0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, Gönül Bahçeniz.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Salavat-ı Şerife'nin faziletleri konulu sohbeti başlıyor.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu Tebareke ve Teala bizlere Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem aşkı ve muhabbeti uğrunda ve salavat-ı şerifelerin faziletleri hususunda bir ders yapmayı nasip ettiği için Rabbimize sonsuz hamdü senalar eder ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sınırsız ve sonsuz salatü selamlar göndeririz. Tabi zaman garip zamandır. Fitne fesat zamandır. Ümmetin işleri karışmıştır. Hak batıla karışmıştır. Dost düşmana karışmıştır. Bu zamanda insanlar neye inanacaklarını şaşırmıştır. Kim doğru söylüyor, kim eğri söylüyor, bunu seçecek insan azalmıştır. Onun için tabi yoğurdum ekşi diyen yok. Kimse ben yanlış konuşuyorum demez. Ama tabii ki biz ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere olduğumuz için ve bu hususta çok hassas davrandığımız için Allah'ın izniyle sizlere doğruları söylediğimizi ifade edebiliyoruz. Ve Allah indinde de Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu yarın ahirette mahşerde de karşılaştığımızda bu söylediklerimizden mesul olacağımızın idraki içerisindeyiz. Sizden biriniz boğazımıza, gırtlağımıza dalacak olursa yarın ahirette bizi niye yanlış yönlendirdin, niye yanlış bilgilendirdin, niye böyle itikat verdin, amel öğrettin, yanlış şeyler öğrettin diyememeniz için konuştuğumuz şeylerin ehl-i sünnet vel cemaate uygun olması hususunda çok hassas davranıyoruz. İnşallah sizler de bunun idraki içerisinde olursunuz da doğruyu eğriyi seçersiniz. Hakkı batıldan ayırırsınız. Herkesi dinlemezsiniz. Her kitabı okumazsınız. Ancak ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinin itikadı içerisinde ve amel içerisinde olma şartını ararsınız. Aramalısınız. Çünkü bir karpuz alırken seçiyorsunuz. Bir, affedersiniz, hıyar alırken seçiyorsunuz da kimi dinleyeceğinizi, kimin kitabını okuyacağınızı seçmezseniz zehirlenebilirsiniz. Büyük bir avı yutarsınız, ondan sonra bunu herkes ilaç edemez. Bu zamanda çok inkarcılar türemiştir. Çok reddedenler, hakikatlere itiraz edenler türemiştir. Sizler zor durumdasınız. Ama Allah'ın izniyle ifade ediyorum ki doğru adrestesiniz. Şu anda dinlediğiniz ders sizlere dünya ve ahiret saadetini kazanmanız için destek olabilecek bir mahiyettedir. asla sizi şaşırtacak, yanlışa sevk edecek ve ahirette azaba sürükleyecek bir programda değilsiniz. Buna Allah'ın izniyle teminat verebiliyorum. Çünkü konuştuklarımızın hepsi ya ayettir, ya hadistir ya da ulema ve meşayihin beyanlarından nakildir. Kendi kafamızdan yorum katma yoktur. Zaten buna yetkimiz de yoktur. Ama maalesef bugün bazıları her şeyi sorgulayın, duyduklarınıza inanmayın, gördüklerinize inanmayın, hadis de olsa inanmayın, Buhari'de de olsa sorgulayın, Müslim'de de olsa sorgulayın diyecek kadar ileri gitmişler. Artık kimisi Kur'an'da olursa sorgulamayın deyip durmuş. Kimisi Kur'an'ı da sorgulayın diyecek kadar ileri gitmiş durumdadırlar. Allah ıslah eylesin, hayırla hidayet eylesin diyoruz. Duacıyız, bedduacı değiliz. Ancak biz her şeyi sorgulama yetkisine sahip olduğumuz inancında değiliz. Biz Kur'an-ı Kerim'i de sorgulayamayız. Hadis-i şerifleri de sorgulayamayız. Çünkü hadis-i şerifle Kur'an-ı Kerim'in kaynağı birdir. Hadis de Allah'tan gelen bir vahidir. Bunun aradaki fark sadece namazda kıraat olarak okunup okunamama farkıdır. Metlu gayri metlu. Kur'an-ı Kerim namazda kıraat yerine geçer. Hadis-i şerif namazda kıraat olarak okunamaz. Okunsa yeterli olmaz. Çünkü hadis-i şeriflerin manası Mevla'dandır. Lafızları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dendir. Ayetlerin hem lafzı hem manası Mevla Teala'dandır. Bu kadar bir fark var. Çok kısaca yani özet olarak sizin anlayacağınız şekilde konuşmak gerekirse. İlmi istilahlara, tabirlere, yorumlara girmiyorum. Ancak şunu ifade ediyorum ki ayet ve hadislerin kaynağı birdir. Hepsi Mevla'dan gelmektedir. Çünkü ve mâ yentıku anil hevâ, ayet-i kerimede Mevla genel bir ifadeyle benim peygamberim nefsinin arzusuna dayalı konuşmaz. İn hüve illâ vahyün yuhâ. Onun konuştukları ancak bir vahiyden ibarettir ki kendisine Allah tarafından bildirilmektedir, buyurmaktadır. Hakkında böyle buyurulan bir zatın hadis-i şerif olarak bizlere beyan ettiği hakikatlerin Kur'an'dan bir farkı yoktur. Çünkü men yuta'ur rasul fekad ita'allah, peygambere itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Bu da ayrıca bir ayet-i kerimedir. Ayet-i kerimelerin çoğunda yine ati'ullah ve ati'ur rasul, Allah'a itaat emrinden sonra hemen peygambere itaat emri gelmektedir. Allah ile peygamberin arasını ayırmaya çalışanlar kafir olurlar, Allah buyuruyor. Ve yuridune en yufarriqu beynallahi ve rusulihi ve yekulune nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd ve yuridune en yettehizu beyne zalike sebila. Allah ile peygamberlerinin arasını açmak isteyenler, kimine inanırız kimine inanmayız diyenler, bu arada bir yol tutturmak isteyenler, işte bunlar katıksız hakiki kafirlerdir. Ayet-i kerimesinde bunların dinsiz oldukları ifade ediliyor. Şimdi bir profesörün bazı hezeyanlarıyla karşılaştım. Hezeyan diyorum, beyan demiyorum. Çünkü bu bir beyan niteliği taşıyamaz. Hezeyan, hiçbir desteği olmadan, hakikaten bir koku koklamamış, yalan dolan beyanlar, yaldızlı sözler, Allah muhafaza buyursun, hadis-i şeriflere tanü teşniğler, Buhari'lere, Müslim'lere itirazlar, İmam-ı Azam'lara, İmam Şafii'lere reddiyeler, müçtehitlerin aleyhine beyanlar, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret içeren, Allah muhafaza, bir ilahiyattaki profesör peygambere böyle hakaret edebilir mi? Eder işte. Buna da kimse bir şey demez mi? Demez. Biz ilmi cevaplardan yanayız. Bizim mücadelemiz daima ilmi boyuttadır. Ayetlerle, hadislerle, delillerle, hüccetlerle sizleri ikna etme, ikaz etme, bu gibi insanların yanlış fikirlerine karşı uyarma ve uyandırma boyutundadır. Bu kişilere de Allah'tan hidayet dileği boyutundadır. Yoksa tabii Çıkmayan candan ümit kesilmez. Madem yaşıyoruz, Allah Teala bir kafiri de Müslüman yapabilir. Yanlış yolda birini de hidayete alabilir. Bu yüzden biz duacıyız. Lanet ve beddua bile yapmıyoruz. Ama bu kadar insanın önüne çıkıp bunların huzurunda sen bu kadar önemli meseleleri inkar ederek, reddederek, itiraz ederek, hadis-i şerifleri efendim Buhari'de de olsa, Müslim'de de olsa, en sağlam kaynaklarda da olsa sorgulamak lazım diyerek insanları din hususunda şüpheye sokmak. Kur'an'da şüphe yok da hadiste şüphe var mı? Hadiste de şüphe yok. Sen namaz kılıyor musun sorsan kılıyorum diyecek. Peki kılıyorsun da 4 rekat olduğu yatsının Kur'an'da var mı? Sabahın farzı 2 rekat Kur'an'da var mı? Zekat 1/40 Kur'an'da var mı? Haccın farzı 3 Kur'an'da var mı? Sen hadis-i şerifleri terk ettiğin zaman, sorguladığın zaman, şüpheli baktığın zaman senin dinden imandan ne haberin kalır? Ne irtibatın kalır? Namaz kılamayacak hale gelirsin. Hac yapamayacak hale gelirsin. Zekat veremeyecek hale gelirsin. Oruç tutamayacak hale gelirsin. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunların açık ifadelerini nerede bulursun ya? Birçoğunu bulamazsın. Hep bunlar hadis-i şeriflerle tespit edilmiştir. Ayet hadisten ayrılır mı? Allah peygamberden ayrılır mı? Allah ile peygamberin arası açılabilir mi? Kur'an'la sünnet birbirine zıtmış gibi gösterilebilir mi? Biri sorgulanmaz, öbürü sorgulanır diyerekten Allah-u Teala'nın vahyine Kur'an boyutunda itiraz etmiyormuş gibi güya görünüp de sünnet boyutuna itiraz edilebilir şeklinde bir ima değil, imadan öte geçti. Sarahaten açık ifade kullanılabilir mi bu bir Müslümanın? Değil ilim adamının, değil hocanın ya, bir Müslümanın konuşacağı laf mıdır bu? Allah muhafaza buyursun. Ne kadar şükrettim, ne kadar hamd ettim. Allah bizi saptırmadı, ehli sünnet vel cemaatten ayırmadı. Ama bu insanların haline de acımak lazım değil mi şimdi? Bak şu kadar ayet okuyorum size ya. Peygamber'e itaat, bana itaat diyor. Allah'a itaat edin, peşine Resulüne itaat edin diyor. Peki peygambere itaat nerede olacak şimdi? Allah'a itaat ayetlerde. Peygambere itaat nerede? Hadislerde. Zaten sadece Kur'an'dakine itaat varsa peygambere itaatin bir manası kalmıyor ki. Kur'an zaten açıktır. Adamlar Arap toplumudur. Kur'an'da ne varsa onu anlıyorlar. Dolayısıyla peygamberin tefsiri olmasa, izahı olmasa, açıklaması olmasa, beyanı olmasa, teşri' yetkisi, hüküm koyma yetkisi, helal yapma yetkisi, haram yapma yetkisi olmasa burada peygambere itaat emrinin ne manası kalır? Biraz aklımızı kullanalım ya. Ondan sonra Haşr suresine estaizu billah. Ve ma ta'kumur rasulü fehudûhu. Ve ma ne'akum anu fentehu. Peygamberim size ne verdiyse onu alın. Peygamberim sizi neden yasakladıysa onu bırakın. Ben size peygamber gönderdim. Her meselenizi ona sorun, danışın. O sizin ihtilaflarınızı çözer. O sizin aranızda hakemlik eder. Helal-ı haramı size beyan eder. Kur'an-ı Kerim hakkı batıldan ayırma görevini üstlenmiştir. Ama Kur'an'ı tefsir ve izah görevini de Allah Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tevdi etmiştir. Yoksa peygamberin ne manası var? Peygamber sadece bir postacı mıdır? Kur'an'ı getirmiş. Kur'an öyle gelmeye ne lüzum vardı o zaman? Kabe'nin damına da inebilirdi. Burada tefsir devreye giriyor. Tebyin devreye giriyor. Mevla öyle buyuruyor. Bir ayet-i kerimede biz Kur'an'ı niçin indirdik? لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ. Habibim biz Kur'an'ı indirdik ki Yahudiler, Hristiyanlar dinleri tahrife uğradı. İtikatları bozuldu. Neye inanacaklarını şaşırdılar. Kur'an onların ihtilaf ettiği, görüş ayrılığına düştüğü meseleleri bir çözüme kavuştursun. Allah'ın Celle Celaluhu neye hak dediğini, neye batıl dediğini beyan etsin diye, açıklasın diye Kur'an-ı Kerim indirildi. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiği inancındaydılar. Halbuki Kur'an geldi, ne beyan etti? Burada bir ihtilaf var. Efendim, kimisi diyor Allah'tır, kimisi diyor Allah'ın oğludur. Meryem anamız hakkında yine böyle ihtilaflar. Kimisi diyor Allah'ın hanımıdır, haşa. Kimisi diyor o da ilahtır, üç ilahtır. Efendim, onun da bunda payı var. Şimdi Kur'an gelerek neyi beyan etti? Ha, Meryem annemiz bakiredir. Ona erkek eli değmemiştir. Allah ona İsa Aleyhisselam'ı Cibril'i göndererek kudret nefhasıyla üflemiştir. Ve o kudretten babasız yaratılmıştır. Allah'ın eşi değildir. İsa Aleyhisselam Allah'ın kudretiyle yaratılmış. Özel ruhundan üflenmiş. Ruhul Kudüs vasfına sahip bir mübarek peygamberdir. Allah'ın oğlu değildir. Ondan sonra çarmıha gerilmemiştir. Çarmıha gerilen onu öldürmeye gelen Yahudidir. Onu öldürmeye gelen Yahudinin suratı ona benzetilmiş. Belden yukarısı ona benzetilmiş. Belden aşağısı aynı bırakılmış. O sırada İsa Aleyhisselam göklere kaldırılmış. Hiç öldürülmeden, sağ, diri, hayatta vaziyette. Bedeniyle ve ruhuyla. İkinci kat semadadır. Ondan sonra onlar içeri saldıkları o katili dışarı çıktığında tam İsa Aleyhisselam'a Allah onu benzetince belden yukarısını öldürmüşler. Onu İsa Aleyhisselam sanmışlar. Çarmıha gelmişler. Sonra şüpheye düşmüşler. Bu İsa ise bizim arkadaşımız ne oldu? Bu bizim arkadaşımızsa İsa ne oldu? Belden yukarısı aynı İsa. Belden aşağısı bizim adamımız, tanıyoruz. 12 bin Yahudi kapıda İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye geldiklerinde böyle bir işle karşılaşmışlardır. Bunun üzerine Allah İsa Aleyhisselam göklere kaldırmıştır. O henüz de ölmemiştir. Ama çarmıha gerilen İsa Aleyhisselam değildir. Kur'an-ı Kerim mesela bu gibi ihtilaflı konuları beyan etti. Şimdi Kur'an gelmese bu ihtilafı çözecek kimse kalmamış. Çünkü Yahudiler, Hristiyanlar kendi aralarında fırka fırka olmuşlar, grup grup olmuşlar. Tevrat'ı kaç nüskaya çevirmişler, tarif etmişler, değiştirmişler, İncil'i değiştirmişler, yazmışlar, bozmuşlar, yorum katmışlar. Dolayısıyla meselenin gerçeği anlaşılamıyor. Kim neye inanacağını şaşırmış haldeyken. Hazreti Kur'an gelince ne oluyor? Bu ihtilafları çözüyor, görüş ayrılıklarını hallediyor, faslediyor. Doğrusu budur, Allah böyle buyuruyor. Ha, inanan inanır. Şimdi burada Kur'an'ın tebyin görevi, yani ihtilafları çözme ve hakikati açıklama görevi olduğu, Kur'an-ı Kerim'in bu hikmetle indirildiği beyan ediliyor. Peki öbür ayeti okuyorum şimdi. Estaizu billahi ve enzelna ileyke zikra litübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim. Habibim biz sana bu Kur'an'ı niçin indirdik? Burada da muhatap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin indirdik sana Kur'an'ı? Sen insanlara ne indirildiğini onlara açıklayasın diye. Kim açıklayacak? Sen açıklayacaksın. Muhatap Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bak orada Kur'an açıklasın diye buyuruyor. Burada da sen açıklayasın diye buyuruyor. Yani ne demek? Kur'an peygamberden ayrılmaz. Kur'an'ın tefsirini ancak Muhammed Mustafa yapabilir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun verdiği mana doğru manadır. Onun dışında kimse kafadan Kur'an'a mana veremez. Demek ki burada Resulullah'ın görevi sadece tebliğ değildir. Aynı zamanda tebyindir. Tebliğ sade ulaştırmak. Ama sade ulaştırmak olsaydı sen açıklayasın diye indirdik buyurulmazdı. Demek ki Resulullah postacı değildir haşa. Ya hem Allah'ın mektubunu, Allah'ın en büyük vahyini bize ulaştırmıştır. Hem de onu bize açıklamıştır. Kendisi uygulamıştır. Bil fiil ve bizzat tatbik etmiştir. Ve biz de onun tatbikinden öğrenmişizdir. Ayrıca da kendi hadis-i şerifleriyle, beyanlarıyla, yine Allah'ımızdan aldığı vahiylerle Kur'an izahını yapmıştır. Utitul Kur'an ve minel hikmeti misleyi. Bana Kur'an verildi, iki katı da sünnet verildi. Çünkü hadis-i şerifler Kur'an'dan çok fazladır. Çünkü tefsir ve izah sadedinde vakı oldukları için tabii ki ayetler vecizdir, muhtasardır, müfittir. Ama hadis-i şerifler de böyle olmakla birlikte izah edecekleri için daha fazladır. Bunda yadırganacak ne var, anlamayacak ne var? Şimdi ben Allah'a inanırım. Peygamber'e inanmam diyen nasıl kıpkızıl gavur oluyorsa, ben Kur'an'a inanırım, hadise inanmam diyen de dinsiz imansız olur. Çünkü hadissiz din iman kalmaz. Kur'an tefsirsiz kalır. Kur'an izahsız kalır. Kur'an'ı kim anlayacak da anlatacak? Sen Allah ile mi görüşüyorsun? Yok. Görüşenle mi görüşüyorsun? Yok. Nereden anladın Kur'an'ı sen? O zaman sen bir profesör olarak çıktın. Senin anladığın mana burada duruyor. Burada bir de Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem açık beyanı var ki bu ayet bunu söylüyor. E şimdi ben senin anladığına lügat manasından bakacağım. Kainatın efendisinin tefsirinden bakacağım. Orada Allah ile görüşen var. Vahyin muhatabı var. Kendisine Cebrail aleyhisselam inen zat var. O yüce Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini, ondan gelen rivayetleri göz ardı edeceğim, sorgulayacağım, inceleyeceğim, araştıracağım, karıştıracağım. Öte yandan sen bir şey diyorsun, sana hiç sorgu sual yok. Biraz itiraz etsem, sen ne demek istiyorsun diye kibirleneceksin, gururlanacaksın, havalanacaksın. Efendim laf kalabalığıyla beni susturmaya çalışacaksın. Sen kendi verdiğin manaya en ufak bir itiraz kabul etmeyeceksin. En ufak bir sorgulamaya yanaşmayacaksın. Ama Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri Bukhari, Müslim gibi sağlam kaynaklarda olsa bile bunları sorgulayacaksın. Aklına uyanı alacaksın, aklına uymayanı inkar edeceksin. Böyle din mi olur, böyle iman mı olur, böyle ilim mi olur? Yazıktır. Yazıktır insanları böyle meşgul etmek. İnsanların kafalarını karıştırmak, onları şüpheye düşürmek ya. Onun için size diyorum, doğru adrestesiniz, doğru haberleri kaynağından dinliyorsunuz. Aman aman aman aman. Bu itikattır, bu inançtır. Bu bizim konuşmalarımız ilimdir, ondan öte imandır. Bura zedelendi mi namazın da fayda etmez, abdestin de fayda etmez. Onun için aman kaçırmayın bu dersleri. Bunların hepsinde hikmetler vardır. Bak mesela şahit olduğumuz bir konuşmadan dolayı bizim huzurumuz bozuluyor, bizim uykumuz kaçıyor. Hemen size bunlara bir cevap verelim. Efendim bunların yanlış konuştuklarını beyan edelim diye derde giriyoruz. Ve sizle hemen buluşuyoruz. Bu ilimleri buluşturuyoruz. Ta ki siz ne olmayın, sizden bir taneniz bile efendim dinlediğiniz bir yaldızlı söze kapılmayın, aldanmayın. Ya. Mezheplere itirazcı olmayın, tasavvufa karşı olmayın. Müçtehitlerin görüşlerine itiraz etmeyin. Alimlerin beyanlarına kesinlikle, alimlerin, meşayihin, velilerin beyanlarını sorgulamayın. Nasıl sorgularsın ya? Kaynak aynı kaynak. Onlara hadis-i şerife dayanıyor. Hadis-i şerifler vahye dayanıyor. Bu işler kafadan mı atılıyor? Şimdi burada itiraz edilen konu mesela ne hususta konu başladı? Kandil geceleri uydurmaymış efendim. Haşa ve kella. Kandil geceleri uydurmaymış. 5 tane uyduruk gece varmış. Tövbe estağfirullah. Ondan sonra ya sen buna nasıl öyle diyorsun? Kadir suresi var Kur'an'da. İnne enzelnâhu fî leylatil kadri. Kadir gecesine indirdik buyuruluyor. Peki bunun Ramazan-ı Şerif'te olduğu beyan ediliyor. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fil Kur'an. Kur'an Ramazan ayında indirildi buyuruluyor. Öte taraftan biz onu Kadir gecesine indirdik buyurularak Kadir gecesinin Ramazan'da olduğu beyan ediliyor. Öte taraftan inne enzelnâhu fî leylatil mübareke. Berat gecesi Duhan suresinin başında Şaban'ın 15. gecesi Berat gecesinden bahsediliyor. Öte tarafta İsra suresinin başında Sübhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa geceliğin mescidi haramdan aldığı peygamberini mescid-i aksa'ya götürdü Allah. Miraç gecesinden bahsediliyor. Bu nasıl bunlar uyduruk olur ya? Ha Kur'an'da delil yokmuş. Nerede delil yok sana okuduklarım deminden beri? Nereden okuyorum? Hepsi ayet. Mescid-i haramdan mescid-i aksa'ya götürülmemiş efendim rüya görmüş. Rüya görülse, bu iş bir rüya olsa buna gavurların itirazı olur mu? Ebu Cehil niye itiraz etsin buna? Hatta Müslüman olanlardan bazısı niye irtidad etsin? Dinden dönenler olmadı mı? Ebu Bekir'e o zaman sıddık denmedi mi? Adamlar olur mu öyle şey deyip de imandan çıkanlar oldu. Rüya olsa buna kim inanmaz? Ben de şimdi rüyada Mescid-i Aksa'ya gidebilirim. Ondan sonra sabah kalkarım anlatırım. Kimse bana delirdin melirdin demez. Kimse bana attın uydurdun demez. Çünkü bu rüyadır. Miraç hadisesi bir rüyaya indirgenebilir mi ya? Neymiş efendim Allah Teala Kur'an'da o rüya diye ayet varmış İsra suresinde. Ya oradaki rüya bizim uykuda gördüğümüz rüya değil. Rüya Arapça'da görülen şey demek. Ayıkta gördüğünde rüya oluyor. Uykuda gördüğünde rüya oluyor. Yani Arapça kelime olarak rü'yetten geliyor. Rü'yet Görüş demektir. Ra'a gördü. Ya ra'a görür. Rü'yet görmek. Rü'yada görülen şey demek. Uykuda görülenin özel adı hülümdür. Uykuda görülenin Arapçada özel adı var. Hülüm kelimesiyle tabir ediliyor. Yoksa rüya her türlü görülen manada genel anlamda kullanılıyor. Buradan kalkıyor efendim bu rüyaymış. Allah Allah. Miraç gecesi diye bir şey yokmuş. Haşa ve kella. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim bunları rüyada görmüş. Önüne Mescid-i Aksa getirilmiş. Bütün dünya rüyada önüne getirilmiş. Göklere çıkmamış. Buhari'de bu kadar hadis-i şerif var. Müslim'de bu kadar hadis-i şerif var. Kur'an'dan sonra en sağlam kaynaklar. Bütün hadis kaynaklarında ittifakla ve tevatürle, çünkü haberi mütevatir olursa inkar eden kafir olur. Mütevatir ne demek? Bir kaynakta, iki kaynakta, bir sahabiden, iki sahabiden değil. Yalanda anlaşmaları, birleşmeleri düşünülemeyecek, mümkün olmayacak. Farklı dönemlerde, farklı asırlarda, farklı beldelerde, farklı memleketler, bütün alimlerin söz birliği var. İşte birinci kat semada Adem Aleyhisselam'ı gördü, ikinci kat semada İsa Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam gördü, üçüncü kat semada. Böyle sayıyor tabakaları. Bunların hiçbiri olmamış. Allah yukarıda mıymış da haşa göklere çıksın? Ya Allah yukarıda değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile görüştü, Mevla'yı gördü ama orada mekandan çıktı diyoruz. Sen oraları duymuyor musun ya? Bunların neresini dinliyorsun, neresini dinlemiyorsun? Burada birinci kat gökte Adem Aleyhisselam var. Allah semadadır demiyoruz haşa. Yedi kat semada. Yedinci katta İbrahim Aleyhisselam. Bunlar gökte. Ondan sonra diyoruz. Kur'an söylüyor ya. Sidratül Münteha diyor Kur'an. Necim suresinde Sidratül Münteha. Yaratıkların ulaşabilecekleri, çıkabilecekleri, gidebilecekleri ve anlayabilecekleri, ilimlerinin varabileceği, efendim bedenlerini varabileceği son nokta Sidratül Münteha. Cebrail Aleyhisselam oradan ileri geçemiyor. İndâ cennetül me'va. Me'va cenneti de o makamdadır diyor. Cennet göklerdedir. Yukarı cihettedir, yukarı taraftadır. Ancak Mevla yönde değildir. Mevla cihette değildir. Mevla mekanda değildir. Yoksa cennet yukarıdadır. Bu ayetle burada sabit. Sidratül Münteha yukarıdadır. Yedi kat göklerin fevkindedir. Yedi kat göklerin üstündedir. Orada Sidretül Münteha denen bir ağaç vardır, bir makam vardır. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediliyor. Şimdi burada bir laf kalabalığı yaparaktan Allah yukarıdan mıymış da aşağı peygamber yukarı çıkmış? Yahu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenneti görmek için semaya çıktı. Peygamberlerin makamlarını görmek için, oradaki melekleri görmek için, ondan sonra Sidretül Münteha'ya varmak için, Cebrail Aleyhisselam'la birlikte Sidretül Münteha'yı ziyaret, Cennetül Meva'yı ziyaret için göklere çıktı. Yoksa Allah ile görüşmek için göklere çıkmadı ki. Zaten ondan sonra bir feza oldu o demde erunuma. Ne mekan var anda ne erzu sema. Mevlid de mi okumadın ya? Türkçe mevlid ya, Türkçe mevlidi okusan bu meseleyi çözersin. Bir Türkçe mevlütten haberleri bile yok ya. Ancak mevlütün şekerini mi yemeyi biliyorlar? Bak diyor ki bir feza açıldı. Yer de yok, gök de yok, mekan da yok, zaman da yok. Şimdi burada o noktada zaman mefhumundan da soyutlanıyor, mekandan da sıyrılıyor. Ondan sonra Mevla Teala ile ziyaret oluyor. Zaten Cebrail Aleyhisselam bile geçemiyor. Sidretül Münteha'dan ileri aşamıyor. Benim son noktam burasıdır. Levdenevdu katfeden lehterek adım atsam yanarım diyor. Bunu Allah sana nasip etti. Özel bir kuvvet verdi. Özel bir güç verdi sana. Sen buyur mübarek olsun diyor. Ondan sonra zaten Cebrail Aleyhisselam da bir şey göremiyor, bir şey duyamıyor. Ne göklerdekilerin haberi var ne yerlerdekilerin. Biz buradan efendim bunlar nasıl inkar edilecek ya? Ciltler dolusu kitaplar, bütün hadisler, ayetler dolu. Yok efendim böyle bir şey yok. Bunlar uyduruk geceler. Tövbe ya Rabbi estağfirullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte Regaib gecesi yok. Ya Regaib gecesi nerede yok? Abdülkadir Geylani ve şair büyük alimler rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Recep'in ilk cuma gecesinde gafil olmayın. Şöyle fazileti var. Melekler Kabe'de toplanır. Bunların hep kaynakları var. Kandil'de ise padişahın bir padişah döneminde camilerin, minarelerin, şerefelerinde kandil yakıldığı için o mübarek gecelerde kandil gecesi dendi. Yoksa adları kandil gecesi değil, İslam'da böyle bir kandil diye bir gece adı yok. Ya nedir? Özel isimleri var. Regaib gecesi. Melekler Regaib gecesi adını vermişler. Recep'in ilk cuma gecesine. Allah kavuştursun. O zaman Miraç gecesi Recep-i Şerif'in 27. gecesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhakî'de hadis-i şerif var. Beyhakî'nin Fezailül Evkat diye eseri var. Bir cilt. Orada hadis-i şerif var. Recep'in çıkmasına 3 gece kala diyor. Yani 27. gece. Bunlar nasıl yok diyeceksin? Ya Tirmizi'de hadis-i şerif var. Tirmizi'de, Kütüb-i Sitte'de, bütün kaynaklarda geçiyor bu. Berat gecesinin fazileti. O geceki mağfiretler, azatlar. Efendim, Kadir gecesi zaten Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Berat gecesi de Duhan suresinin ilk ayetinde işaret ediliyor. Miraç gecesi zaten İsra suresinin ilk ayetinde geceliğin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü açıkça beyan ediliyor. Necim suresinin başında yine birçok ayet-i kerime, hemen hemen bir sayfaya yakın Necim suresinin başından itibaren Miraç hadisesini Mevla anlatıyor. Bunlar rüyada olmuş, öbürleri de boşunaymış. Neymiş efendim, Mevlid ayı diye de bir şey yokmuş, gecesi diye de bir şey yokmuş. Niye? Benim anam diyor, benim doğduğum günü bile bilmiyor. Peygamberin doğduğu günü kim bilecek diyor. Kendi anası kendisinin doğduğu günü bilmiyormuş. Bilmeyebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste pazartesi günü niye oruç tutuyorsunuz sorulduğundaki cevabında zâke yevmün ulidtü fî, ben pazartesi doğdum onun için, şükür için her pazartesi oruç tutarım buyuruyor. Resulullah gününü bile söylüyor ya. Gününü pazartesi olduğunu bile söylüyor. Değil Rabiülevvel'in 12'si, değil Rabiülevvel ayı. Ya diyor, o da diyor işte diyor senenin bir gününde doğmuştur diyor ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabiülevvel ayında doğduğunu kim bilmeyen kim kaldı ya bunu? Bu kadar siyer var, bu kadar tarih var, bu kadar kitap var, bu kadar nakil var, bu kadar rivayet var. O gece doğduğu gece olanlar var. Ana rahmine düştüğünden beri gelişen olaylar var. Efendim ana rahmine düştüğünü kim bilecekmiş? Onda kimin haberi olurmuş? Ya bu bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Senin benim ana rahmine düşmeme benzer mi? Alemlere rahmet geliyor. Muhammed Mustafa geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adem aleyhisselamın bile yaratılış gayesi geliyor. Bütün insanlığın yaratılış gayesi gerçekleşiyor. Rahmetel lil alemin geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hayvanlar dile geldi konuştu ya. Humile bi Muhammedin ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine emin olsun. Anası Muhammed'e hamile kaldı. Şeytanlar bağırdı ya. Kabe'de bütün tavaf edenler bunu duydu o gece. Ondan evvel fil olayı var. Efendimizin doğduğu sene doğumuna birkaç gün kala fil olayı gerçekleşti. Resulullah'ın gelişine, mucizelerin başlayacağına delalet eden ne büyük olay. Ebabiller geldi, kuşlar. Koca fil ordusunu efendim kâsfin mekül Allah buyuruyor ya. Yaprak gibi yenmiş, içilmiş, biçilmiş. Fışkıya dışkıya döndürdü bütün koca orduyu. Allah yan eser. Daha Resulullah Efendimizin doğumu gerçekleşmeden Allah bu... İrhas deniyor bunlara. Peygamberlik öncesi gerçekleşenler irhas. Peygamberlikten sonra gerçekleşenler mucize. Daha doğmadan bu irhaslar başladı ya. Sen bilmiyor musun? Elem tera keyfe fealeyi rabbüke, okumadın mı? Bu bile Resulullah'ın doğumundan evvel onun doğacağıyla ilgili bir irhas. Büyük bir olay gerçekleşiyor. Dünyada ne olaylar oldu? Kisra'nın 14 şerefesi efendim yıkıldığını duymadın mı? Sahabe gölünün kuruduğunu duymadın mı? Ondan sonra Acemlerin bin yıllık Mecusilerin ateşinin sebepsiz yere hiç sönmeyen ateşin söndüğünü duymadın mı? O gece neler oldu, neler oldu, neler oldu? Şeytanlar bağırdı, bas bas bağırdı ya. Bütün insanlar alametleriyle anladılar. Bütün Yahudiler özellikle Tevrat'tan bekledikleri alametler var, geceler var, yıldızlardan gördükleri var vesaire. Dünya kadar bu hususta ilim var yani. Ben şimdi bunları sayacak vakitte değilim. Ancak Mevlüt gecesi belli değilmiş. Mevlüt gecesi yokmuş. Doğduğu sene bile belli değilmiş. Günü nereden belli olacakmış? Ayı nereden belli olacakmış? Mış mış mış. Yazıktır ya. Ayıptır, günahtır ya. İnsanın huzuru kaçıyor ya. Nasıl bir peygambere bu kadar hakaret edilecek şekilde? Ondan sonra şu lafa bak, şu lafa. Sığdırabilirsen bir yere sığdır. Ben de göreyim. Diyor ki 40 yaşına kadar hiçbir önemi yok peygamberin. Tövbe estağfirullah. 40 yaşında peygamber olmuş ya, 40'a kadar hiçbir önemi yok. Hiç önemsiz biriymiş. Bizzat bu ifadeyle, katmıyorum, katıştırmıyorum. Bu ifadeyle beraber. Allah rızası için. Şimdi Tirmizi hadisinde küntü nebiyyen ve ademu beynel ma'i vettin. Adem su ile çamur arasında yoğruluyorken, daha Adem yaratılmadan 14 bin sene evvel ben peygamber idim diyor Tirmizi hadisinde. Sen nasıl dersin ki 40 yaşından evvel hiçbir önemi yok? Adem aleyhisselam bile onun hürmetine af olduğu Hakim Müstedrek'te hadis-i şerif sahihtir rivayet ediyor. Daha dünya kadar kaynak sayarım sana. Ondan sonra evvelu ma halakallah nuru nebiyyike ya Cabir. Hazreti Cabir, ya Resulallah, senin başın başlangıcın nasıl oldu sorduğunda, Allah'ın ilk yarattığı senin peygamberinin nurudur ey Cabir hadisi, uzun hadis. Bunu Abdurrazzak rivayet ediyor. Abdurrazzak kim biliyor musun? Abdurrazzak demek Buhari'nin şeyhi. Koca Buhari, Kur'an'dan sonra en sahih kitabı yazan Buhari'nin şeyhi, üstadı Abdurrazzak. Onun musannefi var. Onda bu hadis-i şerif var. Bu peygamberin 40 yaşına kadar bir önemi yoktur diyenlere rağmen, bunların inadına, bunların peygambere karşı sallallahu aleyhi ve sellem tazimsizlik, saygısızlık, hürmetsizlik içeren bu ifadelerine karşı onun nurunun büyüklüğünü, önceliğini, kıdemini, evveliyetini okuyun. Okuyun da bilgili olun. Sonra sizi saptırırlar. Sonra size yanlış manalar yuttururlar. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nuri zati ve sirri sari fi sairil esmai ve sıfati. Ya Rabbi, o Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam ve bereketler yağdır ki o kimdir o? Nuru zatidir. Ne demek nuru zati? Senin öz zatının nurundan yaratılmış. Yani Allah'ın zatından bir parça kopmuş da o yaratılmış değil. Yanlış anlama. Haşa. Ya nedir? Allah Teala onun nurunu hiçbir madde vasıtası olmaksızın özel emriyle ve tecellisiyle ve teveccühüyle yarattığı için özellik var. Nasıl ki İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhullah diyoruz. Resulullah Efendimiz de nurullah. Allah'ın nuru makamındadır. Çünkü İsa Aleyhisselam nasıl ki baba vasıtası olmadan özel bir ruh ile, kün emriyle ol buyuruldu, madde araya girmeden, baba suyu araya girmeden yaratıldığı için Allah'ın ruhu deniyor. Yoksa Allah'ın ruhundan parça kopmuş değil, haşa. İşte Efendimiz de Allah'ın nurudur. Ne demek? Mevla'nın ilk yarattığı nurdur. Ol buyuruldu. Küni Habibi Muhammed'e. Benim sevgilim Muhammed ol. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurulmak üzere hemen bir tecelliyle, bir muhabbetle, bir sevgi taallukuyla yaratıldığı için, vasıtasız olduğu için, özel bir nur olduğu için nuru zati deniyor. Ve Allah Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının mazharları olan bütün mahlukatta sirayet eden, işlemiş bir sırdır. Çünkü biz hepimiz, bütün yaratıklar Allah Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının mazharlarıyız. Mesela Allah Teala'nın sıfatlarını sayıyoruz. Hayat, ilim, semi', besar, irade, kudret, kelam, tekvin. Nedir bu? Hayat, dirilik demek. Bizde hayat var mı? Var. Ama bizdeki hayat nedir? Allah Teala'nın hayat sıfatının suretidir. Bir yansımasıdır. Ondan sonra ilim bilmek demektir. Bizde efendim, bizde ilim var mı? Var. Peki bu kimin ilmindendir? Mevla'nın ilmindendir. Mevla'nın ilminin efendim suretidir. Sem işitmek, işitmemiz, basar görmek, görüşümüz,

0: sırdır. Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri'nin salatıdır. Bunu bir kere okusa adam 100.000 kere salat okumaya denktir. Bir adam eline tesbih alsa günlerce gecelerce uyumadan yemeden içmeden efendim ne dese Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala seyyidina Muhammedin 100.000 kere okusa ben de burada tek bir kere Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nuri zati ve sirri sari fi sairil esmai ve sıfati desem onun 100.000 okuduğuna benim bu bir okuduğum denktir. Bir de başınızda bir sıkıntı, bir bela, bir musibet varsa onun açılması için 500 kere okunuyor. Hiç de uzak, zor bir şey değil. 500 kere. 500 kere bu salat sıygası okunsa ne bela varsa açılır.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Salavat-ı Şerife'nin faziletleri konulu sohbeti devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz. Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Hayder olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı

0: su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Haydar olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, Gönül Bahçeniz.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Salavat-ı Şerife'nin faziletleri konulu sohbeti devam ediyor.
5: Şimdi muhterem dinleyenlerimiz, biz dertliyiz. Biz peygamberimize hakaret edilmesine haşa ve kella, asla ve kat'a razı gelemeyiz. Onun doğduğu geceye, doğduğu aya saygısızlık, onun 40 yaşına kadar ki yaşadığı o kıymetli kutsal hayata önemsiz demeye, biz toplum olarak, özellikle Türk milleti peygamberine çok bağlı, çok sevgili bir millettir. Ecdadımız, Osmanlı ecdadımızın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkayı şeriflerine, sakalı şeriflerine, sancağı şeriflerine verdiği değer ve kutsallık, atfettikleri kutsiyet ortadadır. Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı olduysa bu kutsal emanetler sayesinde olmuştur. Ecdadımız bu eserlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim kabrinin tozuna kadar, toprağına kadar çok aşırı son derece önem ve değer verdikleri için dünyaya hakim olmuşlardır. E şimdi biz onların torunları olarak bu mirasa sahip çıkmamız lazım iken, şimdi birileri çıkıp da sakalı şerifi ziyaret etsen, şirktir, hırka-i şerifi ziyaret batıldır, yanlıştır. Yok efendim, mevlid gecesi kutlamak şirktir. Tövbe estağfirullah. Nereden çıktı bunlar ya? Bunlar Vehhabilerden etkilenmişlerdir. Selefi akımdan etkilenmişlerdir. Reformistlerden etkilenmişlerdir. Onun için bunlar ne dinimizle, İslam dinimizle, ne de örfümüzle, Osmanlı ecdadımızın, Türk milletinin örfüyle efendim irtibatlı değillerdir. Tamamen kopukturlar ve dış mihrakların dinimizi tahrif ve bozma çabalarının yansımalarından bunlara efendim esintiler vurmuştur. Bu şekil milletin itikadını, inancını, fikrini zedelemeye çalışmaktadırlar. Biz Allah için size duyuruyoruz, sizi uyarıyoruz. Dikkat edin. 40 yaşına kadar hiç önemi olmayan bir insan nasıl dersin ya? Müslim'den kaç tane hadis-i şerif rivayet ediyor? Bak Sahih-i Müslim'de bunu sorgulamak lazım. Bu diyor olur mu? Şu uydurma, bu uydurma. Tevbe estağfirullah. Tevbe estağfirullah. Uydurma olur mu ya? Müslim'de uydurma ne arar ya? Dikkat edin. Daha ne hadisler söylüyor? Ben tabii şimdi o kadar detaya girmek istemiyorum. Ama bak ben Karadenizliyim. Göreleliyim. Karadenizli kardeşlerimiz hassastır. Karadeniz milleti de bu işlere, kutsallarına, maneviyatına çok bağlı bir efendim millettir. Yöre olarak Karadeniz yöresi. Bu itibarla dikkat edelim. Hemşericilik yapmayalım. Bu Karadenizlidir, şu şuralıdır, bu buralıdır'a bakmayalım. Yanlış konuşan bizden kabul görmesin. Nerede konuşuluyorsa efendim ikaz edin. Ne demek isteniyor? Miraç rüyadır. Böyle bir miraç yok. Bu ne demek? Peygamberin doğduğu ay belli değil, gün belli değil, yıl belli değil. Bu ne demek? Az daha diyecek ki peygamberin de ne olduğu da belli değil. Bu her şeyi karıştırdığın zaman sen peygamberin kimliği, kişiliği de kalkar ortadan ya. Kimdir böyle bir zat? Belki de peygamber de yok öyle işte. O da bir hurafedir. Onu mu demek istiyorsun? Açık konuşacaksın. Lafı gevelemeyeceksin ağzında. Cahilliğin lüzumu yok. Bu millet bunları yutmaz. dış akımlarla ecdadımızdan kalan örfü adeti, geleneği, göreneği bozma akımlarına bu millet fırsat vermemelidir. İster hemşerim değil, anam olsun babam olsun, bu şekilde peygamberime karşı tahkir ve tezif ifade eden içerikli sözler söylesin, ben o kişiyi dinlemem. Dinlemem. Allah için dinlemem. Onun için sizler uyanık olun. Niçin? Ne oyun oynandığının farkında olmak için. Bulanık suda balık avlıyorlar. Millet bir kandil gecesi namaz kılacak, ibadet yapacak, gusledecek, tevbe edecek. İçki içen insan bile. Efendim bir gusül alıp da mübarek gecedir diye kandil gecesi camiye gidiyor ya. Bu millette bu kadar hassasiyet vardır. Şimdi bu adam yanlış mı yapıyor? Yanlış olur mu ya? Zararı neresinden dönersen kârdır. Keşke her gece camiye gitse, namaza gitse ama ne yapalım, bir mübarek gecedir diye kalkıp da camiye gelse. Bu kötü mü olur şimdi ya? Adamın anı secdeye değsin, adam bir Allah desin ya. Bir istiğfar etsin, belki af saatine çatar, hidayet olur adam. Sen o da uyduruk diyerekten nedir? O gece de gitme. Zaten gitmiyorsun, hiçbir gece gitme. Milleti camiden soğutmak, dinden imandan soğutmak, peygamberden soğutmak. Neymiş? Direkt Allah'a bağlanacaksın. Ya senin direkt Allah'a bağlanmaya ne gücün var? Sen peygamber misin ki direkt Allah? Direkt Allah'a ancak peygamber bağlanabilir. Peygamberin dışında herkes peygambere muhtaçtır. Ebu Bekri Sıddık olsan direkt Allah'a bağlanamazsın. Nereden bağlanacaksın Allah? Allah sana bana direkt bağlan demiyor. Fettebi'uni yuhbibkumullah. Bak ayet. Ali İmran suresinden okuyorum sana. Kul ya Muhammed söyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tarafımdan ilan eyle. İn kuntum tuhibbunallah. Siz Allah'ı seviyor musunuz? Seviyoruz. O zaman fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana uyun, Allah da sizi sevecek. Bana uyun diyor. Allah'a bağlanın direkt demiyor. Bana uyun diyor. Bana bakın diyor. Beni izleyin diyor. Beni gözleyin diyor. Sallu kema raaytumuni usalli. Bana bakın, görün nasıl kılıyorsam öyle kılın. Hudu anni menasikum. Hac vazifenizi, ibadetinizi hep benden alın diyor. Allah sana peygamber göndermiş, aracı koymuş. Bu aracıyı biz uydurmadık. Bu aracıyı Allah gönderdi. Vesileyi Allah koydu. Ve yine bize emrediyor Maide suresinde. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey inananlar, Allah'tan korkun. Sakın peygamberi Allah ile peygamberin arasını açmaya çalışmayın. Sakın peygamberi Allah'tan ayrı göstermeye çalışmayın. Vebtehu ileyl vesile. Sizi bana kavuşturacak vesile arayın diyor. Peki vesile arayın emri benim emrim mi? Kur'an tartışmasız. İşte tartışmasız Kur'an'ın tartışmasız emriyle Allah aracı koymayı, vesile edinmeyi emrediyor. Ama sokaktan geçen, önüne gelen çöpçüyü de bu vesilemdir diye tutamazsın. Bir vasfı olacak. Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem büyük vesile kim olabilir? İmam-ı Malik gibi büyük bir müçtehide Resulullah'ın huzurunda dua ederken yüzümüzü kıbleye mi döndürelim, Resulullah'a mı döndürelim sorusuna cevabında لِمَ تَصْرِفُ وَجَكَ عَنْهُ وَوَ وَسِيلَتُكَ وَسِيلَتُ اَب۪يكَ آدَمْ. Niye yüzünü Resulullah'tan çeviriyorsun? Kıbleye arkanı dön, Muhammed Mustafa'ya arkanı dönme. Çünkü senin de, hatta baban Adem'in de vesilesi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Sen niye vesilenden yüzünü geri çeviriyorsun diyor. Koca İmam-ı Malik müçtehit olmuş. Bir de adam diyor ki, ya diyor İmam-ı Malikler, İmam-ı Şafii'ler tabii diyor. En az benim kadar bilir onlar da diyor. Bir insan koca İmam-ı Şafii'ye, o da benim kadar en az alimdir derse, bu insanı yani dinlemek, bu insanı konuşturmak, bu insanın dediğine bir önem atfetmek ne mana taşır ya? İmam-ı Şafii gibi adam için diyor ki, o da benim kadar en azından bilir. Gülüş bir durum, komik bir durum ama maalesef düştüğümüz durum ve cehalet seviyesi sıfırın altında kaç derece bilemiyorum. Ağlanacak bir durum yani. Yapmayın, etmeyin. Aramızda Allah'ın hükmü var, peygamberin hadisi var, ulemanın beyanı var, hakla batıl mücadelesi var. Ya, biz haktan yana olalım. Ben hiçbir zaman kavgadan, gürültüden, bağırıştan, çağırıştan yana olmadım. Bütün mücadelelerim konuşma, ilmi açıklama yoluyla olmuştur. Bundan dolayı sizleri neye davet ediyorum? İlmi mücadeleler. Biz hakaretten yana değiliz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Hakaret bize yakışmaz. Bizde efendim şahsiyetleri rencide edecek hakaretlere efendim yer olmaz. Ancak ne vardır? Görüşlerin yanlışlığı ortaya konarak bu görüş şu ayete uymuyor, şu hadise uymuyor, örfümüze uymuyor, geleneğimize uymuyor, göreneğimize uymuyor. Böylece reddedilmelidir diye doğruyu anlatma mücadelesidir. Bu en büyük vazifedir. Cihadın en üstünü. Efdalül cihad el emru bil maruf ve nehy anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Hakkı, hakikati beyan etmek. İnsanların itikadını tahsis etmek. İnancını düzeltmek. İnançlarına girebilecek en ufak bir şüpheyi, bir kurdu, bir efendim tereddüdü giderme faaliyetleri için kalem oynatmak, dil kıpırdatmak, adım atmak, işte sizin efendim düğmeyi açmanız. Burada bu da büyük bir hizmettir. İnsanlara dinletmeniz niye? Milleti uyarma adına hayırlı bir faaliyettir. Bunlara devam edin. Aldanmayalım, aldatılmayalım. İşimiz zor. Şimdi salavat-ı şerifenin faziletleri anlatılıyor. İbn-i Ferhun el-Kurtubi rahimeullah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okumakta bulunan 10 kerameti, yani faziletli, meziyetli ameli, müjdeyi şöyle sıraladığı rivayet ediliyor. Bunların her birinin delilleri var, izahları var. Fakat bizim tabii vaktimiz o kadar olmadığından şimdi 10 maddeyi kısaca sayıyoruz. Birincisi, salavat-ı şerife okumak ne yapar? Allah-u Teala'nın salat ve rahmetine nail olmaya vesile olur. Çünkü Muhammed Mustafa ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men salla aleyye vahiden sallallahu lehu bi aşra. Bana bir kere salat okuyan, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e salat eyle diyene Allah ona karşılık 10 salat okur. Yani sen mi benim sevgilime, peygamberime rahmet duası yaptın? Al benden sana 10 rahmet. 1'e 10'dur Allah'ın sünneti, müjdesi. Bu itibarla bundan büyük bir şey olur mu? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çok güleç yüzlü bir halde eshabının yanına gelince, ya Resulallah nedir müjde, nedir bu sevincinin sebebi sorduklarında, ben nasıl sevinmeyeyim? Namazda secdedeyken bana müjde geldi. Mevla vahyetti, bildirdi ki sana bir kere salatü selam okuyup rahmet duası yapana ben 10 rahmet yağdıracağım. Niye seviniyor yine? Kendisi adına değil, yine bizim adımıza. Niye? Bize büyük bir hayır kapısı açıldı. Bize büyük bir ticaret kapısı, kar kapısı açıldı. Neden? Resulullah'a yapılan dua asla reddolmaz. Onun için ona bir dua yaptık mı Allah bize 10 rahmet yağdıracak. Bu da bütün ümmetin kurtulmasına vesile olacak. Yine ümmetim kurtulacak diye bizim adımıza seviniyor. İkinci efendim kazanç, Nebi-i Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati. Resulullah'ın şefaatine nail olmak neye bağlı? Salatü selam okumaya bağlı. Şefaati yevmel kıyameti hakkun. Femen lem yu'min biha lem yekun min ehliha. Kıyamet günü şefaatim haktır ve gerçektir. Ona inanmayan onun ehlinden olamaz buyurdu. Yeşfe'u yevmel kıyameti selat. İbn-i Mace hadisinde kıyamet günü 3 cümle şefaat eder. El enbiya zümmel ulema zümmel şühede. Başta peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler gelir. Bu hususta çok hadis-i şerif var. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına ayrılmıştır. Küçük günahlar zaten abdest, namaz, cuma, cemaat, Ramazan, oruç, hac, ömre, zekat silinir. Ama ben şefaatimi kime ayırdım? Büyük günahkarlara ayırdım. Ümmetimi kurtarmak için kullanacağım buyuruyor. Makam-ı Mahmud nedir? Vesile makamı nedir? Ezan duasında okunan o vesile, istenen vesile nedir? Hasan yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda. Herkesin övdüğü, beğendiği, imrendiği makama seni yükseltecek Rabbin vaat edilen makam şefaat makamıdır. Şefaat vardır. Şefaat ya Resulallah demek halis tevhiddir. Peygamberden bir şey istenmezmiş. Peygamberden bir şey istenmez olur mu ya? Nasıl istenmez? Allah Teala vesile arayın buyuruyor. Resulullah Tirmizi hadisinde öğretti bunu. Allah'a yalvarırken beni araya koy diyor. Ama geldi. Dedi ya Resulallah dua et gözüm açılsın. Resulullah bunu git abdest al. İstersen sabret. Cennete Allah sana iki cennet verir iki gözüne karşılık. Dedi dayanamıyorum, camiye geleceğim, yolumu göremiyorum. İslam'a yani hizmet için, ibadetimi yapmak için görsem iyi olur. O zaman bunu git abdest al. Peşinden dua et. Allahümme inni eselüke ve teveccühüleyk. Binebiyyi nebiyyir rahme. Ya Rabbi senden istiyorum. Ama sana rahmet peygamberi, peygamberimle yöneliyorum. Ondan sonra dön bana. Bak Resulullah yaptırdı bunu. Tirmizi hadisi bu ya. Ya Muhammed. Ey Muhammed de bana. İnni teveccühtü bike ilâ Rabbi. Ben seni aracı yaptım. Rabbime seninle yöneldim. Fî hâceti hâzil tukba. Şu işim görülsün, gözüm açılsın diye. Allah'tan istiyorum. Ama seni araya koyuyorum. Seninle Allah'ıma yöneliyorum. Allah senin hatırını kırmaz de. Allahümme feşşefi'u fiyye ve şefi'ni fi nefsi. Sonra yine dön Allah'a. De ki ey Allah. Benim duamı kabul et. Peygamberini bana şefaatçi et. Onun şefaatinin eserini göster. Der demez adamın gözleri açıldı. Sahabe-i kiram diyorlar ki geldi. Resulullah'tan bu duayı öğrendi. Gitti abdest aldı. Bir de adam geldi hiç gözünde bir şey yok. Adam efendim görür vaziyette. Biz de diyoruz Allah bu o adam mı değil mi? Ne zaman gözü açıldı? Ne oldu ne bitti? Biz de şaşırdık diye. Bu hadisin kaynağı Tirmizi'dedir. Kardeşler biz sizi Allah için seviyoruz. Allah için duyuruyoruz, uyarıyoruz. Üçüncü getirisi salavat-ı şerifenin melaike-i ebrara ittiba. Meleklere ittiba yani kıymetli meleklere uymak. Meleklere ittiba demek kıymetli meleklere uymak. Yani melekler salat ediyorlar. Melekler salat ettiği gibi biz de salat edersek meleklerle aynı ameli işlemiş oluruz. Bundan da büyük feriz berekete nail oluruz. Dördüncüsü münafıklara ve kafirlere muhalefet. Münafıklar salavat okumaz, kafirler hiç okumaz. Böylece bizler salavat-ı şerife getirerek Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem tazimlerimizi, dualarımızı ileterek gavurlara, münafıklara benzememiş oluruz. Beşincisi, günahların ve hataların silinmesi. Salavat-ı şerife okumak günahları mahveder. Günahlar silinir, hatalar silinir. Altıncısı, istek ve muratların görülmesine yardım. Yani ne zorumuz var, ne dileğimiz var, ne hacetimiz var? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bana salavat getirerek hayırlı muratlarınıza nail olmaya çalışın. Çünkü bana salavat okumak sıkıntıları kaldırır, musibetleri giderir. Yedincisi, zavahir ve esrarı tenvir. Yani dış alemi ve iç alemi nurlandırmak. Hem görünen yüzümüz nurlanır, kalbimiz nurlanır, içimiz nurlanır. Latifelerimizin hepsi nura gark olur. Allah Teala bize latifeler vermiştir. Kalp, ruh, sir, kafi, ehfa. Bütün bu latifelerimiz salavat-ı şerife okursak nura gark olur, karanlıklar def olur. Sekizincisi, darul bevardan necat. Yani helak yurdu olan cehennemden kurtuluşumuza sebep olur. Çünkü salavat-ı şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini kazandırır. Onun şefaatine mazhar olanlar cehenneme uğramaz. Dokuzuncusu, darul karara duhul. Ebedi yerleşim yeri olan, gerçek istirahat ve hayat mekanı olan cennet salavat-ı şerife ile kazanılır. Salavat-ı şerife ile meşgul olanlar cennete girerler. Onuncusu Rahim-i Gaffar Teala'nın selamı. Allah Teala son derece bize acıdığı için ve bizi çok bağışladığı için bizim affımıza mağfiretimize vesile olsun diye bu salavat-ı şerifeyi meşru etmiştir. Kim Habibine salat ederse, selam ederse Allah Teala da ona 10 defa selam edeceğini, salat edeceğini, rahmet yağdıracağını beyan etmiştir ve bize bunu vaat etmiştir, bizi buna teşvik etmiştir. Böylece 10 kıymetli netice salavat-ı şerife ile kazanılacaktır. Evet, Rabbi zidni ilma, hiçbir hususta biliyorsunuz, ya Rabbi malımı artır, ya Rabbi çocuğumu artır, ya Rabbi gücümü artır, riyasetimiz efendim diye bir dua emredilmiyor. Ama Kur'an'da tek olarak ya Rabbi ilmimi artır diye dua etmesi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem emrediliyor. Öyleyse ilim açı olalım, dünya toku olalım. Evet, iki aç doymaz buyuruluyor. El cayan la eşman, cayan ilim ve cayan dünya. Dünya açı nasıl doymuyor, ne kadar kazansa yetinmiyor. İlim açı da doymaz. Biz ahiret ilminin harisi olalım, müşterisi olalım, düşkünü olalım. Doğru inançlara, doğru amellere bizi kavuşturacak, ebedi saadete bizi eriştirecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerine bizi kavuşturacak, yarın ahirette Habibullah Resulullah bizden razı ve hoşnut edecek, kıymetli ilimlerle meşgul olalım, fuzuli ilimlerle uğraşmayalım. Ne dünyamıza yarar ne ahiretimize yarar, hatta boş vakit geçirterek ömrümüzü nefesimizi zayi ettirerek iki tarafa da zarar olan kitaplarla, romanlarla, filmlerle, dizilerle uğraşacağımıza Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadını tashih ve Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşlerini güzel anlayıp ahirette ebedi saadete ermek için çaba gösterelim. Bir de zamanımızdan, zeminimizden haberdar olalım, uyanık olalım. Etrafımızdaki insanların, çoluk çocuğumuzun, konu komşumuzun, sevdiklerimizin inancına, itikadına da sahip olalım. Yalan yanlış bilgiler verirler. Bunlar insanlara etki ederler. İnsanlar kapılırlar. Neye inanacaklarını şaşırırlar. Şaşıran insanlar da etrafımızda olabilir. Bunlara da yol gösterelim. İnşallah. Görüyorsunuz, madem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir postacı gibi göstermeye çalışan, onun hiçbir önemi yoktur, değeri yoktur, şefaat hakkı yoktur, hiçbir şeysi yoktur şeklinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu kötü ifadeleri reva gören insanlar önümüze sunulurken, çıkarken, böyle bir zamanda, zeminde yaşarken, sizler inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seven, onlara tazim eden, saygı gösteren, ittiba etmeye çalışan ilmi faaliyetlere katkıda bulunun inşallah. İlmi ifadelerle, delillerle, hikmetlerle, güzel vaazlarla, öğütlerle inşallah etrafımızı muhafaza etmeye çalışalım. Hem kendi inancımızı hem çevremizdeki Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin itikadının dış akımlardan etkilenmemesi için, muhafazası için ve Ehl-i Sünnet itikadının müdafaası için vakit verelim. Gayret gösterelim, dertli olalım. Allah Teala muvaffak eylesin. Hep birbirimize duacı olalım. Bu vesileyle hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de himmetleri dairesinde dahil kalmaya ve şefaatlerine nail olmaya ısmarlıyorum. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2008 yılında yapmış olduğu Salavat-ı Şerife'nin faziletleri konulu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder Sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.

0: Amr bin As. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Senaryo Fatih Böhürler. Yayın hazırlayan Niyazi Hancı. Program Yönetmen Yardımcıları Erol Mermer, İslam Genici. Amr bin As Hazretlerinin hayatını dinleyeceksiniz. Şüphesiz 93 yıllık bir ömrü şu dar zamana sığdırmak oldukça zor. Ama bir damla su, bir denizin bütün özelliklerini taşır. Bu program, Arabistan'da yetişen 4 büyük dahiden biri olan kelam, kalem ve kılıç ustası Amr bin As radıyallahu anh'ın hayatından bir küçük ışıltı. Aslında Irak'tan Kuzey Afrika'ya, Filistin'den Mekke'ye kadar olan geniş bölgede asker, başkomutan, idareci olarak hizmet vermiş bir büyük insan ancak doktora tezleriyle anlatılabilir. Yüce Allah hepimizi şefaatine kavuştursun.
1: Ey Amr, bu gördüğüm sen misin?
2: Halid bin Velid, gözlerime inanamıyorum. Burada, Hedde'de ne arıyorsun?
1: Hele gel, önce dinlen biraz.
2: Böyle bir yerde karşılaşacağımız aklımın ucundan geçmezdi doğrusu. Çadır da kurmuşsun, yolun uzak herhalde.
1: Uzak ya, otur şöyle. Aç mısın?
2: Hayır. Biraz su versen kafi.
1: Hemen. Buyur. Medine'ye gidiyoruz.
2: Ne? Medine'ye mi?
1: Evet, Medine'ye.
2: Doğru mu düşünüyorum acaba?
1: Ben kararımı verdim.
2: Muhammed'i öldürmeye mi gidiyorsun?
1: Hayır, Müslüman olmaya.
2: Vah, duyabileceğim en güzel haber.
1: İyi de sen niçin seviniyorsun?
2: Zira ben de yüksek huzurda Müslümanlığımı ikrar etmeye gidiyorum.
1: Hakikaten müthiş. Saadetimi ifadeye kelimeler yetmiyor.
2: Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te Müslümanlarla çarpıştım. Ancak daha sonra meseleyi kendi kendime münakaşa ettim. Nefsimle amansız bir hesaplaşmaya girdim. Kendimle geceler ve gündüzler boyu kavga ettim. Hem İslamiyet'i hem de onun peygamberini en tavizsiz bir şekilde dünden bugüne derinden derine düşündüm. Ve tam bir vicdani kanaatle hüküm verdim ki ben ve benim gibi eski din üzere kalmakta ısrarlı olanlar hata ediyoruz. Her şey ayan beyan ortada. En cahil bir köle İslamiyet'i kabul ederek peygambere tabi olunca
1: bir asil insan oluyor.
2: Dün peygamberime düşman olanlar Müslüman olmakla bir anda
1: onun kılına ziyan gelmesin diye gözlerini kırpmadan canlarını veriyorlar.
2: Sanki o eski insan gidiyor ve aynı beden içinde yeni bir ruh taşıyan kimseler geliyor.
1: İşte Allah'a ve Resulüne iman etmenin kudreti.
3: Ya Halid, orada neler oluyor?
1: Dünyanın en mesut hadiselerinden biri.
3: Bu ıssız yerde mi?
1: İslamiyet uğruna bu yolu aşmaya azmetmiş sade biz değilmişiz.
3: Bayağı meraklandım. Geliyorum.
4: Ama Amr bin As bu.
2: Evet, benim. Ya Eba Süleyman.
4: Bizi seçilmişler zümresine dahil eden Allah'a sonsuz hamdolsun.
2: Hamdolsun.
1: 8 sene evvel o Resuller Resulü bin türlü meşakkate katlanarak aramızdan hicret ederken gözümüzü intikam hırsı bürümüştü.
2: Gözümüzü intikam hırsı bürümüş ve içimiz dışımız kapkaraydı.
4: Şimdi ise henüz o şerefli huzura çıkmadan sadece kelime-i şehadeti tatmışken tarihsiz bir huzur içindeyiz.
1: Hadi öyleyse, yollar bizi bekliyor.

0: Harre'ye geldik.
1: Evet, yolumuz az kaldı. Medine'ye yaklaştıkça heyecanım artıyor.
2: Ya ben? Birçok muharebeye iştirak ettim. Komutanlık yaptım. Kaç kere ölümle burun buruna geldim. Ama hiçbir zaman şu anki kadar ürpermedim. Heyecandan titriyorum.
0: Heyecanın ne kıymeti var? Ölsek gam değil. Mümin olarak can vermiş oluruz. Ya son nefesimize kadar İslamiyet'e muarız kalıp müşrik olarak ölseydik? Onun için şuradan Resulullah'a kadar yüzüstü sürüne sürüne gitsek layıktır.
3: Siz kimlerdensiniz?
1: Mekkeliyiz.
3: Mekke'den mi? Muhacir misiniz?
2: Öyle sayılırız. Medine'ye hicret ediyoruz.
3: Ne zaman Müslüman oldunuz?
0: Yeni.
3: Ben sizlerden önce varırım herhalde. Kimler geliyor diyeyim?
1: Amr bin As, Halid bin Velid ve Osman bin Talha.
3: Siz? Yani Mekkeli müşriklerin meşhur komutanları ha?
2: Müşrik ordularına komutan olmaktansa...
1: Halis müminler arasında er olmak ve er kalmak
2: en güzel rütbe.
3: Bugün dünden daha kuvvetliyiz. İslam'ın nuru her gün artıyor. Peygamberimize böyle bir müjdeyi verme nimetini bana nasip ettiği için Rabbime şükürler olsun. Allahu Ekber!

0: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Allah'ın Resulü sizleri uzaktan görünce Mekke ciğerparelerini kucağınıza attı demişti. Şimdi bu din sizden hizmet bekler.
2: İnşallah.
0: Ya Amr, sana bir sorum var.
3: Efendim?
0: Sen biat ederken ben biraz uzağınızdaydım. Muhammed Aleyhisselam sana biat etmen için sağ elini uzattığında sen niçin elini geri çektin?
3: Biat etmek için şart koşmak istedim. Onun için çektim elimi.
2: Neydi şartın?
3: Şartım eskiden işlediğim günahların affedilmesiydi.
2: Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular?
3: Şüphesiz İslamiyet kendinden önce yapılanların hesabını sormaz. Hicret de önceki günahların hesabının sorulmasına manidir. Hac da böyledir dediler.
0: Öyle büyük bir din ki merhamet denizi adeta.
3: Bir de ileride işlemem mümkün günahların affını isteyecektim ama unuttum. Ne gaflet.
0: Unuttum deme. Unutturuldum de. Çünkü ayeti kerimede Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la
3: Şu ezana bak. Ne kadar deruni, ne kadar ulvi, ne kadar ilahi. Sanki sesten bir nur çağlayan, nur çağlayanı. Kıyamete kadar, her amete kadar, her an tekrarlanacak büyük davet. Hadi, davete uyalım.

0: Bak bak, şu giden Amr bin As değil mi?
1: Evet o.
2: Ne var bunda?
0: Hareketlerinde bir tuhaflık var. Ama ne olduğunu çıkaramadım.
1: Eskiler olsa hemen yanımıza uğrar, hal hatır sorardı. Sanki burası Mekke değil, o da Mekkeli değil. Evet, kimseye selam vermeden gözleri önünde yürüyor. Önünde yürüyor. Sen bunu neye yoruyorsun?
0: Müslüman oldu diye bir fısıltı dolaşıyor.
1: İftira ediyorlar. Ama Müslümanlarla yaptığımız bütün savaşlara katıldı. Hem de en ön saflarda.
0: Ha, öyle deme. Halid bin Velid de Müslüman oldu biliyorsun. Uhud'da Müslümanları bozguna uğratan o değil miydi? Kimin ne olacağı belli değil. Ben babama bile güvenmem.
1: Peki nasıl anlarız Müslüman olup olmadığını?
0: Ha, bundan kolay ne var? Aramızdan bir genç göndeririz. Masum bir edayla ağzını arar.
1: Fena fikir değil. Bir deneyelim. Ha.
3: Demek müminsin. Ve bugün tekrar Medine'ye din kardeşlerinin yanına dönüyorsun.
4: Evet genç Mekkeli. Ben ebedi saadete kavuştum. Bu nimet inşallah sana da nasip olur.
3: Ya Amr, bir şey sorabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Madem ki İslam dini son ve en kamil dindir, neden senin gibi akıllı bir insan İslam'a girmekte geç kaldı?
4: Biz maalesef bizden öncekileri kendimize rehber kabul etmiştik. Onlar Resulullah'ı inkar edince biz de inkar ettik. Akılsızlarla beraber hareket ediyorduk. Ta Hendek Harbi'nin sonuna kadar.
3: Peki Hendek'ten sonra ne oldu?
4: Onlar çekilip sıra bize gelince derinden derine düşündük. Ve Hakk'ın apaçık

0: ortada olduğunu gördük. Ama bu arada tarihte ne yazık ki hicretin 8. yılını bulmuştu. Bari sen geç kalma. Çünkü ölüm geç kalmıyor.
1: Anlattıklarını uzun uzun düşüneceğim. Kim bilir, belki bir gün aynı saflarda buluşuruz.
0: İnşallah. Hadi, Allah'a ısmarladık.
2: Yolun açık olsun ya Amr.
1: Amr, sen sıradan biri değilsin.
0: Esselamu aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Resulullah'ın seni aradığını duydun mu ya Amr? Ah,
0: maalesef duymadım.
5: Nihayet Allah için kılıç sallayacaksın aziz kardeşim.
0: Elhamdülillah.
5: Resulullah bir bölük asker toplattı. Galiba başlarına kumandan olarak seni tayin edecek.
4: Sen Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, Müslüman olmadan önce bu hak dine zarar vermeye kastetmiştim. Şimdi muradım odur ki İslam'a girdiğim belli ola demiştim.
0: Evet, öyle dedim.
4: O da yakında seni bir hizmete gönderirim buyurmuştu.
0: Doğru.
5: Duan makbul oldu. Hadi durma. Resulullah'ın huzuruna git.
4: Dönüşte bize de haber vermeyi unutma.
0: İnşallah. Esselamu aleyküm.
4: Aleyküm selam. Resulullah ne buyurdu ya Amr? Tahminimiz doğru muymuş?
0: Babamın dayıları Beli bin Ömer bin Lihaf kabilesinin üzerine gönderilecek seriyeye bölük komutanı olarak tayin edildim. Allah'a hamdü senalar olsun. Hem lütuf hem imtihan.
5: Resulullah mutlaka dua buyurmuşlardır.
0: Allah sana selamet ve ganimet versin. Salih mal ile dönesin buyurdular.
4: Amin. Ne güzel bir duaya mazhar olmuşsun.
0: Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben zenginlik ve mal için değil, İslam dinine hizmet etmek, bu yolda cihad etmek ve senin yanında bulunmak için Müslüman oldum.
4: Efendimiz ne karşılık verdiler?
0: Ey Amr, salih mal, salih kimse de ne güzeldir.
5: İnşallah zaferle dönersiniz.
4: İnşallah. İnşallah. Birliğinde muhacirin ve ensardan namlı bahadırlar var mı?
0: Sa'd bin Ebi Vakkas var. Bilirsiniz çok iyi okçudur.
5: Evet.
0: Sonra Useyd bin Hudayr var. Ensarın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade var. Amr bin Rebiya, Seleme bin Seleme ve daha nice mücahit. Ayrıca 30 kadar atımız olacak.
4: Ve ben olacağım.
5: Ve ben de olacağım.

0: Dur!
1: Ne oluyor? Niye durdurdular?
2: Bak, şuradan dört nola bizim gözcü geliyor. Belki mühim bir haber getiriyordur.
0: Efendim, birçok müşrik kabilesi birleşti. Bir kabile ile değil, kabilelerle çarpışacağız.
3: Ne yapmamızı tavsiye edersin?
0: Takviye birlikler isteyelim.
3: Evet, aynı kanaatteyim. Rafi!
1: Efendim?
3: Süratli bir at bul. Tez gidip Resulullah'a arz et. Yardımcı bir birliğe ihtiyacımız var. Hadi, vakit kaybetme. Hemen yola çık. Neden boynunu büktün?
1: Ben gidip gelene kadar savaş olur da şehit olmazsam diye.
3: Aman ya Rabbi. Bu ne emsalsiz iman. Bu imanı muhafaza ettiği müddetçe bu ümmetin sırtı yere gelmez. İnşallah muradına nail olursun. Ama vereceğin haber hayati kıymet taşıyor. Hadi, Allah yolunu açık etsin. Bu beyaz sancağı en yüksek yere dikin. Serveri alem onu benim için bağladı.
2: Ey Amr, Resulullah bir de siyah bayrak vermişti.
3: Onu da en ön safta dalgalandırın.
1: Böyle soğuk hava görmedim. Her tarafım dondu.
2: Müthiş soğuk.
1: Neyse ki bol çalı çırpı var.
2: Biz günlerdir burada olduğumuz için yine de alışık sayılırız. Bakalım yeni gelen birlik ne yapacak?
1: Yeni gelenler de Resulullah aşkıyla yanan bir kahramanlar ordusu.
2: Başlarında Ebu Ubeyde bin Cerrah var. Hı hı. İlk muhacirlerden. 200 kişi kadarlar. Aralarında Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer de bulunuyor.
1: Eshabın en ileri gelen şahsiyetleri.
2: Ve bütün bu büyük şahsiyetler Amr bin As'ın emrinde toplanmışlar.
1: Ne büyük din ya Rabbi. Ne düşman, ne ağır tabiat şartları, yüksek ahlak ve yüksek maksat sahibi bu orduya asla korkutamaz. Hadi, şimdi şunları tutuşturalım da biraz ısınalım da.
2: Tamam, yandı işte.
1: Oh, azıcık titremem durdu.
3: Siz ne yapıyorsunuz orada?
2: Isınmak için ateş yaktık.
3: Ah, sizi yaktığınız o ateşin içine atarım. Derhal söndürün.
1: Tabii.
4: Ey Amr.
3: Buyur ya Ebu Bekir.
4: Niçin ateşi yaktırmıyorsun?
3: Sen bana itaat etmek ve benim sözlerimi dinlemekle emrolunmadın mı?
4: Evet.
3: Öyleyse dediklerime harfiyen uyulsun.
5: Ya Ebu Bekir, duyduğuma göre Amr sertlik gösterirmiş. Ben buna tahammül edemem. Gideceğim.
4: Hayır, gidemezsin ya Ömer. Gidersen nefsine uymuş olursun. Amr'ı kuvvetli savaş bilgisi sebebiyle Resulullah başımıza kumandan tayin etti. Gidersen şeklen Amr'a küsmüş olursun ama aslında bu hareket peygambere isyan olur.
1: Yok. Estağfurullah.

Ey İslam ordusu! Az sonra düşmana saldıracağız. Abdestsiz hiç kimse kalmasın. Su bulamayan teyemmüm edebilir. Evvela niyetlerimizi ıslah edelim. Katille mücahidi ayıran fark niyettir. İslam'a gelin diye yaptığımız daveti reddettiler. Artık dinimiz için bir tehlike teşkil eden düşmanı zararsız hale getirmek üzerimize farz olmuştur. Bileklerinize ve kılıçlarınıza değil, Allah'a ve peygambere güvenerek cihad ediniz. Böyle yaparsak zafer elbette bir olacaktır.

0: Çabuk dağılın.
1: Durun. Çabuk.
0: Dalga dalga geliyorlar.
1: Canınızı kurtarmaya bakın.
0: Harbin başlamasıyla bitmesi bir oldu. Mahvolduk, perişan olduk.
2: Kaçanları takip etmeyin. Tuzağa düşebilirsiniz. Teslim olan canını kurtarır.
1: Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz.
0: Teslim oluyoruz.
1: Öldürmeyin.
0: Öldürmeyin.
1: Öldürmeyin.
0: Biz zaten öldük.
3: Düşman çok sayıda esir verdi.
4: Bol miktarda ganimet de kaldı.
2: Toplanın. Bize bu zaferi bahşeden Allah'a hamd ve yüzünüz iki cihanda ak olsun. Canla başla çarpıştınız. Şükürler olsun ki müminiz. Ya düşmanla saflarımız değişik olsaydı, ya onlar mümin, biz kafir olsaydık. Biz aslında onların canlarına değil, bozuk olan itikatlarına düşmanız. Bu sebeple şeriat zilletine düşen bu insanlara hüsnü muamele ediniz. Olur ki aralarından iyi Müslümanlar çıkar. Şimdi Resulullah'a haberciler koşturalım. Allah'ın nurunu yeryüzüne yaymak için son nefesimize kadar çalışalım. Her şey senden Allah'ım.

0: Esselamu aleyküm ya Amr. Beni tanıdın mı?
1: Ve aleyküm selam. Elbette tanıdım genç adam. Öyle anlıyorum ki Müslüman olmuşsun.
0: Mekke'nin fethinden evvel Müslüman oldum.
1: Elhamdülillah. Bir kişi daha ateşten kurtuldu.
0: Yakında bir sefer var mı?
1: Sefer değil de Resulullah'ın yazdığı mektubu Umman Sultanı'na ben götüreceğim. Şayet Müslüman olurlarsa vali olarak orada kalacağım.
0: İnşallah Müslüman olurlar.
1: Öyle ümit ediyorum.

0: Ya Amr, sen ha? Umman valiliği ve Tebuk zaferi. Şimdi nereye?
1: Resulullah'tan sonra ona liyakatle halifelik yapan Hazreti Ebu Bekir beni çağırmış. Gel benimle.
2: Hoş geldin ya Amr, aziz kardeşim.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Ya Amr, seni Mekke, Taif, Havazin ve Beni Kılap'tan topladığım ordunun başına kumandan olarak tayin ediyorum. İşte sancak, sana teslim. Vazifeniz Filistin'i almaktır. Sana yakın bir başka bölgede de Ebu Ubeyde bin çarpışacaktır. Ona yardımcı ol ve onunla istişare etmeden hiçbir işe karar verme. Hemen hazırlıklarını yap. Hazır olduğunda haberim olsun.
1: Baş üstüne.
2: Çıkabilirsin.

0: Ordu emir ve görüşlerinize hazırdır efendim.
1: Teşekkür ederim. Ya Amr, işte ordunun başında bir hizmete daha çıkıyorsun. Diyeceklerimi iyi dinle.
0: Baş üstüne efendim.
1: Gizli ve açıktaki her hal ve işinde takva üzere ol. Allah-u Teala'dan kork. Her halinde ondan haya eyle. O gizli açık her şeyi görmektedir. Hep ahiret işleriyle meşgul ol. Bunları yaparken de yalnız Allah'ın rızasını düşün. Emrindekilere baba gibi şefkatli ol ve yumuşak davran. Çünkü aralarında zayıf olanlar vardır.
0: Baş üstüne.
1: Ebu Bekr beni az bir kuvvetle düşmana ezdirecek gibi bir fikir aklından geçmesin. Ey Amr, nelerle karşılaştığımızı çok defa görmüşsündür. Ne kalabalık küffarla cihat yaptık. Halbuki biz azdık. Sonra sen Allah-u Teala'nın Huneyn'de Müslümanlara nasıl yardımda bulunduğunu da biliyorsun.
0: Biliyorum efendim.

0: onlardan biri gibi davran ve işlerinde onlarla istişare ederek hareket et.
1: Baş üstüne.
0: Namaza çok sarıl. Vakit girince ezan okut. Seninle beraber namaz kılmak isteyenlere namaz kıldır. Düşmandan çok sakın. Düşmanı iyi takip et. Tuzağına düşme. Arkadaşlarına nöbet tuttur. Emrindekilerin hallerini iyi tanı. Onların arasında bulun. Ama insanların gizli taraflarını başkasına açma. Arkadaşlarına nasihat ettiğin zaman kısa ve öz konuş. Önce kendini düzelt ki emrin altında olanlar da sana karşı iyi olsunlar. Emirin bildiğini ve emri altındakiler hakkında yapacağını yalnız kendisi bilmeli.
1: Baş üstüne.
0: Düşmanla karşılaştığın zaman düşmandan değil, Allah-u Teala'dan kork. Gideceğin yere önce keşif birliği gönder. Düşmanla karşılaşınca sabırlı ol. Ama lazım gelen tedbirleri de al. Askerine Kur'an-ı Kerim okut. Dünyanın çekiciliğine aldanma. Senden önce yaşayanların ne olduğunu düşün. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de methu sena buyurduğu idarecilerden ol.
1: Baş üstüne.
0: Ey İslam askeri! Şimdi Allah-u Teala'nın yardım ve bereketiyle yola çıkınız. Allah'ın düşmanlarıyla cihad ediniz. Size takva üzere olmanızı ve Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum. Şüphe yok ki Cenab-ı Hak dinine yardım edenlerin yardımcısıdır. Bunları unutmayınız ve başınızdaki emire hakkıyla tabi olunuz.
2: Baş üstüne!

0: ve nihayet Nahle'de Heraklius oğlu Filistin komutasındaki Bizans ordusu ile karşı karşıyayız. 80 bin kişiler. Ali İmran suresinde kim Allahu Teala'yı ve ahiret gününü isterse, onların sayıları az olsa bile düşmanın çokluğundan korkmasın. Çünkü cihat farzdır buyuruluyor. Ve müminlere şehitlik müjdeleniyor. Şartlar ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim'in emrine uyacağız. Hepimiz bir bir şehit olacak. Lakin bir adım geri atmayacağız. Ey Rebia bin Amr! İşte düşman, işte biz.
1: Hayır ey Amr. İşte düşman, işte biz değil. İşte düşman, işte İslam. Biz hangi harpte kafirlerden fazlaydık ki? Allahu Teala'nın yardımı bize ulaşacaktır. Biz onun için dövüşmüyor muyuz?
0: Vallahi doğru söylüyorsun. Harp nizamı alınsın. At bin! At bin!

0: Düşman hazırlanıyor. Aklım havsalam almıyor. 5000 kişi nasıl olur da 80.000 kişilik bir ordunun karşısına çıkar?
1: Mutlaka yakınlarda asıl orada asıl orduları vardır. Bunlar olsa olsa öncü kuvvetlerdir.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Amr'la uygun bir yerde barış görüşmeleri yapmamız için

0: Lazım gelen temaslara başlayınız.
1: Baş üstüne.
2: Ey Filistin, sen zeki bir komutansın. Önce sulh müzakeresi istedin. Hakla batılı ayırabilmelisin. Müslüman olmanızı teklif ediyorum. Yoksa buraları kaybedeceksiniz.
0: Hayır. Ecdadımız Hristiyandı. Biz de Hristiyan kalacağız.
2: O halde İslam hukukunun bir şartı olarak cizye vereceksiniz.
0: Hayır. Rumlar beni dinlemez.
2: Öyleyse bu ihtilafı kılıç halleder.

0: Sağ cenahımdaki komutan Şurahbil bin Hasene, sol cenahımdaki komutan Sabuk bin Cibaye'dir.
1: Meydana er istiyorum. Yok mu cesaret sahibi bir Muhammedi?
2: Baştan ayağa zırhlı.
0: Şu kafiri kim susturacak?
2: Allah'ın izniyle ben susturacağım.
3: Sakıyf kabilesinden bir mücahid. Üzerinde sadece bir entari, elinde yalnızca ok ve yayı var. Atı da yok. Ah, iman kuvveti. Sen bir kimsede varsan ondan arslanlar bile korksun.
1: Şu oku ye de gör gününü.
0: Ok mücahidi yalayıp geçti. Tuh. Muhammed'i kurtuldu. Fakat eyvah.
4: Şu garip Muhammed'i şimşek gibi bir hızla karşılık veriyor. Bizimki daha yayı kuramadı.
2: Eyvah. Boynundan berbat şekilde vuruldu.
3: Elhamdülillah. Erken öten horozun boynunu vururlar. Ne de kibirliydi. Debelene debelene can verdi.
0: Biri zırhına, biri Allah'ına güveniyordu.
3: Fakat bir gelen daha var.
0: Bu defa bir komutan. İnşallah o da bertaraf edilecek.
5: Yiğit olan biri gelsin.
0: Haydem, tecrübeli bir muharip.
3: Evde vedalaşırken anneme ve sevgili bacıma bu son görüşmemiz. Dönmeyince üzülmeyin. Cennette peygamberimizin havuzu başında bir araya geleceğiz demedim mi? Öyleyse ne duruyorum? Meydana önce ben atılmalıyım.
1: Allahu Ekber!

0: açık verdi.
1: Allah!
2: Yerin cennet olsun.
3: Ey Şurahbir, sanki Resulullah'a nice zaman vahiy katipliği yaptın. Herkesten evvel senin şu er meydanına atılman lazım değil mi? Hadi bismillah.
0: Allahu Ekber! Ey kaydım, geliyorum.
1: Gel! Arkadaşım seni özlemiştir.
4: Yere yıkıldılar. Kaydemun ne kadar uzattı? Ha, şöyle. Muhammed'i altına aldı. Şimdi boğazlar.
0: Al bakalım kaydemun. Kafa öyle değil, böyle kesilir.
4: Bu ne demek? Benim ordumdan biri benim komutanımı öldürdü. Bir ihanet.
2: Bu Rum bir anda mümin mi oldu acaba?
3: Teşekkür ederim. Ama niçin bunu yaptın? Beni niçin kurtardın?
5: Seni ben değil, Allah kurtardı.
3: Sen?
5: Evet, ben. Talha bin Hüveylid. Bedbaht Talha. Resulullah'tan sonra peygamberlik iddiasına yeltenen mürtet. Müslümanlara bir faydam olur diyerek Bizans ordusuna katıldım.
3: Sen tövbe etmişsin.
5: Ben mürted oldum. Müslümanların yüzüne nasıl bakarım? Gidiyorum.
3: Hayır, gidemezsin. Sen de bilirsin ki Yüce Allah Araf suresinde merhametim her şeyi içine almıştır buyuruyor. Sen tövbe etmiş, bunu fiilen de ispatlamış birisin. Hadi Amr'a gidelim.
5: Ya Rabbim, tövbe ettim. Tövbemi kabul eyle.

0: görülmemiş bir yağmur, bir tufan. Ey komutanlarım, babam Yermük'te Müslümanlara mağlup oldu ve Konstantiniyye'ye dönmek zorunda kaldı. Düşman Şam'a aldı. Şimdi biz burada zaman kaybederken Müslümanlar Kayseriye'yi de alabilirler. Tabiat şartları da bozuk. Geç kalmamız uygun olmaz. Çekilelim.
1: Doğru, çekilelim. Ne istiyorsun? Nasıl çare yok?

0: Ghost. Ghost. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. İyi haberlerim vardır inşallah.
0: Öyle kardeşim, müjdem var. Eba Übeyde bin Cerrah ile görüşeceğim.
1: Buyur, şimdi çadırındadır.
2: Şu mektubu okur musun?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Amr bin As'tan İslam orduları başkomutanı Eba Ubeyde bin Cerrah'a. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ey Resulullah arkadaşı! Filistin bin Heraklius karşımıza 80 bin kişilik bir orduyla çıktı. Onunla Nahl denilen mevkide karşılaştık. Allah düşmanı Filistin bizimle savaşma cesareti gösteremeden Kaysariye'ye kaçtı. Emrinizi bekliyoruz. Şayet izin çıkarsa orayı da fethetmek istiyoruz.
0: Tez haberi başkomutana iletelim. Kaysarı'ya düştü. Filistin Konstantiniyye'ye kaçtı.
4: Ey Abdullah. Ey Muhammed. Şu an 93 yaşında olduğu halde hasta yatağında uyuyan babanızla iftar edebilirsiniz. O her gününü, her saatini Allah için kıymetlendirmiş bir asil ve büyük kahramandır. Ömrü at sırtında ve düşman karşısında geçti. Gözünü budaktan sakınmadı. Irak, Şam, Filistin, Mekke, Mısır, Kuzey Afrika arasındaki topraklara onun atının nal izleri bir İslam mührü gibi basılmıştır. Yerine göre asker olarak dövüştü. Yerine göre kumandan olarak harpler idare etti. Yerine göre vali olarak en adil idareyi kurdu. Ve yerine göre mükemmel bir hatip olup ahaliye Resulullah'ın söz ve davranışlarını anlattı. Resulullah'ı anlatmayı şerefli bir vazife sayardı. Zaten onun peygamberimizi çok sevdiğini gören hemen anlardı. Nasihatlerinde bilhassa dünyaya fazla bağlı olmamak gerektiği üzerinde ısrarla dururdu.
5: Ya evet, 80 binlik Bizans ordularını dize getiren adamı şimdi ölüm dize getiriyor.
6: Hem de Ramazan bayramının birinci günü. Ölüm gelince acılar da bayramlar da öylece kalıyor.
3: Biraz zemzem.
5: Buyurun babacığım.
3: Bismillah. Elhamdülillah. Beni iyi dinleyin. Artık vadem doluyor. Şu diyeceklerimi iyi dinleyin. Zira bunlar uzun bir ömrün mahsulüdür. İnsanlar üç kısımdır. Tam olan insan, dini ve aklı tamdır. Bir iş yapacağı zaman o işin ehliyle istişare eder. Yarım olan insan, dini ve aklı yerindedir. Ancak işlerinde kimseyle istişare yapmaz. Hiçbir şey olmayan insan, dini ve aklı da noksandır. İşlerini de istişare etmez. Bu kimse devamlı hata işler. Vallahi ben her iş ve hizmetimi
7: danışarak yaptım.
4: Şahidim ya Amr. Ordularına meleklerin yardıma koştuğu Amr. Şam Fatihi, Mısır'ın muvaffak valisi, Hazreti Osman'ın müşaviri, Umman ve Beni Kuda mürtetlerini ıslah eden.
7: Sen burada mısın?
4: Hı hı.
7: Beni duvara doğru, sağ tarafıma çevirin.
4: Baba. Amr.
7: Allah.
4: Baba. Baba.
7: Amr. Ben öldüğüm zaman kimse ağlamasın. Kimse beni methetmesin. Mezarımın başında bir müddet bekleyin ki kabre alışayım. Zira ölüm melekleri gelecek ve beni hesaba çekecekler. Allah'ım, sen emrettin, ben isyan ettim. Sen yasakladın, ben aksini yaptım. Şimdi affına sığınıyorum. Suçluyum. Özürümü kabul et. Senden başka ilah yoktur Allah'ım.

0: Evet sevgili dinleyiciler, Amr bin As radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en seçkin arkadaşlarından biri. Bu din hiç bozulmadan tertemiz bir halde bugünlere, onların hayatlarını hiçe saymaları, durup dinlenmeden çalışmalarıyla geldi. Bir gün bir sahabi Peygamberimize sordu. Ya Resulallah, amellerin en üstünü hangisidir? Efendimiz buyurdular ki, Allahu Teala'ya iman edip kalple tasdik etmek, onun yolunda cihad etmek, kabul olan hac, insanlara yumuşak davranmak, vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri arzuyla vermek ve güzel ahlaktır. Başlı başına bir hayat üslubu olan bu hadis-i şerifi nakleden Amr bin As'ın daha başka hadis rivayetleri de var. Onlar insanlığın zirve noktasına Resulullah'a benzemeye çalışarak yükseldiler. Bize düşen de Eshab-ı Kiram'ı örnek almak ve kendilerini hayır duayla anmak. TGRT'den Eshab-ı Kiram dizisinden Amr bin As programını dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Delailül Hayrat ve tercümesi. Salı Virdi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Allahümme inni es'eluke min hayri ma ta'lem.
4: Allah'ım, senin bildiğin şeylerin hayrını istiyorum.
3: Ve a'udu bike min şerri ma ta'lem.
4: Senin bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.
3: Ve estağfiruke min kulli ma ta'lem.
4: Bildiğin bütün günahlarımı affetmeni istiyorum.
3: İnneke ta'lemu ve la na'lemu ve ente allamul guyub.
4: Sen her şeyi bilirsin, bense bilemem. Sen bütün gaybları en iyi bilensin.
3: Allahümme erhamni min zamani hâzâ ve ihtâqil fiten ve tedâvuli ehlil cür'eti aleyye ve istidâfihim iyyây.
4: Allah'ım, yaşadığım şu zamanda bana rahmet ve merhamet eyle. Merhametinle beni fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmasından ve beni zaafa uğratmasından muhafaza eyle.
3: Allahümme ce'alni minke fî iyâdin menî' ve hirzin hasînin min cemî'i halkik. Hatta tübelligani eceli muafa.
4: Allah'ım, beni bütün mahlukatına karşı yüce zatından gelen sağlam bir himaye ve metin bir sığınağa al ve beni afiyet üzere ecelime ulaştır.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salat edenler sayısınca salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salavat getirmeyenler sayısınca salat eyle.

0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık bir şekilde salat eyle.
1: وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه.
0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona nasıl salat etmek gerekiyorsa öyle salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona nasıl salat edilmesini emir buyurduysan o şekilde salat eyle.

0: وأشرق بشعاع سره الأسرار.
1: Nuru senin mübarek nurlarından olan ve latif sırlarının ve mübarek kalplerinin parıltısıyla cümle sırların ve kalplerin aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının hazinesi, kullarına takdim ettiğin delillerin lisanı, mülk aleminin en nadide varlığı, huzuri âlindeki seçkin kulların imamı, peygamberlerin mührü ve sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın salat ile salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: Allahümme Rabbel Hilli vel Haram ve Rabbel Meş'aril Haram.

Ey hil ve haramın Rabbi! Ey meş'ari haramın Rabbi! Ey beyti haramın Rabbi! Ey rükün ve makamın Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e bizden selam ulaştır. Allah'ım, Efendimiz, büyüğümüz, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ın Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e Mele-i Ala'da hesap gününe kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed hatta terithel arda ve men aleyha ve ente hayrul varifin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e sen arz ve üzerindekilere varis oluncaya, yani herkes ölüp dünyanın kimseye kalmadığı kıyamet gününe kadar salat eyle. Sen varis olanların en hayırlısısın. Senin mülküne zeval ve intikal gelmez.

0: محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Ümmi Peygamber Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Ümmi Peygamber Muhammed Efendimiz'e de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin ilminin ihata ettiği, kader kaleminin yazdığı ve senin iradenin taalluk ettiği şeyler adedince, meleklerin getirdiği salavatlar sayısınca, sen var oldukça devam eden, lütfu ihsanınla ebediyete kadar baki kalan, ebediyetine nihayet olmayan, devamlılığına fena olmayan bir salat ile devamlı salat eyle.

0: علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وارض عن أصحابه وارحم أمته إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin ilminin ihata ettiği, kitabının beyan ettiği, meleklerin görüp şahitlik ettiği şeyler adedince salat eyle. Onun ashabından razı ol ve ümmetine rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Efendimiz Muhammed'in âline ve Efendimiz Muhammed'in bütün ashabına salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle.

tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, senin için inkarsız, inatsız bir şekilde yapılan kamil bir secde esnasındaki kalbin huşu hürmetine ey efendim. Senin azametin hürmetine ya Allah, ya Celil. Ahdine senin kadar vefa gösteren yoktur. Azametli ve şerefli arşına kadar nurlarla kaplı olan kürsin hürmetine. Semaları yaratmadan evvel arşının altında mevcut olan varlıklar hürmetine. Gök gürlemeleri ve bununla vazifeli melekler hürmetine. Sana böyle yalvarıyorum. Zira sen hiçbir şeye benzemeyen bir ilahsın. Sen ancak tevhid ile tanınırsın. Beni seni seven, senin tarafından sevilen, yüce zatına yaklaştırdığın, seni tanıyan ve sana aşık olan kullarından eyle. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Vedud!

0: ilmuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e ilmi ezelinde mevcut olan varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kitabında mevcut olan varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kudretinin yettiği varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e irade-i ilahiyenin taluk ettiği şeyler adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e emir ve nehilerine muhatap olan varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e sesini işittiğin varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e gördüğün varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun mübarek ismini hatırlayan ve söyleyenlerin bu hatırlamaları adedince salat eyle.

0: yuminun.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun mübarek isminden gafil olanların gafletleri adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede kadril emtar.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e yağmur damlaları adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e ağaçların yaprakları adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil gıfâr.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kara hayvanları adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e deniz hayvanları adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e denizlerdeki suların en küçük parçaları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed adede ma azleme aleyhi leylu ve adâe aleyhin nehâr.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e gece karanlığının üzerine çöktüğü ve gündüzün aydınlattığı varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvi vel asal.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e sabah akşam yani devamlı salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kumlar adedince salat eyle.

0: رجال.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bütün kadınlar ve erkekler adedince salat eyle.
2: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza'a nefsik.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e senin razı olacağın keyfiyet ve miktarda salat eyle.
2: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bitip tükenmeyen kelimelerin adedince salat eyle.
2: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve ardik.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e semaların ve arzın dolusunca salat eyle.
2: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e arşının ağırlığınca salat eyle.
2: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mahlukatik.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bütün mahlukatının adedince salat eyle.
2: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efdal salavatik.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e salatların en üstünüyle salat eyle.
2: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
1: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
2: Allahümme salli ala şefii'il ümmeh.
1: Allah'ım, ümmetin şefaatçisine salat eyle.
2: Allahümme salli ala kâşifil gummeh.
1: Allah'ım, dertleri ve sıkıntıları gideren Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala mujlil zulmeh.
1: Allah'ım, zulmeti kaldırıp her tarafı aydınlatan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala mulin ni'meh.
1: Allah'ım, bizlere ilahi nimetlerin ulaşmasına vesile olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala mu'tir rahmeh.
1: Allah'ım, üzerimize ilahi rahmetin nüzulüne vesile olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibil havdil mevrud.
1: Allah'ım, sırattan geçen ümmeti Muhammed'in akın akın başına toplandığı havzın sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
1: Allah'ım, en büyük şefaat makamı olan makam-ı mahmudun sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibil liva'il ma'kud.
1: Allah'ım, bütün peygamberlerin altında toplanacağı hamd sancağının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
1: Allah'ım, etrafında devamlı sayısız meleğin bulunduğu kabri şerifin sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli alel mevsufi bil kerami vel cud.
1: Allah'ım, kerem ve cömertlikle vasıflanmış olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala men huve fis semai mahmudun ve fil ardi Muhammed.
1: Allah'ım, semada mahmud, yeryüzünde Muhammed diye methedilen Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibişşâmeh.
1: Allah'ım, nübüvvet mührünün sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibil alâmeh.
1: Allah'ım, nübüvvetinin sıdkına dair sayısız alamet bulunan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli alel mevsufi bil kerameh.
1: Allah'ım, her türlü güzelliği ve güzel ahlakı kendinde cem eden Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli alel mahsusi bizzaame.
1: Allah'ım, evvelkilerin ve sonrakilerin seyyidi ve imamı olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala men kâne tuzilluhul gamâme.
1: Allah'ım, kendisini devamlı bir bulutun gölgelediği Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
1: Allah'ım, aynen önündekileri gördüğü gibi ardındakileri de gören Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli aleşşefi'il müşeffe'i yevmel kıyâme.
1: Allah'ım, kıyamet günü şefaat etmek için Cenab-ı Hakk'a yalvaracak ve şefaat etmesine izin verilecek olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibil dara'a.
1: Allah'ım, daima sana tazarru halinde olan ve yalvarıp yakaran Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibi şefa'a.
1: Allah'ım, şefaat sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibil vesile.
1: Allah'ım, kıyamet günü bir kişiye nasip olacak olan vesile makamının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibil fadile.
1: Allah'ım, fazilet sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
2: Allahümme salli ala sahibid derecetir rafi'ah.
1: Allah'ım, yüksek derecenin sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.

0: Allah'ım, elinde asa taşıyan efendimize salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
0: Allah'ım, nalin giyen efendimize salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, delil ve beyinelere sahip olan efendimize salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, kat'i delillere sahip olan efendimize salat eyle.

0: Roj.
1: Allah'ım, delil, hüküm ve idari güç sahibi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, taç sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, miraca çıkma lütfuna mazhar olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala

0: Allah'ım, kılıç ve asa sahibi efendimize salat eyle. Allah'ım, hafif ve seri deveye binen efendimize salat eyle. Allah'ım, Miraç gecesi Burak'a binen efendimize salat eyle.
1: Allahümme salli ala muhteriqis seb'it tibaq. Allahümme salli aleşşefii fi cemii'il enam. اللهم صل على من سبح في كفه الطعام.
0: Allah'ım, yedi kat semaları aşıp giden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, bütün insanların şefaatçisi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, avucunda yiyecekler tesbih eden Efendimiz'e salat eyle.
1: اللهم صل على من بكى إليه الجذع وحن لفراقه. اللهم صل على من توسل به طير الفلاح.
0: Allah'ım, o Efendimiz'e salat eyle ki hurma kötü ondan uzak kaldığı için ağlayıp inlemişti. Allah'ım, sahradaki kuşların bile kendisine sığınarak sıkıntılarına çare buldukları Efendimiz'e salat eyle.
1: اللهم صل على من سبحت في كفه الحصى. اللهم صل على من تشفع إليه الضبي بأفصح كلام. اللهم صل على من كلمه الضب في مجلسه مع أصحابه الأعلام.
0: Allah'ım, avucunda çakıl taşlarının tesbih ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, Ceylan'ın gelerek en fasih bir kelamla kendisinden şefaat talep ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, büyük sahabileriyle bir mecliste bulunurken kelerin kendisiyle konuştuğu Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel beşirin nezir. Allahümme salli alel siracil munir. Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
0: Allah'ım, müjdeci ve ikaz edici olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, her tarafı aydınlatan parlak bir kandil olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, devenin gelerek kendisine şikayetini arz ettiği Efendimiz'e salat eyle.

0: tahiril mutahhar.
1: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı ve bereketli su fışkıran Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, madden ve manen tertemiz olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala nuril envar. Allahümme salli ala men şakka lehul kamer. Allahümme salli ala tayyibil mutayyib.
1: Allah'ım, nurların nuru olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, mucize olarak ayı ikiye ayıran Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, son derece temiz ve hoş olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alel Resulil mukarrab. Allahümme salli alel fecris sati'. Allahümme salli alel necmis sakib.
1: Allah'ım, sana en yakın olan Resul'e salat eyle. Allah'ım, parlak bir fecir olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, karanlıkları delip geçen bir yıldız olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alel urvetil vuthqa. Allahümme salli ala neziri ehlil ard. Allahümme salli ala şefii yevmel ard. Allahümme salli ala s-saqilin nasi minel havm.
1: Allah'ım, tutunulacak en sağlam kulp olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ehlini ikaz eden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, amellerin arz edildiği gün şefaatçi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, havzından insanlara su ikram eden Efendimiz'e salat eyle.

0: المستعد الجد. اللهم صل على المستعمل في مرضاتك غاية الجهد.
1: Allah'ım, hamd sancağının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, büyük bir ciddiyet ve gayretle kolları sıvayarak risalet vazifesini ifa eden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, senin rızan istikametinde bütün gücüyle gayret eden Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alen nebiyyil khatim. Allahümme salli alen resulil khatim. Allahümme salli alel Mustafa'l qaim.
1: Allah'ım son nebiye salat eyle. Allah'ım son resule salat eyle. Allah'ım vazifesini ifa ve ibadet için ayakta duran Mustafa'ya salat eyle.
0: Allahümme salli ala rasulike ebil Kasim. Allahümme salli ala sahibil ayat. Allahümme salli ala sahibit dilalat.
1: Allah'ım Resulün Ebul Kasım'a salat eyle. Allah'ım mucizeler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım doğru yolu gösteren delaletlere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil ayat.

0: Allah'ım, işaretler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kerametler ve güzel ahlak sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, alametler sahibi Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat. Allahümme salli ala sahibil mu'cizat. Allahümme salli ala sahibi havariqil adat.
0: Allah'ım, açık deliller sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, mucizeler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, harikulade hadiseler sahibi Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar. Allahümme salli ala men secedet beyne yedek.

Allah'ım, kendisine taşların selam verdiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, önünde ağaçların secde ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, nurunun feyziyle çiçeklerin açtığı Efendimiz'e salat eyle.

0: بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُحَطُّ الْأَوْزَارِ
1: Allah'ım, bütün nurların onun nurundan fışkırıp yayıldığı Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine salavat getirilince günahların silindiği Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu menazilul ebrar. Allahümme salli ala men bis salati aleyhi yurhamul kibaru ve sigar.
1: Allah'ım, kendisine salavat getirilerek hayırda ileri giden kulların derecelerine nail olunan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar sebebiyle büyüklere ve küçüklere rahmet edilen Efendimiz'e salat eyle.

0: المختار الممجد.
1: Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar sebebiyle bu dünyada ve öbür dünyada nimetlere nail olduğumuz Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar vesilesiyle aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine nail olunan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine yardım edilerek muzaffer kılınan ve ilahi teyitle kuvvetlendirilen Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, seçilmiş ve şerefli kılınmış olan Efendimiz'e salat eyle.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sahralarda yürürken vahşi hayvanların eteklerine yapışarak hallerini arz ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, ona, âline, ashabına tam manasıyla salatu selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İkinci dörtte birin başlangıcı.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'de ilmihi ve ala afvihi ba'de kudretihi.
0: Bütün her şeyi bildiği halde kullarına hilimle muamele ettiği, kudreti yettiği halde onları affettiği için Allah'a hamdolsun.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri illa ileyk ve minel zulli illa lek ve minel khawfi illa mink.
0: Allah'ım, senden başkasına muhtaç olmaktan, senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasından korkmaktan sana sığınırım.

0: Yalan ve kötü söz söylemekten, günahlara dalmaktan, senin affına aldanarak günahlar karşısında gevşek davranmaktan sana sığınırım.
1: Ve a'udu bike min şematetil a'da ve udalidda ve haybetir raca ve zevalin ni'meti ve fujaatin niqme.
0: Düşmanların üzerimize gülmesinden, ağır dertlerden ümitlerimin boşa çıkmasından, üzerimizdeki nimetlerin yok olmasından, bela ve afetlerin aniden gelmesinden sana sığınırım.

0: iyilik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salatu selam eyle. Bizim sebebimizle onu senin Habibinin layık olduğu şekilde mükafatlandır. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salatu selam eyle. Bizim sebebimizle onu senin Halilinin layık olduğu şekilde mükafatlandır.

0: عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e alemler içinde salat ve rahmet edip bereketler ihsan ettiğin gibi mahlukatın adedince razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: محمد عدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar ona getirilen bütün salavatlar adedince salat eyle.
0: Allah

0: كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar ona getirilen bütün salavatların kat kat fazlasıyla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onun için isteyip razı olduğun keyfiyet ve kemiyette salat eyle.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Salı Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: İbrahim Soycan Erden yayında.
4: Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce, önce bu acize, sonra siz değerli kardeşlerime hayırlar getirecek bir program sunmaya çalışacağız. Aynı zamanda hepimiz bir test yapacağız inşallah. Biz gerçekten gafil miyiz veya ne kadar gafiliz? İlk önce bir kıssayla başlamak istiyorum. Dükkanı şehrin çıkış kapısında bulunan bir bakkal varmış. O kapıdan ne zaman bir cenaze çıksa yanında bulundurduğu testiye bir meyve çekirdeği atar ve bir ay sonra da onları sayıp "Vay be, demek bu ay şu kadar kişi testiye düştü" der dururmuş. Maalesef bizim bu bakkal bu hareketi ders almak, ibret almak için değil, onlarca yaptığı boş işlere bir yenisini daha eklemek için yaparmış. Her cenazede bir meyve çekirdeği testiye. Ecel tokmağı bir gün onun da kapısını çalmış. Epey bir zaman geçtikten sonra o bakkalın ölümünden habersiz olan bir dostu kendisini ziyarete gelmiş. Onu göremeyince de komşularına sormuş. "Burada oturan bir bakkal vardı. Ona ne oldu biliyor musunuz?" Komşuları hep bir ağızdan şu cevabı vermişler. O da nihayet testiye düştü. Hayatımızın birçok bölümünde gözümüzün önündeki gerçeklerle yüz yüze kalacağımız belki binlerce olay yaşıyor ama onlardan gerekli dersleri almıyoruz. Aynen o bakkal gibi. Peki gafil ne demek? Etrafındaki gerçekleri görmekte zorluk çeken ya da bunların temelini, hikmetini, derinliğini anlayamayan kişi anlamına geliyor. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki ben de, siz de, o da, her canlı bir gün mutlaka ölümü tadacak. Ecel denilen o testiye düşmeyecek bir insan yok. Fakat biz insanlar genelde çevremizdeki insanların birer birer ahirete göç ettiklerini görür, yine de o gaflet sebebiyle ibret almaz, kendimizi daima ölümden uzak görürüz. Evet, inanıyorum, ölüm var. Ama şimdi veya yakınlarda değil. Aslında insan ömrü boyunca sayısız defa ölümle yüz yüze gelir. Nitekim şöyle bir hatırlarsak, yaşadığımız hastalıklar, beklenmeyen sürprizler, meydana gelen afetler, felaketler. Hayatta her zaman var olan, fakat biz insanların gaflet ve acziyetimiz sebebiyle çoğu kez habersiz olduğumuz nice hayati tehlikeler, aslında ölümle insan arasında çok ince bir perde olduğunun bir göstergesidir. Peki, gafil bir insanı nasıl tanımlıyorlar? Hayatı sadece nefsinin gözlüğüyle seyreden, yine Allah'ın verdiği nimetler karşısında şikayet edip, nankörlük ederek pervasızca günahlara dalan insan. Kibirli, ihtiras sahibi, cahil, cimri ve çok öfkeli. Bu tanımlamalar gafil insanların özellikleri arasında yer alıyor. Haşr suresinde şöyle buyrulur: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: dünya akıllı insanların ganimeti, cahillerin gafletidir. Yine çok güzel bir tanımlama var bir eserde: gafil insanın 5 tane alameti vardır deniyor. 1. Geçmiş günahlarını unutmak. Halbuki onlar Allah katında kayıtlıdır, kaybolmaz. 2. Geçmiş iyiliklerini sürekli hatırlamak. Halbuki onların Allah tarafından kabul edilip edilmediği net değildir. 3. Dünyalık bakımından kendisinden daha iyi durumda olanlara kendini kıyaslayıp bolca şikayet ederek şükürden uzaklaşmak. 4. Dini bakımdan kendisini daha aşağı seviyede olanlarla kıyaslayıp rehavete kapılmak. Ve 5. Nasıl olsa Allah affeder diyen şeytana aldanıp günahlara devam etmek. İşte gafil insanın 5 alameti, belirtisi. Değerli kardeşlerim, öğreniyoruz ki nasıl vücudumuzun farklı farklı rahatsızlıkları oluyorsa muhtemel kalbin de hastalıkları var. Kalp damarları değil, kalbin manevi hastalıkları deniyor bunlara. Cehalet, gaflet, ihtiraslar ve ahlaksızlık olarak aktarılıyor. Peki bunların tedavisi var mı? Cehaletin tedavisi okumak, okumuyorsa dinlemek veya izlemektir. İnsanların ihtirasları da onları bitmeyen çukurlara götürür. Bu bir nevi emel çılgınlığıdır. Yani insanoğlunun ihtirası, istekleri bitmez. Bunların biteceği, söneceği tek yer o selvi ağaçlarının koyu gölgeleri altındaki kabristanların kara toprağıdır. Ahlaksızlığın da bir nevi vücuttaki tümör gibi görüldüğü, vaktinde tedavi edildiğinde Allah'ın izniyle şifa bulunabildiği açıklanmış. Belki de bunlar arasında en hafifi gibi görünen ama bir o kadar tehlikeli olan da kalp katılığıdır. Bu da kalbin korkunç bir hastalığıdır. Böyle kalpler ağlamaz, itaat etmez. Kendisi hakkında güzel şeyler anlatan bir davetçi varsa onu dinlemez. Başka insanların gözyaşlarını, dertlerini, problemlerini önemsemez. Merhamet ve şefkat nedir bilmez. Kur'an-ı Kerim'de aktarılan o taşlar bile bu kalplere nazaran daha yumuşak, daha sıcak ve sevimli kalır. Ayetin mealini hemen sizlerle paylaşalım. Ne var ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Ne güzel buyurulmuş. Bu ayet-i kerimeden anlaşılacağı üzere kalbin o katılığı Allahu Teala'yı hatırlamamak ve ilahi hakikatlerle uzun bir süre fark etmeden yaşamak, önemsemeden yaşamak. Ve bunun sonucunda da bir uyarı geliyor yine Kur'an'dan. Buyruluyor ki, Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış kimselere yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Aynen bir insanın bu dünyada gözünün görmemeye başlaması gibi gafil kalpler eğer tedavi edilmezse o kalplerle yapılan ameller hak katında kıymetini kaybeder. Kalpler Allahu Teala'nın nuruyla aydınlanmadıkça da o gözün görmemeye başlaması, ardından hiç görmemesi, hissiz hale gelmesi gibi körleşir ve işlevini yapamaz hale gelir. Bu konuyla alakalı yine Kur'an-ı Kerim'den bir ders alalım. Ey Habibim! Sana karşı gelenler hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Şayet ibret nazarıyla dolaşmış olsalardı, düşünebilecekleri, hissedebilecekleri kalpleri, işitebilecekleri kulakları olurdu. Gerçek şu ki gözler kör olmaz, lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Allah Allah! Yani kalbin nuru ile bakmadıkça göz penceresinin bir işe yaramadığını anlıyoruz. Ne gibi? Buğulu bir camın arkasından ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, net bir manzarayı seyredemeyeceğiniz gibi bu da mümkün değildir. Hadis-i şerifte de buyruluyor ya, haberiniz olsun ki insanda bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İşte o kalptir. Yani dünyanın bir sonu olduğunu, bu sondan önce dünyada hangi görevlerinin olduğunu, neleri yapması gerektiğini düşünmeyen, ibret almayan kadın ve erkeğe verilen isim. Bunu öğrendik. Nasıl geçiyor? Demiş ki bir alim, çocuklukta oyun ve eğlenceyle, gençlikte şehvet ve gereksiz onca şeyle, erginlikte gafletle ve ihtiyarlıkta elden gidenlere hasret ve bin bir türlü nedametten ibaret bir hayatla. Gafletin hali bu. Yani ecel rüzgarlarıyla savrulan ömür harmanında Allah'tan gafil olanlara ne arkalarında bıraktıkları dünya ağlar ne de karşılarına dikilen ahiret onlara tebessüm eder. Kabirleri tenhada kalır, gidene gelene olmaz, soranı olmaz biter. Onun için bu uyanmak, ölmeden evvel uyanmak gerekir. Her varlık kendi hal lisanıyla bir şeyler anlatıyor aslında. Kainatta yaratıcısını tanımayan hiçbir zerre yok. Bütün yaratılanlar kendini yoktan var eden Allahu Teala'nın mührünü taşıyorlar ve bunu bizden çok daha iyi biliyorlar. İnsanlardan istenense şükür ve hamd. Evet, gaflet insanların ebedi hayatına zehir saçan manevi bir hastalık. Bir Allah dostu çok daha kısa ve öz bir tanımlama yapmış. Gaflet nedir biliyor musun? Kulun kendisini yoktan var eden Rabbini unutması. Allah'ı unutan bir gönül gaflet girdabına kapılır ve selamet sahiline varamadan maazallah ziyan olur gider. Bir üstadın da dediği gibi, Allah'ı bulan kul neyi kaybetmiştir ki? Ve Allah'ı kaybeden, yani ona yönelmemiş, unutmuş bir gönül neyi bulmuş olabilir ki? Anlık zevkler uğruna ebedi bir mutluluğu mahvetmek. Taş çatlasa 60 sene, 70 sene, hadi 100 sene yaşanacak bir dünya hayatını sonsuz cennet hayatına tercih etmek gaflet değildir de nedir? Gaflet, aynı zamanda günün ortasında güneşi kaybetmeye benzetilmiş. Gaflete düşmüş bir kimse, okyanus ortasında dümeni kırılmış bir gemiye benzetilmiş. Ki hangi girdapta boğulacağı belli değil. Gafil bir insan, hayatı o nefs gözlüğüyle seyrettiğinden birçok şeyi görmez olur. Ona gösterilen sahte manzaralar, moda, trend ve diğer insanların yaptığı hangi boş işse onları özlemeye, görmeye can atar. Elbette sadece bu yılda değil, bundan yüzyıllar öncesinde de insanların böyle bir derdi vardı. Dünyaya dalmak veya gaflet, bir şeylerin değerini anlayamamak. O zamanlarda yaşayan değerli zatlardan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, bu dünyanın hal ve keyfiyetini ne durumda olduğunu çok güzel tasvir ediyor. Okumaya çalışalım. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem alan dünya değil misin? Kastedip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne gülen dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kâr, uryan edip soyan dünya değil misin? Yunus da ne güzel söyler. Bir imaret göster bana, kim sonu viran olmaya, kazan şol malı kimsenden dökülüp geri kalmaya. Eğri oturup doğru konuşacağız. Şu debdebeli, koşuşturmacalı, renkli dediğimiz hayatın bin bir cilvesi, gördüklerimiz, duyduklarımız aslında aynadaki yalanların esiri. Her an bu yalanlarla vefasızlığını devam ettiren şu dünya, dertli Yunus'un dizelerinde bakın nasıl anlatılıyor. Yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri, gelin duadan unutman bunları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi dördünde, kimi beşinde, kimisinin tacı yoktur başında, kimi altı, kimi yedi yaşında, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi bezirgan, kimisi hoca, kimi aksakallı, kimi pir koca. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları ucunda hece taşları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Ne güzel söylemişler. Allahu Teala onlardan razı olsun. Yani kardeşlerim, bir kez daha öğreniyoruz ki, aklını kullanan insanların bakışında yeşil ağaçların her bir yaprağı marifetullah için bir divandır. Allahu Teala'yı hatırlatır. Gerçekten de öyledir. Yeter ki o nazarla bakalım. Ama gafiller için bütün ağaç, hatta bütün ormanları toparlayın, bir yaprak bile onlar için Allahu Teala'yı hatırlatan bir derece değildir. Yine diyor ki Şeyh Sadi, akıllı bir insan latifeden ve masaldan bile bir ders çıkarır, bir ders alır. Gafil insan hikmetli sözlerden ona 100 sayfa okusan onu masal sanır. Ya, gaflet böyle bir şey. Herkes kendince bir şeyleri görüyor değil mi? Asr-ı Saadet'te pek çok müşrik ve münafıklar, onlar da Kur'an-ı Kerim'i okuyor ya da dinliyorlardı. Fakat bu, onlardan birçoğunun sadece hüsranını arttırdı. Kin ve inadını daha da şiddetli hale getirdi. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi gözleri vardı ama görmüyorlardı. Kulakları vardı lakin işitmiyorlardı. Kalpleri vardı ama hissetmiyorlardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel yüzüne bakınca hayran oldu değil mi? Ne kadar güzelsin, ne kadar iyisin, hep bunları söyledi. Ama Ebu Cehil, Efendimiz aleyhissalatu vesselama bakınca kendi iç dünyasındaki o kötülüğü gördü. Bu yüzden de kötü şeyler söyledi, dehşetli bir nefrete kapıldı. Bu örnekleri niye sizinle paylaştım? Gönül çok önemli. Bir insan zengin olabilir, başarılı olabilir, çok tanınmış olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama eğer gönül kıvamı yoksa, şefkat ve merhamet fukarasıysa, onun olgunlaşması mümkün değildir. Gafletin en önemli ilacı da, birçok eserde görüyoruz, takva diye anlatılıyor. Takvanın da şöyle bir anlamına bakalım en azından. Kalbini en başta küfürden, nifaktan, şirkten uzaklaştırmak, sonra da gurur, kibir veya riya, bu tür çirkin huylardan koruyabildiğin kadar koruyabilmektir. Haram dendiği zaman sanki ateşe atılıyormuş gibi dünyada kaçabilmektir. Bir de gafletten uyanmanın çaresi olarak Allah dostlarının, alimlerin meclisleriyle, onların sohbetleriyle, onların dostluklarıyla, muhabbetleriyle kalbi temizlemek lazım deniyor. Çünkü kalp çevresinden gelenlerden etkileniyor. Bu demek oluyor ki arkadaş çevremiz bizi nereye götürüyor? Şimdi onu düşünelim. Akrabalarımız, konuştuğumuz, görüştüğümüz komşularımız, yani iletişimde olduğumuz insanlar bizi ekseriyetle nereye davet ediyor? Hayra mı, şerre mi? İşte buna vereceğimiz cevap ne durumda olduğumuzu da aktaracaktır. Kalp etrafından çok etkilenir. O yüzden etrafımızı da düzeltmeye çalışalım. Şu vakte kadar bize vakit ayırıp dinlediğiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah-u Teala'dan niyazımız, gaflet bulutlarından bizleri kurtarıp, ilahi nuru görmemize engel olan her şeyden uzaklaştırması, hayırlı insanlarla tanıştırması, gerçekleri idrak edebilecek bir göz, kalp ve kulak vermesidir. Hepiniz en emin olan Allah-u Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine Muhammed.
3: İbrahim Soytan Erden.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: hayatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah. El-Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah. Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: Allah. El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: Allah. El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

daraltan Allah. Açan, genişleten.

0: Gören Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: Ben ağlayayım ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

kudreti pek çok olan Allah. Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Pek yüce ve yüksek olan Allah. Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: İşlerin hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven

0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
1: Eşşehidu ya Allah.
0: Tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: Allah el-hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden Allah.

Ancak kendisine hamd edilen Allah. Sonsuz varlığının sayısını bilen.

0: geldi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren

Dediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.

tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar,

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
2: Lale Gül, Gönül Bahçeni.

0: Dersleri 29. bölüm başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dersimizde İmam Gazali rahmetullahi aleyh hazretleri Allah-u Teala'nın sıfatlarından kelam sıfatıyla ilgili malumatı veriyor. Tabi kelam sıfatı çok dakik, ince bir mevzu. Bundan dolayı işte Mutezile fırkasının vesaire Şia'nın, Haşviye'nin vesaire Firak-ı-Dallenin yani 72 dalalet fırkalarının çuvalladığı, haktan ayrıldığı, ehl-i sünnetten inhiraf ettikleri en mühim noktalardan birisidir. Özellikle Mutezile burada biliyorsunuz Allah-u Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Azimşan'ın mahluk olduğu, işte haşa, sonradan yaratıldığı haşa, hadis olduğu, muhtes olduğu gibi laflar ettiler. Hadis-i şeriflerde Kur'an, el-Kur'an kelamullahi teala gayru mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk yaratılmış. Yani sonradan meydana çıkmış bir şey değildir. فَمَنْ قَالَ اِنَّهُ مَخْلُقُ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ الْعَظِيمُ Kur'an'a mahluk diyen Yüce Allah'a inkar etmiş olur diye hadis-i şerifler var. Yani bu yüzden biliyorsunuz Ahmed ibn Hanbel Hazretleri hapislerde çürüdü. Ne dayaklar yedi, ne kamçılar yedi. Efendim, ne sıkıntılar çekti bu Mutezile. Devleti ele geçirince Mutezile fırkası. Efendim, Abbasiler döneminde çok yani ulema, meşayih bu Kur'an mahluktur değildir falan bu konuda çok sıkıntıya düştüler. Bunun tabii bu tartışma nereye dayanıyor, nedir ne değildir meselesi. Yani Mutezile'nin buradaki safsatası, felsefesi diyelim. İşte yani sen şimdi Kur'an'ı okurken seni Allah Teala senin dilinde o ayetleri işte o anda efendim ihdas ediyor, icat ediyor gibi haşa. Ondan sonra efendim Allah Teala ezelde yani ezel demek başlangıcı olmayan, başı olmayan efendim noktada işte mütekellim değildi. Zaten kelam sıfatına ihtiyaç yoktu. Zaten başka bir mahluk yoktu. Aynı bu işte şimdi ilim meselesi de buna benziyor. Yani işte Allah o olacak olanları önceden bilir mi meselesini anlarsanız bunu daha iyi anlarsınız. İşte aynı kafadakiler şu anda işte Aziz Bayındır kafaları bunlar. Efendim işte senin kimle evleneceğini ne bilsin? İşte sen evlenince biliyor falan. Burada da bir şey lazım olduğu zaman emirdir, yasaktır, o hükümle alakalı buyruğunu, emrini, fermanını, yasağını, nehyini o anda gönderiyor. Yani buradaki esas temel ehl-i sünnetle mutezilenin ve sapık fırkaların ayrıldığı temel noktayı kavrarsak ondan sonrakini ibareleri çözmek ve tercüme etmek kolay olacak. Ehl-i sünnet diyorlar ki Allah-u Teala'nın zatı da ezeli. Şimdi zatının ezeliliğinde kimse ihtilaf etmiyor. Yani Allah-u Teala'nın yok olduğu bir zaman yok. Ne kadar geri gitsen hep Allah var. Zaman itibariyle. Ama gökler için bunu söyleyemeyiz. Yerler için söyleyemeyiz. Arş için söyleyemeyiz. Kürsi için söyleyemeyiz. Melekler için söyleyemeyiz. Cinler için söyleyemeyiz. İnsanlar için, dünya için, yani ahiret için. Bunların hepsi sonradan yaratılmış. Bunların hiçbir hakkında ne kadar geri gitsen hep vardı. Bunu diyemeyiz yani. Ezeli diyemeyiz. Zaten Allah'tan başka ezeli var. Kadimle ezeli aynı. Kıdem biliyorsunuz askerde bile kıdemli derler mesela. Kıdemli başçavuş bilmem ne. Kıdem bir önceki mazda. Kadim evveli yok. Ezeli de evveli yok. Yani ne kadar geri gitsen başladığı bir nokta yok. Ama göklerin var, yerlerin var, senin var, benim var, meleğin var, cinin var. Yani Cebrail Aleyhisselam bunun olmadığı zaman yok mu? Allah-u Teala onu sonradan yarattı yani. Geride Cebrail Aleyhisselam da Adem'den, yokluktan çıkmış efendim. Peygamberlerin de ruhları da, nurları da hepsi sonradan yaratılmış yani. Onun için ezeli

0: Bir tek Allah-u Teala'nın zatı var. Kadim bir tek Allah-u Teala'nın zatı var. Ehl-i Sünnet diyor ki sıfatları da kadim. Sıfatları da kadim. Yani ne demek? Allah-u Teala'nın zatı ezeliyse, kadimse, hayat sıfatı, diriliği de ezeli. İlmi de ezeli, bilmesi. Çünkü öbür türlü ne olacak? Efendim bir şeyi yarattıktan sonra bilirse, yarattıktan sonra bilirse, o zaman zatında değişiklikler meydana gelir. Ne demek zatında değişik meydana geliyor? Şimdi ben mesela çocuğum olmadan olup olmayacağını bilmiyorum. Kısır mıyım, neyim, hanım mı kısır, efendim nedir, tüp bebek bile yapanlar garanti edemiyor. Yani her türlü şu andaki teknoloji şeyi kullanarak tıptaki gelişmeleri yine olmuyor. Şimdi bunu bilmiyor. Ama hanımın hamile kaldı falan, çocuğum olacak, ayrı o şey. Düşecek mi, işte doğacak mı, sağlam mı, sakın. Onlar da ayrı bir teferruat. Ama şimdi burada ne oluyor? Benim bilgimde çocuğum olacak mı, olmayacak mı hususunda bir cehalet, bir bilgisizlik söz konusu iken, hanım çocuğa kalınca işte de olacak diye bir cehalet ilme geçiyor. Yani bir bilgisizlik bir bilgiye dönüyor. Ama o bilgide noksan, ondan sonra evreler ne şekilde tahakkuk edecek, gerçekleşecek, yine o hususta bilgi yok. Her evrede bir bilgi daha artıyor. Ondan sonra kız mı erkek mi? Yani. Ondan sonra özürlü müdür, bilmem ne midir? Zaten bunların çoğu da tam anne kanında anlaşılmıyor çıktıktan sonra falan. Devamlı tegayyurat, tebeddülat, yani değişiklikler oluyor. Şu anda da bizim devamlı bilgimiz değişiyor. Ak dediğimiz kara deniyor. Zararlı denilen faydalı deniyor. Faydalı denen zararlı. Şey görüyorsunuz. Gökteki işini, astronomiyle ilgili heyet bilgileri devamlı değişiyor. Şu şöyleymiş diyorlar. 100 senede bir diyorlar ki yok o öyle değilmiş. O ondan büyükmüş, bu bundan küçükmüş. Şu kadar gezegen vermiş. O diyorlar yok o kadar değilmiş. Yeni bir şeyler daha çıktı. İlave edelim falan. Devamlı değişiklik. Kıyamete kadar da devamlı bu değişecek. Çünkü neden? Mahlukun yani yaratılan bizlerin ilimleri sınırlı sayılı alet, edevat ve sebeplere bağlı olduğundan o sebepler değiştiğinde, teknoloji ilerlediğinde veya neyse işte eskidenki yapılan bir tespitle şimdi efendim mercekten işte efendim nereye geçti ondan sonra efendim usturlaptan bilmem nereye geldi. Şimdi gözüyle bakıp nereleri görecek hale geldi. Bunlar değişince bilgi de değişiyor. Bu değişiklikler Allah-u Teala hakkında muhaldir. Çünkü Allah-u Teala zatıyla kemal sahibidir. Sıfatlarıyla da kemal sahibidir. Kemal mükemmellik demektir. Mükemmellik değişkenlikle zıttır. Çünkü mükemmel demek zirvededir. Son noktadadır. Yani onun ilminin, bilgisinin, onun işitmesinin, onun görmesinin, onun iradesinin, onun kudretinin, onun gücünün, onun kelamının, onun buyruğunun, onun tekvininin, onun halkının, onun icatının üstünde bir şey yok. Ulaşamadığı bir nokta yok. Şimdi sen ona kamil, mükemmel dedikten sonra, biz şimdi bir doktora mükemmel dedikten sonra o doktor sonra hatasını anlayıp bilgisini değiştirip işte efendim hakiki tereyağı kolesterol yapar mıydı yapmaz mıydı? Kolesterol faydalı mıydı zararlı mıydı? Bilmem ne hala ihtilaf edip duruyorlar. Şimdi bunu hangisine mükemmel diyeceksin? Hangisi ağır basarsa delilini getirirse deneyimini yaparsa tecrübe bilmem ne bazı 10 sene 20 sene 50 sene sürüyor bu deneyler. Ondan sonra bir de bakıyorlar falan hapı piyasadan çektik. Niye? Zararlıymış. Ya milleti öldürdünüz, 100 senedir bu hapı veriyorsunuz. Dolu böyle haplar piyasadan kalktı. Benim kullandığım dönemlerde bile ne haplar gördüm yani. Ben 40 sene, 30 senedir hap kullanan bir adamım. Şimdi dolayısıyla sen şimdi bunun ilmine nasıl mükemmel diyeceksin? Mükemmel olan daha ilerleme kabul etmez. Son nokta. Ama bunda tegayyur var mı? Değişiklik var. Tebettül var. Hatta tersine bilgi var. Yani yukarı doğru, çizgi ileri doğru gitmiyor. Bu bilgim yanlışmış, faydalı dediğim şey zararlıymış. Bu tam ters. Bu cehaletten de öte bir şey. Yani bilmemek başka bir de yanlış bilmek daha da beter. O zaman mahlukattan, mevcudattan, yaratılmışlardan hiçbirinde ve hiçbirinin ilmi, kudreti, hiçbir sıfatı, hayatı, diriliği, kimin diriliği devamlı? Herkes fani ölüyor. Şimdi Allah'ın hayat sıfatıyla bizde de bir dirilik var şimdi. Kıyas edebilir misin? İlmiyle senin bilgini kıyas edebilir misin? O zaman işitmesini de edemezsin. O zaman görmesini de edemezsin. O zaman bilmesini de edemezsin. Nasıl edemezsin? Sen şimdi benim çocuğumu kimle evleneceği belli değil. 40 kızla efendim görüşmüş veyahut da nişana gidilmiş. 10 nişan atılmış. 20 bilmem ne bozulmuş. Kimden çocuğu olacak? Olmayacak. Belki kısırıcı olmayacak. Hiçbir konuda bir bilgin yok. Ondan sonra olaylar geliştikçe bilgin gelişiyor. Şahsın hakkında. Veyahut tıpta. Veyahut mühendislikte. Veyahut mimarlıkta veyahut gök bilimlerinde bütün ilimleri buraya katabilirsin. Bunlarda devamlı şimdi gidiyorlar Urfa'da bir şey buluyorlar. Bilmem ne tepesi. Ondan sonra Göbekli Tepe mi bilmem ne tepesi buluyor. Dünyanın bütün tarihi yeniden değişti, yazılacak. Niye öyle? En eski şehir kuruluşu burada çıktı bilmem ne. Bizim hesaplarımız da böyle şuradaydı. Hepsi bozuldu. Ondan sonra tabii onun getirileri, onu neye göre hesap ediyor? İşte orada bir kemik çıkıyor. Kemiğin yaşını hesap ediyor. O kemiğin yaşına göre işte. Bazı da uyduruk baydırıkta şeyler de var tabii. Milyon, milyar sene, bilmem ne sene falan. Dünyanın ömrü buna tahammülü değil ama işte sıfırları fazla koyuyorlar diyorum ben. O tabii hesap şeyi. Yani hesaba göre değişiyor. Bir sıfır fazla koyarsan bin, yüz bin oluyor, milyon oluyor. Ya sıfır hataları diyorum ben ona. Velakin el mühim sen diyebiliyor musun ki ben bu noktada durdum, bu kararım değişmez, bu budur, ilk kuruluş alanı şudur veya bu hastalığın sebebi budur kesin veya bunun ilacı şudur falan filan diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Ne diyorsun seni? Yeni bir delil gelene kadar. Kararımız budur, yeni bir delil gelene kadar. Şu kadar gezegen var. Tamam mı? Misal 100 mü? 500 mü? 1000 mi? Şimdi tamam. Son kararım mı? Son kararım. Ne zamana kadar? Yeni bir veri girene kadar. Ne oldu? Değişti fikrimiz. Niye değişti? Bir gezegen daha gördük. Bunu bu zamana kadar hiçbir görüntüleme cihazıyla keşfedememiştik. Dolayısıyla 101 oldu. Bu devamlı yapılan işler. Devamlı haberlerde bunlar ara ara böyle geçiyor yani. Haritalar değişti, tarih değişti, bilmem ne değişti. Gök bilimcilerin aklı bilmem neye döndü. Bir kara delik çıktı bilmem ne, bu nereden çıktı falan. O zaman senin ilminde hiçbir sıfatında kemal yok. Çünkü kemal olsaydı değişmezdi. Değişebiliyorsa, dönüşebiliyorsa, hatta tam tersine bile karar çıkabiliyorsa bu böyle değilmiş diye o zaman senin sıfatların bütün mahlukat mevcudatın bütün sıfatları noksan. Eksik. Mükemmel değil. Mükemmel değilse zirvede olduğu için son noktaya geldi. Hiç Allah-u Teala 7 kat gökler tabakası dedi buyurdu. Bunu kendi yarattı çünkü. Elâ yâlem ben kalek. Yaratan bilmez mi? Yaratılan mı bilecek yani? 7 dedi. Şimdi Allah-u Teala'nın yeni bir ayet gönderip, yeni bir peygamber gönderip ya bu 8'miş demesi düşünebilir mi ya? Onun için mükemmel demek değişikliğe maruz değil. Allah-u Teala indinde ne zararlıysa o hep zararlı. Ne faydalıysa o faydalı. Ne emirse o emir. Ne yasaksa o yasak. Ama Hoca Efendi ne var? Şeriatların hükümlerinde değişiklik oluyor. Evet oldu. Diyelim ki bir ümmete mesela bizim ümmete efendim iç yağları helal. Değil mi? Kolesteroluna göre şuna buna göre hareket et. Doktoruna sor ama iç yağı koyunun işte hayvanın iç yağlarını efendim şeylere koyuyoruz. Hele Karadeniz'de lahana ezmesine bilmem nesine iç yağsız olmaz. Ama Yahudiler haram ettik diyor. Değil mi? Ve'alellezine adu harramna kullezî zufur, her tırnaklıyı işte, ondan sonra iç yağlarını haram ettik diyor bu ayetlerde. Şimdi sen burada şunu diyemezsin. Madem hep faydalı, hep Allah'ın şeyi değişmez. Niye Yahudi'ye iç yağı haramdı da bize şimdi iç yağı helal oldu? Allah-u Teala'nın kararı değişmedi ki. Allah-u Teala ezeldeki kararında, ilminde, Yahudiler şu dönemde şöyle bir fesat ifsat yapacaklar, peygamberleri öldürecekler. Bundan dolayı ben de onlara bazı nimetlerimi, aslında faydalı olan bazı nimetlerimi azap olsun diye, azap olsun, intikam olsun diye, peygamberlerin intikamı için yasak edeceğim. Haram edeceğim. Onu ezelde biliyor ki. O hangi dönemde onlar hangi peygamberleri, Yahya Aleyhisselam'ı, Şahiye Aleyhisselam'ı, Zekeriya Aleyhisselam'ı katledecekler, onun üzerine buhtun asları gönderecek, işte Kudüs'ü tahrip ettirecek, ondan sonra hangi peygamber vasıtasıyla hangi helalı onlara haram edecek, yani nimeti azaba çevirecek, yasak edecek, imtihan edecek. Balık avlamak cumartesi günü. Cumartesi günü. Şimdi sen Allah'ın hangi günü, hangi saatinde balık avlamak yasak bize? Ama ne buyuruyor işte? Ashab-ı Sebt diye geçiyor Kur'an'da. Cumartesi gününün adamları diye geçiyor. Deniz kenarındaki Eyle kasabasında. Şimdi bunlara cumartesi balığı yasak etti. Şimdi bu Allah-u Teala peki o zaman onlara bu cumartesi balığı yasak etti, bize her gün serbest etti. Bunlarda da değişiklik oluyor. Kardeşim, bu değişiklikler Allah-u Teala'nın sonradan öğrendiği haşa bir şeylerden sebep olmuyor. Ama seninki benimki 7 diyorsun 70'e çıkıyor. Neden? İlimsizliğinden, bilgisizliğinden yeni gelişmeler ve sebepler aletlere ulaşınca bilgin yenileniyor. Önceki bilgin yanlış olduğu çıkıyor. Sen onu bilmediğin için değiştiriyorsun. Yeni bir şey öğrendiğin için değiştiriyorsun. Allah-u Teala yeni bir şey öğrenmiyor. Allah-u Teala'yı olaylar bir şeye zorlamıyor. Allah-u Teala ta ezelden her şeyi bilmiş. Daha yaratılmadan evvel. Efendim, şu noktada şu ümmet fesat ifsat yapacağında ben buna bunu haram edeceğim. Sonra gelecek ümmete, ahir zaman ümmetine, Habibimin hürmetine onları serbest edeceğim yine o nimetlerden istifadeyi. Bunlar hep ezelde bilindiği için bunlar, bu değişiklik İnsanlara göre değişiklik olarak görülüyor. Allah'ın ilminde bir şey değişmiyor. Çünkü neden değişmiyor? Bilmediği bir şey yok ki. Olacağın hepsini biliyor. Ama seninki noksanlık, onunki mükemmeliyet. Çünkü o her şeyi tertiplemiş ve ona göre kader, kaza, ilmi ezeli de bilinen, sonra vakti geldiğinde tık tık tık tık tık her şey şu anda meydana geliyor. Bugün dünya kadar katır trilyonlarca olay dünyada, göklerde, yerlerde 18 bin alem var. Sadece senin evde bir şey, burası senin evden ibaret değil yani. Bu kadar olaylar olacak. Ya bunların hepsi ezelde bilinmiş şeyler. Yeni bir şey hadis olmuyor ki. Burası çok mühim. Takıntı burada. Yani Mutezile diyor ya, Allah'a tenzih edeyim işte, Allah Teala adamın işte kötülük yapacağını bilerek onu yaratır dersek Allah kötülük yaratmış olur demiş oluruz bilmem ne. Tabii ki kötülükleri de yaratan Allah. Ama razı gelmiyor. Razı değil ama imtihan olsun için adama sermaye vermiş. Nereye harcarsan harcayasın. Yani güç vermiş, kuvvet vermiş. İster aynı gücü zinada kullanıyor, ister aynı gücü helalından eşine kullanıyor. Bu iki tarafa da müsait bir güç veriyor. Şimdi muhtemelen Allah işte öyle yapar mı? Adama zina gücü vermez. Allah adama içki içki vermez. Ne olacak? İçkiyi kendi gücüyle içiyor. İçki fiilini kendi yaratıyor diyor. Sen o zaman Allah'tan başka yaratan çıkarttın başımıza ya. Zinada hasıl olan gücü diyor, adam kendi yaratıyor diyor. Güya Allah'ı Celle Celaluhu ne yapacak? Tenzih edecek, takdis edecek. Yani arı tutacak. Bu işlere bulaştırmayacak, karıştırmayacak ağaç. Kurban olduğum Allah-u Teala sana Kur'an indirmiş. Bunu ben yaratıyorum buyuruyor. Vallahu halakakum, sizi de Allah yarattı. Ve ma te'amelün, yaptığınız her şeyi Allah yarattı diyor. Bak, yaptığınız her şey iyilikleri demiyor. Her insan bir şey yaparken gücü lazım. Bu gücü Allah yaratıyor. Yani bu noktadan adamlar kafayı bozmuşlar. Ayete, hadise değil de akla, mantığa gitmişler. İşlerine gelmeyen ayete, hadisi de akıllarına, mantıklarına göre bir tevil ve yorumlama şeklinde girerek işte ehl-i sünnetten, doğru yoldan ayrılmışlar, gitmişler. Bu, yani onların bu şeyi her yerde çıkıyor karşımıza. Kelam sıfatında da çıkıyor. Ondan sonra Allah Teala işte ahirette görülür mü, görülmez mi? Allah nasıl görülür? Haşa, Allah o kadar münezzeh ki görülemez falan. Bu sefer, ya Allah Allah, ya Rabbi ne hazır diyor Kur'an. Rabbine bakacak diyor, cemaline diyor. Yok diyor, Rabbinin işte emrini bekleyecek demektir o diyor. Oradaki nazar, intizar demektir, beklemek demektir. Ya kardeşim, hadis-i şerifler zaten alenen bunu tefsir ediyor. Ayetin kendisi zaten nazardan, nazar bakmak lügatı var. Sen şimdi burada Allah görülemez, Allah çok büyük, Allah çok güce, Allah şer yaratmaz. Allah şer yaratmaz. Peki dünyada, alemlerde şer meydana geliyor mu? Geliyor. Nasıl geliyor bunlar Allah yaratmadan? O zaman herkes şeri kendi yaratıyor. Allah'tan başka yaratan yok. Yani adam nereye düşeceğini, bir sonraki evrede hangi vartaya yuvarlanacağını hesap edemeden, kitap edemeden Allah'a tenzih edeyim derken Allah haşa cökelerde şirk koşmak durumuna düştüler yani. Bundan dolayı Allah-u Teala'nın kelam sıfatı var mı? Var. Bu kelam sıfatı ezeli mi? Ezeli. Çünkü Allah-u Teala'nın bütün sıfatları ezeli. Bütün sıfatları ezeli. Zatı ezeli ve kadim. Evveli yok. Geriye ne kadar gitsen başladığı bir nokta. Peki. O zaman hayat sıfatı diriliği ezeli. Evveli yok. İlim sıfatı bilgisinin evveli yok. Peki o ilim nasıl bir ilim? Yanılmaz bir ilim. Hatasız bir ilim. Değişmez bir ilim. Şimdi cennet cehennem artık sonsuza kadar neler olacağını ezelde bildi mi bildi. Hiçbir şey daha yaratmamışken bildi. Ve şu anda onun bildiğinin dışında bir şey olabilir mi? Olamaz. Neden? Yanlış bilse Allah muhafaza, öyle bir itikattan yanlış bildiğini düşünmek, sonra doğrulttuğunu düşünmek aşağı değişiklik getirir. İlminde, kudretinde, gücünde değişiklik olan ilah olamaz. Çünkü ilahın mükemmel olması lazım. Mükemmelin de hiçbir değişikliğe maruz kalmaması lazım. Çünkü mükemmel olan o her noktada son zirveye ulaşmış demek. Zirveye ulaşanın bir tık ilerisi yoktur. Ama değişiklik varsa bilgisinde, ilminde, gücünde, mesela 5 sene evvel kaldıramadığı taşı 5 sene sonra kaldırıyorsa, 10 sene evvel anlayamadığı, çözemediği problemi, matematiği, fiziği bilmem ne, 5-10 sene sonra aklı geliştiğinde çözebiliyorsa, bunun noksanlık ifadesidir. Çünkü neden? Tekamüle müsait. Devamlı olgunlaşıyor. Olgunlaşmaya müsait olan hiçbir şey ilah olamaz. İlah ezelden ebede, yani geriye ne kadar gitsen hiç olmadığı bir zaman yok. İleriye ne kadar gitsen olmayacağı bir zaman yok. Daima var. Varken de bütün sıfatlarıyla var. Ve bütün sıfatları mükemmel olarak kendinde var. Gelişmeye müsait değil. Gelişmeye müsait değil. Bunu anladığımız zaman bütün bu mutezileyle aramızdaki ihtilafın ana temel unsurunu anlamış oluyoruz. Ama bunlar işte efendim Allah Teala ezelde hiçbir şey yaratmamışken yaratıcılıkla sıfatlanamaz. Çünkü neden? Yaratmadı ki daha bir şey. Ya yaratmadan evvel de yaratma sıfatı onda var. Yaratma kuvveti onda var. Bu yaratırken bir sebeple bir şey kesbederek, bir şey kazanarak, bir şeyini geliştirerek yaratmayacak ki. Ezelde neyse kuvveti ebede kadar aynı kuvveti. Kudret aynı. Ancak yaratılan sonradan oluyor. Onun yaratma sıfatı sonradan olmuyor ki. Sıfat kendiyle mevcut. Sıfat zatıyla mevcut. Kaim ve duruyor. Zatı ezelden ebede var. Mevcut. Vücut, kıdem, beka, vahdanet. Bir de öbür sıfatlara gidiyor. Vücut var olma. Beka, vücut, kıdem. Kıdem evveli olmama. Beka sonrası olmama. Vahdaniyet bir olma. Muhalefetül havadis sonradan yaratılan hiçbir şeye hiçbir bakımdan benzememe. Kıyam bir nefsiyi kendi zatıyla durabilme, durma. Hiçbir şeye muhtaç olmadan. Ondan gayrı her şey onun yaratmasına, yaşatmasına, durdurmasına, baki kılmasına bağlı. Bitirdiği anda fena buluyor, yok oluyor, helak oluyor. Dümdüz oluyor her şey. Zatıyla durabilen bir tek o. Sıfatları da onun zatıyla kaim. Kendi zatıyla kaim sıfat. Benim şimdi bir bilme sıfatım varsa Allah'ın verdiği bir ilim sıfatının sureti olarak benim bilme sıfatım bu masayla kaim olamaz ki ne? Benim ilim sıfatım kendimle kaimdir. Ama sen şimdi bütün şeyi, verileri yüklemişsin laptopa. Laptop elinde geziyorsun. Adam sana bir konuda bir şey soruyor. Açıyorsun laptopu, giriyorsun şifreyi, bilmem ne. Ondan sonra bir şeyler anlatmak için. O senin ilim sıfatın değil ki. İlim sıfatı sende bulunandır. Ezberden konuşabildiğindir. Veyahut da sen eğer ilim sendeki bir ilim sıfatı elinde taşıdığın bir şeyle kaimse nasıl olacak? Benim bir lafım olduğu gibi. Şarj bitti, ilim gitti. Ondan sonra bilgisayar durdu, cereyan kesildi. Jeneratör çalışmadı. Sen nasıl ulaşacaksın o bilgiye? Kudretin, gücün, ilmin, sıfatın sende kaim oluyor. Allah-u Teala'nın sıfatları da zatıyla kaim. Zatı ezeli ebedi. Sıfatları da ezeli ebedi. Sen burada diyebilir misin ki şimdi Allah-u Teala Kur'an'ı indireceği zaman o günkü şartlara göre Kur'an'ı işte kelam etti, ferman buyurdu. Dolayısıyla Kur'an mahluktur, yani yaratılmıştır. Yani sonradan gelişmedir. O günkü ümmetin şartlarına göre işte ahir zaman ümmetine ne müsait ne gayri müsait, ne emredecek ne yasak edecek bilmem ne. İşte geçmiş ümmete haram edilen buna helal edecek. Hangi helal buna haram edilecek? Öfesen bu hükümler. Bunlar sonradan gelişmiyor ki. Ezelde Allah-u Teala bunları biliyor. Ve ezelde bunlar hakkındaki kelamlarını ferman buyurmuş. Bu fermanlar, kelamlar ondan sonra ezelden ebede Mevla Teala mütekellimdir. Müjdelerini, işte efendim tehditlerini hepsini efendim ferman buyurmuş. Bunlarda hiçbir yenileme yok. Teceddüde yenilenmeye müsait değil. Tecdide müsait değil. Tegayyura, tebeddüle, yani dönüşüme, değişime müsait değil. Çünkü bunların hepsi sonradan öğrenilen verilerle değişim olur demektir. Bu da Allah-u Teala'nın ezeldeki ilminin haşa noksan olmasına, ezeldeki kelamının, emrinin, yasağının, fermanlarının değişikliğe maruz kalmasına ve ezelde Allah-u Teala'nın haşa sükutla mevsuf olmasını, yani sessizlikle bir şey, sessizlikle haşa. Allah da sükuttan münezzeh. Ondan sonra yine mesela Allah-u Teala'nın ferahını, yani bir şey yaratmamışken Allah-u Teala'nın haşa boş olduğunu. Allah-u Teala hiçbir zaman la şgalu şe'nü haşan, geçen ders bunu söyledi. Hiçbir şey onu diğerinden meşgul etmez. Devamlı külle yevminü ve fî şe'n, her an ve zaman bir fiildedir, bir şandadır, bir icattadır, bir halktedir. Ama burada ne yok? Onu yaparken bununla meşgul olmaktan dolayı bundan geri kalmak gibi bir şey söz konusu yok. Sen Allah-u Teala hakkında ferah, bir şey yapmamak gibi bir sıfatta nispet edemezsin haşa yüce zatına. Ama meşguliyet gibi, onu yaparken onu yapamadı gibi meşguliyet de istat edemezsin haşa kelle. Onun için Allah-u Teala hakkında, eğer Allah-u Teala Kur'an'da kelam sıfatını söylemeseydi, bildirmeseydi, Habibi bildirmeseydi, biz o zaman Allah-u Teala mütekellimdir demezdik, diyemezdik. Nasıl nispet edeceğiz kelam sıfatını, konuşma sıfatını Allah-u Teala? Ama konuşma sıfatını istat ettiğimiz anda zaten bunun 104 kitap onun kelamının kelamı değil mi? Kelam. Peki kelamı kadim diyoruz Kur'an'a. Kadim ne demek? Evveli yok. Sen dersen ki 1400 sene evvel, 1420 sene, 40 sene evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik verilirken bu kelam ihdas edildi, hadis oldu, o anda yaratıldı, o anda gönderildi. Bu kelam Allah-u Teala ezelde bunu buyurmamıştı. Bunu o anda buyurdu, bu ezelde yoktu dediğin anda o Kur'an'la ilgili, ondan sonra Zebur ne zamansa, İncil ne zamansa, geriye gidiyorsun. İşte Tevrat, İbrahim Aleyhisselam'ın sayfeleri. Ondan sonra tabi Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Suhuf, sayfeler. 104 kitap diyoruz ya. Dördü büyük kitap, yüzü suhuftur. Sayfeler. Bu sayfeler ilk insan Adem Aleyhisselam'a da sayfa indirildi. Kelam. Adem Aleyhisselam yaratılmasına mı bağlıydı o yani? Adem Aleyhisselam mahluktu, sonradan yaratılmış. İşte 6500 sene falan geriye gitsen, efendim Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığına denk geliyorsun. Yani. Belki cennetteki ömrünü çıkarırsan, bu dünyanın ömrüyle ilgili 7000 sene hadis-i şeriflerde geçiyor. E sen bundan geri gittiği zaman Allah'ın kelam sıfatı yok muydu? İlim sıfatı yok muydu? İcat sıfatı yok muydu? Onun için ezelden ebede tek bir ilimle bütün malumat ona inkişaf etmiş. Ezelden ebede tek bir kelam sıfatıyla bütün buyruklarını ferman etmiş. Orada zaman mefhumu cari değildir. Çünkü Allah'a zaman geçmez ki. Zaman güneşten, aydan, geceden, gündüzden sonra yaratılanlar üzerine geçen bir mefhum. Zamanı mekanı yaradan, zamandan mekandan önce ezelden ebede var olan bir zat hakkında sen nasıl bu sınırlamaları getirebilirsin? Senin kafan hep sınırlılarla efendim donanmış olduğu için devamlı mahdut, sınırlı bilgiler, sınırlı mekanlar, sınırlı her şeyin bir şeyi var. Gidiyorsun oradan 100 kilometre sonra, oradan denize çıkıyorsun. Oradan gidiyorsun bilmem 1000 milden sonra deniz bitiyor, karaya çıkıyorsun. Oradan oraya, oradan oraya dünyanın sonuna çıkıyorsun. Yani sen hep sınırlı, gezegenlerde de olsan sınırlı. Gökler sınırlı, yerler sınırlı. Her şey sınırlı. Sen bu sınırlının içinde sınırsızı nasıl anlayacaksın? Leyse ki misli şey, onun misli bir şey yok diyor. Senin örnek verdiğin, örneklendirdiğin, düşündüğün her şeyin misli var. Benzeri var. Allah Teala buyuruyor ki benim mislim yok. Misli olan bir şeylerle misli olmayanı nasıl idrak edeceksin? O zaman sen burada aklı mantığı kenara koyacaksın. Mutezilecilik, felsefecilik, bilmem necilik, mantıkçılık yapmayacaksın. Ayete, hadise bakacaksın. Çünkü Allah'tan gelendir. Allah'tan gelenden başka Allah'ı tanıtan olamaz. Allah'ı ancak Allah'tan sudur eden, zuhur eden, Allah-u Teala'dan bize ulaşan, usul eden kelam ilahi, Kur'an-ı Kerim beyanı, önce kitapların beyanları kendi dönemlerindeki ümmetler için geçerli. Bizim zaten itikadi konularda hiçbir kitap ve şeriat arasında fark yok. Amentü'nün esasları değişmez. Altı esas. Adem Aleyhisselam'da da altı, bizde de altı. Değişen fıkıhtaki bazı hükümlerdir. Helal haram hükümleridir. Bunları da Allah-u Teala ezelde o vakit geldiğinde o peygambere, o ümmete bunu yapacağım diye bildiği için onda da Allah'ın ilminde bir değişiklik yok. Zaten Allah-u Teala onu yazmış. Ben şimdi diyelim ki efendim bir aşçı bir mutfakta bir ay için hangi yemekleri yapacağını kararını vermiş, listesini yapmış, ona göre uygulamaya geçecek. Müşteri bunu bilmiyor. Müşteri de geliyor, efendim sulu köfte soruyor. Adam da diyor ki sulu köfte dündü. Ya kardeşim siz de her gün yemeği değiştiriyorsunuz. Ne kadar değişken adamsınız bilmem ne. Kardeşim biz ona göre bir program yapmışız. O programı uyguluyoruz. Bugün patlıcan yemeği var. Sen bunu dünden bilmediğin için sana göre ben sulu köfteyi beğenmiştim. Ona niyet geldim. Tamam gidebilirsin kardeşim. Dükkan senin değil yani. Beğenmediyse git başka dükkana. Yani sen dünkü kafana göre bugün yorum yapıyorsun. Orada bir değişiklik olunca da ne biçim değişiklik yapıyorsun? Kardeşim adam zaten planını uyguluyor. Adam yani bu beşer için bile böyle olursa. Velillahil meselül ala. Tabi Allah-u Teala teşbihte hata olur. Mevla'nın sıfatlarına benzetmek için konuşmuyor musun? En yüce sıfatlar Allah'a aittir. Ama adam planını uyguluyor. Sen o plana vakıf olmadığından bu ne biçim iş değişti diyorsun. Şimdi Allah-u Teala ezelden her şeyi bildi ve takdir etti ve tespit etti. Sonradan levh-i mahfuzu yarattı. Levh-i mahfuza kaydını geçirdi. Sonradan melekleri yarattı. Ona göre Berat gecelerinde, Kadir gecelerinde bu senelik şeyler ta ezeldeki ilim ve kaza kader üzere senelik dosyalar onlara veriliyor. Onlar da bilmiyor ki. Yani Azrail Aleyhisselam adamın canını almaya giderken eline verilen dosyaya göre eceli ölümünü görmüşken Allah-u Teala yoldan çeviriyor adam. Azrail Aleyhisselam. Diyor ki dur bakalım. Niye? Bu kulum sadaka verdi ve ana babasına bir iyilik yaptı. Şimdi ana babası da hayır bir dua yaptı buna. Tamam şu anda ölmüyor. Şimdi Allah'ın kararı mı değişti haşa? Allah'ın eceli inne ecelallahu idâ ceala yuekhar diyor Kur'an. Allah'ın eceli geldi mi tehir edilmez. Ama eceli gelmedi ki. Çünkü neden? Allah-u Teala ezelde biliyor ki bu adam İşte bu sene ölecekler defterine kaydı geçecek, ismi geçecek. Beraat gecesinde Azrail Aleyhisselam'a dosya da ismi teslim edilecek. Fakat yine biliyor ki o dosya Azrail Aleyhisselam'a verilecek. Adamın da günü yaklaşacak, saati yaklaşacak, hatta dakikası yaklaşacak. Ama ondan evvel o bir sadaka verecek ve ana babasına iyilik yapacak, hayır dua alacak. Ve bu noktada da Allah Teala onun ömrünün müddetine 10 sene uzatma getirmiş. Ama burada Allah'ın ilmi değişmiyor. Allah Teala ezelde onun o dakikada onu yapacağını bildiği için o 10 payını koymuş oraya. Ama levh-i mahfuzda onu göstermiyor. Meleğe de o dosyada onu göstermiyor. Azrail Aleyhisselam'ın yoldan döndükleri var. Ama Azrail Aleyhisselam şimdi dese ki ya Rabbi bu da nasıl iş? Hem bana verilen dosyada efendim bu adam bugün bu saatte ölecek diye yazı var. Levh-i Mahfuz'dan bana verildi. Levh-i Mahfuz'da da var. Benim elimde de var. Şimdi bu niye değişti? Bu nasıl oldu ya? Diyebilir mi Azrail Aleyhisselam? Diyemez. Demez zaten. Melekler böyle bir şey. İnsanlar ancak işi karıştırır. Melekler masumdur. Melekler demez. Peki dediğini düşün. Yani Allah-u Teala'nın ya Rabbi sen şimdi karar mı değiştirdin? Haşa, Allah karar değişmedi. Karar değiştirmedi. Karar o adamın eceli geldi mi gecikmez. Ama o arada yapacağı iyiliklerle onun ömrüne Mevla temdit getirmiş, uzatma getirmiş. Bunu Allah biliyor, melek bilmiyor. Melek bilmeyince laf dinliyor. Nedense git git, gel gel. Bitti. İnsan da böyle olsa hiçbir sorun kalmıyor. Ama insan Allah-u Teala'ya itiraza başlıyor. Mutezile gibi akıl, mantık, felsefe yapıyor. İşte bu niye oldu, şunu oldu, şöyle olsa böyle olmaz. Ya kardeşim ne buyurduysa onu dinle sen. Buyuruyor ki her şeyi ben yaratıyorum. Buyuruyor ki her şeyi ben biliyorum. Vallahi bir gün şeyin alim. Buyuruyor ki yemhullah maşa ve isbit. Allah dilediğini levh-i mahfuzdan da siler. Dilediğini levh-i mahfuzda sabit bırakır. Ve endi ümmül kitap. Bütün kitapların aslı ilmi ezelidir. Allah'ın ezeli ilminde o sadece Allah nezdindedir. Ona Cebrail Aleyhisselam da vakıf değildir. Hiçbir melek vakıf değildir Allah'ın ezeli ilmine. Onlar verileni için yapıyorlar. Onun için değişiklik Allah'a göre değildir. Allah-u Teala'da tegayyür, tebettür asla söz konusu değildir. Tecdid, teceddüt, yenilenme. Şimdi Allah-u Teala'nın kelam sıfatı var mı? Var. Nereden biliyoruz bunu? 104 kitap bize geldi. Bunlar Allah'ın kelamıdır. Demek ki buyurmuş, konuşmuş. Peki. Ve kellemallah Musa. Allah Musa ile konuştu diyor. Şimdi konuştu deyince Allah-u Teala işte Musa sen nasıl konuştu? Özel mi konuştu? Mecazi anlamda mıdır? Yok. Teklima. Hakiki manada tam bir kelamla kelam etti diyor şimdi orada. Artık sen burada ne var? Mecaz mı? Kinaye mi? İstihare mi? Maksat ne? Karıştır. Kelam sıfatı var mı? Şeklini sen anlamıyor. Ya sen Allah'ın diriliğini şekli, efendim şeklini anlayabiliyor musun? Kavrayabiliyor musun? İlminin efendim hatasını, genişliğini kavrayabiliyor musun? Sen Allah-u Teala hangi sıfatından, hangi zerre nasibin var? Hiçbir nasibin yok sen. Burada inanılacak konular ayet ve hadislerde sabit olan konulara inanılacak. Ancak burada şimdi buyuruyor ki ve ennehu şüphesiz Allah-u Teala mütekellimun kelam sahibidir. Kelam sahipleri mesela de inne ma'murul şeyde eradnahu işte en nekule lehu kün feyekun en yekule lehu de var. Yasin'de de son ayetten önce inne ma'amruhu izâ arâde şey'en bir şeyi yaratmak murad etti vakit en yekule lehu ona onun emri şanı nedir? Ona demektir. Yekule demek kavl. Kavl söz. Yekule işte kavl Allah'ın buyurmasıdır yani. Ne? Kün işte var ol. Buyurduğu anda feyekün. Şimdi kün dedi mi? Burada harf var mı? Yani Allah Teala senin benim gibi bak ben kün derken burada dudağım şey oldu. Bilmem dilim kıpırdamadan olmuyor. Dudağım kapatmadan olmuyor. Burada dünya kadar hareket çıktı. Şu çıktı bu çıktı. Allah Teala da böyle bir şey var mı yani şimdi? Allah Teala'nın kelamları ezelidir. Yani Rabbimiz Tebareke ve Teala her şeyi ezelde bilmiş ve karar vermiş. Ve her şeyin vakti geldiğinde hangisini icat edeceğinde ona kün ferman edeceğinde bunun taalluk edeceği vakitte bu meydana gelecek. Bu ezelle ebed geride başı yok, ileride sonu yok. Burada bir zaman mefhumu da yok. Zaman mefhumuna biz sınırlı olduğumuzdan bize göresini Bismillah derken B'yi demeden sini diyemezsin. Biz önce B diyeceksin, peşine S. Kün, nunu çıkartmadan kafı söylemen lazım. Burada ne var? Tekaddüm var, teahhür var, öncelik var, sonralık var, şu var, bu var. Şimdi Allah-u Teala'da böyle bir harf, böyle bir ses, hangisi önce, hangisi sonra. Ya bu zaman mefhumuna tabi olan, zamanla, mekanla mukayyet olan, sınırlı olan seninle, benimle alakalı bir düşünce tavrıdır, tarzıdır. Zaman diye bir şey yok. Ezelden ebede an. Ya bunda sen de neyi konuştu? Hangisini önce konuştu, hangisini sonra konuştu? Sen bana ne soruyorsun? Ben sana diyorum. Ben sana diyorum ki bu değirmen yel değirmeni diyorum sana. Ne demek yel? Rüzgar demek. Yani bu değirmen neyle dönüyor, çalışıyor demek bu? Rüzgarla çalışıyor demek. Anladın mı diyorum. Adam anladım diyor. Ondan sonra bana yine dönüyor, soruyor ki ama suyu nereden geliyor? Beman kafa, sen bunu anladın mı şimdi? Anladınsa ki yel değirmenidir. Niye suyunu soruyorsun? Demek ki rüzgarla, yelkenli rüzgarla gittiği gibi. Motoru var mı şimdi? Yelkenlisi sen motor soruyorsun. Ben yelkenli diyorum, anladım anladım diyor, adam motoru soruyor. Şimdi ben sana diyorum yel değirmenidir, rüzgarla dönüyor, anladım diyor, diyor suyunu soruyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 29. bölüm devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika Somali başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafat Bey. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, kıyam der çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyam der, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
4: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950 başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
10: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
11: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz elifba dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
14: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
15: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
18: Lale Gül, gönül bahçeniz.
19: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 29. bölüm devam ediyor.
0: Şimdi Allah-u Teala hakkında zaman yok. Ezelden ebede an. An. Şimdi sen kendin işte ananın karnına düştüğünden ölene kadar bir zamana tabisin. 80 sene hayat sürmüşsün, süreceksin. Veya bir adam ölmüş şimdi, 80 senesi bitmiş. Bu adamın hangi işi önce yapmış, hangi işi sonra yapmış, bunu konuşmamız çok doğal. Değil mi şimdi? Hangi işi önce yapmış, hangi işi sonra yapmış? Bu adamı şimdi doğmadan doğurması düşünülebilir mi? Evlenmeden doğurması, çocuğu olması düşünülebilir mi bir kadının? Adamın. Yani misal burada ne var? Öncelikler var. Zamanlar var. Bu gelişme süreçleri var. İşte şurada yaşa gelecek. Orada buluğa erecek. Ondan sonra erkek olacak. Veya dişilik sıfatına sahip olacak. Ondan sonra ölecek. Bilmem ne. Her şeyin tertibi var. Sırası var adamın hayatında. Neden? Zaman var çünkü. Bilmem 10-12 yaş. Buluğa ermek. O zamana gelmeden buluğa eremiyor. Ondan sonra evlenecek. Evlenmeden şöyle çocuk doğacak. 9 aydan evvel doğmuyor. Veyahut da neyse 7-8 ayda da doğsa. Bir gelişme süreci var. Ondan evvel doğsa yaşamıyor. Hepsinde zamana bağlı. Zaman, zaman, zaman. O süreyi, orada öncelik, sonralığı düşünebilirsin. Şimdi bir adam, burada ben bir derse başladım işte. Efendim bir saate yakın olmuş şimdi. 50 dakikadır. Ben şimdi hangi lafı önce söyledim, hangi lafı sonra söyledim? Ben burada 50 dakikadır konuştuğumu laptadak bir saniyede senin kafana, aklına, beynine, sem'ine, kulağına, bilmem ne ulaştırabilir miyim? Zamanla sınırlıyım. Ne yapıyorsun? Alıyorsun kayda. Ondan sonra kayda bakıyorsun. Hoca bu lafı hangi dakikada konuşmuş? Saniyesine bile var. Harfine gidersen. Hangi dakikada, saniyede konuşmuş? O zaman ne oluyor? Öncesinde neler konuşmuş? Sonrasında neler konuşmuş? Çünkü bu zamana göre ben sana bir saatte, iki saatte konuşacağımı bir anda konuşamıyorum. Onun için, bak onun için dedim şimdi. O harfi, N harfi, U harfi, N harfi, İ harfi, Ç harfi, İ harfi, N harfi. Ne oldu? Bir tertip ve sıra üzere. Onun U'sunu on demeden U'yu diyemedim. İçinin içini, iç kelimesini, iyi, onunu demeden diyemiyorum bak. Lafımı anlatmak istiyorsam sana, bir laf anlatmaya çalışıyorsam sana, tertip ve sıra üzere gidiyorum. Şimdi Allah-u Teala Tevrat'ı önce kelam etti, konuştu. İncil'i sonra, işte Zebur'u ondan sonra ferman buyurdu. İncil'i daha sonra ferman buyurdu. Kur'an'ı daha sonra ferman buyurdu. Böyle bir şey var mı? Yok. Allah-u Teala'nın Tevrat'ı, İncil'i, Zebur, Adem Aleyhisselam'ın suhufundan, Şis Aleyhisselam'ın suhufundan, İbrahim Aleyhisselam'ın suhufundan, ondan sonra bütün 104 kitap bir anda, kelam bir anda. Anladın mı şimdi? Şimdi Mutezile'nin kafası burada çalışmıyor. Zannediyor ki sıraya göre, sanki Allah-u Teala'nın sıfatlarında bizim gibi zaman geçiyor. O zaman zarfında da tertip ve sıra var. Önce Adem Aleyhisselam'a sayfalar o duruma göre indiriliyor. Sonra Şis Aleyhisselam'ın ahvaline, şeraitine göre ona bir şeyler, emirler, fermanlar geliyor. Her ümmete kendi dönemine göre ondan sonra Kur'an mahluk oluyor. Yani ne olmuş oluyor? Adamın ağzında, peygamberin dilinde yaratılmış oluyor. Sonradan oluyor, hadis oluyor, muhtes oluyor. Ya kardeşim böyle bir şey yok ki. Bu kelamlar nasıl ilim sıfatına çok benziyor. İlim sıfatını anlarsan bunun şifresini çözersin. Bunu anlamak biraz zor ama ilim sıfatını anlarsan Allah-u Teala ezelden ebede sonsuza kadar neler olacağını tek bir ilimle, bir inkişafla hepsini aynı anda bildi mi? Bildi. Bütün buyurduklarını da ezelden ebede bir kelamla, bir kelam sıfatıyla teklim buyurdu. Bitti. Onun için Kur'an sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilişi sonra. Ama Allah'ın kelam olarak buyurmasında hiçbir kelamı diğerinden öncelik sonralık yok. Öncelik sonralık kimin hakkında düşünülebilir? Zamana tabi olanlar hakkında, sıraya girer. Ama Mevla'da bir an, an dediğin yani bize göre an diyoruz. An işte zamanın en ufak dilimi. Bu bize göredir. Allah hakkında an da yok da. Bütün sıfatları zatıyla beraber var. Bunu böyle anlayabilirsen Mutezile'nin dalalatından kurtulursun, itikadını kurtarırsın. O zaman Kur'an mahluktur, haşa. Bu sefer çok tehlikeli şeyler meydana çıkıyor. İlim sıfatında da işte adam diyor sana Allah kimle evleneceğini bilmez diyor ya. Bu adamın daha Kur'an mahluktur demesine şaşılır mı yani? Tabii ki Allah sonradan öğreniyor diyor ya, haşa. Sonradan öğrenen ilah olabilir mi? Sonradan öğrenen bir zata ilah diye ibadet edilebilir mi ya? İlah kim olur ya? İlah zatında ve sıfatlarında mükemmel olan yüce Allah'ımız tektir, birdir ya. Sonradan sebeplerle, oluşumlarla, gelişimlerle, zaman geçmesiyle maruz değişikliklere maruz kalan, noksanlığına delalet eder. Noksanlık sahibi ilah olabildiği düşünülebilir mi ya? Haşa öyle bir ilah tasavvurundan. Hoca Allah-u Teala mütekellimdir. Burada tabii Ömer Nesefi'nin itikat metni, Maturidi akaidinde Ömer Nesefi'nin itikat metnini bildiğimiz için oradan daha beni bu işi çocukluğumuzdan okuttuk. Oradan ben bunu çözüyorum. Yoksa buradaki ifade de tam onu anlatmıyor. Mesela Ömer Nesefi'nin akaid metni ben hatırladığıma göre birkaç sayfaydı, onu ezberlemiştik. Allah'tan öyle bir emali mimali birkaç bir şey ezberledik de şimdi hiç kafamızda bir şey kalmıyor. o zamandan ise gençken yapılandan bir bereket buluyoruz. Ve Ennev Teala diyordu orada. Mütekellimün minel ezeli ilel ebedi. Bir baksana hocam metne. Öyle hatırlıyorum. Mütekellimün minel ezeli ilel ebedi amirun nahin muhbirun diyordu. Allah Teala ezelden ebede mütekellimdir. Çünkü ezel

bilmiş. Sonradan olan bir şeye göre ilmi değişmiyorsa, sonradaki bir gelişmeye göre de kelam sıfatı değişmiyor. Kelam sıfatı da ilmi sıfatı gibi ezelden ebede Allah-u Teala mütekellimin kelam sahibidir, konuşuyor, buyuruyor, tamam. Amirun emredicidir, nahin yasaklar vericidir, muhbirun haberler vericidir. Haberler emir ve yasağa girmiyor. Mesela Kur'an-ı Azimuşşan İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor bize, Musa Aleyhisselam'ın başına gelenleri haber veriyor. Bunlar haber. Yani emir ve yasak niteliğinde değil, haber verme niteliğinde. Ta Allah-u Teala bunları ne zaman bildi? Musa Aleyhisselam yokken. İbrahim Aleyhisselam yokken. Yani sanki İbrahim Aleyhisselam'ın başına gelenleri gördü, izledi. Ondan sonra gönderdiği Tevrat'ta İbrahim Aleyhisselam'ın durumunu anlattı. Sanki İbrahim Aleyhisselam'ı yaratmadan, yaşatmadan, başına gelenleri izlemeden haşa onları bilmiyordu da kelam sıfatı için Tevrat'ı indirirken o bilgiyi vermesi için onun geçmiş olması lazım. Haşa ve kella o zaman. Senden benden ne farkı kaldı kardeşim? Ve biz de o zaman bir olayı izledikten sonra konuşabiliyoruz. Onun için ezelde ilimi nasıl? İbrahim Aleyhisselam başta neler gelecek? Tamam onlar hepsini biliyorsa onları da beyan ediyor işte. Kelam sıfatı ezeli. Musa Aleyhisselam başta neler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında efendim Kur'an-ı Azimuşşan Efendimiz'in başına gelenleri de anlatıyor. Ve izga devte minelike işte evinden çıktın işte müminlere savaşı hazırlıyordun Habibim. Selaka sadakallahu resulü ya işte sana ben rüya göstermiştim falan. Bunları da Kur'an'da söylüyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşattıkları hakkında da Kur'an'da ihbarlar var yani. Haberler. Burada emir ve yasak konusu değil de şöyle olmuştu, böyle olmuştu meselesi. Bunları olmasına ihtiyacı yok ki. Mevla'nın izlemeye ihtiyacı yok ki. Ezelde biliyorsa ezelde de kelamını buyurmuş hepsini. Değişiklik yok. Yenilenme yok. Yeni veri girişi yok. Ama onun dışındaki her şey veri girişine tabi. Cebrail aleyhisselam da olsa, Azrail aleyhisselam da olsa, Muhammed Mustafa da olsa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir ayet gönderiyor. Sonra nesk ediyor. Onun hükmü kaldırılıyor. Kiminin lafzı kaldırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok lafzı nesk edilen ayetler Kur'an'dan alındı. Şimdi biz onları tilavet olarak Kur'an'da okumuyoruz namazda. Caiz değil. Kiminin hükmü kaldı, kiminin lafzı kaldı, manasının hükmü kaldırıldı. Şimdi Mehmet Okuyan kafasına gidersen, Ali Rıza Demircan kafasına gidersen ne diyor adam? Ya diyor böyle bir şey olur mu diyor. Nasıl bir şey? Yani diyor Allah diyor bir şey diyor emredecek. Sonra diyor yanlış olmuş diye geri çekecek. Neshi böyle anlatıyor. Milleti kafir ettiler zaten. Dinden ettiler milleti. Nesih bu değil ki. Şimdi şuna bak. Bunu inkar ediyor. Halbuki Kur'an'da şunu bile görmüyor musun? Felen yüvelliyeneke kıbleten terdâ fevelli veceke şatral mescidil haram. 16 ay namaz kılarken kıbleniz Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa'ya dönüp kılacaksınız. Buyurmadı mı? 16 ay Mescid-i Aksa'yı kıble yapmadı mı? Sonra döndürdü. Şimdi seni hoşnut olacağın kıbleye çeviriyorum. Hadi yüzünü Mescid-i Haram'a doğru döndür. Bunun hakkında kaç tane ayet yok mu Kur'an'da? Hiçbir şey anlamıyorsan bu kadar mı kafan basmıyor ki? Bak Allah-u Teala bir hükmünü ne yapmış? Kıble, Mescid-i Aksa. Kıble gibi önemli bir konu ya. Namazda döndüğün yer bunu kaldırmış. Kabe'ye çevirmiş. 16 ay bunlar Mescid-i Aksa'ya kılmışlar. Namazları boşa mı gitti? Allah sizin imanınızı zayi etmez, namazınızı zayi etmez diyor. O tamam kabul oldu. Neden? O tarafa dönmenizi emrettim. Emir tuttunuz, kabul. Bu tarafa dönmenizi emrettim, bu tarafa döndünüz, kabul. Ama bazıları mürtet olan zındıklar ne dediler? Bu ne biçim Allah bir öyle döndürüyor, bir böyle döndürüyor, böyle din olmaz. Dinden döndü, gitti gavur oldular. Ben Mevla buyuruyor ki işte ben bunu bunun için yaptım. Niye? İlla linâleme men yettebi'ur rasûle mimmen yenkalib alâ akibeyh. Ben kim benim peygamberime tabi olacak? Onun döndüğü kıbleye dönecek. Kim de ökçeleri üzere gerisin görüye şirkine, cahiliye dönemine dönecek. Bunu bilmek için yaptı. Burada da çuvallıyor Aziz Bayındır kafası. Diyor ki de bilmediği bir şeyi bilmek için yaptı. Haşa ve kella. Öğretmen talebenin ne kadar ders anladığını bilemediği için imtihan ederekten derse ne kadar kavradığını anlıyor. Haşa Allah da o zaman imtihan ederek bilmediği bir şeyleri mi öğreniyor? Nauzu billahi teala. Burada Mevlana buyurmuş oluyor. Ben bunların dinden çıkacağını, kıblenin dönmesiyle bunların yeni kıbleye dönmeyeceğini, bahane bulacağını, bu ne biçim din böyle ikide bir değişiklik söylüyor diyeceğini ezelde biliyorum. Ezelde biliyorum ama sizi de şahit etmek istiyorum ki kimi cehenneme attığım zaman ya Rabbi bu cehenneme girmeyi hak etti. Neden? Çünkü sen dön dedin, dönme.
ben ezelde var olacağını bildiğimi

0: vakti geldiğinde mevcut olarak, şu anda gerçekleşti olarak tespit etmek için bunu yapıyorum. E bak orada adam hem Kur'ancıyız diyorlar, mealciyiz diyorlar, Kur'an'a inanıyordur, sonra Kur'an'ı inkar ediyor. E kıble değişmedi mi? Değişti. Peki senin tezine bakılırsa, sen diyorsun ki Allah bir şeyi emredecek, sonra onu efendim çekecek, nesh edecek, nesih varsa bu hüküm geçersizdir diyecek. Allah böyle bir şey yapar mı düşünür mü diyor. Spiker de tabii bir şey anlamıyor. Ya kadın bir spikerin karşısına geçmiş veya adamın. Spiker de bir ha çok doğru hocam. Ne doğru be? Şirkin de kendisini konuşuyor. Çünkü Allah manen sehminâti nevnüs ya. Nesk edersem, unutturursam ne etim hayrim minâmüs ya. Daha iyisini mislini getiririm. E bu da ayet. Yaparım diyor zaten. Fensehullâh mâlkuş şeytan. Şeytanın ilkaatı olur onları nesk ediyorum diyor. E bunlar hep ayet. Peki sen bana şunu söyle. Bu kıble 16 ay bu Mescid-i Aksa'yaydı. Sonra Mescid-i Haram'a döndü. Ayette Kur'an'da var mı? Var. Daha ne konuşuyorsun? Demek emirler dönebiliyor. Ama bu Allah'ın ilminde bir değişiklik olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Allah-u Teala ezelde bunları bilmiş ve karar vermiş. Neye göre karar vermiş? Ahir zamanda peygamberimi göndereceğim. Ona da 40 yaşında Cibril'i göndereceğim. Ona nübüvvet ihsan edeceğim. Sonra onu ilk 16 ay Mescid-i Aksa'ya döndüreceğim. Neden? Ehli kitapla bir muvafakat oluşsun. Ehli kitaptan İslam'ı kabul edenler olsun. Neyse daha birçok hikmeti vardır. Bazı sayılan hikmetlerinden misal verebilirim. 16 ay döndüreceğim. 16 ay bitiminde neyse işte küsurat olabilir. Fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Hadi şimdi mescidi harama doğru dön. Kıblen artık Kabe'dir diye buyuracağım. Böyle buyurduktan sonra bu tarafa döndüreceğim. Ondan sonra kıyamete kadar Kabe daha dönmeyecek. Zaten vahiy kesildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sonra şeriat baki. Kabe kıble olarak alacak. Bunu ezelde bilmiyor mu? Biliyor. İşte Kur'an'ı, kelam sıfatını böyle anlayacaksın. Şimdi nasıl ki ilimde bir şey artmaz, eksilmez, değişmez. Çünkü mükemmel. Mükemmel ne? Yeni veri girdisine ihtiyacı yok. Yeni veri girdisine. Sana yeni veri girince bilgi değişiyor, karar değişiyor. Ama Allah-u Teala da yeni veri girmiyor. Tek bir inkişaf ile her şeyi ezelde bildiği için bir şey değişmeyecek. Ama peygamberi onu bilmeyebilir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya döndürdüğü zaman Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'a bir daha döndürülecek miyim, döndürülmeyecek miyim, Kabe'm kıblem olacak mı? Onu bilmiyor. Bilmediği için ikide bir göğe bakıyor. Cebrail aleyhisselam gökten ne zaman gelirse acaba Kabe'ye döndürülür müyüm diye. Onu da bakat ne rahat tekallübe ve cikefis sema. Senin yüzünün devamlı gökte döndüğünü görüyoruz diyor bak. İkide bir diyor semaya bakıyorsun diyor. Cibril'i bekliyorsun diyor. Neden? Ya Kabe'ye dönsen mi istiyorsun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ezelde bilsek yani ezeli ilme vakıf olsa Allah'ın bildirmediğini bilemez ki. 16 ay sonra zaten Kabe'ye kıbleye döneceğim dese ikide bir niye göğe baksın? Vaktini bekler. Ama bir hevesle bakıyor. Mevla da diyor ki görüyorum görüyorum çok bakıyorsun göklerde bir gözünü döndürüp duruyorsun diyor. E şimdi Allah'ın ilmi değişti mi? Burada değişmedi. Ezelde bilmiyor muydu ki sonra ben bunu Kabe ha o Kur'an'ın şimdi yüzünü mescidi harama çevir ayeti de ezeli olduğundan Kur'an'daki kelam-ı ilahi ayetler de ezeli olduğundan ilim nasıl ezelde değişmedi? Kelam da ezelde değişmedi. O zaman sen nasıl dersin ki Allah bilmiyor mu da işte efendim önce öyle diyor sonra onu çekiyor. Nesih olamaz. Olsa Allah'ın fikrinde de haşa Allah'ın fikri de denmez ha bu da el-i sünnete göre çünkü Allah'ın fikri mikri yok. Fikir düşünme demektir. Tasarlama demektir. Allah-u Teala hakkında kendi kafamızdan fikir mikir laflarını konuşmayacağız. Bunların laflarını söylüyorum ben şimdi. Onların batıl laflarını söylerken bu laflar geçiyor. Yanlış anlamayın. Yani Allah o zaman fikir mi değiştirdi diyor haşa ökel. Kardeşim Allah-u Teala'nın hakkında fikir kelimesi konuşulamaz. Fikir çünkü düşün taşın meselesidir. Düşün taşınmak haşa Mevla'da olur. Fikir ne? Fikir düşünmek, tefekkür etmek, derinlemesine incelemek demek. Allah Teala neyi inceleyecek? Bilmediği bir şey mi vardı? Ondan sonra senin gibi düşünerek mi anlıyor bir şeye? Bir şeye ulaşıyor, bir bilgiye haşa. O zaman nasıl ilmiyle her şeyi ezelde biliyor? Her şeyi ezelde biliyor. Ezelde bildiğine göre de ferman buyurmuş. Ezelden ebede tek bir kelam ile, tek bir ilmi inkişafla her şeyi bildiği gibi sonradan hiçbir ilmi artmadığı gibi tek bir kelam ile de her şeyi buyurmuş. O zaman Tevrat'ı mı önce tekellüm etti? Kur'an'ı mı önce buyurdu? İniş zamanına göre Kur'an sonra gelmiş. Yoksa ezeli ilimde ve ezeli kelam sıfatında zaman mefhumu olmadığından bunların hiçbirinde öncelik, sonralık, tekaddüm, teahhür düşünmek söz konusu değildir. Bunları böyle anlamadan bir adam doğru Müslüman olamaz. Birisi gelirse bir vesvese verir, hadi gittin. İtikadın bozuldu çok. Vesveseler var, iblisler var mı piyasada? Onun için bu ilimsiz olmaz. Bu itikat ilmidir. Amelde müsamaha var, derdi Efendi Hazretleri, itikatta müsamaha yok. Allah'ı doğru tanıyacaksın. Celle şanü celle celal. Bak ilahiyatçılar, bazı ilahiyatçılar sizi saptırıyor. Saptırırken de bu tezi ortaya atıyor. Şimdi diyor nesih mi olur diyor, bir hüküm değişmiş bilmem ne. Allah fikrini mi değiştirdi diyor. Bir de haşa diyor falan köye. Aynı mutezile kafası. Zannedersin ki Allah'ı tenzih ediyor. Halbuki Allah'a şirk koşuyor. Neden? Ayetini inkar ediyor. Mevla değiştirdim buyuruyor. Mescid-i Aksa'dan döndürdü ki abi en açık misal. Değiştirdi işte. Haşa. Fikrini mi değiştirdi haşa? Fikir olur mu Allah'ta haşa? Allah'ta ilim olur. Fikir bir uğraşıyla, çabayla ulaşılan neticedir. Bu kullara mahsustur. İlimdir. Peki o ilim, ha Allah-u Teala ezelde ne biliyor? Biliyor ki 16 ay Mescid-i Aksa'ya döndüreceğim onları. Sonra da Mescid-i Haram'a döndüreceğim. Bunu ezelde bildiğine göre, yeni bir veri de girmediğine göre, buradaki değişiklik kime göre değişiklik oluyor? Mescid-i Aksa'ya dönüp kılarken, sonra Kabe'ye dönen insanlarda değişiklik oluyor. Sahabenin bilgisinde değişiklik oluyor. Yani Kabe'miz buraya değişti diye yeni bir bilgi geliyor, yeni veri geliyor. Onlara yeni geliyor. Allah-u Teala yeni buyurmuyor bunu. Onun için Kur'an mahluk dersen, haşa sonradan dersen, o günkü şartlara göre, o ümmete göre Allah bunu yeni buyurdu, taze buyurdu gibi haşa bir şey dersen, o zaman ilminde de yenilenme, değişiklik olduğu manasına gelir. O zaman insanlar da işte böyle sorar, Allah da fikir mi değiştirdi haşa? Ama Kur'an mahluk değildir, kelam kadimdir, ezelidir. Allah'ın ezeli ilmiyle beraber kelamı da mevcuttur. Ve kaimdir, zatıyla kaimdir kelam sıfatı. O zaman burada ne öncelik var, ne sonralık var. Ondan sonra Mevla'nın ilmi de değişmiyor. Kelamı da, buyruğu da, fermanı da değişmiyor. Çünkü neden? Şimdi yüzünü Mescid-i Haram'a çevir ayetini ezelde buyurmuş. Ezelde bilmiş, ezelde buyurmuş. Ezelde bunu buyurmuş, zamanı geldiğinde kullarına duyurmuş. Yenilik ve değişiklik, bilgi tazeliği, veri girdisi kullara göre oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet geldi diyor, sahabeyi okuyor. Hadi bundan sonra Kabe'ye, Mescid-i Haram'a döneceğiz. Hatta Kıble-i Mescidi var Medine'de. Namazın yarısını yani Mescid-i Aksa'ya doğru dönmüşler. Kılarlarken hemen haber geliyor Mescid-i Nebevi'den, yani o arada mesafe var. Beni Selim'e tarafı herhalde. Oradan hemen sahabeden biri geliyor. Arkadan bağırıyor namazdaki cemaata. Kıble değişti diyor. Mescid-i Haram'a döndü diyor. Hemen tam ters istikamette oluyor orada, yani o açıdan. Yani demin yüzlerini döndükleri cihet, taraf, hemen sırtlarını dönüyorlar. İki rekatı bu tarafa kılmışlar. Herhalde öğle namazı. İki rekatı bu tarafa kılmışlar. Şimdi Allah-u Teala şunu bile buyurmuyor ki, sizin iki taraf eski kıbleyeydi, kıble değişti, yeniden dördü bu tarafa kılın da buyurmuyor. Namazınız oldu. Çünkü o zamana kadar kıble, o emre uyuyordunuz. İki rekattan sonra bu tarafa haber aldınız. Haber geldiği için haberden sonra da ikisini bu tarafa döndünüz. Tam ters. Şimdi bizim kıble böyle. Böyle dur ya. Böyledir. İkisi böyle kıldı. İkisi böyle kıldı. Şimdi burada haşa Allah'ın ilmi mi değişti? Hükmü mü değişti? Allah ezelde bunu bildi. Ezelde de bunu ferman buyurdu. Kur'an ezeli. Kelamı kadim. Kelam sıfatı kadim. Bunu böyle bildiğin zaman değişiklik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy gelince onu öğreniyor. Efendimiz sahabeye buyurunca sahabe bunu öğreniyor. Uzaktaki bir mescitte kılan, oradan Ravza'dan giden, duyan bir sahabe oraya gidince o duyuyor. Değişiklik kullara göredir. Allah'a göre bir değişiklik yok. Şimdi anladınız mı? Allah Teala mütekellimdir. Amirun emredicidir. Nahin nehyedicidir. Bu kadar emirler buyuruyor, fermanlar buyuruyor. Meleklere, insanlara, cinlere yasaklar tayin ediyor. Bunları kelamıyla, konuşma sıfatıyla yapıyor. Çünkü emirlerini, neyleri, neyle duyuruyor. Ondan sonra vaidün müjdeler vericidir. Vaatler, cennetler, huriler, gılmana, bütün Kur'an, kelam, Tevrat, İncil, Zebur, 104 kitap hep vaad-i ilahilerle dolu. İman edenlere, salam edenlere. Müteveidün tehditler ferman buyurucudur. Tehditler, cehennemler, azabı, gazabı, neler, her çeşit azaplarını beyan ediyor. Bunlar hep neyle, neyle yapıyor bunu? Bir kelamin, kelam konuşma sıfatı var. Ama öyle sıfat ki kadimin, kadimin ne demek? Evveli yok. Ezeliyin, tehdit için söylüyor. Ezeli ile kadim aynı manada, farkı yok. Kadimin, kıdem sahibi, yani evveli yok. Ezeliyin, ezeli. Yani bu ne demek şimdi? Allah-u Teala'nın şu anda Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu bütün ayetler, işte o zaman neshi de anlarsın. Nesih sonradan olan değil. Bütün bunlar ne zaman buyurulmuş? Bunu da şu zamana kadar şöyle yapın, ondan sonra şöyle yapın. Bu değişiklik sonradan hadis olan bir olay sebebiyle gelişmiyor. Ya ezeli, hepsi ezeli. Mescid-i Aksa'ya dönündeki vahiy de ezeli. Ki o Kur'an-ı Azimüşşan'da ayet olarak geçmiyor. Mescid-i Aksa'ya dönün, kılın emri. Ama Mescid-i Haram'a döndürülme emri Kur'an'da geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam tatbikatı. İşte burada hadisin vahiy olduğu buradan da anlaşılıyor. Çünkü neden? Hadis vahiy olmasaydı, sadece Kur'an vahiy olsaydı 16 ay Mescid-i Aksa'ya doğru kıldıkları kesin. Çünkü ayette dönün bu tarafa diyor. Dönün bu tarafa demek, demek başka tarafa dönüyordunuz demek. Peki o başka tarafa neyle döndün? Ayette yok ki Mescid-i Aksa'ya doğru dön. Ayette yoksa demek 16 ay bu namazı niye Mescid-i Aksa'ya doğru kıldı? Sünnetle. Yani vahiy, Efendimiz Aleyhisselam'a Cibril vahiy getirdi, Mescid-i Aksa'yı kıble edin, Mescid-i Aksa'ya dön. O emir olmasa şimdi Mescid-i Haram'a dön der mi? O zaman Allah'tan emir almadan mı 16 ay rastgele mi kıldı? O da Kur'an'da yok. İşte bu hadislere vahiy demeyenler küllün çuvallıyor, dinden çıkıyor yani. Hiçbir şeyi ispat edemez ki. Bir tarafı var, bir tarafı yok Kur'an'da. Çünkü hadis de beraber bu birleşiyor. Bir kelamin, bir kelamla kadimin, evvel olmayan, ezeliyin, ezeli olan, ezeli olan kelamla Mevla bunların hepsini yapmış. Yani şu anda Kur'an'da geçen bütün vaatler, vaidler, müjdeler, tehditler, emirler, nehiler, emirler, nehiler, hepsi ezeli kelamla Mevla tarafından tekellüm buyurulmuş. Ezelde, nasıl ki ezelde her şeyi biliyor, bu kelamları da ezelde buyurmuş. Levh-i Mahfuz'a yazması sonra. Çünkü Levh-i Mahfuz sonradan yaratıldı ya onun için. Levh-i Mahfuz'a geçmesi kayda sonra. Cebrail Aleyhisselam'a verilmesi ondan da sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilmesi ondan da sonra. Sahabeye intikali ondan da sonra. Zaman yaratılanlara göre geçiyor. Allah Teala hakkında hiçbir zaman geçmiyor. Dolayısıyla o ezelde bunları kelam buyurmuş. O zaman Allah fikir mi değiştirdi, haşa, lafının manası kalıyor mu? Çünkü ezelde hepsini bir anda buyurmuş. Şu zamana kadar böyle, bundan sonra böyle. Şu ümmete bu yasak, bu ümmete bunu serbest etme. Bunlar hepsi aynı anda buyurulmuş. Aynı anda buyurulduğuna göre bir değişiklik yok ki Allah'ın ilminde, kelamında. Sen ne anlamaya çalışıyorsun? Bir şeyden haberi yok, konuşuyorsun. Öyle bir kelam sıfatı ki kaimin sabittir. Neyle? Bizatihi. Allah-u Teala'nın zatıyla sabittir. Kimle diyelim daha doğrusu? Bizatihi Allah'ın zatıyla kaim ve sabittir. Yani kelam sıfatı hariçte boşlukta ayrı bir sıfat olarak durmuyor. Allah'ın zatı var. Zatının varlığıyla birlikte kelam sıfatı da var. Yani zatından sonra değil. Mutezile ne diyor şimdi? Kur'an mahluktur demekte. Allah'ın zatı var ezelde ama kelam sıfatı yok. Ne zaman kelam sıfatı var? Ne zaman işte ilk kelamını buyurduğu zaman, ilk kitabını indirdiği zaman kelam başladı. Allah'ın hiçbir sıfatı sonradan başlamaz. Zatıyla kaim. Ne demek zatıyla kaim? Zatı mevcut. Sıfat da zattan ayrılmaz. Sıfatı da zatıyla beraber var. Zatının evveli yok. Kelam sıfatının da evveli yok. Yoksa indirilme zaman mahluklara nispetle, gönderildiği peygamberlere, ümmetlere nispetle zaman. Allah'a nispetle bu ezeli. Leaş bu benzemez kelamel halk. Allah'ın kelam sıfatı mahlukatın kelamına, yani sonradan yaratılanların konuşmasına benzemez. Benim konuşmama benzer mi? Senin konuşmana benzer mi? Feleyse asla olmadı bir savtin, bir sesle. Yani Allah'ın kelam sıfatı sesle değil. Hani nasıl bir ses? Öyle ses ki yahdüzü meydana geliyor, vücuda geliyor. Neden? Minin silali hevain. Hava akımından, işte ciğerlerden hava geliyor aşağıdan yukarı. O hava ile beraber, hava akımı gelmeden o ses çıkamıyor. İçeriden bir şey gelecek, bir nefes gelecek yani. Bir hava akımı lazım. Daha vastıkya ki ecramin, ondan sonra cirimlerin, uzuvların birbirine çarpışmasıyla dil lazım, diş lazım, çene lazım, damak lazım. Öyle şimdi bütün bunlar alttan ağrı gelen havayla hava akımının yukarı gelmesiyle, yukarıdan bir vurdurmasıyla, çatışmasıyla, çarpışması. Bak şimdi ben burada konuşurken ne kadar şeyler, değil mi, o dilim, dudağım, bu damağım, bir dişim, her taraf devrede yani. O dolayısıyla Allah-u Teala'nın kelamı asla, şimdi zaman mefhumu yok. Buralarda hep ne var? Zaman var. Ne demek zaman? Önce hava alttan gelecek, nefes gelecek, ondan sonra buraya vuracak, buradan. Hepsinin, tamam, saniyelerle belki, saliselerle ölçülüyor ama öncelik var, sonralık var, anladın mı? Bak biz diyorsun, sin'i çıkartma, be'yi demeden sin çıkmıyor. Allah-u Teala da önce be sonra se diyebilir misin? Kün, Allah-u Teala önce kaf dedi sonra nun dedi diyebilir misin aşağı? Zaman yok ki. Sen zamana göre konuşuyorsun. Hangisi önce, hangisi sonrayı konuşuyorsun. Hala diyorum sana, yel değirmeni diyorsun ki suyu nereden geliyor? Bak hala anlamadın ha bunu soruyorsan. Onun için bir hava akımından kaynaklanan, ondan sonra dilin, damağın, dişin bilmem ne birbirine çatmasından, çenelinin oynamasından, değil mi? Bak çenem oynuyor şimdi. Çenem oynamadan ben nasıl konuşurum böyle dururken? Konuşamam. Ondan sonra ecram, işte cirimler, uzuvlar, işte diş, dil, damak, çene falan, istikak, çarpışma, bunların hareketlenmesinden. Ondan sonra meydana gelen bir ses. Ses böyle meydana geliyor bizde. Asla Allah'ın kelamında böyle bir ses söz konusu değil. Ve la bi harfin. Allah-u Teala harfle de konuşmaz. Haşa ve kelle. Şimdi harfle, biz okuyoruz harf. Kur'an okuyoruz. Kul huvallahu, kaf, lam, gözlühe, vav. Biz Kur'an okuyoruz. Kur'an da Allah'ın kelamı kadimi. Biz burada kul huvallah derken harf okumuyor muyuz? Tabii harf okuyoruz. Yazarken harf yazmıyor muyuz? Tabii harf yazıyoruz. Ama Allah'ın kelamında, Allah-u Teala'nın o kul huvallahı buyurduğundaki kelamında o ne değil? Kaf harfi, lam harfi gibi Allah'ın haşa bir sesle harf telaffuz etmesi düşünemez. Allah'ımız harften, sesten münezzehtir. Çünkü harfle seste devamlı ne icap eder? Sebepler, aletler, ciğerler, diller, damaklar, misal. Heleyse ki misli, Allah'ın misli yok diyor. Bu ayete göre sen bunu nasıl kendine uyarlarsın? Kendi sesine, harfine benzetirsin haşa ve kelle. O zaman olmaz. Ya vela bir harf, harfle değil. Öyle harf ki yenkato kesiliyor. Ne ile bir itbaki şefetin, dudağı kapatmakla ve tehrik-i lisanin, dili kıpıldatmakla, kımıldatmakla, oynatmakla. Sen şimdi dudağını kıpıldatıyorsun, işte şefevi harfler, dudak harfleri bilmem ne. Bir harfi bitirmen için dudağını bir kapatıyorsun. Sonra yeni harfe, tamam hızlı konuşuyoruz ediyoruz ama o arada görmüyor musun ne hareketler? Efendim dilde, dudakta, damakta, çenede neler oluyor bitiyor yani. Birini söylemeden öbürünü söyleyemiyorsun. Dudağını kapatıyorsun, bir daha açıyorsun, dilini kıpırdatıyorsun, dilini oynatmadan, hadi bakalım, dilini oynatmada konuş. Yapabilirim acaba? Harf çıkarayım desem, dil kıpırdayacak abi. İşte haşa Mevla'da, lisan olur mu, dil olur mu? Tahrik olur mu, tekaddüm, teahhur olur mu? Olmaz. İşte böylece bu mevzuyu bilmemiz lazım. Ve ennel Kur'an, işte burada bizim anlayacağımız budur. Ve ennel Kur'an'ı, Hazreti Kur'an ve Tevrat'e Tevrat. Bak indirilişte Kur'an sonradır ama birinci zikrediyoruz şimdi. Neden? Kelamın hepsi ezeli kelam. Kadim. Öncelik sonralık yok. Burada sükut, sessizlik diye bir şey. Çünkü Allah mahzuna kelleme buyurduğuna göre artık sükuttan bahsedemezsin. Sessizlikten bahsedemezsin. Kelam sıfatı var. Ezelden ebede tek an ve zaman. Ezelden ve zaman da denmez buna. Kendimiz an olarak ifade ediyoruz. En kısa zaman dilimini. Yoksa Allah hakkında an falan haşa konuşulmaz. Ezelden ebede tek bir kelam ile bütün kelamlarını bir kerede buyurmuş. Bir kerede. Ezelden ebede olacakları bir ilmi inkişafla bir anda bilmiş. An yine demek ibare darlığından laf bulamıyoruz konuşacak. Bunları böyle bilmemiz lazımdır. Tecdit yok. Yani ne demek? Yenilenme demin dedim. Baziyet yok. Ne demek? Parçalanma. Ya ne demek parçalanma biliyor musun? Mesela Tevrat'ı buyurdu, Tevrat'ı bitirdi. İncil'i sonra buyurdu, onu bitirdi. Kur'an'ı buyurdu. Haşa! Böyle parçalanma yok. Çünkü tek kelam. Parçalanma olursa zaman geçmesi icap eder. Hangisi önce, hangisi sonra lafını sormaya başlarsın bana. Parçalanma yok. Ondan sonra takdim yok. Takdim, tehir. Ne demek takdim, tehir? İşte hangisi önce, hangisi sonra? İşte hangi ayet önce indi, hangi... O bize göre surelerin iniş sırasını yapıyoruz. Mekke dönemi, Medine dönemi. Bize göre Allah'ın kelamı ezelisinde bunların öncesi sonrası yok. Hepsi bir kelamla. Bir kere de buyuruldu. Anladın mı? Bunu bilmek lazım. Bunu demezsen lahin, irab. Adam işte Mustafa Öztürk. Kur'an'da lahin var diyor. Arap edebiyatına uymayan lahin. Tövbe ya Rab. Arap edebiyatına Allah Arap edebiyatına mı uyacak? Arap edebiyatı Allah'ın kelamına bakacak ya. İrab. İrab. Ötre mi? Üstün mü? Bilmem ne mi? Ondan sonra harf, saut, ses vesaire envaat tegayyurat. Hiçbir türlü bunların hepsi değişir mi? Değişir. Allah Teala'nın kelamında hiçbir değişiklik olur mu? Olmaz. Ne gibi? İlminde hiçbir değişiklik olmadığı gibi. O zaman bu değişiklikler kime göredir? Kur'an'ı yanlış okudu. Sana göredir bu yanlışlık yaptınsa. İrab, harekeleme, yanlış. Yanlışlar sana aittir. Harfi yanlış çıkarırsın sana aittir. Allah Teala'nın kelamında harf ve ses, irab, lahin bunlar söz konusu değil ki. Sen burada efendim Kur'an'a hata bulmaya çalışıyorsun. Haşa ve kella. Çünkü Allah Teala'nın zatında hata olur mu? İlminde hata olur mu? Kelamında hata olur mu? Haşa ve kella. Bu kesin bir hükümdür. Tamam mı kardeşim? Ve ennel Kur'an, Hazreti Kur'an'da ve Tevrat'ı, Hazreti Tevrat ve İncil'i, İncil'i Şerif ve Zebur'a, Zebur'u Şerif kütübühü, hepsi de nedir? Kütübü, Allah'ın kitaplarıdır. Öyle kitaplar ki el münzeletü, tenzil edilmiştir, indirilmiştir. Alâ rusulihi, münezzeletü de olur, münzeletü olur. Öbürleri toptan indirildiği için tahliben benim anladığım yani Kur'an bir tek münezzeldir, geri kalanlara münzeldir. Yani toptan indiriliş var. Ondan dolayı yani tahliben el münezzeletü, münzeletü dememiz daha uygun olur. İnzal edilmişler yani indirilmişler. Alâ rusulihi, Allah'ın Resulü'ne aleyhisselam, aleyhim onların üzerine olsun, esselamu, Allah'ın salavatı, selamları onların üzerine olsun. Hepsi de Allahu Teala'nın indirilmiş kitaplarıdır. Tamam. Ama ve ennel Kur'ane, Hazreti Kur'an. Şimdi burada Allah'ın kelamına Kur'an da denebiliyor. Bak şimdi burası da bir acayip bir şey. Yani hem kelam sıfatı deniyor, Kur'an da kelam sıfatıyla eş değer manada oluyor. Bir bizim okuduğumuz Kur'an manasına da gelebiliyor. Bir de Kur'an Allah'ın kelam sıfatı manasına da gelebiliyor. Kur'an Allah'ın kelam sıfatı manasına gelirse Tevrat da Kur'an, İncil de Kur'an, Zebur da Kur'an oluyor. Zaten bazı hadis-i şeriflerde onlar hakkında da Kur'an deniyor. Çünkü neden? Kur'an mekru, okunma manasındadır. Allah Teala'nın kelamı da okunuyor mu indirdiği kelamları bize? İndirdiği kelamları okunduğu için o manada Kur'an'dır. Ve enel Kur'an'a, buradaki Kur'an'dan maksat kelam sıfatıdır. Allah Teala'nın kelam sıfatı, Kur'an olarak tezahür eden kelam sıfatı diyelim. Mekruğun okunmuştur, okunmaktadır. Okunuyor işte. Bil elsineti dillerimizde. Bismillah, estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallah ehedün. Okudun mu şimdi ben bunu? Okudum. Allah'ın kelamından bir ayet. Dillerle okundu. Mektubun yazılmıştır fil mesahifi mushaflara. Şeye siz Kur'an diyorsunuz. O da bir acayip bir şey. Yani Kur'an'ın yazılı bulunduğu mushaf-ı şerife Kur'an diyorsunuz. Kur'an'ı getir, Kur'an'ı götür. Halbuki ona Kur'an denmez. Ona mushaf denir. Çünkü yazılı olan şeye mushaf denir. O da Hazreti Kur'an'ın yazılı olduğu mushaf manasında o da kullanılıyor mecazen işte. Ona da Kur'an deniliyor mecazen. Ama Allah'ın kelamı ezelisine de deniyor. Bizim okuduğumuz, tilavet ettiğimiz de deniyor. Ondan sonra yazılmış olan mushaf-ı şerife de deniyor. Ama özel ismi mushaftır onu. Kur'an denmesi mecazidir yani. Ve ennel Kur'an'a, Hazreti Kur'an makru'un, okunmaktadır. Okunmuştur. Bilesin eti lisanlarla mektubun yazılmıştır. Filme sahifi mushaflarda. Mushaflarda işte Kur'an yazılı bulunduğu mushaf-ı şeriflerde. Mahfuzun ezberlenmiştir. Fil kulubi kalplerde. İşte hafıza gücü, zâkire gücü. O işin bütün şeyi yani o kalpte toplanıyor. Akli melekeler, akli melekelerin istima mahalli, toplanma yeri kalptir. Bundan dolayı kalplerde ezberlenmiştir diyor. Sen de diyorsun ki kalp şurada, burada, ezber burada olmuyor. İşte ezbere gücü. Sanki o onu bilmiyor yani. Bütün bunlar yine nereye dayanıyor? Kalbe dayanıyor. Kalp durdu mu beyin istop. Ama beyin ölümü gerçekleşti diyorlar. Kalp çalışmaya devam edebiliyor. Kalp çalışmadığı anda beyin daha çalışamıyor. Onun için bütün anlayış güçleri, ezbere güçleri, işte idrakler vesaire hepsi istima noktası kalbe geliyor. Evet, kalplerde ezberlenmiştir işte. Peki, peki böyle mi böyle? Ama ve ennehu şüphesiz ki o Allah'ın kelamı olan Kur'an me'azalike senin dilinde okunmaktaysa da senin mushafında yazılmaktaysa da hafızların kalplerinde, akıllarında veyahut okuyanların işte ezberledikleri kadar hangi ayetleri ezberlerse mahfuz ve hıfzedilmiş ve ezberlenmişse de onun manası kadimün ezelidir. Senin şu anda çıkarttığın harfle sesle okuduğun kulüvallahu ahadin senin okuduğun harf ses ezeli değil. Senin Kur'an'ı yazdığın mushaf ezeli değil. Çünkü kağıdın basıldığı zaman belli, baskı tarihi belli. Benim okuduğum harf sesin çıktığı dakika belli. İşte ben kulüvallahu ahadin ne zaman okudum bilmem kaçı 28 geçe. Zaman geçiyor bizde çünkü. Ama o kulüvallahu ahad, şu anda okuduğum kulüvallahu ahad çıkarttığım harf ses mahluktur, yaratılmıştır, sonradan yaratılmıştır. Şu anda Allah yaratıyor bana o harfi, o sesi. Şu anda çıkıyor çünkü. Ezeli diyemem ki buna, şu anda çıktı kul okuyunca. Peki Mustafa yazmış. Ya baskı tarihi belli kağıtın canım. Orada şimdi abartıp da hepsi ezelidir, kadimdir denmez ki. Varağını, yaprağını, harfine, sesine ezeli denmez ki. Ezeli Allah'ın kelam sıfatıdır. Bunların bütün vahiylerin efendim bir andaki tek kelamla kelam-ı ezeli olan odur. Ona biz gayri mahluk diyoruz. Mahluk değil diyoruz. Ona ezeli diyoruz. Ona kadim diyoruz. Ama yine de sen bu kulü Allah hadi şu anda okuduğun zaman senin harfin sesin sonradansa da Allah sonradan yarattı bu harfi, bu sesi sana. Şu anda yaratıyor ben kul deyim dediğim zaman. Ama onun manası, onun müfadı, onun muradı, Allah-u Teala katındaki onun karşılığı nedir? Kadimun, o ezelidir. Kaimun bizatillahi teala. Allah-u Teala'nın zatıyla kaimdir. Yani o zatı ne zaman var? Ezelden ebede. O sıfatta, o kelamda, o kulüvallahu ahad de ezelde Allah'ın zatıyla kaim olan kelamlarından biridir. O kulüvallahu ahad. Benim şu anda okuduğum kulüvallahu ahadın harfi sesi sonradandır. Ama manası Allah'ın kelamı olan kulüvallahu ahad Allah'ın zatıyla ezelden ebede kaim ve sabit ve mevcuttur. La yakbelu, kabul etmez. Neyi? El infisale, ayrılmayı. Da vel iftiraka, efendim, çözülmeyi, sökülmeyi, oradan çıkıp geçişkenliği kabul etmez. Neyle? Bil intikali, nakledilmekle. Nereye? İlel kulubi, kalplere, vel evrakı, kağıtlara, yapraklara. Şimdi bu ayeti ben ne zaman ezberledim? İlk duydum, çocuğum neyse yetiştim, kulağıma ilk kulüvallah vurdu. Oradan aklıma yerleşti, ezbere geçti, hafızama geçti. Zaten o demektir ki oraya geçse kalbe geçmiş oluyor. Kalbime intikal etti. Veya ilk ne zaman yazıldı? Efendim sonrasında indirildikten sonra başladı. Derilere yazdılar, kemiklere yazdılar, başladılar. Sonra sayfalara yazmaya başladılar. Şu anda yazılmaya başladı. Şu anda bizim musaflarda basıyoruz Hazreti Kur'an'ı. Bu yapraklara intikal etti mi? Etti. Peki bizim hafızalarımızı ezberlemize kimisi Kur'an'ın tümünü biliyor, kimisi bildiği kadar biliyor. Bu ayetlerden her Müslümanın kalbinde, her namaz kılanın kalbinde, aklında ezbere var mı? Var. O zaman oralara geçti mi? Geçti. Geçti ama senin kalbine, hafızana, aklına, beynine, kağıdına geçmekle Allah-u Teala'nın ezeli sıfatı olan o kelam sıfatı ne yapmadı? Allah Teala'dan okulu Allah ayrılıp da sana intikal ederken, geçerken, hafızana, beynine, kağıdına geçerken Allah Teala'dan ayrılmadı. Bu efendim yani Allah-u Teala'nın kelam sıfatı olarak duruyor ama sende o kelam sıfatı tezahür. Mesela bunu anlamanız için. Yedi kat gökler, efendim cennet, cehennem bir kağıda yazılabilir mi? Yazılabilir. Peki cennet, cehennemin o kağıda yazılması, cennet, cehennem yerinden ayrılıp o kağıda geçer mi? Geçmez. Gökler senin göz bebeğine sığıyor mu? Bir kafanı çeviriyorsun. Şu kadar küçücük göz bebeği, onun da gören yeri küçüğünün azın azı yani. O görme noktasına göğü böyle birden kavrayabiliyor musun? Kavrıyorsun. O gök oradan ayrılıp yeniden intikal edip senin gözün içine geçiyor mu? Geçmiyor. Gök yazmakla kağıda gök oraya iniyor mu? İnmiyor. Ondan sonra senin göz bebeğin o semayı görmekten dar kalıyor mu? Kalmıyor. Peki cehennemi yazmakla kağıt yanıyor mu? Yanmıyor. Dolayısıyla bunu böyle anlarsan dillerle okunan, kalplerde ezberlenen, mushaflara kaydedilen ve yazılan Hazreti Kur'an'ın da Allah-u Teala'nın zatına ait kelam sıfatının o yaprağa hulul etmediği, geçmediği, senin beynine girmediği, senin dilinden, ağzından, harfle sesle çıkmadığını anlarsın. Kelam sıfatı Allah'ın zatıyla kaim, ezeli sıfat olarak duruyor. Ama sende harf ve sesle efendim sudur ediyor, hudus ediyor. Yani muhtes olan, hadis olan, mahluk olan mushafın cildidir, kapağıdır, kağıdıdır, mürekkebidir, matbaasıdır, baskısıdır. Senin benim ağzımdan çıkan harftir, sestir veya dinlerken kulağımıza vuran harftir, sestir. Dinliyorsun, hafız okuyor, dinliyorsun. Bunların hepsi tamam. Ama burada ne olmuş oluyor? Allah'ın zatında bulunan kelam sıfatı o kulağa, o ağza, o akla, o kalbe, mushafa geçmiş olmuyor. Anladın mı? Eğer Allah'ın ismini kağıda yazmakla Allah'ın zatı haşa kağıda hulul edecek olsa o zaman ateşin ismini de kağıda yazmakla kağıdın yanıp tutuşması icap ediyor. Oraya ateş diye yazıyorsun, kağıt tutuşmuyor. Aynı bunun gibi de Allah ismi şerifini sen kağıda yazıyorsun veya dinden çıkarıyorsun. Allah'ın sıfatları ve zatı ismini söylemekle, harfle, sesle Allah telaffuz etmekle Allah'ın zatı buraya hulul etmiyor. Benim ağzımdan Allah'ın zatı aşağı sıfatı çıkmıyor. O zaman Allah-u Teala'nın ismini yazmakla, sıfatını yazmakla kağıda efendim o sıfatlar, o isimler intikal edip inkılap edip, dönüşüme uğrayıp, yerinden ayrılıp, infisal ve iftiraka tabi olup efendim oraya geçmiyorsa sen de Kur'an'ı okumanla Allah-u Teala'nın o Kur'an'ın kelam sıfatı olan Kur'an zatından ayrılması icap etmiyor. O zatıyla kaim sıfat. Orada Tevrat, İncil, Cebur, Furkan, Suhuf, meleklere gönderilen kelamlar. Bir de şimdi hepsi peygamberlere indirilmemiş ki. Bütün meleklere hitabı var. Her özel konuda hitabı var. Hazreti Cibril'e hitapları var. Şimdi vahiy kesildi. Allah-u Teala Cibril'e bir şey buyurmuyor mu? Şu anda yerler, seller, zelzeleler, harpler, şu anda Suriye savaşları, bilmem ne, kim yönetiyor? Hazreti Cibril emirleri kimden alıyor? Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın kelamı devam etmiyor mu? Sen sadece 104 kitap mı zannediyorsun Allah'ın kelamını? Ezelden ebede bütün buyurduklarını tek bir kelamla buyurdu. Anlasana. Zaman yok orada. Hangisi önce hangisi sonra. Cibril'e buyurulduğu zaman da Cibril onu, vakti geldiğinde Cibril onu alıyor, telakki ediyor levh-i mahfuzdan. Ama levh-i mahfuzda ne yazmış? Bütün oldu, bitti, olacak hepsini yazmış orada. Vakti gelende hangi melek görevliyse levh-i mahfuz onun karşısına çıkıyor. Onu arz ediyor. Bazen de Mikail aleyhisselamdan Cebrail aleyhisselama vahiy geliyor, intikal ediyor. Bazen İsrafil aleyhisselamdan ona intikal ediyor. Bazen melekler arasında geçiş var. Bazen bir hiç Cebrail aleyhisselamın tanımadığı bir meleğe bir hitap ediyor. O hitap yani gökteki bütün meleklere yapılan kelamlar, hitaplar o anda olmuyor zaten. Bunların hepsi ezelde olmuş tek bir kelam ile. Anlasana. Tek bir kelam ezelde olmuş. Vakti gelende ona usul ediyor. Efendimiz'e nübüvvet geldiğinde Kur'an'ın gelmesi gibi. Kur'an o anda mı Mevla buyurdu o Kur'an'ı? Ezelde buyurdu. Değişiklik yok. Ama bir meleğe bir şey hitap ediyor. Cebrail aleyhisselam'ın haberi olmuyor. Cebrail aleyhisselam'ın haberi olmuyor. Yani onun için Mevla'nın kelam sıfatı ezelden ebede emirler veriyor, neyler veriyor, kelamlar buyuruyor, haberler beyan ediyor ve nasıl ki ilmi değişmedi, kelamı da değişmiyor. Ve Hazreti Kur'an'ı birinin okumasıyla efendim dinlemesiyle, mushafa yazmasıyla da Allah'ın kelam sıfatının mushafa geçmesi, ağzımdan çıkması, içime girmesi, beynime yerleşmesi icap etmiyor. Ateş diye yazıyorsun, kağıt yanmıyor. Anladın mı? Allah lafz-ı celal yazıyorsun. Allah'ın ismi oraya intikal etmiyor. Allah isimsiz mi kalıyor aşağı sen Allah'ı buraya yazdıysan diye? Allah'ın ismi mi söküldü geldi oraya? Sıfatlarını yazıyor. Sıfatları mı sökülüyor zatından ayrılıyor da geliyor kağıta geçiyor aşağı? Bunu anlayan bunu da kolaylıkla anlar. Anlamayacak bir şey yok. Bu ders çok önemli olduğu için ayrıldığı zaman şimdi yine konuyu bitiremedik. Ama buraya kadar anlattığım için ben artık vazifemi yaptım. Bu hususta Ehl-i Sünnet itikadını beyan etmiş oldum. Ortesinden çıkmış oldum. Ve sizlere de bu konuda bilmedim, duymadım, anlamadım diyemezsiniz. Artık güzel kafanızı şeyde bu dersi tekrar dinleye ezbere gibi yapacaksın. Bunu böyle anlayacaksın. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın kelamını işitmesinin farkı diğer peygamberlerden bu konuya geçiyor. Bunu burada kalsın. Ama bu kadar bir arada konuşulmadan, karara bağlanmadan bıraksaydık, ondan sonra bir hafta tekrar aynı şeyi anlatmadan ileri gidemeyeceksin. Ondan sonra bir daha tekrarı lazım gelecek. Müfit olmayacaktı. Şu anda neticesi elhamdülillah Allah'ımızın kelam sıfatını anladık. İnşallah anlamışızdır. Allah Teala Ehl-i Sünnet'in, Ehl-i Sünnet ulemasının ayetten, hadisten, Kur'an'dan, sünnetten isimleri ve sıfatları hakkında tespit ettikleri doğru itikada ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin ve bu itikat ve bu iman ile yaşayıp ölmeyi müyesser eylesin. Zerre kadar bu itikattan ayrılmaktan, kıl kadar bir karış, bir efendim parmak kadar bu itikada muhalif bir yönlere sapmaktan bizi de, sevdiklerimizi de, çoluk çocuklarımızı da, kıyamete kadar gelecek zürriyetlerimizi de muhafaza eylesin. Bu noktada bir inhiraf, bir ayrılma söz konusu olacaksa Rabbimiz ezeldeki takdirleri kendi bilir. Velakin bizim duamız bu yöndedir. Duada kazayı geri çevirir buyuruluyor. Bizim de duamız bu yöndedir. Allah'ım zerre kadar Ehl-i Sünnet itikadından inhiraf söz konusu olduğunda bizi de neslimizi de hayatına iman ile nihayet vererek Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eylesin. Şirke düşmeden, bid'at ehlinin dalalet itikatlarına sapmadan, meyletmeden Ehl-i Sünnet itikadı üzere hüsnü hatime ile çene kapamayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Bizlere kurban olduğum Allah'ın bu yaptığımız dersler hürmetine yanlış bir itikat nasip etmesin. İnanmak nasip etmesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi selleme teslimen kesîrâ. Elhamdülillâh rabbil âlemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 29. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk.
7: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
4: Selamünaleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
9: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz Elif Bağ dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Taşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
11: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
12: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
13: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için. Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
14: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
15: Haydar, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
16: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ağızka Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ağızka yapar.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
19: Lale Gül, gönül bahçeniz.
20: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
21: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil muttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz. Aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صدق رسول الله فيما قال وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْمُتَعَالِ. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini biliyorsunuz Gâr-ı Hira'da bıraktık. Cenab-ı Cebrail aleyhissalatu vesselam Efendimiz Peygamber-i Zişan Efendimiz'e Gâr-ı Hira'da geldiler. Ve kendisine Kur'an-ı Hakîm'in 5 ayetini getirdiler. Estaizu billah. İkra. Bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra. Ve rabbukel ekramullezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâlem ya'lem. 6666 ayat-ı ilahiye oku diye başlıyor muhteremler. Ya geçen dersimizde üzerinde bayağı birkaç cümleler durduk. Yani İslam'ın nizamının temelinde ilim var, marifet var, okumak var, bilgi var, irfan var muhterem Müslümanlar. Ya oku. İnsanı uyuşuk kandan, kan pıhtısından evvela meni hali, sonra kan pıhtısı haline geliyor, sonra et haline geliyor, sonra kudret fırçasıyla beden tanzim ediliyor, sonra söyledik sümme enşe'nâhu halkan âhar, Cenab-ı Halik-i Zülcelal ruh nefhediyor. Yavru rahmi maderde devinmeye başlıyor. Mavzumuz o değil muhterem Müslümanlar. Sadece halakal insane min alak buyurulduğu için bu kadarını tekrarlamış oldum. Evet, insanı uyuşuk kan pıhtısından yaratan Rabbin adıyla oku buyurduktan sonra Cenab-ı Cibril tekrar okuyor. Estaizu billah. İkra ve rabbukel ekramüllezî alleme bil kalem. Allama insana ma lem ya'lem. O Rabbin ekrem olan Rabbin adıyla oku ya Muhammed. Cenab-ı Hak tekrarlıyor. Tekit var, teyit var, teşdit var muhterem Müslümanlar. Muhterem müminler, Peygamberimiz Zişan Efendimiz oku emrini alıp kalemle talim hikmetini de telakki ettikten sonra Cenab-ı Cibril'den Gâr-ı Hira'dan yavaş yavaş biraz da ürpertiyle iniyor. Hani demiştik ya muhterem Müslümanlar, Cebrail'i dehşetiyle, hey'eti asliyesiyle ilk defa görünce bayıldı. Hazreti Cibril kucakladı, kendini sıktı. Oku ya Muhammed diyordu. İkra diyordu. Müşfik bir kardeşin bir kardeşi sıktığı gibi 3 defa tekrar sıktı.

Resulü ilk defa gördüğü için heybetinden bayıldı dedik ya. Cenab-ı Pir öyle diyor Mesnevi'de. Ahmet er bir küşayet an perri celil ta ebed bihuş manet Cebrail. Allah Allah. Cenab-ı Cebrail'i heyeti asliyesiyle görünce Hazreti Ahmet bayıldı ve fakat ayıldı tekrar diyor. Eğer Peygamber Efendimiz Risalet ve nübüvvet kanatları açıp da Cenab-ı Cebrail'e bir defa görünseydi Cebrail öyle bir bayılırdı ki ancak mahşerde ayılırdı diyor. Ya. Buna aşk mesleki derler. Hoca dedi ki lan ne diyecek hocam be? Ben de hocayım. 48 senedir kürsüdeyim diyorum ya size. Hoca ne diyecek yani? Ya. Aşk mesleki derler buna. Fahri kainat bayıldı ve ayıldı. Yani beşerin kafasında, Müslümanların vicdanında, inananların gönlünde bir istifham olabilir mi acaba diye gayrete geliyor Mevlana. Cebrail'i görünce Hazreti Muhammed bayıldı diyoruz ya, acaba Cebrail mi daha faziletli derecesine bir yanlış yola sapılmasın inanç bakımından diye? Koca veli öyle diyor. Eğer Hazreti Muhammed Ahmediyet ve Muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e hakikati Muhammediyesiyle görünseydi, Cebrail öyle bir bayılırdı ki kıyamet sabahı ancak ayılırdı. Rabbim Resulü'nün şefaatine nail ve mazhar kıl ya Rabbi. Peygamber Efendimiz vahyi telakki ediyor. Gar-ı Hira'dan, Cebel-i Nur'dan ağır ağır iniyor. Hatice validemizin evine geliyor. Mavzumuz Peygamber Efendimiz muhterem Müslümanlar, tamam mı? Mevlana öyle diyor. Şerhi ışk ermendigüyen berdevam sat kıyamet bir güzelet bu anna tamam diyor. Eğer aşıkın ve aşkın şerhini söylemeye başlasam yüzlerce kıyamet kopar da aşkın şerhi gene bitmez diyor. Aşkın şerhi bu kadar azim de aşkın kendinden dağıldığı Hazreti Muhammed'in fazaili nasıl acaba? Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin acaba o kemalat-ı ahmediyesi, o fazail-i muhammediyesinden bahsetmek istersek ya Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hazreti Muhammed'in hakikatine kalben ve imanen vakıf olmayı bizden esirgemesin Mevlamız inşallah. Muhterem Müslümanlar, tabii size birçok şeyler okuyacağım da sadece burada isterseniz Peygamber Efendimiz Gar-ı Hira'dan inerken Şeyh Galip merhuma bir orayı verelim geçelim isterseniz. Osmanlı şairi Şeyh Galip merhum öyle diyor. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada. Bak mümin kardeşim, Şeyh Galip ne diyor bak. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada. Hükmün tutulur mahkemeyi ruz-i cezada. Gülban ki kudumun çalınır arş-ı hudada. Esma-i şerifin anılır arz-ı semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize devleti sermezsin efendim diyor. Evet, o kainatın efendisi olduğu gibi bizim de Nebi-i Zişanımız, Seyyidimiz ve Efendimizdir. Ya Rabbi onun sevgisiyle gönüllerimize hayat ver diyoruz. Hatice validemizin evine geldi. Hala bir ürperti Peygamber Efendimizle devam ediyordu. İlk defa karşılaştığı dehşetli bir manzara, çünkü tabiri böyle söylense caiz mi bilmiyorum muhterem Müslümanlar. Dethiruni. Peygamber Efendimiz, ya Hatice beni örtünüz, beni biraz örtünüz buyurdular. Cenab-ı Hatice validemiz müminlerin muhterem validesi, Peygamber Efendimizin üzerini örttüler. Biraz dinlendiler muhterem Müslümanlar. Ve
Cenab-ı Hatice Validemize olanları anlattı.

0: Ya Hatice, bugün bende böyle bir tecelli oldu. O arada Cenab-ı Cebrail aleyhisselam bir defa daha geliyor. Muhterem Müslümanlar, yani Fahri Kainat Efendimiz'i ne alemde diye Allah'ın emriyle şöyle bir geliyor, bir daha yokluyor. Ya Ayşe, gene o gördüğüm zatı görüyorum diyor Peygamber Efendimiz. Ya Hatice, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o manzarayı öyle seyrederken hoş bir neşeyle, belki de neşe gözyaşlarıyla, belki de ruhi uçuşlarla muhterem Müslümanlar, Hatice validemiz şöyle saçının ucunu bir çıkardılar biraz. Eğer melekse kaçar, çekilir. Yok eğer bunun dışında bir tecelli ise, bir zuhurat ise anlaşılmış olur ya Resulallah dedi. Hatice validemiz saçının bir tarafını biraz çıkarınca Cenab-ı Cebrail aleyhisselam çekiliverdiler. Ya Resulallah, ilk müjdemi söylemiş oluyorum. Bu zat korkacak bir kişi değil. Allahu alem, Allah dostu, vahiy emini Cenab-ı Cibril olsa gerek, ben Veraka'ya amcazademe gidiyorum diyor. Veraka'ya amcazadesi yerine gidiyor ve soruyor. Muhammed'imizde bugün böyle bir şeyler olmuş, ne dersin ey amcazadem diye. Muhterem Müslümanlar, Verakat ibn-i Nevfel zaten böyle bir şeyi şiddetle bekliyordu. Ya Hatice, ya Hatice, seni müjdeliyorum Allah'ın en yüce Resulüne, Hatemül Enbiya'ya zevce oldum diyor. Bu gelen haşa ki korkulacak cinsten değil, Allah'ın vahyi emini Cibril ve Muhammed'imize gelen de ona nazil olacak semavi kitapların sultanı ve şahı ve en büyüğü olan ilahi nizam ve kıyamet sabahına kadar müminlerin anayasası olan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleridir ya Hatice. Hatice validemiz geldi muhterem Müslümanlar. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Verakat ibn-i Nevfel'in söylediğini aynen nakletti. Peygamber Efendimiz daha çok rahat tabii. Muhterem müminler, Cenab-ı Cibril tekrar gelerek Estaizu billah Ya eyyuhel müddessir Kum fe endir ve rabbeke fe kebbir ve thiyabeke fe tahhir ila ahiril ayat. Cenab-ı Cibril Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretlerinden Sure-i Müddessir'in ilk ayatını getiriyor. Ey ridasına bürünen, risalet cübbesine bürünen Nebi-i Zişan'ın Muhammed'im, kalk ve insanlığı ilahi celal ve cehennem ateşinden korkut ve Rabbini büyükle tekbir eyle. Muhterem Müslümanlar, Allahu Ekber. Evet, Allah'ın kulları hep beraber böyle diyoruz. Allahu Ekber. Peygamberi Zişan Efendimizin Rabbisinden telakki ettiği ilk emirlerin içerisinde kum, ridanı üzerinden çek, vazifen azim, önün çok açık, insanlık ve beşeriyet için ebedi lidersin ya Muhammed. Vazifen bütün insanlığı kurtarmanın derdi olacaktır. Kalk ve inzar eyle. Muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir latifeyi ifade etmek isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine li hikmetin kum fe ebşir buyurulmuyor da kum fe enzir. Yani kalk ve müjdele ya Muhammed buyurmuyor Cenab-ı Hak. Kalk ve korkut, inzar eyle diye buyuruyor. Demek ki insan oğlu için inzar tebşirden evveldir. Evvela Allah'tan korkacak, sonra en büyük müjdeyi alacak. Konyalılar duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Yani kalplerde evvela haşyetullah olacak, kalplerde Allah korkusu olacak, kalplerde mesuliyet duygusu olacak, kalplerde ürperti olacak, tamam mı? Bu haşyet ve ürpertinin içerisinde bütün evamiri ilahiye bir harfin yerine getirilecek ve bütün nehyedilen şeylerden de şiddetle ve süratle kaçılacak. Bunu yaptı mı? Bak mümin kardeşim, bak. Hadisi kutsi ve kütüb-i sitte hadisi. en sağlam hadislerden biridir. Hadis-i kutsi. Ve izzeti ve celali la ecmeu ala abdi khawfeyn ve la emneyn iza khafeni fid dunya emmentuhu yevmel kıyama ve iza emineni fid dunya ehaftuhu yevmel kıyama. Alemlerin yüce Rabbi böyle buyuruyor. İzzim ve celalime, yani zat-ı uluhiyetime kasem ederim ki kulum üzerinde iki korkuyu ve iki emniyeti cem etmeyeceğim. Gençler, gençler, Allah'ın yiğit kulları, bilhassa size sesleniyorum. Çünkü gençlikte korku galip olacak, ihtiyarlıkta raca galip olacak. Tamam mı? Genç daha çok Allah'ından korkacak. İhtiyar zürriyetten kalmıştır. Zaten damarları kesilmiştir. Şehvet ve buna benzeyen şeylerde zayıflamıştır. Onun için ihtiyar daha çok raca içerisinde, Allah'ın rahmetinden daha çok ümitle, Allah korkusu kalbinde olacak tabii muhterem müminler. Fakat ama gençler, delikanlılar diyoruz değil mi? Delikanlılar. Öyle olunca kan hararetiyle daima çiziden çıkmaları muhtemeldir. Onun için gençler diye sesleniyorum. Kalbinizde Allah korkusu mayalanmalı. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin bu gelişini Kur'an-ı Kerim şimdi Gâr-ı Hira'dan indi. Hatice validemizin evinde Cibril tekrar geldi. Estaizu billah. Ya eyyuhel müddessir kum fe endir ve rabbeke fekebir dedi. Peygamber Zişan Efendimiz doğruldular. Doğruldular. Risalet abasını üzerine aldılar. Ayet-i Celle'de ve enzir aşiretekel akrabin. Yakın akrabanı inzar ve onları irşatla işe başla Muhammed'im. Peygamberi Zişan Efendimiz bütün amcalarını ve yakın akrabasını Safa Tepesi üzerinde topladı muhterem müminler. Safa Tepesi üzerinde topladı. Orada herkes vardı. Amcaları Cenab-ı Abbaslar, Hazreti Hamzeler, Ebu Talipler, Ebu Lehepler ve bütün kavmi Kureyş'in uluları oradalardı. Peygamber Efendimiz onların karşısına çıktılar bu ayet-i celle nazil olunca ve enzir aşiretekel akrabin. Ey benim yakınlarım, amcalarım, dayılarım, yakın akrabam, Kureyş uluları. Ben size desem ki şu dağın arkasında asker var, düşman var. Şafağa doğru Mekke'yi mükerremeye girecek, tedbir alın desem bana inanır mısınız dedi. Hepsi birden gulgule ile böyle dediler. Ya Muhammed, biz sana çocukluğundan beri Muhammedül Emin dedik. Ya Konyalı kardeşlerim, duyuyor musunuz? Peygamber Efendimizin yetişişinden daha çocukluğundan bütün Mekke ahalisi, hususiyle kavmi Kureyş'in uluları Muhammedül Emin diyorlar. Çocukluğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kayboluyor muhterem Müslümanlar. Onun kaybolması bizim veletlerin kaybolmasına benzemez. O değişik bir kaybolma biliyorsunuz. Allah onun üzerinde hafız ve nazırdır. Kainatın efendisi olarak geliyor çünkü. Nefesini dinliyor Mevla, adımlarını takip ediyor. Zayi etmez Muhammed'ini. Aranıyor, aranıyor, aranıyor. Ebu Cehil bir yerden geliyormuş. Bakıyor, bir yavrucağız ay parçası. Böyle bir tabir bile biraz tuhaf oluyor ama neyse artık böyle diyoruz. Parıl parıl bir yavru. Devesini ıhtırıyor, yanına kadar geliyor. Cenab-ı Muhammed'in, Hazreti Ahmet'in, kainatın Mustafa'sının elinden tutuyor, devenin yanına getiriyor. Arkasına onu bindiriyor, kendisi öne biniyor. Deveye hadi aslanım bakalım diyor, deve kalkmıyor muhterem Müslümanlar. Ya deve kalkmıyor. Allah Allah. Şimdiye kadar bu deve hiç sahibine böyle isyan etmezdi ama acaba bugün ne oldu ki diyor. İniyor Muhammed'i, kainatın Muhammed'ini aleyhissalatü vesselam önüne bindiriyor. Kendisi arkaya biniyor, hadi aslanım diyor. Deve yerinden merminin namludan fırladığı gibi deve ayağa kalkıyor hemen birden. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem Müslümanlar, bir de Peygamber Zişan Efendimiz 6-7 yaşlarında Kabe-i Muazzama tamir edildi. Hacerül Esved yerine konacak. Mekke-i Mükerreme'de ve etrafında 4 büyük kabile ihtilaf ettiler. O diyor bu şeref bizim, o diyor bu şeref bizim. Hacerül Esved'i biz yerine koyacağız. Daha büyük asil kabileyiz. O biri diyor biz yerine koyacağız. 4 Arap kabaili arasında bayağı neredeyse kılıçlar çekilecek. Haram-ı ilahide çok ciddi ihtilaf çıkacak. Aralarında şöyle bir anlaşmaya vardılar. Safa kapısından şimdi kim girerse onu hakem tayin edelim. O ne derse olsun mu? Olsun dediler. Bakıyorlar ki ilk giren Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında. 7 yaşında muhterem Müslümanlar. Bütün kabile reisi olan ileri gelenler, Mekke'nin ileri gelenleri Hâdâ huve Muhammedül Emin. Muhammedül Emin geldi, onun hükmüne razıyız dediler. Gelince, hatta burada şunu da söyleyeyim muhterem Müslümanlar. Bu çocukluğunda olan söyleyeceğim bu. Kabe-i Muazzama'nın tamirinde Peygamber Efendimiz diyor ki, entarimi şöyle acımasın diye omuzuma kaldırmıştım. Taş alıyorum omuzuma diyor, entarimi kaldırmıştım. Herhalde diz kapağından yukarısı biraz göründü ki Peygamber Efendimizin dehşetli bir kişi geldi ve entarimi aşağıya çekti diyor. Ürperdim diyor, hala onu unutamam diyor. Muhterem Müslümanlar, ya yeni yetişmiş ve çocukluk halinde dahi Cenab-ı Halik-i Zülcelal Fahri Kainat'ın diz kapağından yukarısının görünmesini Mevla istemiyor. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, iş böyle başladı muhterem Müslümanlar. Hacerül Esved'in konma yaşı biraz daha büyük tabii Peygamber Efendimiz. Geldiler, buyurdular ki bir kabut bezi serin, serdiler. Hacerül Esved'i üzerine koyun. Koydular. 4 kabilenin reisi bu çadır bezinin, kabut bezinin 4 ucundan tutsunlar. 4 kabile reisi çadır bezinin 4 ucundan tuttular. Getirin bakayım yerine kadar, tam Hacer-i Esved'in konacağı yere kadar 4 kabile reisi beraber getirdiler. Nur yumağı elleriyle Hacer-i Esved'i şöyle yerine yerleştiriverdiler. Razı mısınız? Razıyız ya Muhammed. Ya muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi böyle. İsterseniz hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Safa Tepesi'nde akrabasıyla konuşacak ama şöyle bir latifeyi daha çocukluğundan arz edeyim. Bir daha tekrar bu latifelere dönmeyeceğim çünkü. Halime validemizin köyünde, Beni Saad kabilesinde çocuklarla beraber oynuyor Peygamber Efendimiz. 4-5 yaşlar, daha küçük yaşta çocuklarla beraber yeşilliklerin üzerinde koşturuyorlar. 2 nur yapılı kişi geliverdi muhterem müminler. Birinin elinde leğen ıvrık var. Nur yapılı 2 kişi geliverdi. Hani Peygamber Efendimizin hadisi Cibril'de tarif edildiği gibi yüzleri gayet ay gibi, güneş gibi parıl parıl, sakalları, saçları siyah ve üzerlerinde bembeyaz elbiseler giymişler. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'i çocukların arasında alıp hemen şöyle hiç incitmeden yatırıverdiler. Yatırıverdiler çayırların üzerine. O sağda duran zat, heybetli zat, mübarek parmağıyla şöyle bir çizdi. Peygamber Zişan Efendimiz'in sadrini açtı. İçinden kalbi Muhammedi'yi çıkardı, şakır şakır yıkadılar, sonra da kalbin bir tarafından birazcık bir kan pıhtısı çıkarıp şöyle bir kenara atıverdi. O zatın biri Cebrail, diğeri Mikail aleyhisselam idi muhterem Müslümanlar. Bu tabii İslam peygamberine yapılan ilk ameliyat, ilk operasyon, ruhani operasyondu. Sonradan Peygamber Efendimiz'e soruldu. Ya Resulallah, o uyuşuk kan pıhtısı ki Cebrail kalbinizden alarak bir kenara koydu, şeytanın kalbe musallat olduğu şeydir. Onu Cenab-ı Hak daha çocukluğumda Cibril vasıtasıyla benim kalbimin kenarından aldı diye buyurdular. Evet. Şeytanın musallat olduğu, hortumunu attığı şeydir o. Delikanlı tabiri de oradan kalma, Konyalılar duyuyor musunuz? Delikanlı. Yani vücutta kontrolsüz olarak kan yükseliyor. Tam o yaşta, o çağda. Onun için dikkat ederseniz ekseri delice hareketler o yaşlarda oluyor. Peygamberimiz Nişan Efendimiz daha küçüklüğündeyken böyle bir şeyden Cenab-ı Hak hıfz-ı emanında kılmak için Cibril vasıtasıyla o kanı oradan aldırıyor sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Sonra Zemzem-i Şerif'le kıcır kıcır kalbi Muhammedisi yıkanıyor. Sonra ilim ve hikmet dolduruluyor. İlim ve hikmet dolduruluyor. Kalbi Muhammediye daha çocukluğundan sadri kapatılıyor. Cenab-ı Cibril Cebrail'lik parmağıyla şöyle bir çekiyor eski haline. Olur mu? Müslümanlar, olur mu? Hey hey! Alemlerin yüce yaratanı isteyince daha neler oldu ve neler. Bu ameliyat bir de Gâr-ı Hira'da oldu. Bu ameliyat Peygamber Efendimiz'de üçüncü defa Miraç gecesinde oldu muhterem Müslümanlar. Hatırınızda kalsın. Peygamber Efendimiz'e 4-5 yaşında Beni Sa'd kabilesinde bir ameliyat, ruhani, manevi ameliyat. İkincisi vahiy geldiğinde Gâr-ı Hira'da. Üçüncüsü Miraç'ta Allah'ın cemalini görmeye uruç edecek ya. O anda sadri Muhammedi yine açılıyor. Yine kıcır kıcır. Zaten temiz olan şeyi bir daha yıkarsanız ne olur muhterem Müslümanlar? Muhterem cemaat. Zaten temiz olan bir şeyi, zaten manzarı rahman, zaten makarı iman ve aşk, zaten cemali hakkın işrakı, Allah nurunun tecelligahı olan kalbi Muhammedi. Şöyle diyeceğim size muhterem Müslümanlar, mananın anlaşılması için. Hazreti Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak Kelimullah'tır. Molla Camii'nin Lüccetül Esrar diye bir Risale-i Miraciyesi var. İzmirli Abdülkadir Efendi diye bir zat o Molla Camii'nin Risalesine şerh yapmış. Orada görmüştüm seneler evvel muhterem müminler. Cenab-ı Musa aleyhisselam Kelimullah olarak Cenab-ı Hak kendisine böyle buyuruyorlardı. Estaizu billah. Fahla naleyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ya Musa, ayağından naleyini çıkar, sen mukaddes tuva vadisindesin. Zat-ı akdesimizden vahiy telakki etmeye geldin. Hazreti Musa aleyhisselama hitabı izzet böyle. Ama Peygamber Efendimiz'e Miraç gecesinde alemlerin Rabbi böyle buyuruyor. Habibim, naleyninle gel, ayağın tozuyla arşın şereflensin diyor. Biz bu Peygamber-i Zişan'ın ümmetiyiz. Biz bu Zat-ı Akdes'e, biz bu mübarek insana Bezmi Eles'te aşık olmuşuz. Nur-u Muhammedi'nin pervanesi olma derdiyle dünyadayız. Ya Necip Fazıl Koca dahi öyle diyor. Sevgilim, peygamberim, önderim, yüce rehberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyor. Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyor. Vallahi ahdimiz var Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Vallahi ahdimiz var. Necip Fazıl'la aynı neşedeyiz. Ona uymayan ölçü ne olursa olsun kıyamet sabahına kadar ayağımızın altında. Yüce Rabbim bizi Muhammedi'nin kutsi neşesiyle dolu kıl.
1: Amin.
0: Onun feyziyle feyziyab eyle.
1: Amin.
0: Onun nuruyla kalplerimize taze hayat ver.
1: Amin.
0: Evet muhterem Müslümanlar, evladımızla, ailemizle, kardeşlerimiz ve komşularımızla, 60 milyonun üzerinde vatan evladıyla, 1,5 milyarla Hazreti Muhammed'in yolundayız. Ve bahtımız açılıyor muhterem müminler, aziz kardeşlerim. Bahtımız açılıyor, kara günler bundan sonra geride kalacak artık. Muhammed'e doğru, Muhammed'e doğru. Peygamber Efendimiz Gâr-ı Hira'da amcaları ve yakınlarına sormuştu, hatırlayın. Size bir asker geliyor, Mekke'ye baskın yapacak. Sahar vakti Mekke'ye girmiş olacak, tedbir alın desem, inanır mısınız? Ey akraba, amcalarım, dayılarım ve yakınlarım. Ya Muhammed, sana çocukluğundan Muhammedül Emin dedik. Elbette inanırız. Hayatın boyu senden yalan sadir olmadı ki dediler. Peygamber-i Zişan Efendimiz, öyleyse ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Öyleyse madem ki bana Muhammedül Emin dediniz, ben Allah'ın Resulüyüm. Evet. Nazil olan ayatı ilahiyi kaldırarak elimde Kur'an ayetleri en açık mucizemdir. Sizi vahdaniyete davet ediyorum, imana davet ediyorum, aşka davet ediyorum, yüksek ahlaka davet ediyorum, en nezih şahsiyet ve edebe davet ediyorum. İlahi yolda ve yolculukta yanımda olmanızı çağırıyorum sizi. Gariptir muhterem Müslümanlar, gariptir. Amcası Ebu Leheb, tebben leke ya Muhammed, bizi bunun için mi çağırdın dedi. Ya birkaç dakika evvel, birkaç dakika evvel, ya Muhammed, hayatın boyu senden yalan tek kelime sadir olmadı, sana biz ittifakla Muhammedül Emin dedik, ne söylersen başımız ve gözümüz üzerine dedikleri halde Peygamber Efendimiz vahdaniyete, iman ve aşka çağırınca, ya bizim aba ve ecdadımızdan devraldığımız putlarımız ne olacak? Lat ne olacak? Menat ne olacak? Uzza ne olacak? Hubel ne olacak? Şira ne olacak? Muhterem Müslümanlar, putlarını gözlerinin önlerine getirerek kaşlarının arasına koyup amcası başta Ebu Leheb, tebben leke ya, yazıklar olsun sana ya Muhammed, yeğenim olarak bizi buna mı çağırdın demek dedi. Ve muhterem Müslümanlar, mesele böyle başladı. Büyük dava, dünya çapındaki, dünya çapındaki büyük dava, davayı Muhammedi, tebliğ ve irşat vazifesi Safa Tepesi'nde ilk defa akraba ve yakınlarına olmak üzere böylece başladı. Muhterem müminler, uzatmayacağım ayet-i celilelere, asıl söyleyeceğime geleceğim. Çünkü her zaman söylüyorum size, bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Şair Ali'l-Vehhabi öyle diyor. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Evet muhterem müminler, ne söylesek aczimizin ifadesi. Onu Allah methetmiştir. Ya Osmanlı şairi İtri ne diyor bakınız muhterem Müslümanlar. Hani ne söylesek aczimizin ifadesi dedim de, Osmanlı şairi Mustafa İtri efendi şöyle diyor bakınız, gazel devam ediyor, edip geliyor da, el benim damen senin ey rahmetellil alemin, şöhretim isyan benim, sen af ile meşhursun. Ya Peygamber Efendimiz'e böyle iltica ediyor. El benim damen senin ey rahmetellil alemin, ey alemlere rahmet olan yüce nebi zişanım, etek senin diyor, etek senin, el benim, sımsıkı eteğinden sarılmışım, ben isyan ve günahla meşhurum ama sen de afüyle, bağışlamakla meşhursun. Bu günahkar ümmetini bağışla ya Resulallah diyor. Hani sık sık okuyorduk ya muhterem Müslümanlar, bilirim, şair öyle diyor, bilirim beni ben, sevecek yüz yok bende. Ya, ya, ya, şair, şair huzuru peygamberiye yaklaşmış, dolu yağar gibi gözünden yaşlar, böyle dehalet ediyor Allah'ın Resulüne. Bilirim beni ben, sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diyor. Muhterem Müslümanlar, huzurundayız ve ısrar ediyoruz. Bizi lütfedip kabul buyursun diye inşallahu teala. Şöyle bir hadise oldu muhterem müminler. Büyüklerden, ulemadan biri naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muvacihe-i Muhammedisi, kıble taraf muvacihe-i Muhammedi, geride çekilmiştim diyor. Şöyle kendi kendime, kişinin güneşi seyrettiği gibi sanki nuru Muhammedi'yi seyretmenin derdiyle tefekkür halindeydim diyor. Bir Arabi geldi diyor, bir Arabi. Gözyaşlarıyla huzuru Fahr-ı Risalet'te durdu. Ve şu dörtlüğü okudu, şu kıtayı okudu. Ya hayramen düfinet fittür bi azumuhu. Bazı kitaplarda fil arzı azumuhu da var. Meşhur olan böyle. Ya hayramen düfinet fittür bi azumuhu. Fettâbe men tîbihinnel qâ'u vel ekemu. Nefsiyel fidâ'u li kabrin ente sâkinuhu. Fihil afâfu ve fihil cûdu vel keramu. Şimdi Ravza-i Mudahare'de orada kenardaki levhalarda bu dört mısra, bu kıt'a, bu dörtlük yazılı muhterem Müslümanlar. Osmanlı devrinden kalma, bunu silmemişler. Bazı şeyleri orada Osmanlı şairlerinin mühim sözlerini direkleri kaplama bahanesiyle oradan kaldırdılar, mermer kapladılar. Tekrar yazacağız dediler, yazılmadı, öyle kaldı. Evet muhterem Müslümanlar. Ama bu orada duruyor, gittiğiniz zaman dikkat ediniz. Arabi şöyle diyordu muhterem Müslümanlar. Ya hayramen düfinet fittür bi azumuhu. Ey kemikleri, burada vücudu mes'udu mübareki demektir. Ey vücudu mes'udu mübareki, bu toprağa defnedilen Nebi-i Zişanım. Fetâbe men tîbihinnel qâhu ve lekemu. Sen bu toprağa defnedilince buraya vadiler, ovalar ve dağlar, tepeler senin şerefinle şereflendi ya Resulallah. Hani bir dörtlük var ya muhterem müminler, yine bir kıta var ya, orada arz diyor, arz diyor, Allah'ın sevgilisi Muhammed'i bendedir diye semavat ve arşa iftihar eyler diyor. Ya çünkü Peygamber Efendimiz'in mübarek bedeni bugünkü Kubbe-i Hadra'nın altında muhterem Müslümanlar. Kubbe-i Hadra'nın altında ve Ayşe validemizin hücresiydi. 124 bin enbiyadan hiçbirinin kabri kat'i değil muhterem müminler. Hazreti Halilurrahman da dahil, İbrahim aleyhisselam, Kudüs-ü Şerif'te ziyaret ettik Halilurrahman'da. İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam ve hanımları Halilurrahman'da. Şimdi kafir, mel'un siyonistin, Yahudinin kirli çizmeleri altında çiğneniyor muhterem Müslümanlar. Aman hocam be! Çok yasağa bastın yahu! Yahudi şimdi İsrail dostumuz yahu! Puh! Rabbim, yüce Allah'ım bizi Habibine dost eyle.
1: Amin.
0: Evet muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin muhterem Müslümanlar kabri şerifi %1 milyar kat'iyetinde Ayşe validemizin hücresinde ve Kubbe-i Hadra'sının altındadır ve bunda 1400 yıllık yüce millet ve ümmeti İslamiye'nin ittifakı var, tamam mı? Oraya varıyorsunuz, hep beraber varıyoruz. Peygamber Efendimiz vallahi karşımızda. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Rahmeten lil-alemin. İlahirihi salat selamlar devam ediyor. Ya men nevverahullah, ya men zeyyenehullah, ya men ekremahullah, ya men azzamahullah, ya men edebahullah, ya şefi'al ilahihi salatü selam devam ediyor, ediyor, ediyor. Sonunda ne olurmuş böyle devam ede ede? İsterseniz o Arabi, ama onu bitireyim sonra söyleyeyim onu. Evet muhterem Müslümanlar, yani Peygamber Efendimiz için şunu mu söylesem, bunu mu söylesem muhterem müminler? Ya hocam, şu Arabi orada biraz beklesin de huzuru peygamberi de, şu Nabi'nin bir girişi var, onu bize söyle. Peki onu söyleyeyim evvela bak. Hazreti Nabi nasıl girmiş Medine-i Tahire'ye? Arabi orada bir bekleye dursun bakalım bir muhterem müminler. Huzuru peygamberi de gözyaşı da pek makbul, gözyaşları da şarıl şarıl dökülerek beklesin inşallahü teala. Osmanlı şairlerinden muhterem Müslümanlar, şair Nabi kervanlarla Medine'ye doğru yaklaşıyor. O zaman biliyorsunuz kervanlar, evet, böyle sabahlara kadar yürünür, kuşluğa kadar yürünür, ikindiye kadar dinlenir kervan, hava serinleyince tekrar yürünür. 1,5 ay gidiş, 1,5 ay dönüş, 1,5 ay Medine, 1,5 ay Mekke-i Mükerreme, tam 6 ayda muhterem Müslümanlar, evet, 1,5 ay hesap ediniz, en az 6 ayda bir hac, bir ziyaret yapılır, dönülür idi. Müminler şimdi İstanbul'dan biniyoruz, 3 saatte Medine'deyiz, 4. saat Kabe'nin karşısındayız, şu eltaf-ı ilahiye bak. Başımızdaki kıllar adedince başımız olsa birer birer verelim de Hazreti Muhammed'in yolundan alma. Bin can olaydı, kaş bu dil şikeste de, şair öyle diyor. Hemen hemen her dersimde okuyorum size. Bin can olaydı kaş, keşke demek burada eski Türkçe. Bu dil şikeste de her biriyle bir kez olaydım sana feda. Bedende bir can değil ya Resulallah. Keşke bin can olsaydı da hepsiyle ayrı ayrı ve birer defa yoluna feda olsaydım. Muhterem müminler, kimin canını kime vereceksin? Zaten o da Allah'ın malı ve mülkü, onun kudreti. Biz Muhammed'e ümmetiz deyip işi bitiriyoruz ve selam. Oldu mu muhterem Müslümanlar? Evet, Nabi Medine-i Münevvere'ye tam Kubbe-i Hadra'ya doğru bir gazelini yazdı muhterem Müslümanlar. Bir gazelini yazdı Osmanlı şairi. Sakın terki edepten, küyi mahbubi hudadır bu, nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye başlıyor. En sonunda muraatı edeple gir Nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandır bu, segah-ı evliyadır bu. Muraatı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandır bu, segah-ı enbiyadır bu. Kalemi soktu ve gazeli cebine şöyle koydu muhterem Müslümanlar. Tam Medine-i Münevvere'ye şafak vakti girilecek, nisfülleyl'den sonra. Bakıyor ki Ravza-i Mudahare'nin minare-i reisiyesinden baş müezzin efendi bu kasideyi okuyor minarede. Hazreti İsa aleyhisselama ya İsa, son gelecek peygamberim Ahmet'im Muhammed'ime inan ve ümmetine de söyle. Sonra gelecek peygambere hepsi inansınlar. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Aliül Kari mevzuatında lafzı varit olmasa bile Aliül Kari mevzuatında yumurcak bakar mısın lütfen, insaf et nefsine. Döndüğünde bak bakayım. Aliül Kari mevzuatında hadislerin mevzularını sayıyor. Belki lafzı varit değildir ama manası sabittir. Kainatın varlığının sebebi Hazreti Muhammed'in vücududur diyor. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Peygamber Efendimiz olmasaydı arş olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı kürsi olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı lev olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı semalar olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı cennetler olmazdı, dünya olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı insanlık ve beşer. Yani onun şerefine ve şöhretine varız. Ben size söylemiştim ya gençler, Gençler, Necip Fazıl'ın o kitabını mutlaka bulunuz, okuyunuz. O ki o yüzden varız diyor koca üstad. O ki o yüzden varız. O nebi zişan ki o yüzden varız. Rabbim bizi dünyada sevgisiyle dolu kıl. Mahşerde sancağının altında eyle. Cennette de saçağının altında komşu eyle diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, söz sözü açıyor. Müezzin efendi, baş müezzin, minareyi reisiyeden, sakın terki edepten, makamı Mustafa'dır bu, nazargahı ilahidir, sakın terki edepten, küyi mahbubu hudadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu, okuyor. Develer menahaya indirilmiş, nabi gusül ediyor, taze çamaşırlarını, enterlerini giyiyor ve Ravza-i Mudahare Mescid-i Saadet'e koşuyor. Minarenin altında bekliyor muhterem Müslümanlar. Nasıl olur? Ben yazdım bunu, bir Allah'ım bilirim, bir Allah'ım bilir, bir de ben bilirim. Minareden bu kasideyi nasıl okur bu zat? Mühim değil mi Müslümanlar? Ya çok mühim. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıtıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine ilhak eyle. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye-i mustafaviye temessük ve itibarlarımızı yevmen fevma müzdad eyle. Cennet vatanımız ve Necip milletimizi belalar, musibetler, felaketler, facialar hususiyle düşman istilasından masum ve mahfuz eyle. Bize ve bütün inanan kardeşlerimize cennet, nimet ve aksel gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Euzu billahi mineşşeytan.

0: merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
8: Şura Fıkıh Kurulumuz, yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
9: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır, din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
2: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
10: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153'e SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Burs verdiğiniz hafızın ...sizinizle tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
17: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن مولانا إمام الرباني قدس الله سره الصمداني Mübarek el-ulema-u varasetul enbiya-i sözü alimleri methetmek için yeterlidir buyurdu. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Mübarek sözü alimlerin ne denli medhe, mazhar olduklarını göstermek için yeterlidir. İlim en büyük rütbeyi insana temin ediyor. Rutbetul ilim a'lar rutab. El-ulema-u varasetul enbiya-i alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Bu söz var ya, bu mübarek söz alimleri methetmekte yeterlidir. Peki bu miras yolu gelen ilimden murat ne? Bu miras yolu gelen ilimden murat şeriat ilmidir buyurdu. Alimler peygamberlerin sahip oldukları şeriat ilmin varisleridir, mirasçılarıdır. Bize Enbiya-i İzam salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhimden ecmainden peki miras kalan ilim şeriat ilmidir. Burada bir şey söylemek gerekirse, yani insan anasından babasından kendisine bir şey miras kalsa, yani yaşı 90 bile olsa, bu sedyede yatan bir hasta bile olsa, insan mutlaka o ana babasından veya birisinden intikal eden mirasa mukayyet olur. Ölmeye doğru yüz tutsa bile yine yataktan beni kaldırın, götürün mahkemeye, ben mirastan hissemi alacağım der. Yani bütün peygamberlerden miras kalan, tevarüs eden bu ilmin de Müslümanlar tarafından bir miras gibi telakki edilip ona sahip olmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'in tek bir kelimesi bile anlaşılmaz duruma düşerse, tek bir kelimesi bile gereği gibi anlaşılmaz duruma düşerse Allah bunun hesabını bize soracak. Sonra Sultan buyurdu ki, şeriat ilminin bir suret tarafı vardır, bir hakikat tarafı vardır. Bizim tabirimizle bir görünen taraf var, bir de görünmeyen taraf var. Madalyanın iki yüzü var. Veya bu ilim bir bina gibi ise bunun bir herkese bakan bir tarafı var, bir de herkese bakmayan bir muhtevası var, görünmeyen bir tarafı var. Şeriat ilmi de aynen bu özelliğe sahiptir buyurdu. ve şeriatın suret tarafı dediğimiz, affedersiniz kabuk tarafı dediğimiz tarafı ulema-i zahirin nasibidir. Allah-u Teala ulema-i zahirin de sayı gayretlerini meşgul buyursun, kabul buyursun diyor. Herkes tarafından bilinebilen, ondan sonra anlaşılabilen hükümler şeriatın suret tarafı oluyor. Ulema-i zahir sadece bu tarafı anlayabiliyor. Biraz sonra söyleyecek, bir de herkese açık olmayan ulema-i rasihun var. Onların bildikleri de çok daha farklı bir şey. Ulema-i zahir her ne kadar büyük insanlar olmakla birlikte ulema-i zahir büyük ulema olmakla birlikte bunlar sadece İslamiyet'in görünen tarafının hammallığını yaparlar. Kale yekulu nasara yensunu nasran bir ayet-i kerimeye işte lügat manası verme vesaire. O yönlü şeriattan haberi olan veya Kur'an-ı Kerim'i o yönlü bilme ulema-i zahirin nasibidir diyor sultan. Kaldı ki yani buna bile vakıf olan insanlar gittikçe azalıyor. Halbuki bu kadar efendim zahiri manayla, suretteki manayla yetinme bu bir eksikliktir. Ama yine Allah Celle Celaluhu bu zatların sayini meşgul kılsın. Ulema-i rasihundan olmak için, yani çok derin alim olmak için bu insanların geçtiği yollardan geçmek gerekiyor. Bunlar birer basamaktır ama ilimde zirve değildir. En üst basamak değildir bunlar. Ama İmam Rabbani Kuddisesi biraz sonra ideal alim kimdir? Yani her yönüyle 24 ayar son altın gibi olan alim kimdir?

ayetlerle alakalı olan meselelerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de olsun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde olsun, muhkem ayetler var, muhkem hadisler var. Müteşabih ayetler var, müteşabih sünnetler var. Muhkem ayet demek herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilen ayetlerdir. Diyelim ki İslam'ın şartlarını oluşturan işte namaz, oruç, hac, zekat ve diğer helal ve haram meseleleriyle alakalı ayetleri herkes anlar. Herkes anlar. Manası herkese açık olan ayetlere veya hadislere muhkem ayet diyoruz, muhkem sünnet diyoruz. Amma ve lakin, amma ve lakin bir de manası herkese açık olmayan, esrarengiz, çok çalışmayan, sadece ayetler değil, başka şeyler de lazım ki ancak biz o ayetlerin veya hadis-i şeriflerin manasını gereği gibi anlayalım. Bir de böyle müteşabih ayetler vardır. Sultan ona da temas edecek. Şimdi herkesin bildiği, manası herkese açık olan ayetlerden haberi var. Amma ve lakin herkese manası açık olmayan ayet ve hadisler var. Bir de bunlara peki vakıf olanlar var. Birinci kısma hakim olan, sahip olan alime ulema-i zahir deniyor. Ne o? İşte dediğimiz gibi namaz, oruç, hac, zekat, işte faizin haramlığı, zinanın, içkinin haramlığı vesaire vesaire. Bu türden efendim mana taşıyan ayetlere muhkem ayetler, Peygamber Efendimizin hadislerine muhkem hadisler deniyor. Ama bir de manası herkese açık olmayan, esrarengiz veyahut da çok ilim sahibi olmaya ihtiyaç gösteren müteşabih ayet ve sünnetler vardır. Bir de bunlara sahip olanlar var. Sultan diyor ki, vakikatuhu, şeriatın sureti sadece manası açık olan ayet ve hadislerdir. Bir de şeriatın hakikati var, özü var. Peki, manası herkese açık olmayan tarafı var. O ise yiye nasibul ulema-i râsihîn radıyallahu teâlâ anhum. Bunlar ise ulema-i râsihûn, ilimde derinlik sahibi. İlimde bizim tabirimizle süper olmuş insanlardır. Bir de bunlar vardır ki ve yelleti teteallaku bi müteşabihatil kitabi ve sünnetin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela müteşabih sünnetleri var, hadis-i şerifleri var. Başta Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler vardır. Bu ayetlerin esrarını, sır perdesini aralayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerdeki gerçek mana ve muradını bilebilen insanlara ise ulema-i rasihun deniyor. Bir tanesi evin dışına bakıyor, diyor ki ev budur. Öbürü ise hem evin dışına bakıyor, evin dışını biliyor, hem de evin içine girmiş. İçerideki mesela mimariyi biliyor. Odaları, salonu vesaire, mutfağını, banyosunu, her şeyini A'dan Z'ye biliyor. Bir tanesi şeriatın kabuğunda kalmıştır, öbürü ise peki içine nüfuz etmiştir. Birisi cevizin kabuğundan bahsediyor gibi, la teşbih ve la temsil, öbürü ise cevizi kırmıştır, içindeki peki yenen kısma ulaşmıştır. İkisi de muazzamdır, ikisi de peki mukaddestir, fakat biri çok ileride. Şimdi muhterem kardeşlerim, İslamiyette ilmi mantık şudur. Bir insan ilim tahsiline çalışırken kafası efendim dolduğu paralelde kalbinin de dolması esastır. Sade kafanın dolması ve tatmin olması yeterli değildir. Kafa dolarken kalbinin de peki dolması gerekiyor. Bir zamanlar ilim önce tahsil ediliyordu. Hatta ve hatta buluğ çağına gelinceye kadar alim olunuyordu. Buluğ çağına kadar alınması gereken, üstattan alınması gereken ilimler alınıyordu. En geç 17 yaşlar, 18 yaşlara varıncaya kadar, yani işte mektebe, medreseye gidip hocadan alınması gereken ilimler alınıyordu. Buraya kadar alimlik, ulema-i zahirlik diyelim, tamamlanıyordu. Ondan sonra ise bir şeyhe intisap etmek suretiyle,

0: Suretiyle seyr-i sülükü de tamamlamak suretiyle hem dıştan hem içten peki onarım görmüş, bakım görmüş bir ehli ilim modeli vardı. Yani hem kafası gelişmiştir hem de peki kalbi gelişmiştir. Kafa ilimle doldu ama ve lakin kalp ise bomboş. Yani nefsi emmare hala dipdiri, hala bir ahtapot gibi sağa sola saldırıyorsa bu ilim mergup ve matlup değildi. Hem zahir hem batın ikisi de peki kemali yakalaması lazım. Bak İmam Rabbani Kuddise Sirruhu bir başka mektubunda suret ve hakikat türü ilmi anlatırken veya İslamiyet'in suretini ve hakikatini anlatırken diyor ki nefsi emmare, nefsi emmarenin 4 tane huyu vardır diyor. İnsandaki nefsi emmarenin 4 tane karakteri vardır. Bu karakterler hala yaşıyorsa o insanın imanı da, İslam'ı da, bütün şeriata bakan tarafı hep surette de diyor. Yani nefsi emmare adam olmadan önceki ilim zahirde kalıyor. Nefsi emmare adam olduktan sonra hasıl olan ilim ise o peki İslamiyet'in hakikat tarafını temsil ediyor. Nefsi emmarenin ibası vardır, tuğyanı vardır, münazaası vardır, inkarı vardır. Hepsi biri öbürüne yaklaşık manası vardır. Yani senin anlayacağın tabirle insan nefsi dik kafalıdır. İnsan nefsi emmaresi inatçıdır. Ondan sonra sürekli Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile peki dinimi beni İslam'la dövüşür durur. Terbiye edilmemiş olan nefiste bu hasletler, bu iba, tuğyan, münaza, inkar devam ettiği müddetçe bu adamın sahip olmuş olduğu ilim zahirde kalır. Bu adam binayı cepheden okuyor demektir. Bu adam sadece elbiseyi görüyor ama elbisenin kuşatmış olduğu, giydirdiği veya elbiseyi giyen adamın elbise altındaki tarafını bilmiyor, görmüyor, tanımıyor demektir. Sultan buyuruyor ki, nefsi emmarede bu 4 tane özellik kaldığı müddetçe, dünyada bundan daha büyük hakikat yoktur ha, ona göre. Nefsi emmarenin bu 4 tane özelliği hala dibdiri ise, canlı ise, bu insan tarikatta velayet makamlarından öteye geçemez diyor. Yani, velayet-i suğra, kübra, ulyada kalır bu. Kemalat-ı nübüvvetten haberi yoktur. Şeriatın özü, yani cevizin yenen kısmı diyelim, la teşri ve la temsil orayla alakası yoktur diyor. Peki ne zaman ki bu 4 özellik, nefsin bu 4 özelliği zımparaya girer ondan sonra, taşa tutulan kör bıçak gibi peki, o nefis tertemiz yapılır, kirleri paslar atılır, o zaman yeni bir bünye, yeni bir yapıyla insan maneviyatta devam eder yeni bir gömlekle. Bu yeni gömlek kemalat-ı nübüvvettir. Bu adamın namazı hakiki namazdır. Bu adamın orucu gerçek oruçtur. Bu adamın peki haccı zekatı hakikaten gerçek hac ve zekattır. Bu hal olmadığı müddetçe herkes surette kalır diyor. Şimdi suret ve hakikat olayı buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla birisinin sahip olmuş olduğu ilim, tamam mı, öbürüyle mukayese edilmeyecek kadar muazzamdır. İnsanın nefsinde bu 4 haslet kaldığı müddetçe, bu insan var ya, bu alim var ya, bu 4 nefsi emmarının bu 4 dikenini, bu 4 kolunu kesip de peki süper olmuş olan alimin varlığı karşısında, okyanusun karşısında damla gibi kalır. Kemalat-ı velayet yolda makam demektir. Gene burası büyük makamdır. Diyelim bir Muhyiddin İbn Arabi, bir Abdülkadir Geylani, bunlara sen küçük diyemezsin. Yani küçüklük kelimesi bile bunların büyüklüğünün yanında küçücük kalır. Ama bununla birlikte bu vadide yürüyen Allah dostları da kendi arasında kademelidir. İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirruhu buyuruyor, Rabbim bana bir artı bir iyilik yaptı, ben bu adamlarla adam oldum diyor. İbn-i Arabilerle, Abdülkadir Geylanilerle, Rabbim bu fakire diyor, bir ihsanda bulundu diyor. Baktım İbn-i Arabi vesaire, bunlar hala yolda diyor. Şimdi Bu zatlar ki yüzyıllar boyu insanlara hidayeti peki anlatmışlar, insanlara hidayet ulaştırmışlar. Ama bunlar bir üstlerindeki kemalat-ı nübüvvet dediğimiz makam dikkat alındığı zaman deryanın karşısında damla gibi kalırlar diyor İmam Rabbani. Keşke, keşke damla kadar kalsa bile. Öbür mukayeseri sen yap, tamam mı? Yani şeriatın sadece zahiri tarafıyla yetinen insana ulema-i zahir dedi. Ulema-i zahir dediğimiz ki bu ulema-i zahir bile göz kamaştırıyor. Ama ulema-i rasihun dediğimiz insanların karşısında bunların damla kadar bile bir ağırlığı yoktur. Yoktur. Yoktur. Bazen efendim affedersin yani ezilmişlikten dolayı ben affedersiniz yani ben bu ilmin efendim sahtekarı bile değilim diyorum. Gel bakayım şuraya bir gir bakayım şu konunun altına. Yani bu kelimeyi bile söylemem zaittir. Biz o kadar dibe vurmuş insanlarız biz. Yani bırak şimdi ulema-i rasihunu. Ulema-i zahir kaç kişi kaldı peki? Ayetlere para uğruna, dolar uğruna peki yanlış mana veren ne kadar da insanlar türedi. Ne ilmi ya, ne alimi ya. Alimi bir bulalım da ondan sonra geçelim bir de ulema-i rasihunu konuşalım. Ama ulema-i zahir bile kalmış değil. Onun için ilim lazım, zahiri ilim lazım. Tefsir, hadis, fıkıh say sayabildiğin kadar. Taşköprü Rıza'da Miftah-ı Siyade ve Menba-ı Siyade adlı kitabında der ki Yavuz Sultan Selim'an aleyhir rahmeti vel gufran ulemasındandır. Miftah-ı Saadesinde diyor ki bir insan alim olacaksa şu ilimleri görmesi gerekiyor. Ne o? Peki kaç adet ilim? Saydım bizzat gözümle. 360 pare ilim. Bir insan eğer bu 360 ilmi tahsil ederse, bazılarını mesela üstattan ve hocadan elde edecek, bazılarını ise kendi sahi gayretiyle de elde edebilir diyor. Bu 360 ilmi görmeyen insana alim denmez diyor. Daha ulema-i rasihun ortada yok ha. Ona göre ulema-i rasihunun birinci ayağı bu. 360 peki ilimden haberi olacak artı bir de kalp ilimlerinde üstad olacak. Yani herkesin kıratı neyse, ayarı neyse ona göre ona değer verilmesi gerekiyor. Eskiden bizim ecdadımız büyük camileri yaptıkları zaman hatta biraz daha genelleyerek söyleyecek olursak camiler iki destekliydi. İki destekliydi. Caminin bir tarafına işte bu Nasara Yansurlu Arapça, tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğreten bir medrese yapardı. Öbür tarafına ise tekke yapardı. Cami iki destekliydi. Peki 80 sene önce, 90 sene önceki tahribatlarda cami bu iki destekten yoksun bırakılmıştır. Medrese de gitti, tekke de gitti, caminin payandaları yok oldu. Cami şu an her an heyelana gidebilir gibi. Bak Sultan Selim Camisi'ni ecdat yapmış ama temellerin oturduğu nokta çok hassas bir nokta. Ecdat belki camiden daha çok camiyi sağlam almak için koydukları payandalara masraf etmiş. Niye? Niye? İstanbul deprem bölgesi. Bu şimdi keşfedilmedi ki. Ve o kadar depreme rağmen bu camiler gene hala dimdik duruyor. Niye? Payandaları çok kuvvetli. Çatlayan yerleri sadece sıva. O da bir şey değil ki. Şimdi camiyi de manen böyle bir taraftan medreseyle bir taraftan tekkeyle ne yapmışlar? Desteklemişler. İnsanlar bu iki kurumda eğitim gördü mü Allah'ın izniyle caminin yıkılması mümkün değil. Bak Dede İsmail, Şeyhülislam İsmail Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Bir tarafta tekkesi, öbür tarafta medresesi var. Ama git bak medreseye, kapısı kilitli, odalar boş. Odalar boş! Odalar boş! Neden? Neden? Nimeti bilinmeyen kurum ve müesseseyi Allah böyle söke söke alıyor işte. Mevlana Celaleddin Rumi'nin neslinden Abdülhalim Çelebi vardı. Konya'daki Darülhilafetül Aliye medreseleri yıkılırken gündüz yıkmadılar. Gece yıkıldı o medreseler saat 3'te. Çünkü Konya halkı yani dine çok düşkün bir halk. Dolayısıyla kesinlikle affetmezlerdi. Haliyle gündüz yıkmak mümkün değil. Geceleyin saat 2'de ve 3'te o medreseler yıkıldı. Konya ve havalesini irşad eden medreseler. Neticede dergaha giden Mevlana Celaleddin Rumi'nin dergahına giden bir mürit oturuyor sokak lambasının altına, elini başına yaslıyor şöyle, başını eline yaslıyor ve ağlaya ağlaya hadiseyi zikrediyor. Tekkenin şehidi Abdülhalim Çelebi Efendi, Mevlana'nın nesli ve torunu, elinde el feneriyle birlikte tekkeye gidiyor. Zikir yapılacak, namaz kılınacak. Neticede bakıyor ki, lambanın dibinde birisi oturmuş ağlıyor. Bastonla şöyle vuruyor sırtına. Bakıyor ki, ah, tanıdığı müridi, ne yapıyorsun sen burada diyor. Dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, işte görmüyor musun dedi, bak yıkıyorlar dedi balyozlarla medreseleri vesaire. Kakaya kalk kalk kalk dedi. Şimdiye kadar sen ve ben buraları içten yıktık. Şimdi onlar dıştan yıkıyor dedi. Yürü camiye gidelim dedi. Bunlar bizim kamburlarımız. Bu kamburları kim düzeltecek? Ecdat ilim artı irfan demiştir. İlim kafaya hitap eder. İrfan kalbe hitap eder. İlim kafa ilimleri. Peki irfan kalp ilimleri. Razi rahimeullahü teala Fatiha tefsirinde ihdinas sıratal müstakimi izah ederken buyuruyor ki hidayet denen şey nedir bilir misiniz? Hidayet denen şey veyahut da hidayette olan insan kimdir bilir misiniz? Burada muazzam bir kriter var, bir tespit var. Hem istidlali ilme hem de peki tezki-i nefs ve tasfiye-i derine sahip olan insan hidayet sahibidir diyor. İstidlali ilim ne? İşte Kur'an, hadis, şerifler vesaire, tefsir, hadis, fıkıhlar, Arapça vesaire falan şeriat ilimleri. Bir bu. Artı bir de tezki-i nefs ve tasfiye-i derun. Nefsi emmaresini, kafasını, gözünü dağıtan insandır diyor hidayette olan. Hidayet eğer bu iki şey bir araya gelirse oluyor. Herkes kendi nefsine hesap sorsun. Kaç tanemiz hidayetteyiz, kaç tanemiz dalaletteyiz veya kaç tanemiz tamdır, kaç tanemiz eksiktir? Osmanlı'da, ecdatta ilim felsefesi Razi'nin peki anlayışına göre tesis edilmiştir. Öyle ibareleri okumak, kitapları yutmak vesaire yok. Ecdat diyelim bir memur mu alacak? Tamam. Müracaat edene derdi ki sen kimin peki müridisin? Diyelim ki Ali Haydar'ın Ahisevi, Kuddisi Sirru'nun, efendi babanın. Eskiden tekkelere şeyhleri devlet tayin ediyordu. Böyle bir külah kapan, yok bastonunu, yok cübbesini kapan, küt öyle oturmuyordu o oralara. Devletin kontrolündeydi tekkeler. Neticede ben efendim, diyelim bir söz gelimi Ali Haydar Efendi'nin tekkesine müntesim dendiği zaman tamam derdi. Dilekçeni kabul ettik, sen 15 gün sonra gel derlerdi. Devlet diyelim Ali Haydar'ın Ehiskevi'ye sorardı. Bize işte Ahmetoğlu Mehmet Bey'in müracaat etti. Senin müridinmiş. Bunun ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Tamam mı? Tamam mı?
1: Ya Allah!
0: Ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Bunun Allah'a karşı itaati, ibadeti nedir? Muhammed Mustafa'nın sünnetine mukayyetliği nedir? Kur'an'a, hadis-i şeriflere peki hakimiyetin nedir? Ahlakı nedir? Nefsi terbiyesi nedir? Tarikat dersi yapar mı? Yapmaz mı? İnsanlarla beşeri ve sosyal ilişkileri nereden gidiyor vesaire? Yani istihbarat istiyor ondan Şeyh Efendi'den. O da derdi ki bu diyelim mesela iyidir, tarikat derslerini yapar ama karıdan kızdan da vazgeçmiyor. Ondan sonra paraya işte bazen iştah duyar bazen duymaz. Menfaatine düşkün değildir. Onun emanete hıyanetlikte tam yani müteyakkız değildir. Raporu verir. Ondan sonra diyelim merkez onu değerlendirir. Eğer olumlu bulurlarsa eyvallah gel kardeşim senden cacık olur, Arap sabun olur der gibi adamı memuriyete alırlardı ondan sonra. Çünkü ruh bazında yani kalp bazında adam olma selayetine sahip olmayan bir insana yetki vermiyorlardı. Bunun mantığı şuydu, bu adam eğer İslami noktada veyahut da diyelim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini muhafazada eğer bu adam ciddi ise devlet gibi muhafazası elzem olan bir konuda hayli hayli bu insan ciddidir neticesini anlarlardı. Eğer bu adamın Muhammed Mustafa'nın izinden gitmek gibi bir derdi yok, sünneti muhafazada peki bir telaşı yok ise, şeriatın yaşanmasında peki bir ciddiyeti yok ise, ulan bu memur olsa bu devleti satar be derlerdi. Yok oğlum yürü derlerdi. Şimdi ne oluyor? Bazı müessese ve makamlarda maalesef git diyorlar, Lyons locasından, Mason locasından belge getir diyorlar. Masonluk belgesini ibraz edersen seni, diyelim işte o kürsüyü alıyorlar. Böyle oluşumlar var Türkiye'de. Şu an İstanbul'da en cazibeli arsalar, en görkemli diyelim mesela manzarası o biçim yerler bile bir takım kalantor masonlar tarafından alınıyor. Parayla alınıyor, geliyor senden alıyor. Ama satarken var ya, satarken var ya, müşteriye diyor ki, git diyor sen Lyons kulübüne veya Rotaryen ol, belgeyi getir, ondan sonra bu araziyi ben sana satıyorum. Hangi hürriyetten bahsediyoruz biz? Ülkeni bile dünyadaki peki blok devletler tayin ediyor gündemini. Sen bile ülkenin gündemini tayin edemiyorsun. Görünüşe tamam birileri gözüküyor ama bak, Neler oluyor neler? Masonluk da bir tarikattır. Ama negatif bir tarikat. Bak elin adamı ne yapıyor? Kendi tarikatının prensiplerini nasıl uyguluyor? O tarikatta olmayana bir adam mülk satmıyor. Ecdat böyle yapıyor, fena mı yapıyor peki? Önce adamın kimyasına bakıyorlar, kimyasına. Eğer haram yiyorsa yok, vazife yok. Bu adam halis, helalla besleniyorsa gel kardeşim. Ben sana görev vereyim diyor o zaman. Zahir'de şair Şinasi mesela sakalını kestiği için memuriyetten atılmıştır. Nedir yani bir sakal yüzünden bir insanın ekmeğiyle oynanır mı? Oynanır işte. Ecdat diyor ki eğer bu adamın sakalı var ise, yani sahtekardan bahsetmiyorlar ha, ideal Müslümandan bahsediyorlar. Eğer bir adamın sakalı varsa bunun anlamı şudur. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme intisapla müşerref olan, onun sünnetini ve hukukunu muhafazaya azmetmiş, onun fedaisiyim demektir peki. Onun için ölürüm demektir, onun anlamı odur. Bir adamın eğer yüzünde bu alamet var ise, tamam derlerdi, sen güvenilen bir insansın. Şair-i Şinasi memurdu, sakallıydı, kesti. Maaşının zammına, zatının nefyine, ondan sonra bilmem neyin nesine karar verilmişti. Adamı küt memuriyetten atmışlardı. Din bir şahsiyettir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitme bir kimliktir. Bu kimlik var ise her daireye girer çıkarsın. Öyleydi. Ha bu kimliği kaybettin, kimlik bitti. Seni hiçbir yere komazlardı. Ama şimdi dünyada ne var? Tam tersi var. Nasıl? Orayı söylemeye takatımız yok. Artık bizden de her şeyi beklemeyin. Biz burada tarzanca konuşuyoruz ona göre. Kuş dili konuşuyoruz. Çünkü öbür türlü konuştuk, affedersiniz. Veya büyüklerimiz konuştular. Ya anlamadılar. Bir keresinde Efendi Sultan Selim de bu mehalde demişti ki, beni siz bitirdiniz dedi. Hiçbir ehlullah incitilmesin ki o ülkeye Allah musibet vermesin diyor Mevlana. Şimdi ağlıyoruz efendiye vesaire. Kaç tanemiz gönülden gelip de daha o bize bir emir vermeden onun isteğini yerine getirdik. Hani nerede bu fedailer? Beni listenin başına yaz. Kaldı ki yalvarıyor. Yalvardığı halde bile gene hala bir şey yapabildiğimiz yok. Sonunda kendini yıktı. Benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım manevidir dedi. Bana da dedi, başka arkadaşlara dedi bunu. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bir günde 1400 meseleye cevap vermiştir. Kendisi müftis sakaleyindi, hem insanlara fetva veriyordu, hem cinlere fetva veriyordu. Bir günde bir insanın 1400 şer'i meseleye fetva vermesi ne demektir? Bak, bu güç var ya, bu güç işte ulema-i zahiri oluşturuyor. Ulema-i zahirin peki kariyeri, çıtası bu. Hangi? Ulema-i zahir. Nerede ulema-i zahir şu an dünyada? Sen bilgisayarı buldum diye vesaire uçuyorsun gidiyorsun vesaire. Oho! İlim, şek ve zan oluşturur. şek ve zan oluşturur. Ama irfan öyle değil. İmam-ı Rabbani bir mektubunda buyuruyor ki, Allah Celle Celaluhu'yu en iyi anlatan zat Celaleddin Devvani'dir buyuruyor. İlmi kelamda müştehittir bu adam. Tarifi mümkün olmayacak kadar harika bir ilim sahibidir. Risale fi isbatil vacib diye bir kitabı vardır. Mevla'nın peki Allah'ın varlığını ispatıyla meşguldür bu kitap. Orada bunu yapmaya çalışıyor. İmam-ı Rabbani diyor ki, ulema tarafından çok kabul görmüştür, çok beğenilmiştir bu kitap. Buna rağmen yine de bazı ulema diyor ki Devvani bu kitabında Mevla'dan bahsederken şu satırda böyle değil de şöyle söyleseydi çok daha iyi olurdu. Gene tenkit aldı diyor. Öyleyse ya bu Allah Celle Celaluhu'nun kitabı, Muhammed Mustafa'nın sünneti vesaire nasıl anlaşılacak diyeyim Rabbani. En güçlü alim konuşuyor, bir ispat yapıyor, yine buna rağmen tenkit alıyor. Neticede nasıl olacak peki bu Mevla'nın bilinmesi? İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, bak ilimle bu iş tam bitmiyor diyor, olmuyor. Olsa bile nadir kişiye vurur bu diyor. Bir başka mektubunda Şah-ı Nakşibend'den naklen diyor ki İmam-ı Rabbani, Şah-ı Nakşibend buyuruyor, Kuddise sirru, Zeyneddin Tabiyadi diye üstadım vardı. O ilimle Allah'ı buldu. Bu milyonda bir kişidir bu. İsmet Garibullah Kuddisi Rüya göre 400 sene kitap okuyacaksın. 400 sene ömrün olacak, ondan sonra ilimle Mevla'yı bulursun. O zaman ne oldu peki? Kaç kişi 400 sene yaşıyor ki? Resul-i Ekrem benim ümmetim 60'ı geçenler az olacaktır buyuruyor. Bu Allah bilinmeden mi peki yani bu dünyadan gideceğiz? İmam-ı Rabbani buyuruyor ki gel buraya. Bu iş ilimle bir yere kadar oluyor diyor. Bir de irfandan girelim diyor. Tarikat ve tasavvuftan girelim diyor. Dedi ya işte ulema-i rasihun. Bir de kalp ilimlerinden hareketle tarikat ve tasavvuf seyri sülükle diyor bu işe girelim. Bak o zaman yani nokta leke yok, nokta eksik yok. O zaman Allah tamamdır buyuruyor. Buhari mütercim Ahmet Naim Efendi var idi. Allah gani gani rahmet eylesin. Mehmet Akif Ersoy ile beraber yan yana yatıyorlar. İshak Efendi babanın kabristanlığın karşı tarafındaki kabristanlıkta. Akif rahmetli onun delisiydi. Babanzade Ahmet Naim Efendi. Fatih ve Sultan Fatih'in kabrinin türbedarı Amiş Efendi'nin müridiydi. Amiş Efendi de o da yaman adam. Böyle ne yamanlar geldi gitti bu dünyadan. Efendim Ahmet Naim Efendi Buhari'yi tercüme eden o büyük zat, bu ilim ondan yani taşmış gidiyor, öyle mübarekti, öyle dolu bir adamdı. Amiş Efendi ise yani Elif'i görse mertek zannederdi. Yani ilimden milimden nasibi de pek yoktu. İşte iyi bir abitti vesaire. Ama Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Mevla okuttu, yetiştirdi. Misali Mevla'nın okutup da yetiştirdiği bir adamdı Amiş Efendi, Şeyh Amiş Efendi. Ahmet Naim'e dediler ki bu kadar ilmin var, senin ne işin var dediler bu cahil efendim, yani Amiş Efendi'ye gidiyorsun, intisap ediyorsun. Amiş Efendi onun kayınpederiydi. Dedi ki konuşmayın dedi, ağzınızı açmayın dedi. Amiş Efendi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu benden daha iyi tanıyor. Benim ilmim sökmüyor, Mevla'yı onun gibi anlayıp anlatmaya dedi. Onun için dedi ben ona intisaba mecburum ben dedi. Bu temel dinamikler bugün kalmadı gibi neredeyse, gibisi bile fazla. Yani her gelen gün giden gün aratıyor gibi Şafii fukahasından İzz ibn-i Abdüsselam Sultanın ulema lakabıyla telkip olunurdu, anılırdı. Alimlerin sultanı diye. Yani bu işte şeyhleri, meyhleri, ulema-i rasihunmuş bilmem ne pek dinlemezdi yani. Böyle tarikatta olacak da, kalp ilimlerinde bir numara olacak da vesaire falan. Pek yani böyle itirazcıydı. Ama İmam-ı Şahrani buyuruyor ki, onu aldılar diyor, getirdiler Ebu'l-Hasen-i Şazeli'nin yanına. Getirdiler diyor, Ebu'l-Hasen-i Şazeli ona bir şeyler söyledi diyor, anlattı vesaire. Ondan sonra ağzını bir daha bıçak bile açmadı diyor. Sustu gitti diyor. İmam-ı Rabbani'ye, Kuddise Sirru'ya kendi zamanında dünya çapında ulemadan bir tanesi geldi. Dedi ki ya bir vahdedi vücut tutturdunuz böyle bir meselede gidiyorsunuz dedi. Muhyiddin İbn Arabi'nin anlayışı malum. Dedi ki nedir bu işin hakikati? Şeriatın zahirine hiç uymuyor bu. Ne ayete uyuyor, ne hadise uyuyor. Oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz peki, bu meseleyi konuşuyorsunuz. Nedir bu işin sırrı vesaire diye takıldı İmam Rabbani'ye. İmam Rabbani dedi ki, bir abdest al, iki rekat namaz kıl dedi. Tamam, adam yaptı, gel bakayım buraya dedi. Muhammed Hasan Kişmik, İmam-ı Rabbani'ye son iki senesinde intisap eden o zat diyor ki, bir İmam-ı Rabbani vardı, üstadımız orada, bir o adam vardı, alim, itirazcı, bir de ben oradaydım diyor. İmam-ı Rabbani şöyle kulağından tuttu, kulağına bir şeyler anlattı. Ama ben duymadım diyor. Fakat bir şeyler söyledi. Koca alim o an bir ağlama, bir feryat. Ondan sonra kalktı adam, sendeleye sendeleye orayı terk etti. Adamın kafa kağıdını böyle çıkartıyorlar işte. Ne yaptın o an peki? Orası derin, gider de gider. Sevgili Şerifi Cürcani, Kuddise sırrı o, Şah-ı Nakşibend'in damadı ve halifesi Alaaddin Attar'ın müridanından idi. Sevgili Şerif Cürcani deyip geçme. Hani ilimde bir numara şu memlekette hala biz bu zatın kitaplarını okuyoruz. 600 yıl oldu neredeyse. 600 yıl millet Allah Sevgili Şerifi Cürcani ile biliyordu. Şer'ül Mevakif mesela. İlmi kelamın bir numara, lider mesela harika kitabıdır. Bu kitap elden düşmedi. İmam-ı Rabbani ezber okurdu onu. Hatta her ay talebeleriyle onu hatmederdi icabında. Ve Seyyid-i Şerif Cürcani ne zaman ki Şeyh Alaaddin Attar Efendi'ye intisap etti, Seyyid-i Şerif Cürcani buyurdu ki, ben şimdi Allah Celle Celaluhu'yu tanıdım. Ki ulema-i zahir diyor ya, işte onlar. Tarikata intisaptan önceki hal bu, şeyhe intisaptan önceki hal bu vesaire. Ki o kadar birikimle adam zahirde kalıyor. Ne zaman ki Alaaddin Attar aradan perdeyi sıyırdı, Seyyid-i Şerif Cürcani, bittim, bittim, bittim, bittim. Kimse, kimse, kimse tasavvuf ve tarikat ilimlerinin esaslarını, kaidelerini, temel dinamiklerini, mantığını ve felsefesini diyelim şu büyük zatlardan ilham almak suretiyle öğrenmediyse lütfen bu konularda ağzını açmasın. Ağzını açmasın, ağzını açmasın. Git sen bakayım bir doktor sana bir teşhis koysun. Sen de ya olurum böyle şey vesaire itiraz bakayım. Seni adam kovar. Herkes vakıfı olduğu mesele hakkında yani bahis açsın. Tarih kafasıyla coğrafyayı değerlendiriyorsun. Matematik kafasıyla bilmem ne hayat bilgisini değerlendiriyorsun. Böyle mantıksızlık olur mu? Böyle usulsüzlük olur mu? Tasavvufun da kendisine has bir nüktesi, bir inceliği vardır. Onu kendi esaslarıyla değerlendir. Sen bakarsın adam şurada uyuyor şöyle. Sen dersin ki ya ne uyuyorsun vesaire falan filan. Uyuyan sensin sen. Sen herkesi peki sağır, kör mü zannediyorsun sen? Hazreti Ali radıyallahu annesine Zeynel Abidin Kuddise sirru vaaz veriyor. Birisi uyuyor orada. Yanındaki diyor ki şşş ne var diyor, ne oldu? Duymuyor musun, vaaz var diyor. Gene kafaya aşağı yiyor. Bir müddet sonra gene hey sana diyorum sana. O da şöyle bakıyor manalı. Ne var diyor, ne oldu diyor. Ya vaaz, üstelik Hazreti Ali kerramallahu vecen torunu ya. Vaaz ediyor peki. Kaldır kafanı ya. Yine kafa aşağı gidiyor. Bana bak, beni kızdırma diyor. Bilmem ne şu vesaire, kaldır kafanı. Bu sefer kaldırıyor sağ elini, tutuyor bunun ensesinden küt. Onu sokuyor peki sol kolun koltuğun altına. Dinle lan diyor. Adam bir de bakıyor ki Resul-i Ekrem vaaz ediyor, onu dinliyor o an. Şimdi oradan birisi diyecek ki ben de onlardan olduğum için uyuyorum. Olur, sevsinler seni. Bu yağma senin böreğin bu. Abdülhalik Gucduvani Kuddise Sirru onun bir müridi ve halifesi vardı, Evliya Efendi. Harav-ı Reşahat'ta buyuruyor ki, diyor ki 40 sene böyle yatsıdan sonra dizüstü oturur, hiç böyle sağa solda yapmaz. Hem de çakıl taşlarının üzerine oturur, efendim sürekli murakabedeydi diyor. 40 sene! Bu adamın yemesi nerede? İçmesi nerede? Molla Cami Nefat-ül Üste söylüyor. Nefise Hatun diye bir kadın var. 30 sene ne ekmek yedi ne su içti. La ilahe illallah yedi, la ilahe illallah içti. Kafan anlıyor mu? Beynin basıyor mu? Bak tıkandın, tıkandın. Hep fizikle meşgul ola ola ola ola ola ola ola ola. Her şeyi fizikle anlamaya çalışıyorsun peki. Metafizik ne zaman okunacak peki? Onun için ulema-i zahirle, ulema-i rasihunun, İmam Rabbani'nin buyurduğu ulema-i zahirle, ulema-i rasihun sadece kitapta kaldı, kafada kaldı, kalbe geçemedi. Bu kesim alimler sürekli ulema-i rasihunla sürtüşe gelmişlerdir. Ama ortada bir vaka var. Ulema-i rasihunda ilim de var. Ulema-i zahirin sahip olduğu ilim de var, artı yani kafa da var, artı kalp de var. Şöyle kabul etsen bilgisayarın disketi veya bir CD'nin ihtiva etmiş olduğu bilgiler vesaire, işte o ulema-i zahirin ilmidir. Ama ulema-i rasihun ise o bilgisayar disketini veya CD'sini dolduran kişiye benziyor. Diskette sadece bir şey var diyelim, tek bir konu var, o kadar. Ulema-i zahirin bildiği odur. Ama o CD'yi dolduran kişi değilse o kadar ilim var ki, oho, adam 1000 tanedeki 3000 tane 5000 tane CD dolduracak kadar peki ilmi var. Ama CD'ye ancak tek bir meseleyi sığdırabilmiş adam, o kadar. Onunla onun arasında ne kadar fark var ise, aha, ulema-i zahirle ulema-i rasihun arasında ne kadar fark vardır. İsmet-i Garibullah Kuddise Sirru, onun şeyhi Abdullah Mekki Kuddise Sirru hacca gidiyor. Ebu Kubeys Dağı'nın üzerine çadırını kuruyor. Şimdiki o kralın saraylarının kurulmuş olduğu o tepe Ebu Kubeys Dağı'ydı. Sonra efendim Abdullah Mekki'yi beğenmeyen bir Adana valisi vardı. İlimde hakikaten adam bir umman, bir okyanus gibi, ama olmadı bir türlü. Bu yani ulema-i rasihun dediğimiz şeyhler, meşayihle geçinemezdi. Hep onların hakkında atar tutardı vesaire. Müftiye dediler ki, müftü efendi senin adamın da burada hacda. Kim? Abdullah Mekki. Ha nerede dedi şu dedi, haylaz adam dedi vesaire. Abdullah Mekki'ye taktı. Dediler ki Ebu Kubeys Dağı'nın üzerinde dedi, işte çadırda falan istirahat buyuruyor. Oradan manzarayı temaşa ediyor dedi. Fakat o an bu adam, bu Adana şeyisi, müftisi Abdullah Mekki'nin radarına takıldı. Hemen Abdullah Mekki dedi ki yanındaki ihvanı, bana bir nargile getirin dedi. Nargile getirin dedi. Ve müftü efendi diyor ki o an, daha da değil o, beni onun yanına götürün diyor. O gelirken peki Abdullah Mekki'ye nargileyi getiriyorlar. Çadırın önüne oturuyor, başlıyor nargileyi fokurdatmaya. Hadi bakalım derken müftü efendi diyor ki, ya nerede bu adam ya? Git bulamadık bunu. Aa şu karşıdaki kim dedi? Şu dedi nargile içen. Ne nargile mi? Evet dediler, nargile içen adam dedi. Neyse geldi. Selamun aleyküm dedi adamım falan. Aleykümselam dedi. Abdullah Mekki, İsmet Garibullah'ın babası desem, tabi babası. Şeyhi yani. Mevlana Halid'in halifesi. Neticede Abdullah Mekki fokurdattıkça fokurdatıyor. Müftü efendi konuşuyor, fokurdatıyor. Sonra Abdullah Mekki dedi ki ona, müftü efendi şöyle bir yaklaşsana dedi. Bak nasıl çakıyor şimdi. Şöyle bir yaklaşsana dedi. Ne yapacaksın dedi. Ya sen yanıma gel dedi. Geldi yanına. Gel dedi, bir de buradan seyredelim Kabe-i Muazzama'yı ve tavaf edenleri dedi. İyi geleyim dedi. Falan geldi. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim elini kaldırdı yukarıya Abdullah Mekki. Aradan perdeyi kaldırdı. Bak dedi. Baktığı gibi ah dedi, ondan sonra uzandı gitti. Şimdi kitapların yazdığına göre Kabe-i Muazzama'nın burçları ta Beytül Mamur'a dokunuyor. Dünyada Kabe-i Muazzama'yı tavaf edenler var. Aynı eksen üzerinde efendim arşta da Beytül Mamur'u melaike-i kiram tavaf ediyor. Abdullah Mekki aradan şeyi kaldırınca, perdeyi kaldırınca Kabe'nin burçların ta Arşur Rahman'a değdiğini görünce dağıttı kendisini, müftü uzandı. Dedi ki bu sefer Abdullah Mekki, bırakın dedi öyle biraz dursun dedi. Ve bıraktılar neyse. Nihayet dedi ki gidin kaldırın onu şimdi dedi. Ondan sonra dediler ki müftü efendi kalksana. Hiç ses seda yok. Öldü mü ya? Müftü efendi kalksana. Vallahi kalkmam, billahi kalkmam. Söyleyin o şekilde, o gelsin beni kaldırsın dedi. Benim kalkacak takatim yok dedi. Ulema-i rasihun, bu güce sahip, bu kuvvete sahip insanlar bunlar. Ben 3 tane kitap buldum, havamdan geçilmiyor vesaire. Tabakat-ı Şafiiyye sahibi İbn-i Süreyç, efendim Cüneyd-i Bağdadi'den bahsederken diyor ki, Subki İbn-i Süreyç'i anlatıyor. İbn-i Süreyç Şafii mezhebinde çok kuvvetli alimdir. Cüneyd-i Bağdadi'ye geldim, dedim ki ona, efendi hazretleri bazı sorularım var, sor bakayım dedi. 10 tane soru sordum dedi Cüneyd-i Bağdadi'ye. Üçüne vermiş olduğu cevabı, 3 aşağı 5 yukarı ben biliyordum diyor. 7 tanesine vermiş olduğu cevabı hiç bilmiyorum ben diyor. Dedim ki ona, efendi hazretleri, yahu şimdiye kadar görmediğim kitap yok, duymadığım rivayet yok, bu kadar ulemayla oturdum kalktım. Bu meseleye sen bu cevabı nereden buldun, nereden okudun? Bana minberin altını gösterdi. 40 sene bu minberin altında la ilahe illallah, la ilahe illallah demekle diyor bu ilim verildi diyor. Sultan, ulema-i rasıhun derken bunu anlatmaya çalışıyor. Sen kimi kimle mukayese? Sen şeyh beğenmiyorsun, sen tarikat beğenmiyorsun. Eğer bu şeyhte bid'at varsa, tarikatı yamuk yumuk ise tamam, benden de o kadar vur ona icabında. Ama bir çuvalın içerisinde bir tane çürük elma var diye 300 tane elmanın biri çürük diye 299 tanesini çürük görmenin mantığı ne? Mantığı ne? Şimdi inkar mı da oldu? Halbuki ikrar esastır. İnkar ise fer'idir. İnkar sonra gelir. Bir insan aşina olamadığı bir gerçeği duyduğu zaman eğer itiraza delili yoksa, hakkı yoksa, yeteneği, kabiliyeti yoksa ikrarla yola çıkmalı, kabul etmeli. Ha, baktın ki inkara takat yok, eyvallah kafanı bük, devam et. Şimdi ise öyle değil. Şimdi inkar, karşı çıkmak, dik kafalı olmak moda oldu. Bu kafa ne iş görecek? Allah böyle işlere, peki böyle yamuklara maruz kalmaktan bizleri peki masunu mahfuz eylesin. Muhyiddin İbn Arabi Kuddise Sirru, müspet ilimlerde, zahiri ilimlerde bir numara olan Ebu Bekir Razi tarikata davet etti. Gel dedi, şu ulema-i zahir olmaktan kurtul dedi. Gel dedi, efendim sen dedi, biraz da bu tarikat ilimlerine, seyri sülüke, irfana talip ol dedi. Yok dedi, bizim ilmimiz tamamdır dedi. Bizim elimizdeki kitaplar bize yeter eder vesaire vesaire dedi. Ya yapma etme dedi. Senin bildiğin ilim dedi mezara kadar gelir dedi. Mezardan öteye gitmez, ağzı bal yesin. Gözünün yağını yediğim adam. Kuddise sırrı ne güzel söylüyor. Neticede olmadı. Gelmedi Ebu Bekir Razi. Halbuki Ebu Bekir Razi'nin mesela elimizde El Havvi diye tıbba dair bir kitap var. 10 cilt sadece tıbba dair yazmış olduğu kitap 10 cilt. Öbür fizik, kimya, bilmem ne vesaire, ilim bitmiş adamda yani. Ulema-i zahir buna rağmen. Neticede gelmedi tarikata. Bu işte kalp ilimlerine heves etmedi. İbn Arabi ona dedi ki, bak dedi, sana bir şey söyleyeyim dedi. Eğer dedi sen ehlullahın, bu Allah dostlarının yoluna intisap etseydin, bu kalp ilimlerine peki aşina olsaydın ne yapacaktı biliyor musun dedi. Geçici bir süre sahip olmuş olduğun bu alet ilimleri var ya, Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, bilmem ne vesaire. Bunları geçici bir süre senden alacaktık komple. Seni sıfırlayacaktık diyor. Sonra sana diyor yükleme yapacaktık diyor kalp ilimlerinden. Ondan sonra senden aldığımız o ilimleri tekrar sana verecektik. Ha bu arada ne oluyor Ahmet? Bu arada ne oluyor Mehmet'im? Eğer bir tahtada yazılar var ise veya bir kağıtta yazılar varsa, bak şurada bir sürü yazılar var değil mi? Sen buraya başka bir şey yazamazsın. Yazamazsın buraya. Burayı silmen lazım. Ondan sonra yeni bir şey yazasın. Bir anda adam bak, organizasyona sokuluyor peki. Adamın yani EEG'sini çekiyorlar bilmem ne, kalp elektrokardiyografisini çekiyorlar vesaire. Adam o eski haline bir çıkartılıyor, yeni bir hale sokuluyor, ona yükleme yapılıyor. Ondan sonra alınanlar tekrar oraya iade ediliyor. Adamın kalbini çıkartıyorlar, müdahaleyi yapıyorlar, ondan sonra peki dikiyorlar, ilaçlıyorlar vesaire, kapatıyorlar gibi adam önce bir ameliyattan geçiriliyor. Necmettin-i Kübra Kuddisi Rum buyurdu ki, gel evladım gel. Sen ulema-i rasihunun yoluna intisap et diyor. Onların ilimleri hem kafa ilmi hem kalp ilmi diyor. Gel yavrum ürkme bizden diyor. Biz senin gibi nice bakırları altına çevirdik diyor. Biz bakırları altına çeviren birer Mevla'nın mütevazi kimyagerleriyiz diyor. Tabire bak tabire, kimyager. Ehlullah kimyagerdir peki. Ha ulema-i zahir ise fizik kütleden anlar yani gibi diyelim. Fizik maddenin kütlesiyle uğraşır. Kimya ise maddeyi oluşturan elementlerle, unsurlarla uğraşır. Birisi görünen tarafla uğraşıyor, öbür tarafı görünmeyenle uğraşıyor. Görünmeyen tarafla uğraşan, görünen tarafın zaten ilmini çoktan yuttu gitti. Mevlana Cahattin Rumi ne güzel söylüyor. Mavzi Kur'an, mavzi Kur'an, daştim, istihvan rober sekevanın dahtim. Mevla'nın dostları diyor, Kur'an'dan, Kur'an'ın özünü aldı, özünü aldı. Portakalı sıktı da suyunu çıkarttı. Portakal suyu için zaten yenir içilir neyse. Mavzi Kur'an daştim, istihvan rober sekevanın dahtim. Kur'an'daki ayetlerin peki kemiklerini ise diyor affedersiniz havhavlara attık diyor. Havhavlara çok yani ağır bir teşbih bu. Yani alimi kötülemiyor burada. Ama ehlullah ulema-i rasihunun ilminin yanında ulema-i zahirin ilmi 100 bin gros tonluk petrol tankeri geminin yanında sandal gibi kalır demek istiyor. Sandal bile olmuyor demek istiyor. Ayetlerin bir dışa bakan tarafı var, bir içe bakan tarafı var. Ha ulema-i zahir diyelim dış cephesiyle nasara yansuru kale yekulle iş anlar gider diyor. Ama ve lakin bir de ayetlerin arka planı var peki. Veyahut da müteşabih ayetler var. Manası herkese açık olmayanlar vesaire var. Biz Kur'an'dan diyor, Kur'an'ın özünü aldık diyor. Geriye kalan ayetlerin diyor kemiklerini vesaire köpeklere attık diyor. Bu sırra vakıf olamayanlara yani hav diyor affedersiniz. Muhammed İkbal Pakistan'ın büyük adamı ne güzel söylüyor. Hayatta ilk ezberlediğim Farsça şiir budur. İmam Hatip okulundayken ezberlemiştim. Hala da unutmadım elhamdülillah. Buyuruyor ki Zimember Sofi, Yağmullah Selami. Ki peygammi hüde guftent mara veli te'vilişan der hayret endokht hüde o Cebrail o Mustafa ra benden Mevla'nın dostlarına ilmi peki yani rasih sahibi olan ilimlerde rusuh sahibi olan derinlik sahibi kafa ve kalp ilimlerine aşina olan Mevla'nın dostlarına diyor yüzlerce binlerce selam olsun diyor. Onlar var ya onlar Mevla'nın öyle has dostları ki gerek Kur'an-ı Kerim hakkında yaptıkları izahlar peki gerekse efendim Peygamber Efendimiz'in sünneti hakkında yaptıkları izahlar o kadar enteresandır ki, o kadar acayiptir ki onların yaptıkları tefsirler, yorumlar, izahlar var ya mübalağa mantığıyla söylüyor. Muhammed Mustafa'yı da hayrette bıraktı. Allah Celle Celaluhu da hayrette bıraktı. Ya kulum nereden buldun bu manayı ya? Diyecek kadar Mevla bile şaşırdı kaldı. Hani Mevla şaşırmaz da adam artık yani frenleri tutmuyor artık adamın. Ağzın dediğini kulağı duymuyor yani. Ama adam vereceği mesajı veriyor mu? Veriyor. İmam-ı Tusi'nin 400 bin cilt kitabı vardı. İmam Mehlebi'nin 600 bin cilt kitabı vardı. Bak, bu adam nerede kalıyor? İlmi zahirde kalıyor. Hala bu adam kabukta kalıyor. Cemaat, şimdi din adına ne soysuzlukları yapılıyor? İlim adına ne soysuzlukları yapıyor? Hangi alim ya? Sahtekarlığın manası yok. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Muhammed Zahid-ül Kevseri. Yani adamın kafası duruyor ya, bu nedir bu ya, yani insan mısın, melek misin, nesin Allah aşkına, insan duruyor. Emin Saraç Hoca diyor ki, Allah selamet versin, şifalar versin ona da, peki Ezzer'de okurken dedi, bir hocamız derste aynen şöyle söyledi, çocuklar, dünyadan ilim gitmiştir. Bu söz 80 sene önce, yani 60 sene önce söyleniyor. İlim dünyadan gitmiştir. Bir dakika dedi. Yok, gitmedi. Henüz iki kişi hayatta dedi. Bunlar var olduğu müddetçe efendim gene dünyada ilim var diyebiliriz. Birisi Tokatlı Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi aleyhi rahmeti vel gufran. Öbürü peki Düzceli Şeyh Muhammed Zadül Kevseri. Bu iki Osmanlı dünyada var olduğu müddetçe gene ilim var. Ne zaman ki bu ikisi hatta Mısır'a gittikleri zaman Mısır'daki bütün gazeteler Mısır'ın üzerine iki tane güneş doğdu diye haberler peki sür manşetten gitti. Öyleydi. Şimdi bu adamlar tarikatlı değildi. Tarikatlı değil dikkat et. öyle yani her gün belli virtleri, işte rabıtaları, murakabeler olan insanlar değildi. Ama ulema-i zahir ama, ulema-i zahir ama, düşün ki şimdi bunlardan da öte olan ulema-i râsihûn vardı ki Rabbani Kuddise sirruhu. Ben şahsen yani istiyordum ki yani mektubatı anlayan da anlamayanın da elinde mektubat olsun. O şekilde anlamasak bile hiç olmazsa surette anlıyormuşuz gibi olalım diye tavsiyelerde bulunurdum kardeşlere, ihvana. Hani Resul-i Ekrem buyuruyor ya, Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayın buyuruyor. Ağlayamazsanız da ağlar gibi gözükün diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Arapçamız yok, dolayısıyla efendim yani hocam biz anlamıyoruz vesaire, anlıyorum da anlar gibi, tamam mı? Elimizin mektubatı olsun diye. Ben de anlamadım yani, ne oldu işte, bir yerden öyle bir şey esti. Cemaate teşvik olsun dedi ki, cemaat Müslümin elinizde mektubat olsun. Hiç olmazsa yani bu işi sevdiğimizi, bu kitabı bir yar ve sevgili gibi bağrımıza bastığımızı, gönlümüze koyduğumuzu bir görsün ya. Alem başta Mevla görsün. Size efendim meleklere karşısında iftihar ediyor. Bakın kullarıma, bak pazar sabahı şu tenha saat, herkes yatakta, onlar atakta. Meleklerim ben bunlarla seviniyorum, gururlanıyorum diye. Mevla'yı bir sevindirelim ya, bir jest olsun en azından vesaire. Gaflet, ondan sonra nefis vesaire. Oradan buradan bizi tuşa getiriyordu gene. Efendi buradan efendim Beykoz'a gitti, Tokatlı köyüne. Tokatlı köyüne gitti. Orada Horasan erenlerinden Akbaba yatıyor. Akbaba yatıyor orada. Akbaba zuhuratta buyurdu ki İsmail Ağa'da mektubat okunuyor, milletin elinde niye mektubat yok? Tamam mı? Burada ne oluyor, ne gidiyorsa kameraya çekiliyor, senin anlayacağın. Onun için yani bakın şu anda mesela bir şeylere karar vermek lazım. Bir şeylere karar vermek lazım. Dünyada en büyük ibadet karar vermektir. Karar. Karar almaktır. Karar. Biz sadece şu an en aktif işimiz bu. Camiye gideriz, vaazı dinleriz ama bundan sonra peki, asıl ondan sonra bir şeye karar vermek meseledir peki. Buraya kadar geliyoruz fakat ne yapmayı düşünüyoruz şimdi, şu andan itibaren? Ya gideceğiz dışarıya, işte lokantaya yiyeceğiz, içeceğiz, bilmem ne, veya eve gideceğiz, kafayı vuracağız vesaire falan filan şudur bu. Ama şu an bir yere saldırmak lazım. Yani şu kadar manevradan sonra, bu kadar peki harmandan sonra, ulan şimdiye kadar böyle yaptım, bundan sonra farklı olacağım deyip bir karar alabiliyor muyuz? Yok. Alıyorsak helal olsun, olmuyorsa almıyorsak iş bitmiştir. İş bitmiştir. İş bitmiştir. Allah kararsız kalmaktan ümmeti Muhammed'in mazlumları mahsunu mahfuz eylesin. Amin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5, sembol oranı 27.500, polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Bu bir yeniden iletimdir. Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi, normal fakirlere yemek verme, benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
6: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89. Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Reklamları dinlediniz.
11: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Mevlid-i Şerif bayramımız mübarek olsun.
1: Amin.
0: Bu mübarek gecede alemlerin nura gark eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine cümle muratlarımız hayırla hasıl olsun.
1: Amin.
0: Korktuklarımızdan eman ve güvence hasıl olsun.
1: Amin.
0: Ve bir daha sene bu geceye kadar hiçbir bela başımızda, etrafımızda dönmesin.
1: Amin.
0: Ve sevdiklerimiz de bu dualara ilhak olsun.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Mevlid okunduğu yerde, mahallede, bölgede ve dinleyenler için tabii herkes gelemedi. Şu anda 5000 kişiye aşkın cemaat gelmiş maşallah. Kadınlar tabii her tarafı doldurmuşlar. Öbür taraf da dolmuş vahitler. Elhamdülillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
2: İstanbul işi geldi. Bursa falan geldi.
0: Evet. İnşallah Rabbimiz bu muhabbetimiz, bu sevgimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan tazimimizi görüyor ve böylece cümlemizi onun şefaatine nail eylesin.
1: Amin.
0: Amin. En büyük şey muhabbet ve sevgidir. Bu sevginin de en büyük alameti tabii ki onun mevlidine tazimdir. Çünkü onun doğduğu ay, doğduğu gece mevlid ayı Rebiülevvel tamamı Mevlid-i Şerif zaten bütün kutsallarımız, mübarek gecelerimiz, günlerimiz Mevlid-i Şerif hürmetine bu şerefi kazanmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa idi, doğmasaydı yani hiçbir ne Ramazan'dan, ne Kadir Gecesi, ne Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Yaratılsak bile hayvanlar gibi yaşayıp ölecektik. Boşu boşuna zahmet çekecektik bu dünyada. Yani peygamber gönderilmeyenler gibi en fazla toprak olacaktık yine hayvanlar gibi. Fakat bu bizim için bir şeref olmayacaktı. Çünkü bizim bütün şerefimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişiyle İslam dininin bizlere gelmesiyle Hazreti Kur'an'ın ona inzaliyle bütün şereflere, faziletlere nail olduk. Elhamdülillah. Onun için şimdi Mevlid-i Şerif okuyacağız. Arada kıyam yeri var. Kıyam yerinde 100 kere sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifi okuyacağız. Tabii hastalar olur, yaşlılar olur. Ayağa kalkamayanlar mazurdur. Ama ayağa kalkabilenler merhabalarda dururlar. Sonra tabii salavat-ı şerifenin 100 keresinde ayakta durmak şartı yoktur. Onun için devam ederiz inşallah. 10 kere, 20 kere ayakta söyleriz. Geri kalanda da oturarak söyleriz. İnşallah 100 kereyi tamama erdiririz. Ve böylece Mevlid-i Şerif'in okunduğu yerde feyizler, bereketler nazil olur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhen ve cismen, yani hem ruhuyla hem bedeniyle o meclislerde huzur-u has ile, yani özel bulunmayla hazır olur. Buna böyle itikad etmek lazım. Rabıtayı düzgün becerebilmek lazım. Tabii keşfi açık olanlar görüyorlar. Çoğumuzun keşfimiz açık değil. Ama gayba iman eftal imandır. Görmeden inanmak çok mühimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattadır. فَنَبِيُّ اللّٰهَ يُرْزَقْ Nebi Zişan hayattadır ve rızıklandırılıyor. Hadis-i şerif sahihte geçiyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem istediği yerde geziyor ve dolaşıyor. Bu meclislerin en önemlisi mevlid meclisleridir. Çünkü مَنْ فَرِحَ بِنَا فَرِحْنَا بِي Bu neyi gösteriyor? Resulullah'ın gelmesiyle, doğmasıyla, teşrifiyle ferahlandığımızı, sevincimizi gösteriyor. İşte bu sevinç çok önemli. مَنْ فَرِحَ بِنَا فَرِحْنَا بِي buyurdu mana aleminde. Kim bizim gönderilişimize, doğduğumuza, peygamber olduğumuza seviniyorsa ve bu sevincini de bir şekilde belli ediyorsa ve izhar ediyorsa biz de onun mutlu yaşamasına, imanlı ölmesine ve cennete girmesine

Ne şefaatimize ermesine seviniriz. Allah Habibini sevindireceğini vaat ediyor. Böyle sevfe yu'tike rabbuke fetarda. Rabbin sana ne kadar verecek? Sen yeter diyene kadar, razı oldum diyene kadar. Şimdi ne buyuruyor? Kim bizimle sevinirse biz onunla seviniriz. Demek ki Allah Teala Habibini ümmeti hakkında özellikle tabii namaz ehli, zikir ehli, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife okuyanlarla ilgili şefaatlerini boş çevirmeyecek ve onu ümmeti hakkında mahzun etmeyecek, üzmeyecek. Onun sevinmesi neyi gerektirir? Bizim cennete girmemize sevinir, cehenneme girmemize sevinmez. Onun için biz onunla sevinelim ki sevindiğimizin alameti olarak çok salavat-ı şerifeler okuyalım ki inşallah böylece evet çünkü yu'maru bi kavmin ilel cenneti yarın ahirette bir topluluğa cennete gitme emri verilecek. Onlar cennete doğru giderlerken feyuhtuuna tarik yolu şaşıracaklar. Cennetin yolunu şaşıracaklar ve cehennemi boylayacaklar. Dediler ya Resulallah veli mezake bu neden olacak? Buyurdu ki semi'u ismi ve lem yusallu aleyye. Adımı duydular bana salavat okumadılar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi sellem. Salavat-ı şerife efdalul amaldir. Abdülhak Dehlevi Hazretleri Muhammed Bakıbül Hazretlerinin halifelerinden İmam Rabbani Hazretlerimizin ders arkadaşlarındandır. Büyük muhaddis öyle söylüyor Lemaat Tenkühte. Şeyhimiz buyururdu ki bizim tarikatimizde farzlardan sonra salavat-ı şerife okumaktan eftal emel yoktur. Onun için tarikat dersine bile hemen en başında ne yapıyoruz? 100 kere Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah rabıta üzere rabıta Resulullah Efendimiz'e yapılıyor sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Onun için Mevlid-i Şerif okunmasına, salavat-ı şerif okunmasına en büyük vesiledir. Siz hep salavat-ı şerifelere devam edin. İnşallah kıyam yerinde beraber kalkarız. Orada da 100 salavat-ı şerif okuruz. O 100 salavatı okuyana sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 100 tane rahmet yağıyor. Bir rahmette bile Allah acıdığı zaman maddi, manevi ne sıkıntın, hastalığın, derdin, belan var hepsini kaldırır. Onun için bir tanesi böyle olursa 1'e 10. Bir salavata Allah 10 rahmet. 100'e 1000 tane rahmet dönüyor. Allah'ın bir rahmeti bile adamı kurtarır mı? Kurtarır. Ya 100 okuyana 1000 rahmeti kurtarmamış olur mu yani? Bunu düşünmek mümkün müdür? Onun için bu tepeden tırnağa bu gece nura gark olmak için rahmete lil alemin sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle rahmetlere nail olmak için hem Mevlid-i Şerif kıraatı hem inşallah salavat-ı şerifelerle meşgul olacağız. Sonra da çok uzatmadan kısa bir sohbet ve dua yaparız. Yatsı namazında cemaatle kılıp dağılırız inşallah. Zaten ben devamlı Resulullah'tan bahsediyorum sallallahu aleyhi ve sellem ama birkaç Mevlid gecesiyle ilgili olan hadiselerle ilgili birkaç rivayet okurum inşallahurrahman. Sizi de çok yormadan. Evet, meşhur Berzenci Mevlidini, dedenin Mevlidini, dedenin hazırladığı Mevlid, 2-3 sene sonra gelen torunu İmam Cafer Hazretleri, o dedesinin de adı Cafer, bunun da adı Cafer, bununki Cafer İbni İsmail değil mi hocam? Evet, Cafer İbni İsmail, Zeynel Abidin El Hüseyni Hazretleri nazma çevirmiş. Bunu ilk olarak okuyacağım. Yani meşhur okuduğum Berzenci Mevlidi'nin nazım hali, kasideye çevrilmiş hali. Onu da torunu yapmış. O da 100 sene evvel vefat etmiş yani. Allah hepsine rahmet eylesin, kabullen nur eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi bihamdih. El cennetü ve ne'imü ve sa'adun limen yusalli ve yusallimu ve yubarik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Bismillahirrahmanirrahim. Bedetü bismi zâti âliyetişşâni biha müstedirran feyza cûdin ve ihsâni ve senneytü bilhamdileni mevâridâ ma'a şükri lil mevlâ bimâ minhu evlâni. وَاسْتَمْنِعُ اللَّهَ الْعَظِيمَ نَوَالُهُ سِجَالَ صَلَاةٍ مَعْ تَحِيَّةٍ رِضْوَانِ
yevmâni ruhel Mustafa ve darihahu sallallahu aleyhi ve sellem ve itrate ul adhara turran yehussani ve ashabe ul ebrara men şa'a fazlum ve eşya'u ve tabi'ine yevmâni ve eselü tevfîka fî nazmi mevlidin لِجَدِّ الَّذِي مِنْ جَعْفَرِ الْفَضْلِ أَرْوَانِي لَقَطُّ لِسِمْ طِيدُ الرَّبُّ رَطْبَ حَبَّذَا جَوَائِرُ وَكْتٍ قَدْ تَعَزَّزْنَ عَنْ ثَانِي وَأَنْظُمْ مِنْهَا الْبَعْضَ خَوْفَ إِطَالَةٍ وَيَكْفِي مُحِيطُ الْجِيدِ مِنْ عُقْدِ عُقْيَانِي وَبِاللَّهِ مَوْلَايَ اسْتَعَنْتُ وَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فِي سِرِّ سِرٍّ وَإِعْلَانِي إِلَهِ

0: Barik aleyhi ve alâ. O olmasa İbrahim aleyhisselam olmayacak, Adem aleyhisselam olmayacak, Musa aleyhisselam olmayacak, Süleyman aleyhisselam mümkün olmayacak. Hepsi ondan evvel geldiler ama şekilde surette önceydiler. Manada hepsinden önce onun nuru geldi. Hepsi ona vekalet ettiler. Asıl Hatemün Nebiyyin olarak o geldi. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Şimdi dua faslına geldi. İnşallah maddi, manevi sıkıntılarımız, müşkillerimizin hallü hasan olması için yine beyitlerle dualar ediliyor. İnşallah amin deriz.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül FM Türkiye genelinde yayında. Bulunduğunuz ildeki yayın kesintileri için bize ulaşın. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. var. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
10: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
13: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
14: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendimiz'in en eski ihvanı Tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvayi Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
16: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
17: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek

0: ماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزينة عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما ذكرك وذكروا الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل مصابهم والتابعين وعلى آل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا ما من رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Rabbi, bu duaların her birinin manalarını kardeşler anlamasalar da amin dediler. Ve Ya Rabbel Alemin, sen fazl-ı kereminle her bir ellerimizi bu duaların karşılığını görmeye muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Özellikle fiyatların ucuzlaması ve pahalılığın ortadan kalkması için dua ediliyor Mevlid-i Şerif'te. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bütün millet bundan kırılıyor. Ya Rabbi, hükümetimizi bir an önce, bir daha sene Mevlid'e kadar fiyatları ucuzlatmaya, pahalılığı ortadan kaldırmaya, enflasyon devalüasyonu çözmeye ve bu milletin rahat geçinmesine vesile eyle.
1: Amin.
0: Onlara da hayrat kapılarını, esbabını fetheyle.
1: Amin.
0: Tayyip Bey'in sağlığına, sıhhatine, afiyetine ziyadelik ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bir an önce Ya Rabbel Alemin şu ekonomiyi düzeltmesini nasip eyle.
1: Amin.
0: O ister mi böyle olsun, ister ki memleket bolluk olsun. Ama onun da dışında gelişen bu kadar olaylar var, iç savaşlar, dış savaşlar vesair, darbeler vesaireler, maddi manevi vatan hainleri herkes bir taraftan çekti, işte batırdılar memleketi. Ya Rabbi, bir an önce kalkınmamızı nasip eyle.
1: Amin.
0: Bir an önce hükümeti bu işte muvaffak eyle.
1: Amin.
0: 12 senelik eğitimi yeniden 5 seneye döndürmelerine muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Bütün hayırlarda şerata, sünnete uygun olan işlerde onları muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Yöneticilerimize rüşlerini ilham eyle.
1: Amin.
0: Nefislerin şerlerinden onları da bizleri de muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbel Alemin ve hayran nasırı, ne kadar vatan haini, çeteleşmiş cemaatler vesaire hondikleşmiş gruplar varsa ıslah eyle.
1: Amin.
0: İslahı mukadder olmayanların şerrine kifayet eyle.
1: Amin.
0: Hükümetimizi bu operasyonlarda adil eyle.
1: Amin.
0: Muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbel Alemin ve hayran nasıl Mevlid-i Şerif hürmetine her bir ellerimizin kasamıza, kesemize, cebimize bereketleri ihsan eyle.
1: Amin.
0: İş sahiplerine, ticaret sahiplerine tebur sırrına mazhar eyle.
1: Amin.
0: İşçilere de Ya Rabbi haklarını alabilecekleri imkanlar nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbel Alemin ve hayran nasıl yavrularımızı terbiyeden aciz kaldık, hayırla ıslah eyle.
1: Amin.
0: Namaz kılmayan oğlumuz kızımız bırakma Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Her birini namaz ehli eyle, zikir
1: Amin.
0: Ehli eyle, Kur'an ehli eyle. Eşlerimizi tam tesettüre, çarşafa muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Erkeklerle konuşmalarından, görüşmelerinden muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Haremlik selamlar, riayetlerini nasip eyle.
1: Amin.
0: Kalplerine onların da bizim de takvamızı ilham eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, haramlardan sakınma hissini bize ilham eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, yavrularımızda, gençlerimizde bulunan Ya Rabbi eşcinsellik, lezbiyenlik, ateistlik, deistlik temayüllerini şu saatte ihraç eyle.
1: Amin.
0: Rahmetel alemin hürmetine şu saatte kalplerinden nez eyle.
1: Amin.
0: Kalpler senin tasarrufunda bir anda sök çıkar, nez eyle.
1: Amin.
0: Ve yerine muhabbetini, ibadet sevgisini ilga eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, üzerimizde sihirler varsa iptal eyle.
1: Amin.
0: Cin musallat olanların cinlerin şerrinden muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbel alem, içine cin musallat olmuşların cinlerini ihraç eyle, ihraç eyle. Vesveseye kapılmış olanların evhamını izal eyle.
1: Amin.
0: İş bulamayanlara olmadıkları yerden hayırlı işler bulmak nasip eyle.
1: Amin.
0: Evlenemeyenlere Ya Rabbel Alemin vesveselerini, evhamlarını izal ederek dünya ahirette onları mes'ud edecek eşler bulmalarını nasip eyle.
1: Amin.
0: Şu cemaatten amin diyenlerin ne kadar müşkili varsa her birinin hallü asan eyle.
1: Amin.
0: Sıkıntıları neyse sen biliyorsun, Mevlid-i Şerif hürmetine feraca tebdil eyle.
1: Amin.
0: Seyyatımızı mahvele hasenata tahvil eyle.
1: Amin.
0: Hallerimizi en güzel hallere tahvil eyle.
1: Amin.
0: Bu saatten sonra bela musibet gösterme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hastanelerde dua isteyenlere acil şifa hastalarımıza ihsan eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, bütün kardeşlerimiz, ameliyat olanlar, entübe olanlar, kriz geçirenler, fıhtı atanlar, felç olanlar, çok dua isteyenler var. Her bir ellerine şu saatte şifalarını Habibin hürmetine ihsal eyle.
1: Amin.
0: Devalarını ikram eyle.
1: Amin.
0: Taze hayat bahşeyle.
1: Amin.
0: Hastanelerde süründürme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Elden ayaktan düşürme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kimselere muhtaç etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ölene kadar abdestimizi, taharetimizi kendi elimize almak nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kimsenin eline düşürme, dost düşmana maskara etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Çocuklarımızın eline de düşürme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Eşlerimize de muhtaç etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: İnsan eti ağırdır ki kimseye muhtaç etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kurban olduğum sana Allah'ım bizim muhtaçlarına muhtaç etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Muhtaç isek ancak sana muhtaç eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kurban olduğum sana Allah'ım ölene kadar ayakta namaz kılmak nasip et.
1: Amin.
0: Ruku secdeden mahrum etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Abdestten taharetten mahrum etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Aklımızdan, zekamızdan, hafızamızdan mahrum etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Unutkanlıktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Alzheimer'dan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbel Alemin ve hayrından Kur'an'ı unutmaktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Okuduğumuz, ezberlediğimiz sureleri, duaları, zikirleri terk etmekten, unutmaktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Son nefese kadar ya Rabbi aklımız başımızda iman ile yaşamak nasip et. Son nefese Habibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardımımıza, imdadımıza gönder ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizim yanımıza irsal eyle.
1: Amin.
0: İblisi yanımızdan tard eyle.
1: Amin.
0: Akıbetlerimizi erişlerde güzel eyle.
1: Amin.
0: Dünyanın rüşvaylığından, ahiretin azabından muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi iç savaştan, dış savaştan Türkiye'yi ve İslam aleminin vatanlarını ve memleketlerini muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi Yunanistan kaşınıyor, Kıbrıs Rum kesimi oradan suları ısıtıyor. Öbür taraftan Beni İsrail kuduruyor, Türkiye'ye saldırmaya yelteniyor. Ya Rabbi etrafımız ateş çemberi halindedir. Bu ateşleri izale edecek ancak sensin. Türk ordusuna, askerine, polisine çok kuvvet ihsan eyle.
1: Amin.
0: Müslüman milletimizin ordusunu mansur muzaffer eyle.
1: Amin.
0: Adasına adamızı mağlubu mekhur eyle.
1: Amin.
0: Bir an önce ya Rabbi Beni İsrail'in şiddetini kesreyle.
1: Amin.
0: Gazze'ye yardım eyle.
1: Amin.
0: Halas eyle.
1: Amin.
0: Bir Batı Şeria'daki işgallerin nihayete ermesini nasip eyle.
1: Amin.
0: Bir an önce bunların, bu eşkıyanın durdurulmasını müyesser eyle.
1: Amin.
0: Bütün Müslümanları birleştir. Mekke Sözleşmesi cem eyle.
1: Amin.
0: Ve o sözleşme içerisinde kafirlere korku salmak nasip eyle.
1: Amin.
0: Ve ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayran Fatihin. Myanmar'a yardım eyle.
1: Amin.
0: Hala yıllardır çadırlarda, perperişan hallerde, Bangladeş'te her tarafta dağılmışlar. Onlara da ya Rabbi güçlü bir yardımınla memleketlerinde selametle, emniyetle ya Rabbel Alemin yaşamalarını nasip eyle.
1: Amin.
0: Doğu Türkistan'daki mazlumlar, karı kocaları ayırmışlar kamplarda, esir kamplarında eziyet, işkenceler altında. Onları da aileleriyle cem eyle.
1: Amin.
0: Senin gavur, senin kuvvetin cin gavuruna da yeter ya Rabbi.
1: Amin.
0: Siyonist gavuruna da yeter ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kimse seni aciz bırakamaz ya Rabbi.
1: Amin.
0: Zalimleri zalimlere vurdur ey zalim ya Rabbi. Kafirleri, zalimleri birbiriyle meşgul eyle.
1: Amin.
0: Ehli İslam'ı aradan halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin. Ve ya hayral fatihin, Beni İsrail'in esir kamplarında, hapishanelerinde binlerce, on binlerce ehli sünnet kardeşimiz inim inim inliyor daracık yerlerde, aç susuz perişan, ne olur yardım eyle.
1: Amin.
0: Bir an önce halas eyle.
1: Amin.
0: Esirlik bağlarını fekk eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, çok aciz kulların, çok perperişan kulların, sen erhamur rahimin ve ekremul ekreminsin, rahmeten lil alemindir Mustafa. Hem şefi'ül müznibindir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin rahmeti hürmetine, onun doğduğu gecede, onun peygamber gönderildiği gecede ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayral Fatihin, iblis bile tokmak yiyorken onun merhametine sığındı da onun sebebiyle onun azabını kaldırdın, dünyalık azabını kaldırdın. Ya Rabbi bu kulların ehli sünnet Müslümanlar, Allah diyorlar, Resulullah diyorlar, zikrediyorlar, namaz kılıyorlar. Bu Müslümanlara şu rahmet ayında, şu merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Bir an önce bu rahmetin eserini üzerimizde göster ya Rabbi.
1: Amin.
0: Darlandık ya Rabbi. Müslümanların başına gelenlere dayanılacak hal kalmadı ya Rabbel Alem. Ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayral Fatihin. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin Allahümme amin Allahümme amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek gecede Ravza-i Pâk-ı Tırnak'ına arız olması için rabıta ve huzur üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Şimdi kısaca önce şunu söyleyelim. Bu hayır işidir. Resulullah'ın ruhuna gitsin inşallah. Hepimiz Resulullah'ın ruhu için. Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Şu anda 10 bin kişilik yapılıyor. Dolayısıyla kardeşlerim, sizler şu anda yaklaşık 10 milyon, bunu sonra hafta yapalım. Perşembe günü sohbette mutlaka Resulullah hakkında çok şeyler anlatacağım sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah perşembe akşam namazına buluşalım. Efendim kardeşlerim dinleyin kısaca. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. Allah hayrınızı kabul eylesin. İmkanı olmayanlar, imkanı olanlar 10 bin TL'den bir hisse göndersinler. Ben de inşallah 10 bin TL'den, bu SMS de olmaz, yarın 10 bin TL'den göndereceğim inşallah. Bir hisseye ortak olacağım inşallah. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Hadi bismillah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler. Online bağışlar için ahmetyesevi.org.tr Hayder Merkezi 0212 alan hattıyla 923-1923'ten efendim kardeşlerim bilgi alabilirsiniz. Bakın paralar nereye gidiyor gördünüz mü? Topluyorlar paraları. 200 kilo altın nerede çıkıyor? Paralar nereye gidiyor ümmetin paraları? At yarışlarına gitmiş. At yarışlarına gitmiş, it yarışlarına gitmiş. Bakın biz size diyoruz, burada Hayder şeffaf çalışıyor. Her şey resmi. Evlerde, ocaklarda paralar yok. Herkesin kendi kasasında paralar yok. Resmi şekilde devletin denetimi altında bu aşevi yapıldı. Gözünüzün önünde sizin yardımınızla yapıldı. 10 bin metre bitti elhamdülillah. Şimdi içeride işte soğuk hava sistemleri, bunlar bayağı para tutuyor. Çünkü bu 30 bin kişilik bir yemek fabrika bu. Fabrika gibi. 72-53 müydü? 72-53. İnşallah sene sonunda açılışı da beraber yapmayı Mevla nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Bunu duyuruyorum. Şimdi kısaca birkaç hadis-i şerif okuyalım. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumuyla ilgili. Sessiz olalım. Biraz sessiz olalım yavrularımız. Sessiz olalım gençlerimiz. Şimdi birkaç hadis-i şerif okuyup bitireceğim inşallah rahman. Maksat hasıl olmuştur. İbn-i Hacer-i Eytemi Hazretleri En-ni'metül kübra alel alem bi mevlidi seyyidi veledi Adem. Kitabın adı bu. Adem oğullarının efendisinin doğumuyla Allah'ın bütün alemlere en büyük nimeti diye bir kitap yazmış. Bu kitapta fasıllar var. 6. fasıl El Faslu Sadis fi Viladeti sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu hakkında. Burada buyuruyor İbn-i Hibban sahih hadis-i şerifte. İbn-i Hibban kitabının adı zaten Sahih İbn-i Hibban. Halime validemizden rivayet ediyor. Halime validemiz Efendimizin süt annesi. O da kimden rivayet ediyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine validemizden rivayet ediyor. Çünkü doğum meselesini en iyi kim bilir? Doğuran annesi bilir. Buyurdu ki süt annesine, oğlunu Mekke'de veba salgın olacak diye korktu, salgın var diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Halime annemize verdi. Taif tarafına, Beni Sa'd yurduna gönderirken inne libni hâdâ şânen, benim bu oğlum başka çocuklara benzemezdi. Kat hameltü bi felem ehmil hamlen kat kâne hafâd. Ben ona hamile oldum ama hamile olduğumu hiç anlamadım. Ve lâ azam bereketen minû, ondan daha bereketli bir şey görmedim. Sümme râytü nûran keşşâb karaca minni hîne ve zâtu. Ben onu doğurduğum zaman benden bir nur çıktığını gördüm. Bu hadis sahih zaten, bütün kaynaklarda geliyor. Nasıl bir nur çıktı? Mekke'de duruyor. Hatta اَضَاَتْ لَوْ اَعْنَاقُ الْاِبِلْ بُسْرَى مِنْ اَرْضِ الشَّامِ. Şam'da Busra diye bir yer var. Basra başka, Basra Irak'ta. Bu Busra, Şam'da Busra'daki develerin boyunlarına bile gördüm diyor. Yani Mekke'de çıkan, benden çıkan nurla beraber Busra, özellikle Şam'ı gördüm diyor. Şam'daki sarayları, köşkleri, hatta develerin gerdanlarına kadar gördüm diyor. Öyle bir nur çıktı. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh. Sümme vazatu, sonra onu doğurdum. Fema ve gâke mâke sıbyan, başka çocukların doğduğu zamanki düştüğü gibi düşmedi. Ve gâ vâzan yedebil arzâ fean râse ule sema. İki eliyle yere düştü. Başını da semaya kaldırarak baktı. İlk doğduğu anı söylüyor. Yine İbn-i Hibban sahih diyor ve Hakim Müstedrek'te zikrediyor. Bir adam dedi, ya Resulallah, senin ilk doğuşun, yaratılışın nasıldı deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnni indallah fi ümmil kitab le hatemün nebiyyin ve inne âdem le münceddilün fi tînet. Daha Adem çamuru içinde topraktan yaratılırken, daha ruhla ceset arasında, henüz Adem babamıza ruh üflenmemişken, ben peygamberlerin sonuncusu olarak Levh-i Mahfuz'da yazılmıştım. Ve ben o zaman peygamber idim. Küntü nebiyyem, ben peygamber idim. Ve Adem-i beynel mavattin, Adem su ile çamur arasındayken. Bu Tirmizi'de vesaire bütün kaynaklarda geçiyor. Onun için gönderiliş bakımından sonra, yaratılış bakımından nuru ve ruhu önce. Ve sevnebbiyukum bizalik, ben size bunu haber vereyim. Ene davetü İbrahim, ben babam İbrahim'in duasıyım. İbrahim Aleyhisselam ne duadı Kabe yaparken? Rabbena ebaatim Resulem minum. Buradaki zürriyetimden, İsmail'den, Hacer gelinimden gelecek çocuklarımın içerisine bir Resul gönder. İsmail Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam duası ne buyurdu Mevla? قَدْ اُسْتُج۪ي بَلَكْ وَوَيْكُونَ فِي اَخْرِ الزَّمَانِ. Onlara senin ayetlerini okusun. Onları manevi kirlerden, maddi kirlerden temizlesin. وَيُعَلِمُّمُ الْكِتَابَ وَلَكْمَكُ. Kitabı öğretsin, sünnet öğretsin. Bak İbrahim Aleyhisselam nasıl bir sipariş verdi. Ama daha o zaman İbrahim Aleyhisselam o duayı yaparken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmıştı ve nebiydi. Ama onun için buyurdu ki قَدْ اُسْتُج۪ي بَلَكْ. Ey İbrahim, senin bu duan kabul oldu ama وَوَيْكُنْ فِي اَخِرِ الزَّمَانِ, zuhuru ahir zamanda olacak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğinden bu yana ahir zamandır yani. Son peygamber olmak hasebiyle. Ve بِشَارَةُ İsa, İsa'nın verdiği müjdeyim. Onu Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor, Saf Suresi. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِ اَحْمَدْ. Benden sonra bir Resul gelecek, ismi Ahmet olacak. Ben ondan önce geldim. وَرُوْيَا اُمِّيَ اللَّتِي رَاتْ. Bir de annemin gördüğü اَنَّهُ خَرَجَ مِنَا حِينَ وَضَعَتْ نُورًا. Gördüğü bir hadise var, beni doğurduğu zaman bir nur gördü ki اَزَعَتْ لَوْ كُسُورُ الشَّامِ. Şam'daki saraylar, köşkleri böyle yanında gibi gözüyle gördü. Şam nere, Mekke nere, kaç bin kilometre. Onun için bu nur, bu niye Şam? Niye Şam? Bu Şam'da bir iş var. Onun için alimler bunun üzerine çok durmuşlar. Tabii diğer bir rivayette, bu deminki rivayetler Ahmet bin Hanbel'de geçiyor, İbn-i İbban Hakim falan geçiyor. Yine bir hadis-i şerifte İbn-i Sa'd Tabakat'ta zikrediyor. Onda da diyor ki, رَأَيْتُ كَاَنَّ شِعَابًا خَرَجَ مِنْ يَظَّعَتْ لَوْ الْعَرْضِ. Bir nur çıktı benden, bütün dünya o nurla aydınlandı. Ya bütün dünyanın aydınlandığını gördüm. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin diğer rivayette yine Halime validemiz, bunların hepsi kaynaklarda, ilk kaynaklarda geçiyor. وَقَعَلَ الْاَرْضِ مَقْبُوزَةً اَصَابَةً مُش۪يرًا بِالسَّبَّابَ Şehadet parmağıyla, nasıl ki biz ettehiyyatü de kaldırıyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda şehadet parmağını kaldırmış vaziyette, işaret parmağıyla şehadet yapıyordu. Bunu da gördüm diyor Amine validemiz. Onun için sonra diyor, ellerine dayanarak yere düştü, doğar doğmaz topraktan bir parça aldı. O zamanki evler biliyorsunuz, şimdiki gibi tahtalar, mermerlerle döşeli değil, kumlar, dibi toprak. Topraktan bir parça aldı ve başını semaya kaldırdı. Bu hadis-i şerifler fika raviler tarafından nakledilmiş. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunda irhasat var. Yani peygamberlikten evvel görülen mucizelere irhas deniyor. Onun için Kâb Hazretleri Kütüb-ü Sâbikaten naklediyor. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Muhammed Allah'ın elçisidir. Mevlidü bi Mekke, doğduğu yer Mekke olacak. Ve muhaceru bi Yesrib, hicret yeri Medine olacak. Ve mülkü bi Şam, saltanatı, hükümeti de Şam'da kurulacak. İşte bu da sahih hadislerde gelen bu şeye baktığın zaman bu mülk ve saltanat kimin döneminden başladı? Muaviye radıyallahu anh'ın valilik döneminden başladı. Ve Emevi devletinin oradan Abbasilerin intikali hep yine Mekke Medine'den değil de yönetim, çünkü Rumların topraklarıydı oralar, Şam hep oralar, Kayseri'nin memleketleriydi, Bizans'ın hakim olduğu coğrafyalardı. Zaten Hazreti Ömer Efendimiz zamanında fetihler başlamıştı, Hazreti Osman Efendimiz vesaire. O fetihler Hazreti Muaviye döneminden sonra, zaten Hazreti Muaviye döneminde İstanbul surlarının önüne kadar Halid ibn Zeyd, Ebu Ayyub el-Ensari Hazretlerimiz bile ne zaman geldi İstanbul'a? Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın emirul müminin olduğu dönemdeki orduyla geldi bütün sahabe buraya. Dolayısıyla İstanbul'un önüne kadar geliyor, arada bir Bizans imparatorluğu kalmamış yani. Bütün buralara kadar, surun dibine kadar gelmek ne demek? Buraya kadar engel kalmamış, fetihler hasıl olmuş daha Hazreti Muaviye döneminde. Mülkü Şam'dadır diyor, buraya dikkat edin. Şimdi de işler dönüyor dolaşıyor, Şam'a dönüyor yani. Onun için burada İbrahim Aleyhisselam da Babil'den Harran'a, Nemrut'un ateşinden kurtulunca nereye hicret etti? Şam'a. İnni muhacirun la Rabbi, ben Rabbime hicret ediyorum dediğindeki hicreti İbrahim Aleyhisselam'ın ilk hicret nereyedir? Şam'adır. Ondan tabii Mısır'a, Mekke'ye geçti Kabe'nin binası. Fakat sonra yine Şam deyince, siz şimdiki Şam'ın merkezini düşünmeyin. İslam'da hadislerde Şam dendiği zaman, şu anda Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Ürdün ve Filistin'i içine alan, hatta bizim buralardan Tarsus'a kadar, Antakya dahil, Tarsus, Adana dahil, oralara kadar İslam literatüründe, hadislerin şerhlerinde Şam arazisi diye geçiyor. Yani Şam denmesi sadece şu anda merkezi Şam değil, o Halep de ona dahil, anlıyor musun? Bütün o civarlardaki iller, Kudüs, Mescid-i Aksa başta Şam olarak geçiyor. Onun için bunu dikkat edelim. Peki İsa Aleyhisselam nereye inecek? Şam Şerif'e inecek. Yani şu andaki Şam'ın merkezine inecek ama yani Kudüs bölgesi. Oradan zaten Mescid-i Aksa'ya geçecek. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta nereye götürüldü? Yine Kudüs-ü Şerife, Şam toprağına, Busra'ya kadar geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Busra'ya da ağacın altında oturdu biliyorsunuz. Oraya kadar gençken geldi. Ve mahşere insanların sevk edilecekleri arazi de yine Mescid-i Aksa'nın olduğu o Şam eyaletinin bulunduğu bölgedir. Onun için sahih hadis-i şerifte, bu hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor. 2483 rakamında, İbn-i İbban'da 7306'da geçiyor. Aleyküm bi Şam. Şam'ı bırakmayın. Bak Türkiye Şam'ı bıraktı mı? Bırakmadı. Suriye'yi bıraktı mı? Doğru mu yaptı? Doğru yaptı. Birileri konuştu, af kurdu. Ondan sonra boşa düştü. Yok şu Suriyelilere bakmayalım, şunları kovalım, şunları çıkartalım. Bunlar yüzden aç kaldık, açık kaldık, konuşuyorlardı. Bak şimdi ne oldu? Türkiye'nin güvenliği nereden geliyor? İşte Şam düzgün olmazsa, Şam Beni İsrail'in şerrinden kurtulamazsa Türkiye güvende kalamaz. Onun için Allah Şam'a çok büyük bir emniyet ve güvence ve bolluk ve bereketler ikram eyleyip,
1: amin,
0: bütün Suriye ehlinde, Şam ehlini de memleketlerinde emin eyleyip,
1: amin,
0: yeniden kafirlere karşı güçlü bir ordu kuracak şekilde Türkiye ile beraber hareket ederek muvaffak eylese. Şam'a sarılın. Fe inne ahiretullah min ardı. Dünyada Allah'ın seçtiği en hayırlı toprak Şam ve Kudüs toprağıdır. Yeşte bi ile ahirete minibal. Kullarından en hayırlı olanları oraya toplar. Onun için Armageddon'da olduğu zaman bütün ehli İslam, Hazreti Mehdi'nin komutasındaki bütün Müslümanlar da yine orada savaşta, cihatta bulunacaklar. Onun için Evliyaullah demişler ki Allah her peygamberi ya Şam'dan gönderdi, ya Şam'a gönderdi. Yani Şam'a uğramayan bir Nebi-i Zişan olmamış. Yani Kudüs de dahil buna, Şam ve Kudüs. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şam'dan göndermedi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi nereye gönderdi? Kudüs'e gönderdi. Dolayısıyla bunları iyi anlamak lazım. Daha o zaman annesine gösterilen nurda nere gösterildi? Şam'ın köşkleri, Busra'nın köşkleri. Niye? Mevlidi Mekke'dir, Muhacer'i Medine'dir, mülkü, memleketi Kudüs ve Şam'dadır. Hazreti Mehdi de sonunda nerede imam olacak? Kudüs'te, Şam'da imam olacak. Ve kafirlerin Deccal da yine orada gebertilecek. Vesaire vesaire. Dünyanın bütün olayları dönüyor, dolaşıyor. Adem Aleyhisselam'ın oğlunun Kabil'in Habil'i şehit etmesi ve Adem Aleyhisselam'ı yine ne? Mağaratü'tem, kan mağarası nerede? Halid-i Bağdat Hazretlerimizin kabrinin üstündeki Kasyon Dağı yine Şam. Yani kuruluş da orada, bitiş de orada. Onun için bunun önemini anlamak icap eder. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ruh ilk olarak ruh verildi. Ona ruh verildikten sonra Adem aleyhisselam ruh ile beden arasında hamuru yoğrulurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu var idi ve hayattaydı ve peygamberlik sıfatını haiz idi. Ondan sonra Adem aleyhisselam'ın bedeni fiziken yaratılıp ona ruh verildiğinde Adem aleyhisselam'dan da bütün peygamberlerden de alınan misakta ve sözleşmede Allah Teala ne buyurdu? Ahir zamanda göndereceğim bu peygambere iman ediyor musunuz? Eğer ona iman ederseniz sizi peygamber yapacağım. İlk peygamberlerin ruhları icabet etti. Onları zaten Allah ezelde seçmişti. Onlara peygamberlik nasip etti ve her bir peygamber ahdü peyman verdi ve sözleşti. Bunu Kur'an'da ve idhakallah misakan nebiyyine le ma ateytukum min kitabin ve hikmetin thumme caakum rasulun musaddikun lima ma'akum le tu'minun nebi ve le tansurun. Ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Halbuki hiçbirinin Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem fiziki manada birleşmesi olacak değildi. Ama yine Allah-u Teala hepsinden ona iman, ona yardım, onu tasdik sözünü almadan onlara da peygamberlik vermedi. Dolayısıyla hepsi ikrar ettiler, şahitlik ettiler. Evet, hiçbiri de sözlerinden inhiraf etmediler. Ebu Said'in Neysaburi Hazretleri, Harkuşi, Şeref-ül Mustafa'da birçok hadis hafızları rivayet ediyor. Şahab-ül Ahbar'dan geliyor, Ebu Nuaym İbni Abbas'tan naklediyor. Amine validemiz şöyle anlatmıştır. Hamileliğimden 6 ay geçtiğinde birisi geldi. Ayağıyla beni uykudayken dürttü. Dedi ya Amine inneki hamelti bi hayril alemin. Ey Amine sen alemlerin en hayırlısına yüklüsün. Şu anda öyle bir çocuk taşıyorsun ki alemlerde ondan hayırlısı yok. Fe izâ veletti fesemmi Muhammed'e. Doğurduğun zaman adını Muhammed koy. Sallallahu aleyhi ve sellem ve tümü şeyneki şanını gizle. Durumları gizle. Millete de herkese anlatma. Bu rüyanı da anlatma. Onun için buyurdu. Pazartesi sabahında bana bir doğum sancısı geldi. Rabiül Evvel'in işte bir vaat 8, bir vaat 12 bu arada Rabiül Evvel'in başında. Yalnız akrabalarımdan kimse benim halimi bilmedi. Evde yalnızdım. Abdülmuttalip, Efendimiz'in dedesi sallallahu aleyhi ve sellem tavafta, onun da haberi yok. Büyük bir gürültü işittim. O gürültüyle bir şiddetli efendim korku panik oldu bende. Baktım bir bembeyaz kuş gelmiş. Ya küçücük ev. Nereden gelmiş, nereden girmiş? Tavan açıldı. Tavan açıldı. Beyaz kuş geldi. Kalbimin üstünden aşağı böyle bir sıvazladı. Bütün korkularım, yalnızlık hislerim kayboldu. Sonra bembeyaz bir şerbet getirdiler. Ama şerbet beyaz. Ondan sonra içinde süt var ama tümü süt değil. Şerbet ama sütlü şerbet getirdiler. Ben de çok susuz idim. Ciğerlerim hararetlenmiş. Ben ona uzandım, içtim. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru parladı. O sırada kadınlar gördüm. Hurma ağacı gibi düz ve uzun kadınlar geldi. Abdümenaf kızları gibi. Yani o Araplardaki bir soyun kadınlarına benziyorlar diyor. Onlar etrafımı çevirdiler. Bana böyle çok dikkatli bakıyorlar. Ben de şaşırıyorum diyorum. Ya Gavsa mineyle alim nebi. Bunlar nereden bildiler, nereden geldiler? Mekke'den olsa ben bunları tanırım. Buraların halkından da değiller. Ondan sonra dediler ki bana Nahnu asiyetü muradü Firavun ve Meryem bintü İmran. Biz birisi dedi ki ben Firavun'un hanımı Asiye'yim. Öbürü de dedi ki ben İmran'ın kızı İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem. Bizzat geldiler fiziken. Ebelik yapacaklar, yardıma geldiler. Ondan sonra halbuki onlar ölmüş değiller mi? Hani ölüler görünmezdi, gelmezdi, bir şey yönetemezdi, bir iş yapamazdı ölüler. Bütün sahih kaynaklarda geçiyor. Amine validemiz yalan mı söyleyecek? Haşa ve kella, sahih kaynaklarda geçiyor. O dedi ben Asiye'yim, o diyor ben Meryem. Hadi öbürlerini anladık. Bunlar da cennetten geldiler, huriler. Hadi anladık hurileri. Cennetten geldiler. Öbür ölmüşler nasıl geldiler? E demek geliyorlarmış, geziyorlarmış değil mi? Ya. Ondan sonra halim şiddetlendi. Her an bir gürültüler geliyor. Artık meleklerin inmeleri, bütün semanın melekleri iniyorlar. Evin etrafını kuşatmışlar. Alemler nura gark olacak ya. İblisler inim inim inliyor şeytanlar yani. Ne kadar büyük bir olay. Dünya değişecek. 18 bin alem değişecek ya. Her şey değişecek onunla beraber. Dünya ondan evvelkinden ondan sonra ondan evvel diye ikiye ayrılacak. Onun hicretiyle takvim buluşacak ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet tam o arada gökle yerin arasını bana gösteriyorlar. Bembeyaz bir ipek döşendi. Birisi diyor dedi ki huzû an âyunin nâs. Muhammed'i insanların gözünden alın. Kimse görmesin. Ses geldi. Bu ses üzerine havada bir takım adamlar gördüm. Ellerinde gümüşten ibrikler var. Benden bir ter çıkıyor ama halis misk kokusundan daha hoş. Nasıl kokuyor o da o misk kokusuyla beraber? Benden ter çıkıyor. Buyuruyor. Ya leyte Abdülmuttalip de kalan. Ya keşke Abdülmuttalip gelse yani dedesi gelse zaten babası vefat etmiş. Dedesi gelseydi ben yalnız kaldım falan. Derken kuşlardan bir kıta bir bölük geldi. Hiç bilmediğim taraftan geldiler. Odamın etrafını, evimin etrafını örttüler. Gagaları zümrütten, kanatları yakuttan. Allah-u Teala benim keşfimi açtı, gözümden perdeyi, peçeyi açtı. فَاَبْصَرْتُ فِي سَعَةِهِ تِلْكَ مَشَارِكَ الْاَرْضُ وَمَغَارِبَ Yeryüzünün bütün doğularını, batılarını o anda gördüm. Bunları kim naklediyor bize? Halime annemiz kimden naklediyor bunları? Çünkü süt annesi olduğu için ondan dinledi çocuğunun bütün hallerini. Halime annemiz biliyorsunuz Medine'de yatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ona itibar etti. Zaten süt annesi olduğu için vesaire. Medine'de onları misafir etti vesaire. O da Medine'de kaldı vefat etti. Halime annemiz. Radıyallahu teâlâ anhâ. Ebu Nuaym Büyük Muhaddis İsbahani Hazretleri bütün bunların Delail-i Nübüvve kitaplarının hepsinde bu kaynaklarda bu var. Ben zaten kitaplarda kaynaklarını zikrettim. Nesebi Şerif kitabında, Necatül Validen kitaplarımda bunların kaynakları var. Sonra üç tane sancak gördüm. Bir sancak meşrikte, bir sancak mağripte. Bir sancağı da getirdiler Kabe'nin üstüne bir sancak astılar. O arada benim doğum sancısı yakaladı. İşim cidden şiddetleşti. Ondan sonra Kadınlar, huriler çoğaldı. Bazı kimseler de etraftan geldiler. İşte Abdurrahman bin Avf Efendimizin annesi Şeffa'ebe, birkaç kişi de eve geldiler. O sırada ben Muhammed Mustafa'yı sallallahu teala aleyhi ve sellem doğurdum. Karnımdan çıkar çıkmaz bir de baktım, parmağını işaret parmağıyla, secde tesbih parmağıyla, müsebbiha deniyor ona. Böyle parmağını kaldırmış, yalvarır gibi dua ediyor ve baktım secdeye kapanmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bembeyaz bir bulut gördüm, gökten nazil oldu. Geldi beni kapladı. Yüzümden bir zaman gözlerim görmez oldu, o nurun içinde kaldım. O anda bir münadi nida etti. Tufu bi Muhammedin meşrikal arzı ve magribiha. Muhammed'i dünyanın doğu ve batı her taraflarına dolaştırın. Ve edhilû ilel bihar ve bütün okyanusların, denizlerin içinden geçirin, gezdirin, girdirin, çıkarın. Liyârifev cemî'u menbiâ bismî ve nâti ve sıfatî, ismiyle, sıfatıyla, şekliyle, şemail şerifesiyle herkes onu tanısın. Ve arifû bereketehu, bereketini anlasınlar. Ve ya'lemû ennehu semmel mâhî, onun adı mâhîdir. Mâhî demek mahveden, silen demek. Bu ne demek? فَلَا اَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الشِّرْكِ اِلَّا مُحْيَ بِي فِي زَمَنِ. Onun döneminde Allah'a ortak koşulma ve şirk kalmayacak, halis tevhid ve Allah'ın birliği dünyaya bu itikat hakim olacak. Sonra tabi bu işler nasıl oluyor? Bütün denizlere girmen, çıkman, meşriklere, mağriplere dolaştırılman, bunlar harikulade işler, mucizevari işler, irhasat-ı nebeviyeden. Bunlarda saat geçer mi? Dakika hesap edilir mi? Miraç'ta dakika mı hesap edildi? Miraç nasıl oldu? Bu da öyle oldu. Bu şekilde kısa bir zaman içerisinde fi esra min tarfeti ayn, daha göz açıp kapayacak kadar zamandan daha çabuk vaziyette bulut açıldı. Şu o zaman o ara ben görmedim. Bulut kapladı nurdan. Bulut açıldı. Feyda bihi müdraç, bir de baktım oğlumu getirmişler fi sevbi suf ebyaz, beyaz yün bir elbisenin, yünün de şeyi, tasavvuf da suftan geliyor, sofi de suftan geliyor, suf da yün demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de melekler yünden bir, tabii ince yün, kaliteli yündür herhalde, tabii onunla şüphe yok da, meleklerin, cennetin işleri bunlar. Yünden bir sevbin içine, eşedde beyazdan minelleben, sütten daha beyaz, bembeyaz bir yünün içine dolamışlar. Ve tehtevü hariratun hadra, altına da yemyeşil ipek sermişler, ipeğin üstüne yatırmışlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bereket olsun, birçok seneler bunları anlattım. Sonra baktım oğluma, ve izâ bî kel kamer, ay yanında sönük kalmış. Ve rihû yastâhu kel miskil ezver, bir rüzgar çıkıyor, kokular çıkıyor, halis misk. Sonra üç kişi geldiler. Birinin elinde gümüşten ibrik var, diğerinde zümrütten tast var, yeşil zümrütten tast var. Öbürünün elinde bembeyaz bir ipek var. Onları yaydılar, ondan bir mühür çıkarttılar. Hatem-ül Nübüvve. Bakanlar yani hayran kalıyor, hiç göremiyor. O onunla beraber onu o ibrikten 7 kere yıkadılar. Sonra 2 omuzunun arasına o nübüvvet mührünü damgaladılar. Sonra o ipeğin içine doladılar. Sonra onu bir melek aldı, kanatlarının içine soktu, bir vakit durdu, sonra onu bana geri iade etti. Şimdi Hafız Ebu Bekir İbn-i Ait El-Mevlid kitabında İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Bedrüddin Zerkeşi bunu tahric etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman cennetlerin bekçisi Rıdvan geldi. O mühürü vuran kim? Cennetlerin bekçisi Rıdvan aleyhisselam. Allah cümlemize Rıdvan'ı görmeyi nasip eylesin. Malik'i görmekten muhafaza eylesin. Amin. Evet. Ebşir ya Muhammed. Ey Muhammed, sana müjdeler olsun. فَمَا بَقِيَ لِنَب۪ينَ اِلْمٌ اِلَّا قَدُوا تِيْتَهُ فَاَنْتَ اَكْسَرُهُمْ اِلْمًا وَهْشِعُمْ قَلْبًا. Hiçbir peygamberin sana verilmemiş ilmi kalmadı. Bütün peygamberlerde ne varsa hepsinde tek tek ayrı ayrı olanın tümü sende toplandı. Onun için sen ilim bakımından onların en âlimisin. kalp bakımından da onların en şecaatlisi ve cesaretlisi oldu. Buyurdu. Yine Taberani, Beyhaki, Ebu Nuaym, Ebu Ali İbn-i Seken, sahabe annelerimizden, Fatımetü Sekafiye'den, hepsinden Allah razı olsun, annelerimiz anlatıyorlar. Onların bazısı diyor ki, özellikle Fatımetü Sekafiye, ben doğum esnasında Amine validemizin yanına geldim. O sırada o dedi ki bana, görüyor musun, yıldızları görüyor musun dedi. Yıldızlar sarktılar, sarktılar, o kadar yaklaştılar, hatta zannettik ki evin üstüne düşecekler. O zaman doğum yaptığı anda bir nur çıktı ki ne ev kaldı ne olacak, her yer nura gark oldu diye anlatıyor. Abdurrahman İbni Avf Hazretleri Aşere-i Mübeşşere'den yüce sahabinin annesi, bir rivayet Şifa adı, bir rivayet Şeffa. Şeffa annemiz anlatıyor, Zühre kabilesinden. Evet, diyor ki ben Amine'ye ebelik yaptım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğarken ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elime düştü, bir münadi nida etti. Yerhamuke rabbuke, Rabbin sana rahmetiyle muamele etsin diye. Ben bunu, bu sesi, hiç orada konuşan biri yok, bu sesin sahibi görünmüyor, bu sesi duydum. O sırada Meşrik Mağrib arası, Doğu ile Batı arası parladı. Şam'daki köşkleri ben de gözümle Şam'ı gördüm diyor. Şifa abi, ben gözümle Şam'daki köşkleri gördüm. Bazı lafızlarda Rum'daki kasırları, Rum'daki ne demek? İşte Bizans'ın topraklarındaki kasırlar, köşkleri gördük oralara kadar. Efendim, sonra onu yatırdım biraz ama o sırada bir karanlık beni kapladı, ürperti kapladı. Ondan sonra bir korku kapladı. Sonra onu benden aldılar. Baktım ki yok. Bir ses sahibi soruyor. Eyne Zübebi, o nereye götürüldü? Dediler ki İlel Meşrik, Meşrik Doğu tarafına götürüldü. Öylece ben bunları gören ve gözeten biri olarak bekledim, bekledim, bekledim. Dedim ki bu çocuk başka bir çocuk değil. Bu hadise normal bir doğum vakası değil. Bunda çok işler zuhur edecek. İşte ne zaman ki pazartesi günü doğdu, 40 sene sonra pazartesi günü peygamber oldu. Ben de bekledim, yaşattı Allah beni. Ne zaman peygamber oldu, ilk Müslümanların arasında ben de beklediğim için hemen Müslüman oldum. Abdurrahman Avf radıyallahu anh'ın annesi. Tabii bunları görenler Müslüman olmazlar mı? Sallallahu aleyhi ve sellem yine böylece diğer bir rivayette buyuruyor. Onu dizlerinin üstüne çökmüş gördüm. Semaya bakıyordu. Sonra secdeye kapandı. Sonra baş parmağından emiyordu. Bir de baktım süt emiyordu. Yere düştüğü zaman işte aynı işaret parmağıyla tesbih ediyor idi. Yine o zamanki cahiliyet adetlerinde Kureyş'te bir çocuk doğduğu zaman Kureyş'teki kadınlara verirler. Üzerlerine de sabaha kadar bir çanak, böyle büyük bir çömleğin kapağını kapatırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman Ebu Talip ve bir rivayet dedesi Abdülmuttalip, bu daha sahihtir, bazı kadınlara verdi. Üzerine efendim bir şey kapatın da işte başına bir şey gelmesin vesaire diye, artık nazar mazar göz göz. Sabaha geldiler, baktılar ki üzerine koydukları çanak ortadan yarıya bölünmüş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri açık vaziyette, gözünü semaya dikmiş. Bunu Abdülmuttalib'e söylediler. Dediler biz bu kadar çocuk gördük, böyle bir çocuk görmedik. O da geldi dedi ki Amine validemize, İhfazî fe inni le'arcu en yusîbe hayran. Sen bunu iyi muhafaza et gelinimiz dedi. Çünkü bundan çok hayırlar göreceğiz, hepimiz çok hayırlara kavuşacağız. O zaman amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe vardı. Süveybe validemiz de ne yaptı? Gitti hemen Ebu Leheb'e haber verdi. Kardeşin Abdullah'ın oğlu oldu diye müjde verdi. Ebu Leheb gibi vicdansız bir adam bile, Abdullah kardeşi de 21 yaşında erken öldüğü için onun da çocuğu olduğu için sevindi. Bilmedi ki o çocuk onun başına, onun kâfir olacağı için büyük bir azap sebebi olacak. Onu da bilmedi ama ne yaptı? Süveybe'ye dedi ki, seni de azat ettim dedi. Bana bu yeğenimin hayırlı haberini verdiğin için. Ama nihayetinde Hazreti Abbas, Ebu Leheb'in kardeşi, Efendimiz'in amcası, Hazreti Abbas da amcası, Hazreti Hamza da amcası, Ebu Leheb de amcası, öz amcası Ebu Leheb. Dolayısıyla Hazreti Abbas bir rüya gördü. Rüyasında Ebu Leheb'i cehennemde gördü. Cennette görecek hali yok. O da dedi ki, bizden sonra durumun nedir? Dedi, vallahi sizden sonra hiçbir hayır görmedim. Devamlı azaptayım. Ama pazartesi günleri parmağımın boğumundan, parmağımın şu boğumları var ya parmağın ortalarında, oradan bana biraz su veriliyor. Niçin dedi? Çünkü pazartesi günü bana Süveybe Muhammed'in haberini sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Ben de sevinip onu azat ettiğim için Allah Teala sade pazar günlerine mahsus parmağımın boğumundan bana biraz su veriyor. Hazreti Abbas bu rüyayı gördü. Hazreti Abbas'ın rüyası bizi bağlar mı? Bu noktada bağlamaz diyelim. Sonra Hazreti Abbas Efendimiz bu rüyayı Resulullah Efendimiz'e anlattı mı? Anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ikrar etti mi? Etti. O zaman alimler ne diyor? Alimler diyorlar ki, Ebu Leheb gibi Kur'an'da cehennemlik olduğuna dair bir sure nazil olmuş uğursuz bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna baştan anlamadan ama sevinip bir hayır yaptığı, bir iyilik yaptığı için o Süveybe'yi azat etti. Pazartesi günleri sahih hadiste geçiyor, Buhari'de de geçiyor. Parmağından ona biraz su veriliyor pazartesileri. Peki ömrü boyunca Resulullah'a iman ederek doğmuş, büyümüş, yaşamış bizim gibiler ve onun aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle şurada toplanmış, oturmuş, mevlid okumuş, salavat okumuş bizlere inşallah cehennem yüzü gösterilmeyecek.
1: Amin.
0: İnşallah cennet nasip olacak.
1: Amin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olacağız inşallah.
1: Amin.
0: Niye? Ebu Lebe bile ona sevindi diye. Peki biz ne kadar seviniyoruz? Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
8: Selamun aleyküm. Rabbim yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
9: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime, artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
10: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
11: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dedeyi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
13: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 920

0: Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
3: Ecir
1: ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
4: Bak adamın babası öldü. Hac yolunda ölür ölmez suratı sipsiyah oldu. Sipsiyah. Merkebe döndü, merkebe. Çocuk bir baktı, ulan hacca gidiyoruz dedi. Babam öldü, bir şey değil. Bu suratı niye merkebe döndü? Ve çok üzüldü, ağladı başında. Gömecek, edecek ama tam o arada bir zat geldi. Yüzünden, babasının yüzünü örtmüş, ölünün yüzünü örtüyorlar. Örtüyü kaldırdı, elini bir sıvazladı. Elini bir sıvazladı. Babasının yüzü eski suratına döndü. Bu çocuk şaşırdı kaldı. Giderken dedi ki, şok oldu böyle. Dedi ki, siz kimsiniz efendim dedi. Ben Muhammed Mustafa'yım dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Senin babanın yanlış işleri var. O yanlış işi de söylüyor da şimdi söylemeyelim. Şimdi bu sefer alışkanlık yapar size de. Böyle bir büyük günah vardı dedi. Fakat dedi, yatmadan evvel bana 100 kere salavat okurdu da yatardı. Ben vefa sahibi Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geldim babanı, babanı kurtardım dedi. Bunu Ebu Leys Semerkandi Tembiyül Gafilinde, Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin başına geldi bu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri haçta o çocuğu gördü. Devamlı salavat okuyor. Gece, gündüz, Arafat, Mina, Müzdelife, Cemarat, hep salavat, salavat, salavat. Hazreti Süfyan-ı Sevri'nin yanına denk gel. Dedi, evladım her yerde başka bir zikir var. Sen her yerde salavat okuyorsun. Öyle ne işin var? Sen bilmiyorsun başıma ne geldi. Bunu Süfyan-ı Sevri naklediyor. Nakil o çocuktan gelmiyor. O çocuğu kim tanır? Süfyan-ı Sevri Hazretlerinden bu nakil geldi. Tamam sen salavata devam et evladım dedim dedi. Çünkü dedi ki bak Resulullah geldi yetişti. Ne kadar da günahkar olsak Mevlid'e sarılalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetine sarılalım. Siyerine sarılalım. Onu anlatalım. Onu ondan bahsedelim. Onu analım. Salavat-ı Şerife çok okuyalım. O uyumadan evvel geceleri salavat çok önemli. Mutlaka imdadımıza yetişecek. İnşallahurrahman. Onun kadar vefalı bir insan alemlerde ondan vefalı yok. Allah'tan sonra ahde vefalı en büyük zat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Onun için Resulullah'la aramızda irtibat olsun. Mümkünüz olursa Medine'ye ziyaret nasip olsun. Kabri şerifinden de selam vermek nasip olsun. Neler yazdım, neler yazdım ah. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adağımız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu yaz 2-3 ay göğe tatil yapacağız. Tatilde kaç çıktı? 1000 sayfadan fazla kitap çıktı. Sihir çıktı, bu çıktı. Ne tatili? Gece gündüz çalışıyoruz. Resulullah'ın hürmetine. Bu kitap bir Arapça tarafı sağdan başlıyor, Türkçe tarafı soldan. Bunda öyle bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le uyanırken görüşenlerin halleri, ona salavat okumanın faziletleri, neler yazdım, neler yazdım, neler yazdım. Bundaki ilimler bir yerde toplanmaz. Ahıska yayınlarından çıktı. Şu anda da Ahıska'da orada var, dışarıda var, sizlere arz olunuyor. Bunun özelliği ne şimdi? Bunun özelliği şu, bunu Mevlid ayında mutlaka bir hatim yapalım. Yani başlıyoruz Arapça tarafından, Fatiha'dan başlıyoruz sayfa 3'ten. Ben sana söyleyeyim, çok da bir şey yok. Bir hatim yapmak çok kolay. Öyle salavatlarla beraber yapılıyor ki bu. Ondan sonra 3'ten başlıyor, 107'de bitiyor. Yani 105 sayfa neyle beraber?

0: beraber Kur'an-ı Kerim'de ne kadar nebi geçtiyse, ne kadar rasul geçtiyse, ne kadar nezir geçtiyse, ne kadar beşir geçtiyse, ne kadar mübeşşir geçtiyse, münzir geçtiyse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risalet sıfatı, nübüvvet sıfatı, abd geçti, abd az geçiyor. Abd geçti, birkaç yerde de abd geçiyor. İşte Miraç'ta da Esra bi abdihi geçiyor. Dolayısıyla ubudiyet sıfatı, inzar korkutma sıfatı, tefsir müjdeleme sıfatı, ona hitap edilen ve onun sıfatları ve isimleri geçen. Zaten dört yerde Muhammed geçiyor, sallallahu aleyhi ve sellem, bir yerde Ahmet geçiyor, beş kere ismi geçiyor. Geri kalanlarda hep Rasul geçiyor, Nebi geçiyor, Nezir geçiyor, Beşir geçiyor. Bütün bu sıfatları, ayetlerini topladım, toplamış alimler. Ben de onlardan aldım ama birkaç kitaptan kıyas yaptım. Hatırımda kaldığına göre 456 ayet. Bunun başına da salavat-ı şerife koyduk, öyle bir salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Adede halkike ve rıda nefsike ve zinete arşike ve müteah rahmetike ve müdahale kelimatike. Bak bir salavat nasıl? Ya Rabbi salat eyle, selam eyle, bereket yağdı. Muhammed Efendimiz'e ne kadar? Yarattıkların adedince, zatını razı edinceye kadar, arşının tonajları kadar, kelimelerinin mürekkepleri kadar, ki kelimelerinin bitmeyeceğini Kur'an söylüyor, ve rahmetinin nihayetine kadar. Salat eyle, selam eyle, bereket eyle. Kime? Alâ seyyidina Muhammedin illezî, o Muhammed Efendimiz'e ki enzelte aleyfî kitâbike, kitabında sen onun hakkında ne indirdin mesela? Ve mâ arselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Şimdi bu ayetle beraber bu salavat yapılıyor. Bu salavat aslında bir kere salavat okunuyor. Ama manaya göre, sevap manaya göre mi veriliyor, lafza göre mi veriliyor? Manaya göre veriliyor. Manaya göre geldiği zaman ne kadar salat eyle diyorsun? Yarattıklarının adedince. Sırf böceklerin sayısını Amerika bile bilmiyor. E şimdi yarattıklarının adedince. Sırf meleklerin sayısını Allah'tan başka kimse bilmiyor. E şimdi arşının tonajı kadar. Arşın ne, arş ne kadar ağır? Dünyanın hepsini tutsan arşın yanında acaba bir ufacık bir şey eder mi? Arş ne kadar büyük? Rabbül arşına azim diyor, büyük arş diyor. Şimdi bu bir salavatın içinde bütün alemleri kaplayan kadar sevap var. Bir de ondan ayet okuyorsun. Euzü Besmele ile başlıyorsun. Kur'an'daki bütün surelerde, ama bazı sureler var Kur'an'da, onda hiç Rasul, Nebi geçmemiş. Abd geçmemiş, onu tabii onu almıyoruz. Hangi ayette varsa Rasul, Nebi, Abd, Nezir, Beşir. Bütün Efendimiz'in sıfatlarıyla, vaatlerle 456 diye hatırlıyorum, bilmiyorum, ön sözde yazdım. 456 ayeti kerime okumuş oluyoruz. Aynı zamanda da çok büyük, her birinde de çok büyük bir salavat-ı şerife okumuş oluyorsun. Sayısı, sevabının sayısını kimse hesap edemez, melekler hesap edemez. Çünkü Allah'ın zatını razı edecek kadar yani. Onu artık meleklerden de o hesap çıkıyor, ancak Allah'a kalıyor. Dolayısıyla bu böyle bir eser. Bunu büyük bir alim yapmış baştan. Ben onu da gördüm Dinevri Hazretleri'nde. Şaşırdım kaldım, yazma bir eser. Nasıl bir şey toplamış dedim. Sonra baktım, o tabii yazma olduğu için bir kısım eksikleri vardı. Sonra bütün Kur'an'ı taradık elhamdülillah. Ondan yol alarak, fikir alarak diğer bazı alimlerin eserlerini de topladım. Ve size böyle bir salat ve selam alâ seyyidina Muhammed. Burada ne diyor şimdi? Kur'an-ı Kerim'de geçen risalet ve nübüvvet sıfatları ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okunacak salavat-ı şerife. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin. Ala Ali Osman Selim. Sol tarafta da ne yaptım? Ne yaptım? Bölümler yaptım. Bu bölümlerden birinde de bunun manalarını verdim. Şimdi evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci bölüm Sure-i Celilelerde risalet ve nübüvvet vasfı ile geçen ayet-i kerimeler ile memzucen mezcedilmiş şekilde okunacak salavat-ı şerife. Burada sol taraftan da her bir ayetin manasını yazdım. Hem salavatın manasını, hem ayetin manasını, hem okunuşunu da yazdım. İsteyen virt gibi okursa sağdan hiç Türkçe olmadan sırf Arapçalarını okur. İsteyen 195'te başlıyor soldan. Sağ taraf sıfırdan, üçten başlıyor. Arapça, Kur'an gibi sağdan sola. 195'ten de başlıyor Fatiha Sure-i Celilesindeki ayet-i kerimelerle okunan salavat-ı şerife. Fatiha ile mezleştik. Çünkü Fatiha da önemli. Fatiha da ile başlamak, teberrüken başlanıyor. Ondan sonra Bekara Sûre-i Cellesi'nin 23. ayet-i kerimesi. Mesela ne diyor? فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Ne geçti burada şimdi? عَبْدِنَا, bizim kulumuz geçti. Hepsinde sıfat böyle. Anladınız mı bilmiyorum. Ne geçti mesela? وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. 101'de Rasûl geçti. 108'de ne geçti? اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسَلُوا رَسُولَكُمْ. Bu çok ince bir hesaplanma ile yapıldı ve hiç Allah'ın izniyle şaşarı kaçarı yok. Çok kaç kere döndüm, size böyle bir salavat kitabı mezzettim. Hem de okunduğunda ayet de okuyorsun, her harfine de 10 sevap ayrıyetten Kur'an'dan alıyorsun. Arada dünya kelamı konuşmamak lazım, konuşursan yeniden eûzü çekmek lazım. Ayet olduğu için eûzüsüz başlanmaz. Ama her seferinde eûzü besmele lazım değil. Ama dünya kelamı konuşursan, yalnız surelerde besmele lazım. Sure olmayanlarda bir kere eûzü besmele çekersin, devam eder gidersin. İnşallah Rahman. Bakın 193. sayfaya kadar neler yazdım, neler yazdım? Salat okumanın manası. Salavat okuyorsunuz. Salavat ne demek? Ya Rabbi salat eyle. Ne demek biliyor musunuz? Çok önemli. O kadar ince manalar var ki. Salat okumak ne demek bir defa? Ömrümüz salat okumakla geçecek inşallah. Salat okumanın manası ne demek? Salat söylem okumanın edepleri var. Bazı edepleri. O edepler nelerdir? Her salavatın sonunda kavrayıcı tabirler, adede kalbike ve rıza nefsike, bunların sevapları nasıl katlanıyor? O çok ilim var orada. Bir adede kalbike diyorsun, mesela la ilahe illallah, bir kelime-i tevhid. Peşine dersen ki adede kalbillah, Allah'ın yarattıkları kadar olsun dersen, katır katır katır trilyonlar kadar la ilahe illallah yazılıyor. La ilahe illallah desen bir yazılıyor, La ilahe illallah'ın peşine desen ki adede ma vesi'ahu ilmullah, Allah'ın ilminin kapladıkları kadar dedi mi ne oluyor? Artık onu melek bile hesaptan çıkıyor. Çünkü Allah'ın ilmini melek de kavrayamaz. Anladın mı? Ha, onları çok iyi bilin. Kâr edin, kâr edin. Az amele çok ecir. Ömrür kısa. Ölmek üzereyiz. Gencecik insanlar pıhtı atıyor, pat küt gidiyor. Hastayı bekliyorlar, kanser dördüncü evre gidecek, karısı kalp krizi, sapasağlam kadın gitti. Dolayısıyla Mustafa Efendi'nin yengesi, Allah ona da rahmet etsin, kabrini nur etsin, kocasına da şifa versin. O da adam ölecek gibi beklerken kadın sapasağlam gidiyor. Onun için ömür kısa, Evliyaullah buyurmuşlar, İmam-ı Rabbani Hazretleri buna çok dikkat çekiyor. Sübhanallah ve hamdi dedikten sonra adede halkı ve rıza nefsi ve zinete arşi gibi şeyler eklerseniz hadiste geçen, bir Sübhanallah ve hamdi okursunuz ama sevabınız milyar katır trilyonları geçer. Anladın mı? Ha. Siz de Kureyş çeteleri altınları, efendim paraları toplarken siz de sevapları toplayın. Tamam mı? İnşallahü Rahman. Resulullah selam okumanın manası, faziletleri, salavat-ı şerife okumanın fazileti, fazilet başka, manası başka, edepleri başka, hepsi başka bir şey. Bütün bunları tek tek burada yazdım. Yani 190 sayfa bu konuları konuştum. Ondan sonra da ayetleri, salavatları, manalarını yazdım. Sağ tarafından da Arapça yazdım. Allah 113. Risalem çıktı. Allah 313'e de ulaştırsın. Amin. Hayırlı uzun ömürle yaşatsın. Amin. Sizi de eksik etmesin. Amin. Sizinle beraber yaşatsın. Amin. Nice her mevlitte bir adak kitabına böyle kavuştursun. Amin. Şimdi yine geç, bir daha senenin adağını hasta olurum, bir şey olurum diye şimdiden başladım. Bir daha senenin adağını bu iki gündür onu yapıyorum. Önümüzdeki senenin ben Resulullah'a adanmışım elhamdülillah. Siz de adanmışsınız elhamdülillah. Anamız, babamız, canımız, ruhumuz feda olsun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu eser, adak eserlerinin bereketi farklıdır. Ruhu Resulillah bunlardan haberdardır. Hakkında yazılan, çizilen, okunan, okuyanların hepsine şahittir ve müşahittir ve hazırdır ve nazırdır. İtikadımız budur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onun için bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Ve bu salavatları Mevlid ayı geçmeden ne yapabilirim? Ne yapabilirsin Hacı abi? Mesela burada 100 sayfalık bir virt var. Hepsi salavat, hepsi ayet. Hep Kur'an'dan ayet ve kuvvetli salavat-ı şerife var. 100 sayfalık bir şeyi ne olacak insan? Cuma gecesinden yarısını okur, gününde de yarısını okursa haftada bir cuma bile bunu hatmetmek çok kolay. Gece de salavat okumuş olursun. Çünkü 456 tane salavat olsa burada cuma günüyle bu cuma gecesi, cuma günü salavatı çok yapın buyuruyor. O geceyle gün meleklerin aracılığı kalkıyor. Ben kulağımla sizin salavatlarınızı işitiyorum buyuruyor. Ve selamlarınıza bizzat cevap veriyorum buyuruyor. Onun için cuma gecesiyle cuma gününün bu işte çok önemi var. Önümüzdeki perşembe cuma bağlayan gecede Mevlüt haftasındayız. İnşallah zaten toplanacağız. Allah Teala okuyup amel etmeyi sizlere de bizlere de müyesser eyleye. Evet. Şimdi kardeşlerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerinden birkaç şey daha okuyalım. O arada bu salavat-ı şerife de Resulullah Efendimiz'e ithaf edilmiş olduğundan maksat hasıl olmuştur. İbn-i İshak burada şeyi okuyacaktım, bak onu okumamışım. Hakim rivayet ediyor Ayşe validemizden. Mekke'de bir Yahudi vardı. Mekke'de ticaret yapıyordu. Mekke'de çok Yahudi olmaz. Medine'de çok Yahudi olurdu da Mekke'de ticaret için gelmiş gelen geçer. Resulullah'ın doğduğu gece sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya maşara Kureyş hel ülide fikum leylete mevlud. Ey Kureyş cemaati, sizin bir çocuğunuz bu gece sizin içinizde bir çocuk doğdu mu? Dediler ki biz bilmiyoruz dediler. Dedi bakın dedi bu gece bu son ümmetin bir peygamberi doğacak. İki omuzunun arasında bir alamet olacak. O alamette at yelesi gibi tüyler olacak. Bu çocuğu bulmamız lazım dedi. Bak eski kitaptan bildiği için kitaplar birbirini tasdik ediyor. O zamandan haberleri var, bekliyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Bekledikleri Nebi geldi ama inkar ettiler. Bunun üzerine diyor, baktılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Amine, Abdullah'ın hanımı Amine bir çocuk doğurmuş dediler. Çünkü Mekke küçük yer o zaman zaten. Herkes birbirini tanıyor. Bunun üzerine dedi ki ben dedi ne olur bir göreyim dedi. Ne zaman Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi, Ebu Talip mi getirdi, Abdülmuttalip gelir gelmez, görür görmez baygınlık geçirdi. Ayılınca dediler, ne oldu sana? Ne oldu bana dedi, olan oldu dedi hepimize dedi. Zehbeti nübüvvetümün beni İsrail, İsrail oğullarından peygamberlik gitti artık dedi, Araplara geçti. Bugüne kadar bütün enbiya, ekseri peygamberler 7 veya 9, 10, toplasan 10-11 etmez. Geri kalan 224 bin peygamberin hepsi hemen hemen Beni İsrail'den gelmiş. Ama dedi nübüvvet artık bizden çıktı dedi. Onun için ama dedi siz de onu inkar ederseniz dedi inkar edenler olacak dedi. Sizin içinizde dedi onu inkar edenler olacak. O da dedi size öyle bir saldıracak ki dedi haberi meşrikten mağribe çıkacak. Bütün dünyaya sizin onunla yapacağınız harpte sizin de yenileceğiniz mağlubiyet haberiniz çıkacak dedi. Bunu da ta doğduğu gün haber verdi ve hakim ve senedi hasen bir tarik ve rivayetle. Dolayısıyla Allah-u Teala Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem göndermeden evvel haberlerini göndermişti. Elhamdülillah bize onu iman etmeyi nasip etti. Ona şüphe etmemeyi nasip etti. Bundan sonra da Allah ölene kadar kalbimize onun hakkında, şeriatı hakkında, sünneti hakkında zerre kadar şek şüphe nasip etmesin.
1: Amin.
0: Etrafımızda, kalbimizin etrafında cinden, şeytandan vesairenin vesveselerinden hiçbirini bu usta dolaştırmasın.
1: Amin.
0: Ya Rabbi bu imanı bize nasip eden sensin. Anamız babamızdan gelmedi bu iman senden geldi bize. Hidayet senden geldi bize ya Rabbi. Bu hidayetimizi, bu sevgimize bağışla, muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Zerre kadar şüphelendirme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Vesveseye kaptırma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Vesvese çok kötü bir şey ya Rabbi. Cümlemizi halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Musallat olmayanları da muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Çünkü insan bir şüpheye düşmeye başlar, Allah muhafaza. Çok tehlikeli, en akıllı insan, en takva sahibi insanlar şimdi dinsiz olmuş, mürtet olmuş, peygamberden şüphe ediyorum diye adam ya. En büyük alim, hoca adam ya, bu vaziyete düştü. Peygamberden şüphem var diyor ya. İşte bu duruma düşmemek için sevgiyi, sevgi ipine sımsıkı sarılalım. o mevlid kıraatları, o muhabbet, o salavat-ı şerife kıraatları, o salavat okumalar var ya, dünya, ahiret, salavat-ı şerife en büyük amel. Farzlardan sonra en büyük amel. İnşallah ona bağışlanacağız. Evet, yine Beyhakî Ebu Nuaym Harati İbn-i Asakir'in tehrici ve çile, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu vakit Kisra'nın sarayı sarsıldı ve dehşetli bir ses ile çatladı. Üstten aşağı 14 şerefesi, kulesi düştü ve Acemlerin 2000 senedir yaktıkları, ateşe taptıkları ve hiç sönmeyen ateş sebepsiz yere bir anda söndü. Kimse bir daha tutuşturmaya güç yetiştiremedi. Save diye Hemedan'la Kum kenti arasında Acem diyarında bir göl vardı. İçinde Van Gölü'nün gibi daha da büyük büyük gemiler gidiyordu. O göl bir o gece battı. Sabahına bir damla su gölde kalmadı bir gecede. Bir gecede göl battı. Taberiye Gölü de deniyor. Sonra efendim yine doğduğu gecenin sabahında, zaten sabah mı doğdu, gece mi doğdu, burada da ihtilaf var. Ekseri ulema imsaha bir saat kala diyorlar. Bazı ulema da hadislerde pazartesi günü doğdum dediği için, sahih hadislerde yevm vel isneyn, yevm gün demek, günde olduğu için imsaktan sonra diyen alimler de var. Bu ikisinin görüşüne de itiraz edilecek bir mecal yok. İkisinin iki tarafında rivayetleri kuvvetlidir. Ama pazartesi olduğu kesin. Pazartesi imsaktan sonra da olsa sabaha yakın veya sabahın hemen akabinde, yani imsakın hemen peşinde. Yine orada efendim çok büyük harikuladelikler zuhur etti. Şeytanlar gökten yağan taşlarla, ateş kıvılcımlarıyla taşlandı. O zamana kadar gökten haber kapıyorlardı, falcılara bildiriyorlardı. Ondan sonra bildiremediler. İblis o saatten sonra gökten haberler, kaderlerle ilgili haberlerden engellendi. Ve iblis 4 kere inim inim inledi. Birincisi ne zamanki lanetlendi. İkincisi cennetten ihraç edildi. Üçüncüsü Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem doğdu. Buradaki rivayette 5 oluyor. Dördüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik verildiği vakitte, beşincisi Fatiha-i Şerife inzal olunduğu vakitte. Yani iblis niye iner? İblis niye iner biliyor musun? Başına en zor şey geldiği zaman insan iner. Demek ki Fatiha ne büyük bir nimet ki bize verilen bu Fatiha. Bu Fatiha zaten Allah Teala ne buyuruyor? Eğer ümmeti Muhammed'i azap etmek isteseydi Ramazan'ı vermezdi, Fatiha'yı indirmezdi, kulü vallaha öğretmezdi. Bize azap etmek istemediği için bunları bize öğretti. Onun için Fatiha'ya sarılalım, İhlas-ı Şerife sarılalım, Salavat-ı Şerife'ye sarılalım. Zikreden mahrum olmaz. Zikir. Ne cin gelir, ne şeytan. Bereketin bol olur, rızkın çok olur. Allah'ın izniyle Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Evet kardeşlerim, bu burada rivayetler çok ama sizlerin evvelceki sohbetlerden şeyleriniz çok. Velakin şu meseleyi de burada gördüm. Yani ilk olarak görmedim belki ama belki size ilk olarak söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'de doğduğuna iman etmek farzdır diyor. Şimdi doğum yerinin Mekke olduğuna iman etmek farzdır diyor. Burası önemli. وَهَذَا اَوَّلُ وَاجِبٍ لِلْاَوْلَادِ عَلَى اُصُولِهِمْ اَنَّهُمْ يُعَلِّمُونَ اُولُمْ اِذَا بَلَهُ سَبْعَ سِنِينَ Çocuklarınız 7 yaşına ulaştığı zaman anne babaların, dedelerin, nenelerin çocuklarına, torunlarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de doğduğunu öğretmeleri farzdır diyor. Ve bazı alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğmadı diyen kafir olur demişler. Ve bazı alimler Kureyş kabilesinden değildir diyen kafir olur demişler. Onun için çocuklarımıza bu hususta bazı bilgiler veriyorlar. Tabii gönderiyorsunuz Sibyan mekteplerine veya yaz kurslarında bile herhalde böyle şeyler öğretmeleri lazım. Biz de ilgilenelim inşallah yavrularımıza bunları talim edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas Efendimizin rivayeti ve cile pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü peygamberlik kendisine verildi. Pazartesi günü mühacir olarak Mekke'den çıktı. Pazartesi günü Medine-i Münevvere'ye hicretinde dahil oldu. Kureyş, Hacer-i Esved'i kim koyacak yerine diye tartışırken ilk şu kapıdan giren koysun dediler. Beni Şeybe kapısından ilk kim girdi? Muhammed Mustafa girdi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha peygamber olmadan evvel. Ondan sonra Hacer-i Esved'i yerine yerleştirdi. O da pazartesi günü oldu. Ondan sonra pazartesi günü de vefat eyledi. Pazartesi gecesi Miraç'a çıkması müyesser oldu. Pazartesinin 13'ün doğduğum gün olduğu için oruçlu geçiriyorum. Allah'ın nimetine, beni var etme nimetine şükür için buyuruyor. Onun için pazartesi orucu da bundan dolayı kuvvetli bir şekilde sünnet olarak sabit oldu. Şimdi tabii soruluyor. Bu da güzel bir ilim. Niçin ayların efendisi Ramazan'da doğmadı? Efendim, niçin Kabe'nin içinde doğmadı? Mesela Hazreti Ali Efendimiz Kabe'nin içinde doğdu. Resulullah da Kabe'nin içinde doğabilirdi. Mesela diğer kıymetli gece, mesela niçin Cuma gecesi çok faziletli, sahih hadisler, Cuma gecesi veya Cuma günü doğmadı? Bunun hikmetini çok güzel anladım ben. Yani alimler bunu çok güzel beyan etmiş. Cuma gecesi, Cuma gününde doğsa, geceden günden o fazilet almış olacak. Kabe'nin içinde doğsa, Kabe'nin mekanı kutsal olduğu için oradan fazilet almış olacak. Efendim, Ramazan'da doğsa, Ramazan çok eftal ay, Ramazan'dan fazilet almış olacak. Halbuki Allah-u Teala ne buyuruyor? O zamana kadar hiçbir fazileti sabit olmayan, düz aylardan biri olan Rabiülevvel'de doğmakla zaman da onunla şereflendi, mekan da onunla şereflendi. Anladın mı? Dolayısıyla Allah-u Teala ona dışarıdan hiçbir fazilet katkısı sunacak zaman ve mekandan değil de bizzat kendisinin fazileti her yerde sabit olsun diye işte Rabiülevvel ne oldu? Bir cihetten Ramazan'dan eftal oldu. Mevlid gecesi ne oldu? Çok cihetten Cuma'dan eftal oldu. Çünkü Mevlid gecesi olmasaydı hiçbir fazilet sabit olmayacaktı. Bunu anlamayacak ne var? Allah tebareke ve teala cümlemize fazlu keremiyle lütfeylesin, medet-i inayet eylesin. Okunmuş olan efendim duaları da kısaca salavat-ı şerifleri ihya edelim inşallah. Derginin sonunda bu efendim sallallahu aleyhi ve sellem altında oturduğu kaya hicret yolculuğunda rabıtaya vesiledir. Ebu Bekir Efendimiz'e oturdular. Sonunda bir salavat-ı şerife var. Elfiye. Ne demek? 100 kere okusan 1000 efendim 10 kere okusan 100, 100 kere okusan 1000, 1000 kere okusan 100.000 yazılan salat-ı elfiye var bu dergin sonunda. Onunla da mübarek Mevlid ayında amel edelim inşallah. Sihrin büyünün mahiyeti hakkında yazdığımız bu kitapta çok şey var ama şimdi buyuruyorlar ki kardeşlerimiz İmam-ı Nevevi Hazretleri Haccacı zalime karşı Hazreti Enes İbni Malik'in okuduğu duadan bir hizip, bir virt tertip etmiş. Bu virtte kendine geliyor, arkadaşlarına geliyor, malına geliyor, çocuklarına geliyor. Mesela ekûlü söylüyorum. Alâ nefsî canımın üzerine. Ve alâ dini dinim imanımın üzerine ki imanım kaybolmasın. Ve alâ ehli eşimin üzerine. Ve alâ evlâdî çocuklarım üzerine. Ve alâ mâli mallarım üzerine. Ve alâ ashâbî bütün arkadaşlarımın üzerine. Çünkü arkadaşların çoğu okuyamıyor. Ve alâ diyanîm onların da din iman itikatları üzerine. Ve alâ envalîm onların da mallarının üzerine. Elfe bismillah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Böyle 3 kere başlıyor. Onun için evliyaullah ittifak etmişler. Ne sihir, ne büyü, ne zarar, ne şer. Hizb-i Nevevi günlük okuyana veya haftada bir şey diyor ama günlük okusa asla isabet almaz. Hatta diyorlar ki en büyük evliya olsa, başka bir adamın manevi halini selbetmek, ondan söküp almak için teveccüh etse, ne olursa olsun bu hizbi kim okursa eşkıyanın da gücü yetmez, evliyanın da gücü yetmez diyorlar. O kadar kuvvetli bir hizbi şeriftir. Bunu da koruma duaları içinde önemli buluyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Burada Hizb-i Nevevi bahsi, benim burada tabii icazetlerim vesairelerim, onlarla beraber sizlere de icazet veriyoruz tabii de. Efendim, Hizb-i Nevevi'nin nereden başlıyor kardeşim? 327'den başlıyor. O faziletlerini okursunuz. Ama en mühim şey 333'ten metin başlıyor. 33, 34, 35 o 336'da bitiyor. 333'ten başlıyor. Sayfası da acayip denk gelmiş. 333'ten başlıyor, 36'da bitiyor. Bu Hizb-i Nebevi silahını kullanırsanız canınız, malınız, çocuklarınız bir de hangi arkadaşlara niyet ediyorsanız. Ben mesela okurken cemaatime sohbete gelenlerin hepsine ashabi de katıyorum. Ama nasıl olsa sen okuyorsun hoca biz yatalım demeyin. Çünkü ben de bazı okuyamıyorum yani. Onun için boşluğa gelmeyelim. Bu iş boşluk kabul etmez. Herkes silahını, manevi silahını kuşansın. Ortalık kahin dolu, sahir dolu, şeytan dolu, ifrit dolu, iblis dolu, hasetçi dolu. Herkes birbirine uğraşıyor, birbirine takmış vaziyette. İsteyen evliya bedduası tutmaz diyor. Hizb-i Nebevi çünkü öyle bir hadislerden toplamış ki onu. Onun için okuyup amel edelim. Bu da size arz ediliyor. Sihrin mahiyeti, hakikati ve korunma yolları. Önce korunma yollarına başvuracağız. Allah belamızı vermeyecek inşallah. Sihri büyüğü uzak edecek inşallah. Biz de zır zır ağlamayacağız. İnşallahurrahman. Evet. Kardeşler, umreye gidişimiz soruluyor. Tekrar tekrar söyleyelim. Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ve Adem Ulaş Hoca Efendi ile beraber birkaç çeşidi var. 40 vakit yapmak isteyenlere 40 vakitli hatmi şerifler yapılacak, sohbetler yapılacak. Ben 9 gün bulunabileceğim. Ama diğer uzununda Hoca Efendiler devam edecekler. Yesevi turla Recep-i Şerif ayında iki kandil arası. Regaib'den sonra gideceğim, Miraç'tan evvel size döneceğim. İki kandilde de burada olmam için. Çünkü Recep ayı haram aydır, Mescid-i Haram'ın münasip ayıdır. Yapılan dualarla beddualar için Recep ayı seçilir. Onun için bundan sonra Recep'e niyet ettim. Allah hayırla, sıhhatle, afiyetle gidebilmeyi, dualar edip makbulen dönebilmeyi nasip eylesin. Amin. Evet kardeşlerim, Yesevi turdan müracaatlar edilip bilgiler alınabilir. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Hayyü Ya Kayyum. Ya Bedi'a semavati vel ardı, Ya Zel Celali vel İkram, Ya Zel Celali vel İkram, Ya Zel Celali vel İkram. Ya Rabbi okumuş olan milyonlarca salavat-ı şerifeyi ve hatemat-ı şerifeyi ve evrad-ı şerifeyi ve ezgâr-ı şerifeyi sahiplen niyetine kabul eyleyim. Ruhu Resulillah'a arz eyledik, haberdar eyle Ya Rabbi. İhtiâ eyledik, ihsâl eyle Ya Rabbi. Hepimizin üzerinde şefaatini sahiban eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi dünya ahiretlerimizde mamur eyle, iki can da aziz eyle. Ne hayırlı muratlar olanlar varsa ihsan eyle. Mevlid-i Şerif'te ve sonrasında yaptığımız duaların kabul eserini en yakın zamanda izhar eyle. Bizden evvel ölmüşlere gargayber rahmet eyle, kabulle nur eyle. Hasan Barçın Hoca Efendi babası, geçen ben de ziyaretine gittim. Adil Barçın abimiz, Efendi Hazretimizin çok samimi ihvanı, çok iyi dostu vefat etti şu mübarek gecede. Onun da ruhunu şad eyle, kabrini nur eyle. Ailesine sabr-ı cemir, cezil ihsan eyle. Bizim geçmişlerimizden, müminin-i müminattan, âbâ ecdadımızdan, bizi doğuranlardan, Âdem ile Havva aleyhisselama kadar nesep soy zincirimizde imanlı ölenlerin hepsinin kabrine nurlar idhal eyle. Amin. Binlerce rahmet ihsal eyle. Emsal-i cibal rahmetler şu saatte vasıl eyle. Azapları olan varsa Mevlid-i Şerif hürmetine azaplarını defurab-ı izal eyle. Onları da biz, Ya Rabbi bizleri de onlara hâli hallendi. Azâr-ı asân ölüm, hüsnü hâtime iman-ı kâmil. Kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibesini kolaylıkla okuyarak ruhumuz çıkmak nasip eyle.
1: Amin.
0: Bütün meyitlerin meyitelerine dervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanik ve celle celalik ya Rabbel alem. Hediyelerimizi ihsal eyle. Cümlesinin ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Hayırla yaşayıp hüsnü akıbetle, hüsnü hatimeyle cümlemizi müşerref eyle. Amin diyen dillere cehennem ateşi değdirme Ya Rabbi. Huzurlarımızı iptal etme Ya Rabbi. Ellerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle Ya Rabbi. Ölünceye kadar ya Rabbi dayanamayacağımız hiçbir şey afet, musibet, bela gönderme ya Rabbi. Amin. Gösterme ya Rabbi. Selametle yaşat, iman selametiyle. Vefat ettir Habibine bağışla. Sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Fatihu lima ghuliqa vel khatim lima sebeqa. Nasırul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim. Ve ala alihi hakkı kadri ve miktari ila azim. Ve ala alihi ve sellim adede ma usahav ilmullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina bi'am cemi'u lehvali vel afat. Tekvilena bi'a cemi'u alhacat. Ve tutahiruna bi'am cemi'u seyyat. وترفعنا بأعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, bütün rızık sebeplerinin, ebvabının fethi için, bütün şerlerin, musibetlerin, belaların def'i için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşnut ve razılığı için, Fatiha-i Şerife ne niyetle okunsa onun için, El-Fatiha.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Burs verdiğiniz hafızın ...sizinizle tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
6: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
3: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
6: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebe de çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
12: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
15: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
16: Aslında Müslümanla kafir ayıran en büyük özellik, biri ölümden korkar, biri korkmaz. Kafir ölümden korkar. Niye? Çünkü öldüğü zaman her şey bitiyor. Onun için ölmek istemez. Ama mümin, ya ölümle her şey başlıyor. Ebedi zevk ve saadet yurdu o. Cennet öldükten sonra ölümü bir kapı olarak düşünürsen, o kapıyı açmadan, o kapıdan geçmeden o cennete gidemiyorsan o kapı sana korku verir mi? Heyecan duyar insan, heyecanlanır. Böyle bir ruh haline bürünür. Ama işte buna inanabilmek. He? Bak muhabir ne diyor? Muhabir diyor ki Gazze'deki Filistinlilerin hali ve ahvaliyle Batı Şeria'dakiler aynı değil diyor. Yani Gazze'dekilerin ruh hali bu. Ölümü bekliyor. Acaba ne zaman şehit olacağım? Ben de şehit olmak istiyorum. Ha topun önüne atlamıyor. Mervin efendim önüne atlıyor değil ama korkmuyor ölümden yani. Ha Batı Şeria'daki durum biraz farklı. O atmosferde yetişmemişler. He? Şimdi Batı Şeria'dan batıya doğru geldiğin zaman, yukarı doğru geldiğin zaman, bize geldiğimiz zaman biz ölümden korkuyor muyuz? Çok korkuyoruz. Ölüm deyince o mevzulara girmeyelim. Ya niye biliyor musun? Gündem değişince, gündemler farklı olunca, he? Mevzular, toptan bahsediyorsun, poptan bahsediyorsun, senin takımın, benim bilmem neyim, emlak, döviz, altın, keyif, zevk, marka, falan efendim aa şu şeye ürüne indirim gelmiş. Sen şimdi artık gündem tamamen dünya olunca dünyaya hırs artıyor. Ölüm deyince de ha yüzler düşüyor. Şimdi tabii dünyaya karşı hırslı olmak aslında herkeste bir dünya sevgisi vardır ama yani burada menfaatleri çakışınca yapmayacağı melanet kalmayan, yapmayacağı haram, girmeyeceği haram bölge olmayan kimselerden bahsediliyor. Ama meşru çerçevede helale harama riayet ederek, çalmadan, çırpmadan, milletin hakkına girmeden, kul haklarına mütecaviz olmadan elbette kazanmayı ne yapmıştır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta ne buyurmuştur? Kazancın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir buyurmuştu. Dolayısıyla yani bunu da meşru olarak kutsi tutmuş, desteklemiş, teşvik etmiştir. Sen helalinden kazan, infakını yap, zekatını ver ve o zaman problem zaten kalmıyor. Ama burada yani dünyayı sevmek bakımından hırs olarak ifade etmek, yani haram helal demeden her türlü şekilde kazanç elde edebilmek için her şeyi yapabilmek demektir aslında. Yani rüşvettir, faizdir, çalmaktır, çırpmaktır, kul hakkıdır. İşte böyle yapanlar, bakıyorsun yani haberleri dinlediğin zaman yapılan bütün melanetler, suçlar, hatta Kur'an-ı Kerim'de eski kavimlerin helakine sebep olacak bütün suçları belki de bir haber bülteninde dinleyebiliyorsun. Bunu yapanlara da sorsan hepsi Müslüman. He? Çalanlar, çırpanlar, parayla oynayanlar, kara para aklamaya çalışanlar, nereden geldiği belli olmayan paralarla şu millete hava atanlar, göstere göstere, gözüne soka soka. Ha bir de bakıyorsun umrelerde resimleri var, yok dualar ediyorlar, sorsan Müslüman, iyi de Allah-u Teala bak Yahudilerin huylarından bahsederken yani bak onlar ne kadar kötü haberiniz olsun değil. Böyle olmayın. Böyle olmayın diyor. Yoksa İsrailoğullarında da dervişler vardı, veliler vardı, peygamberlerine muti olan kimseler elbette vardı. Mağaralarda yüzlerce sene ibadet edip sadece bir üzüm salkımıyla ömür tüketenler, böyle insanlar da vardı. Ama işte bu kötü huyları Mevla Teala bizlere anlatıyor ki, sakın siz de böyle olmayın. İnsanda öyle bir huy vardır. Dünya hırsı bitmez. Beklentin çok dünyadan çünkü. Çok beklenti olunca, ulaşılamayacak hedefler koyunca bitmiyor ki. Bitmez. Dünya hırsı bitmez. Dünya meselesinde yukarı bakar, ahirette aşağı bakar. Halbuki tam tersini yapmak lazım. En zengine bakıyorsun. Ulan diyorsun herife bak biz sürünüyoruz falan diyorsun. He? Ama efendim dini yönden de en aşağıdakine bakıyorsun. Ya diyorsun niye efendime söyleyeyim namaz kılmıyorsun? Cumadan cumaya geliyoruz yani. Bak el alem bayramdan bayrama gidiyor. Yani en aşağıdakini gösteriyor. Halbuki tam tersini yap. Dünya olarak en zor durumdakine bak ve haline şükret. Sen de o halde olabilirdin. Evin barkın olmayabilirdi. Bir gece kondudasın belki ama gece konduyu da kepçelerle yıkabilirlerdi. Veya Gazze'de olsaydın evin barkın yok, gidecek yerin yok, elektriğin yok, suyun yok. Ya o zaman halin sana şükür secdesi yaptırırdı. İbadet konusunda, maneviyat konusunda da yukarı bakarsan Şah-ı Nakşibendilere, İmam-ı Rabbani'lere, Hadi Bağdadi'lere, Efendi Hazretlerimiz gibi zatlara baktığın zaman da yani ne kadar bu yolda bir toz olduğumuzu anlarız. En azından ne olmadığımızı farkına varırız ve bir gayret ederiz yani. Onlar gibi olamasak da yollarında gidelim diye bir gayretimiz olurdu. İşte ölçüler şaşınca, nereye bakacağımızı bile bilmeyince maalesef böyle oluyor yani. Evet kıymetli kardeşlerim, şehadet. Bazı ölenlere bakıyorsun, tebessüm ediyor. Tebessüm ediyor. Ne görüyorsun? Mübarek ne görüyorsun da tebessüm ediyorsun? Halbuki her tarafın kandravan içerisinde, belki kol bir tarafta, bacak bir tarafta. Görmüyor musun? Evladının parçalarını topluyor. Kolunu, bacağını, bir takım yerlerini topluyor da poşete koyuyor. Ya. Allahu Teala Celle Celaluhu onları o hale getirenlerin cesetlerini de poşetlere doldursun. Evet kıymetli kardeşlerim. Bakın Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurdu? مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْسَةِ Yani sen onu görüyorsun parça parça olmuş. He? Ama Efendim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şehidin ölümünün kendisine değmesinden duyduğu acı ancak sizin birinizin çimdiğinin değmesi kadar. Hani bir çimdik atsan ne yaparsın? Belki de gıdıklanırsın bile. İşte şehit ancak o kadar ne yapıyor? Acı duyuyor. Yani acı duymuyor. O onun farkında bile değil. Belki öldüğünün farkında bile değil. Hala yaşıyorum zannediyor bile olabilir. Onun için bu şehadet acayip bir şey. Şehadet için dua ettiğimiz zaman amin bile demeye çekiniyor insanlar. Ya Rabbi şehadet nasip et diyorsun. Amin diyemiyor. Niye? Ulan amin dersem hemen öleceğim zannediyor. Öyle değil mübarek. Zaten ömrün ne kadarsa yaşayacaksın. 60 sene mi, 80 sene mi, 90 sene mi neyse. Zaten yaşayacağın kadar yaşayacaksın. Ama o son anda, o son noktada ruhunu teslim ederken şehit olarak verdiğin zaman adeta böyle çukura değil de çukura atıyorlar ya sen uzaya fırlatılan mekik gibi öyle yükseliyorsun. Firdevslere, cennetlerin en üst makamlarına, şehadet makamına yükseliyorsun. İşte şehadeti böyle anladığımız zaman cihat da zor gelmez, şehadet de zor gelmez, düşman da gözünde büyütmezsin, ölümden de korkmazsın. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu şuuru bizlere nasip eylesin. Şehadet aşkını, şevkini cümlemize lütfeylesin. Bizlere de şehit olmak nasip eylesin. Allahümme amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.
15: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
17: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.

0: İsmail Hünallıcı Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallah. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El-evvelu Allah, zâhiru Allah, el-bâtinu Allah. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Fetih Suresi'nin 20. ayeti kerimesinde kaldık. Fetih Suresi. Ayeti kerimede bu surenin tamamı hep birbirine bağlantılı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor. 6 yıl sonra tekrar umre yapmak için Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'ya gidiyor. Fakat Mekkeliler, müşrikler engel çıkartıyorlar ve Hudeybiye'de 10 yıllık anlaşma yapılıyor ve İslam'ın muhatap alındığı, ilk devlet olarak kabul edildiği Hudeybiye anlaşması olmaktadır. Bu anlaşmayı tabii karşıki taraf kendileri anlaşma teklif ettikleri halde anlaşmayı kendileri bozuyorlar. Bu anlaşmanın bozulmasına burada Mevlamızın Celle Celaluhu gavur da olsa ahde vefasızlık edene Mevla Teala kendi mülkünde yaşam hakkını vermediğini görüyoruz. Va'adekumullah. Evet. Fetih Suresi 20. Allah vaat etti. Meganime ganimet. Kesireten çok. Te'huzune ha. Onu alırsınız. Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri alacağınız ganimetleri sizlere vaat ediyor. Fe'accele lekum hadihi. Mevla Teala bunu acele, acele. Türkçe'de kullanılan acele. Hadihi yani lekum hazihi, bunu Mevla Teala size peşin olarak sunmuştur, vermiştir. Ve keffe tutmak, ey diyen nas insanları.

dosdoğru yola da Mevla sizi iletmiş olsun. 21. ayete geldik. Ve uhra, yani Huneyn'de kazandığınız ganimetler, bu Havazin bölgesinde lem takdiru aleyha, sizin buna gücünüz yoktu, gücünüz buna yetmezdi. Ancak kad ahatallahu biha, Allah onları ihata etmiş, kuşatmıştır. Yani sizin onlara güç getirmeniz mümkün değil. Tekrar başa dönüyoruz. Yani Mevla Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durumu Mekke'den çıkmış ve Medine-i Münevvere'de tam işi toparlayamamış. Fakat oturup ağır şartlarda Hudeybiye anlaşması yapıldığı halde müşrikler anlaşmayı bozunca Allah'ın vaadi onların, yani ganimetler sizin olacak ve düşman size saldıramayacak. Ve uhra, bunun dışında da lem takdiru aleyh, sizin güç bulamadığınız, yani güç getirme imkanınız olmayan o güçlü küffar-ı alem, onlara da sizlere zaferler, onların ganimetleri sizlere nasip olur. Kad ehatallahu bi, Allah onları kuşatmıştır. Küffara Mevla sözünü tuttukça yaşamına müsaade ediyor. Gelecek, hemen söyleyeyim, küffar ve aleme, kainatın sahibi, içlerinde Allah'a kulluk eden, bizim bilemediğimiz fakat kafirlerin içerisinde Allah'a kulluk eden Müslümanlar var, iman ehli var. Yani kendini ortaya çıkartamıyor çünkü küffar ve alem onlara zarar verecek diye. Mevla onların hürmetine de o kafir topluluklara yaşam hakkı veriyor. Yani bir malzemenin içerisinde 100 taneden 10 tanesi sağlamsa o malzemeden hiç çöpe atılmıyor. İnsanın tabiatında da bu var. Ne yapıyor? O 10 taneden sebep, dur bir dakika bunu atma. Burada ya sağlamlar var. O sağlamları çıkarttın mı? Gerisi ne oldu? Hepsi çöp. At gitsin. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gemiye bindi. Gerisi hepsi helak oldu. Ve uhra lem takdiru aleyha. Kad ehatallahu biha. Allah onları kuşatmıştır. Ve kânallahu Allah ala kulli şeyin. Allah her şeye kadir, gücü yeter. 22. ayete geldiğimizde وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, o sözünü bozan, ahdine vefasızlık eden, sizinle savaşmayacağız dedikleri halde Beni Bekir kabilesi Huzalılara saldırdılar. Halbuki orada birbirimize saldırmayacağız, kötülük yapmayacağız. وَلَوْ قَاتَلَ, savaşacak olurlarsa küm sizinle, الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, o kafirler, savaşacak olsalar لَوَلَّهُ الْاَدْبَارِ, sırtlarını dönüp kaçarlar. Bedir'de kaçtılar. Uhud'da bir saldırdılar. Hazreti Hamzalarımızı şehit ettiler. Ve ondan sonra tekrar sahabe efendilerimiz toplandı. 3 gün onları Medine-i Münevvere'den uzaklaştırdılar. Hendek'te Allah'ın ilahi yardımı geldi. Ve tarihe baktığımız zaman hep İslam orduları savaşı kazanmışlardır. 19 Haçlı Savaşları hasılı. Küffar-ı alem şu anda yaşadığımız dünyada İslam ülkelerine saldırıyor ve yenilip meyus bir şekilde Afganistan'dan vesaire defolup Rusu Amerikası gidiyor. وَلَوْ قَاتِلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, kafirler sizinle savaşacak olurlarsa لَوَلَّهُ الْاَدْبَارِ, sırtlarını dönüp kaçmaktan başka, sırtlarını dönmekten başka yapacakları bir şey yok. Kelime manası لَوَلَّهُ, elbette dönerler, el-edbar, sırtlarını dönerler. Sümme, sonra لَا يَجِدُونَ, bulamazlar veliyen bir dost, وَلَا نَصِرَ, yardım. Bunlar kimden yardım alıyorlar? Allah-u Teala'dan. Kafirlere de Mevla Teala, mesela Nemrut'a biz ona mülk verdik diyor. Karun'a ve ateynahu minel kunuzi, ona hazineleri verdik diyor. Hazinenin sahibi Allah. Peki gavura niye veriyor? Karun'a niye veriyor? Nemrut'a niye veriyor? Firavun'a niye veriyor? Burada da ayet

kerimede veliyen bir dost, vela nasıyla yardım. Mevla Celle Celaluhu kafire bir yaşam hakkı veriyor. Ancak yaşam hakkında işte Hudeybiye'de olduğu gibi insancıl yaşayacağım, saldırgan olmayacağım, söz verdi. Veya onların içerisinde iyiler var, Allah'a kulluk edenler var. Mevla onlara yardım ediyor. Yani canları, hayatları devam ediyor. Ne zaman ki en meşhurdan gidelim. Nuh Aleyhisselam kendisine inananları gemiye bindirdi, oradan ayrıldı. O kötülerin Allah katında bir kıymeti kalmadı. O zaman ne oldu? Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak olup gittiler. Şimdi burada da anlatılan levellevül edbar, sizinle savaşacak olurlarsa sırtlarını dönüp giderler. Sümme la yecidûne, bulamazlar veliyyen dost ve la nasîra. Sünnetallah, Allah'ın adeti budur. Allah'ın tarihte, dünya tarihinde yaptığı hep budur. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi diyelim. Rabbimiz kendi yarattığı mülkünde nasıl yaptığını ve küffar-ı alemin niye beklettiğini burada anlamış oluyoruz. Yani zararsız bir gavur ise Mevla mühlet veriyor. Ama kendisi Allah'a haddini aştığı halde karşıki tarafa da zarar vermeye kalkışınca Mevla gavurluğunu doldurdun. Sünnetallahi, Allah'ın adeti, elleti kad halet min kabl, evvelden de böyleydi. Yani iyiler oradan ayrıldı, kötüler helak oldu. Velen tecide, asla, yani len tekidi nefi istikbal, kıyamete kadar bulamazsın li sünnetillahi, Allah'ın celle yolunu değiştirecek asla kimse olamaz. Olması mümkün değil. Bulamayacaksınız. Olmayacak. Böyle bir şey olması mümkün değil. Yani olmadı, olmayacak. 24. ayete geldiğimizde Huvellezi, o Allah, keffe eydiyehum ankum, onların ellerini sizden çekti. Buradaki konu şu. Burada çok ince manalar var. Onun için çok dikkat vermemiz gerekiyor. Resulümüz tekrar Hudeybiye'ye geldiğinde orada anlaşma yapılıyor ve bu görüşmeler devam ederken 80 kişi geldi, Resulümüze saldırmak istediler. Saldırmak isteyince onların efendim gözleri kör, kulakları sağır oldu. Ve sahabe efendilerimiz onları alıp Resulümüze getirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinde savaş yapılmasını istemedi. Karşıki tarafın saldırması. Kendisi de zaten silah çekmeyin, kimseyi öldürmeyin. Yani Kabe mukaddes olduğu için harem-i şerif, o mukaddesata, o oradaki harem kan dökülmesin. Yani burada yalvardı onlara. Bırakın kılıçlarınızı. Huvellezi, o Allah, keffe çekti eydiyehum, onların ellerini, anküm, sizden, gözünü kör, kulağını sağır etti. Ve eydiyekum, sizin elleriniz de anhum, onlardan. Yani siz de zaten kılıç çekmiyorsunuz. Hatta Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh efendimiz, 12 bin kişi, Ubeyde bin Cerrah bir kanattaydı, oranın komutanı. Bugün intikam günüdür, bunlara haddini bildireceğiz dedi. Çok büyük bir sahabe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona kendi mübarek sarığını gönderdi. Ve dedi ki bayrağı evladına versin dedi. Ve onu yanına çağırdı. Dedi ki biz intikam için gitmiyoruz. Biz intikam derdinde değiliz. Bizim derdimiz fetihtir. İslam tarihi böyle şekillendi. Yani İslam karşıki tarafı hakimiyetine alınca onu kılıçtan geçirip öldürmekle uğraşmaz. Çünkü ondan sonraki nesiller benim dedemi öldürdün diye bu nesiller boyu kin devam eder. Yani siz bizi hakimiyetine aldınız Mekke'de, hepimizi kılıçtan geçirdiniz ama siz bir kişiye dokunmadınız. Bu sefer ne oluyor? Karşıki tarafın kini bitiyor. Yani böyle. Ama küffar-ı alem, yani teslim olsan bile seni öldürüyor, üstüne bombaları atıyor. Huvellezi, o Allah, keffe eydiyehum ankum, onların ellerini sizden çekti. Kurban olduğum Rabbim kendi ayetlerine, şu mübarek Fetih suresi bereketine
Rabbim küffar-ı alemin o şerli, zalim, katil ellerini mazlumlardan çeksin inşallah. Ve eydiyekum sizin ellerinizde anhum onlardan. Onlardan. Yani durup dururken savaş yapmaya gerek yok. Savaşın kazananı yok. Bi batni Mekke. Tabi burada anlatılan ayet-i kerime Mekke-i Mükerreme'ye münhasırdır. Yani Kabe-i Muazzama'nın kutsallığından dolayı harem olması, orada kan dökülmemesi, o Mekke-i Mükerreme'nin tam ortasında ve orada kan dökülmesin diye kafirlerin ellerini sizin ellerinizde çekti. Min ba'di en azfarakum aleyhim, siz onlara zaferi kazandıktan sonra, min ba'di sonra en azfara zafer kazandınız, küm yani sizin aleyhim onlara karşı bir zaferler kazandınız. Onlara karşı elinizi çekin. Onlar da size saldıramazlar. Ve kânallâhu Allah bimâ teamelûne yaptıklarını basir, görücüdür. Burada yani diğer ganimetler meselesi, ganimetün uhra ve fethan âhar mu'inen lem tekûlu takdîrûne aleyha. Yani Allah'ın hiç beklemediğiniz diğer ganimetler, sizin gücünüz yetmediği şeyler. Tarihte bakıyoruz hakikaten, yani gücü yetilmeyecek bir mesele. Bunu yapabilir mi? Fetihleri Mevla nasip etmiş. Kad yessere Allahu aleyküm. Allah size müyesser kıldı, muvaffak etti. Ve hata bihalekum, sizi onunla kuşattı. Fe innehu teala yerzuku ibadel muttakileri min haysu la yahtasib, hesap etmediği yerlerden Allah rızıklandırır, nimet, lütuf kapılarını açar. Bu konuyla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Hudeybiye meselelerini şimdilik ayrıntılı konuşacağız. 25. ayete geldiğimizde humullezine keferu. Şimdi tam Hudeybiye meselesi. Resulullah Efendimiz Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye 25 kilometre Hudeybiye mıntıkasına geldi. Orada kuyular var. Önceki derste geçti. Humullezine keferu, o kafirler. Vasaddu, engellediler. Küm sizi anil mescidil haram, Kabe'ye gitmekten. Vel hediye, kurbanlıkları da getirdiler. Yani normalde umre yaparken kurban götürülmez. Yani kurban yoktur. Yani umrede mesela hacda büyük ceza olarak devek cezaları vardır ya da 2-3 yerdedir. Hacda da öyle yani deve cezası yok ki, yani sadece koç kesilme meselesi. Ancak umrede büyük ceza yoktur. Sadece ne kadar büyük olursa olsun bir koç yani kesilir, kurban edilir. Şimdi Resulullah Efendimiz umre, yani umre yaptım diye kurban kesilmiyor. Cezalar da vardır, onu söylemeye çalıştım. Ancak Resulullah Efendimiz burada 70'ten fazla yanına deve götürdü, kurbanlık. Peki ne kurbanı bu? Resulullah Efendimiz biliyor. Yani eğer gidemezsek ihramlıyız, ihramdan çıkmamız lazım. Bunun da harem hududunda kesilmesi lazım. Tam da o Hudeybiye dediğimiz yer harem hududunun sıfırı, tam orada. İşte o harem hududuna dahil kesilmiş oldu ve harem hududunda kesilmekle de, yani kurbanlığın harem hududunda kesilmesi lazım. Haremin dahilinde, yani haremin içerisinde kesilen kurbanların yeri de tam orası. Bu kesilmenin neticesinde de Resulullah Efendimiz tıraş oluyor, saçları Kabe'ye doğru uçuyor. Bu meseleyi de şöyle açıklayalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ayeti bir manasını verdikten sonra Hudeybiye'deki o konuyu izaha çalışalım. O kafirler ve saddukum, engellediler anil mescidil haram, Kabe'ye girip umre yapmaktan sizi engellediler. Vel hediye, kurbanlıklar ise ma'kufen en yebluan mahille, Mina mahalline, yani Mina'da kesilmesi, harem hududunda kesilmesi lazım. Hedi kurban, ma'kuf engellenmesi, en yebluğa ulaşması mahille, harem hududuna, Mina mıntıkası, hac kurbanları orada kesilir. Ceza kurbanları orada kesilir. Bu konu gelmişken şunu da hızlı arz edeyim. Zamana tabi
zamana ve mekana tabi olan kurbanlar hac kurbanlarıdır. Zaman olarak kurban bayramı, mekan olarak o haremde kesilmesi lazım. Mekana tabi olan hac ve umredeki ceza kurbanlarıdır. Mina'da kesilmesi, harem hududunda kesilmesi lazım. Zamana tabi olan kurban vardır. O da bildiğimiz kurbanlar. Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü, o da zamana tabidir. Onun dışında kurban, kurban olarak değil, nafile olur. Şimdi burada vel hediye ma'kufan en yebluğa mehille. Mahallinde kesmeniz gereken, ihramdan çıkmanız için muhsar durumundasınız. Bu engellendiğiniz hacca veya umreye gidemiyorsunuz. Genel konuşuyorum. Buradaki ayet-i kerimede Resulullah Efendimizin Hudeybiye'de müşrikler umre yapamazsın deyince ihramdan çıkması gerekiyor. İhramdan hemen çıkartamazsın. Hac yapamadığı için, yani tavaf edemediği için, umre yapamadığı için bu sefer ihramdan çıkması için kurban kesmesi gerekiyor. İşte o kurban bu kurban. Ve orada harem hududunda kestiler. Velevla ricalun mu'minun. Şimdi burada farklı bir konu. Oraya başlamadan şunu arz edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşmayı yapınca Hudeybiye'de ve orada Süheyl bu müşriklerin anlaşma hususuna gönderdikleri. Resulullah Efendimiz sordu. Bu elçi kim? Yani müşriklerin adına anlaşmaya gelen kim? Dediler Süheyl. Dedi Resulullah Efendimiz Arapçada, yani Süheyl kolaylık. Bu iş kolay olacak buyurdu. Yani sonuç itibariyle anlaşma şartlarını zor koştu ama Mevla fetihler nasip etti. İlk bakışta kaybetmiş gibi görülür. Mevla zaferler nasip eder. Anlaşmayı yaptı. Anlaşma esnasında yani Müslümanlardan müşriklerin elinde olanlar verilmeyecek. Müşriklerin elinde, müşrik olan Müslümanların elindeki esirler verilecek. Takas tek taraflı oldu. Resulullah onu da kabul etti. O esnada daha imzalanmadan Ebu Cendel dediğimiz, Süheyl'in oğlu, anlaşmayı yapan o başkanın oğlu. O da niye Müslüman oldun diye oğlunu efendim zincire bağlamış. O da bir yolunu bulmuş, 30 kilometre büyük meşakkatlerle kanter içerisinde oraya geldi, kendini attı. Kurtar ya Resulallah dedi. Bu bunun elinden, bu dedi babası, elinden kurtar. Resulullah Efendimiz hatırım için dedi bunu bırak dedi. Bak ben yalvarıyorum dedi. Yani orada çok zarif meseleler var. Daha imzalar atılmadı dedi. Bunu istisna edelim dedi. Bunu bana bağışla dedi. Bunu bana ver dedi. Neler söylediyse Süheyl dedi ki o zaman anlaşmayı durdurtuyorum dedi. Ya Ebu Cendel'i bana vereceksin dedi. Oğlu. Oğlu da yalvarıyor efendim. Gözyaşı döküyor. Efendim ya Resulallah ne olur beni bunun eline bırakma. Ne acayip işler ya, ne acayip. Küffar o alem bebekleri öldürüyor, dedeleri öldürüyor. Tarihte hep bunlar görülüyor. Nasıl bir yapı varsa. Sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dediyse kabul ettiremedi. Dedi ya Ebu Cendel'i verirsin ya da anlaşmayı iptal eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Mevla'nın mukadderatı neyse o olur. Sabret dedi, Mevla bir kapı açacak dedi. Sabret bir kapı açacak. Şimdi tam o noktayı söyleyeceğiz. Buradaki ince nokta burası işte. Ebu Cendel ona bırakılıyor. O da büyük meşakkatlerle tekrar işkencelerine devam ediyor. Ve anlaşma imzalanıyor. Hazreti Ömer Ebu Cendel'e gidiyor. Kılıcını veriyor. Diyor ki şu kılıcı al diyor. Bunun diyor, bunu öldür diyor. Sana bunları yapan adamı. Ebu Cendel de diyor ki kılıç senin elinde diyor, sen öldür diyor. Hazreti Ömer de yani peygamber burada kan dökülmesini istemiyor. Yani onun sözünü tutuyorum. Sen diyor peygamber sözünü tutuyorsun da ben tutmayacağım mı diyor. Ben de tutarım diyor. Yani sıkıntıda olan o olduğu için Hazreti Ömer orada öyle bir şey yaptı ama burada sahabe efendilerimizin Resulullah'ımıza olan teslimiyeti muazzam bir şey. Yani fevri hareket etmemek. Orada fert hareketleri bu sefer devleti, milleti sıkıntıya düşüyor. Genel kaidedir. Mesela bir tane asker esir düştü. Şimdi onu kurtarayım deyip karargaha gitsen bu sefer 1000 tane zayiat vereceksin. Yani onu bir tane kurtarmak gerekir. Doğrusu olan odur. Fakat kurtarayım desin dersin binlerce askerin gidecek.
Şimdi biz ne yapacağız burada? Kaderi ilahi, Mevla'nın mukadderatında onun başına gelen o bir kader yaşanacak. Mevla Teala ve Kadis'te o kaderin sonunda da başka kapıları açacak. Ne olabilir o başka kapılar? Devam edelim o zaman. Mevla kendisi cevap veriyor. وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ Eğer inanan erkekler, inanan kadınlar o küffaru alemin içinde olmazsa. Şimdi öyle bir ince mana var ki, yani mesela küffaru alem helak olsun diyor insan. Efendim işte şu toplum, şu küffaru alem helak olsun. İlk bakışta böyle diyorsun. Fakat onların içerisinde iyiler var. İbrahim Aleyhisselam, melekler gelince biz Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak edeceğiz. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Lut peygamber, o da yeğeni oluyordu. Ya benim yani Lut da orada dedi ya. Yani helak edeceksiniz ama o da helak olduğu zaman gelen afatta o da orada helak olacak. Dediler onu biz biliyoruz. Onu oradan çıkaracağız. Ondan sonra helak gelecek. Anlıyoruz ki iyilerin bir toplumda olması kafirlerin orada yaşamının sebebi oluyor. Kafirler de zannediyorlar ki biz istediğimiz gibi yaşarız. Onlar oradan çıkınca kavim helak oldu. Burada da velevla ricalun mu'minun, mümin erkekler, ve nisa mu'minat, mümin kadınlar olmasa, yani gizli halde onların içerisinde olmasa, onlar bilmiyorlar onu. Yani onlar korkularından kendilerini diyelim ortaya koyamıyorlar. Veya biliyorlar, fark etmez. Lem te'alemuhum, siz onları bilmiyorsunuz. Şimdi oradaki o küffar-ı alemin içerisinde Müslümanlar var. Sen zannediyorsun ki orası silmece gavur. Halbuki değil, içlerinde 100 bin tane de varsa 100 tane Müslüman var. 1000 tane Müslüman var aralarında. En tata'uhum, bu sefer çiğnemeye kalkışırsınız. O çiğnemeye kalkıştığınızda efendim onları öldürürken de o iyileri de öldürürsünüz. O zaman fetusibukum, başınıza bir musibet gelir. Çünkü bana inanan kulları öldürüyorsunuz. Minhum, onların içerisinde me'arratun, meşakkat, meşakkata düşer. Yani dara düşer. Sen oradaki inananı öldürüyorsun. Ama o adam da zaten orada durmak istemiyor. Gavurun eline düşmüş. Kader-i ilahi orada yaşıyor. Bu sefer iyiyi öldürmüş oldun. Bir gayri ilim. Sen tabii bilerek yapmıyorsun. Bir gayri bilmeden. Bilmeden yaparsınız. Fakat yine benim katımda bu bana inanı öldürmeniz, siz meşakkata düşer, sıkıntıya düşersiniz. Acayip bir mesele. لِيُدْخِلَ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَت۪ي مَنْ يَشَاءَ Mevla Teala ve Kadis Hazretleri sizi rahmetine gark ediyor. Yani sizi bundan muaf tutuyor. Velhasıl Mekke müşriklerin içerisinde hicret edemeyen, zayıf, zor durumda Müslümanlar da vardı. Şimdi oraya girip önüne gelene kılıç çeksen, olur ki oradaki bir iman ehline kılıç çekmiş olacaksın. Onun için İslam, girdikleri, fethettiği, İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan ne yapıyor? Kılıçları bırakın. Oldu ki orada kalmış bir Müslüman vardır. Ona da kılıç çekersin ve oradaki bir iman ehlini öldürmüş olursun. Onun için fetihlerden sonra savaşlar yapılmamış. Ama fethe kadar senin karşında kılıç sallıyorsa bu adamın Müslüman olması mümkün değil. Yani sana kılıç sallıyor çünkü. Devam ettiğimizde lev tezeyyelu. Şimdi burada yani ayeti kerime, bir ayeti kerime eğer biz bunları böyle bölüm bölüm izah etmezsek bütün olarak anlaşılmıyor. Lev tezeyyelu, eğer onların içerisinde bana inananlar ayrılmış olsalardı. İşte bunu misalle anlatabiliyoruz. Nuh Aleyhisselam'a inananlar oradan ayrıldı. Helak oldular. Lev tezeyyelu, ayrılmış olsalardı ne azzebden lezine kefir. O kafirleri azap ederdik. Yani 100 tanenin içerisinde 90'ı çürük. 10 tane sağlam var. İnsan onları çöpe atmıyor. Niye? Sağlam var. Dur bakayım dur. Şu sağlamları bir ayıralım. Ayırıyor. Ondan sonra gerisine bir bak. Hepsi çürük. Tamam at gitsin. Allah'ın adeti bu. Adetullah dediğimiz bu. Meselenin özeti. Lev tezeyyelu, ayrılmış olsalardı. La azebine lezine kefiru. O kafirleri azap ederdik. Minhum azaben elima, son derece yakıcı bir azap. Azab-ı elim kafirler içindir. Azab-ı elim, evet.
Zaten hepsi kafir. 26. ayete geldiğimizde iz cealellezine keferu. Biz o vakit ki cealellezine keferu kafirler fi kulubihim onların kalplerinde elhamiyye. Onların kalplerinde bir gurur, hamiyetel cahiliye, cahili bir öfke ve kin meydana gelir. Şimdi iz cealellezine keferu fi kulubil hamiyye. Hamiyetel cahiliye, cahili bir gurur ve kin meydana geliyor. Fenzelallahu sekinetehu. Şimdi orada işte Ebu Cendel'i almaya kalkıştı. Vereceksin, vereceksin. Şimdi Müslümanlar orada diretse bu sefer bir şey meydana geliyor. Gurur yapıyor. Ondan sonra bunu yapacaksın diyor. Ben güçlüyüm diyor. Zarar veriyor vesaire. Yani bu İslam ülkelerinde yaşanıyor. Küffar o alem orada bir bahane buluyor. Bunu yapacaksın diyor. Yapmazsan bu sefer bütün ülkeni ateşe atıyor. Zarar veriyor sana. Bunu vereceksin diyor bana. Bu adamı mı vereceksin diyor. Vermesin adam sana bütün gücüyle saldırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cendel'i verdi. Ebu Cendel'i verdi. Bu acziyetinden vesaire değil. Kıyamete kadar burada yani Osmanlı dediğimiz veya İslam tarihinde bu tür ince meselelerden ne yapılacak, ne yapabiliriz buradan tek tek efendim hükümler çıkardı. Mesela savaş yapılıyor. 100 bin kişilik bir savaş. Savaşta düşman esir aldı. 5 tane askerimizi esir aldı. Diyor ki esirlerinizi ön tarafa koyduk. Savaşa devam ederseniz efendim siz kendi esirlerinizi öldürebilirsiniz. Onlar ön safta. Şimdi biz yani burada 100 binlik orada, 100 binlik orada. Eğer savaş durdurulursa bu sefer adam gelecek bütün ülkeni talan edecek, perişan edecek. Şimdi burada 5 kişi mi 50 milyon mu? Yani görsel konuşacak olursak burada ümmetin selameti için fertler artık kaderi ilahi. Orada düşmanı öldürme gayesiyle madem ön tarafa konuldu o zaman kanatlara kurşunu sıkarsın. Onları öldürmeme yolunu, niyetini, muradını yapıp küffar o aleme efendim savaşa devam eder. Senin o sağlam niyetine göre küffar o alem tarumar olur. O 5 taneyi de kurtarırsın ki bunlar olmuştur tarihte. Yani savaşı durdurtmak doğru olmayacaktır orada. Yani bir ferdi kurtaralım diye ümmeti heder etmek doğru olmayacağını işte Ebu Cendel'i Resulullah Efendimiz teslim ediyor. Hazreti Ömer adıyor. Ya Resulallah niye bunu yapıyoruz? Kader-i ilahi. İşte kıyamete kadar buna benzer şeyler görülüyor. İnsanoğlu Allah bu büyük imtihana düçar olanlara halas eylesin, selamet versin. Rabbim kurtarsın inşallah şu mübarek tefsir ayetler hürmetine dua ederiz. Tabii büyük imtihandır, zor imtihandır. Yani küffar-ı alemin eline düşmüş ve tarihte bunları hep görüyoruz ama asker orada müdahale edememiş, kurtarmaya kalkışsa bu sefer büyük zayiatlar oluyor. Adamın karargahına, kışlasına giremiyorsun yani. Evet, bunları boyutlarıyla incelemek lazım. Böyle 3-5 kelimelik mesele değil. Bunlar bir cilt olarak izah edilmiş. Geniş meselelerdir bunlar. Biz birkaç kelimeyle izah ediyoruz. Bunların boyutlarıyla açıklanması gereken meselelerdir. Evet, bu kadar yani kısaca anlatılacak bir durum değil. Ben özet olarak geçiyorum. İz cealellezine keferu. O kafirler fi kulubihimul hamiyye. Onlar kibire, gurura, öfkeye kapılırlar. Hamiyetel cahiliye. Vereceksin Ebu Cendel'i vermezsen ya kasarız. Vereceksin bunu. Kafir yapı itibariyle gururlu. Allah'ı beğenmiyor. Peygamberi beğenmiyor. Kur'an'ı beğenmiyor. Yaratanı beğenmiyor. Yaratılan seni mi beğenecek? Kafirleri o kadar hadsiz hale getiren onların kibridir, gururudur. Yani cehennemlik yapan. Mevla Teala da fenzelallahu sekine Allah sükunet verdi. Ebu Cendel kader ilahi böyleyse ya Ömer sen niye öldürmüyorsun dedi. Hazreti Ömer de onun üzerine Resulullah Efendimizin emri bu. Ben peygamberin emrine uymayacağım mı dedi. Fenzelallahu sekine Mevla sükuneti indirdi.
Hazreti Ömerler yani sahabe teslim oldu. Allah Resulü Resulüne ve alel müminin Müslümanlara ve elzemehum. Onlar efendim ayrı

0: Ayrılmayan kelimete takva, takvadan ayrılmayan la ilahe illallah diyen, Bismillahirrahmanirrahim ile işlere başlayan, la havle ve la, yani la ilahe illallah vahdehu la şerike le diyen kelimete takva, takva kelimesi ve kanu hakka biha, ona layık idiler, onu, onun hakkını veren, onun hak efendim, yani onun hakka biha, yani onun, onları hak etmiş insanlardı. Onlara o kelimeyi, şehadet kelimeyi tayyibe, o güzel kelime tam onları efendim layık idi. Yani bir insan güzel bir şeyse tam buna yakıştı bu. Yani tam onlara uygun kelime-i tayyibe, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen sahabeler ve kânü hakka bi ve ehli, onun ehliydiler ve kânallahu Allah sahabe efendilerimizi Mevla bu kadar onlardan lakad radıyallahu, ben razıyım diyor. Mevla'nın razı oldu. Şia diyor ki sahabe peygamber vefatından sonra diyor mürtet oldu diyor. Allah razıyım diyor. Yok diyor. Mevla Teala bilmiyor mu? Acayip gavurluk şekilleri var. İlla yani Hristiyanlar gavur olmuyor. Bu da başka bir gavurluk şekilleri. Ve kânallahu Allah bi kulli şeyin, her şeyi alime, her şeyi bilir. Şimdi bu meseleyi özet olarak arz ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktı ki müşrikler anlaşmayı imzalamıyor ve bu sene siz umre yapamazsınız, bir yıl sonra yapacaksınız, sizde olan esirleri bize vereceksiniz, bizdekileri vermeyeceğiz. Resulullah hepsini kabul etti. 10 yıl devam edecek, onun üzerine develerinizi kessin dedi. Kimse duymadı. Bir daha kesin dedi, kesin devenizi, ihramdan çıkın. İhsar, umrede ihram, eğer umre yapılırsa tıraş olup ihramdan çıkılır. Umre yapılamaz, engel olur ise o durumda kurban kesip ihramdan çıkılır. Yoksa hemen ihramları çıkartamazsın, öyle tıraş olursun. Buradaki mesele engel olduğu için Resulullah'ımız kesin kurbanlarınızı, çıkın ihramdan. Kimse duymadı. Kesin kurbanlarınızı, çıkın ihramdan. Duymadı. Yüksek sesle sahabe efendilerine belki bir vahiy gelir. Mevla Teala bir çıkış kapısı olur. Bir umut diye adeta Kabe-i Muazzama'ya gitmek istediler. Hani bir zafer elde edelim. Bir gidelim Kabe-i Muazzama'ya. Burada başka niyetleri yok. Velhasıl kader-i ilahi, ne cilve-i Rabbani var. Onun üzerine Ümmü Seleme annemiz dedi ki ya Resulallah, bunlar seni duyuyorlar. Ancak belki bir lütuf kapıları açılır da sana vahiy gelir. Mevla efendim lütuf kapılarını açar. Yani umre yapılır. Umutları var dedi. Sen kesersen, yaparsan onlar seni gördüklerinde yaparlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitti, kurbanını kesti. Berberini çağırdı efendim. Saçını kesince usturayla. Sahabe efendilerimiz öyle bir izdiham oluştu, kurban kesmeye peygamberin sözünü yerine getirelim diye, aman Allah'ım diyor böyle. Yani birbirlerini ezecekler, peygamberin sözünü derhal yerine getirelim diye. Allahümme erhamnil muhallikin, Allah'ım usturayla kesenlere rahmet. Allahümme erhamnil muhallikin, usturayla, usturayla üç defa. Sahabe dedi ki muhal mukassirin, yarı kısaltanlara da. Resulullah Efendimiz dördüncüsünde Allah evil mukassirin, kısaltanlara da buyurdu. Sahabe dediler ya Resulallah niye böyle kestiren? Şimdi orada hakkıyla Allah'ın Celle Celaluhu'nun teslimiyetini tam manasıyla yani kesiyor. Yani ucundan almıyor. Bakıyorsunuz adam ihramdan çıkıyor, hac yapmış, umre yapmış. Böyle ucundan küçük küçük bir şeyler alıyor. Bu hiç hoş bir şey değil. Yani burada en güzeli usturayla kesmektir. Bir iş yapılıyorsa hakkını vermek lazım. Yani bir yemek pişirirken sıcak suyla içerisine nohuttur, fasulyedir. Sadece sıcak su fasulyeyi at, kaynat. Bu bir yemek olur ama bu nasıl bir yemek olur? Yavan bir şey. Yağı yok, salçası yok, tuzu yok, hiçbir şey yok. Yemek değil mi? Buyurun o zaman. Mevla Teala'ya da liyakatli kulluk. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada hakkıyla tam böyle daha ne yapabilirim yani? Efendim saçını kesme. Onun için o Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Allahümme erhamnil muhallikin, usturayla saçını kesenlere umre olsun, hac olsun ve etimmul hacce vel umre, hac ve umreyi noksansız yapın diyor. Noksansız yapılması işte bu, adabına riayet etmek lazım, erkanına riayet etmek lazım. Hacda Mina'ya gidilmesi lazım, Arafat'a çıkmadan evvel Mina. Arafat dönüşünden sonra da Mebit dediğimiz Mina'da, orada şeytan taşlama günlerinde iki gece daha kalınması doğru olacaktır. Evet. Burada ve kâne hakka biha ve ehleha ve kâne Allah bi kulli şeyin alime. Bununla alakalı burada tefsirimizde vel hediye ma'kufen en yebluğa mehille. Yani vasaddu el hediye ma'kufen engellemek demektir. Kurbanı engellediler en yasile ila mahallihi, yani mahalli olan Mina'ya gitmeyi, yani harem hududu ve azamin bagyihim ve inadihim, inatlarından yaptılar bunu. Ve kâne el hediyü seb'ine bedel, 70 tane deve vardı orada. Bunlar da uzun uzun anlatılacak, gelecek. Lev tezeyyelû kelimesi, az önce anlatmaya çalıştım. Eğer kafirlerin içerisindeki, hani Müslümanlar vardır, bilmeden öldürürsünüz, bu sefer de meşakkate düşersiniz dedi ayet-i kerimede. Mevla devamında ne dedi? O Müslümanlar kafirlerin içerisinden ayrılsalar, lev temeyyezel küffar, minel müminlerden ayrılsalar, ellezine beyne ezuriyim, lazebnelke, kafirlere azabı gönderirim diyor. Yani bir malzemede efendim iyiler ayıklandı mı çürüğü atıyorsun. Bu acayip bir mesele. Şimdi burada tekrar lev tezeyyel lazebnelezine kefen minum azabine lime lev tüzilel küffaru minel müminin. Yani iman ehlinden kafirler ayrılacak olursa lazibehumullahu azaben el iman bir katlim iyyahum, onların öldürülmesi, yok edilmesi, Mevla azabını gönderir. Küffar alemin içerisinde iyiler hürmetine, iyiler var diye Mevla onlara nimetini gönderiyor. Ümit ve nukatilen nas, insanlarla savaş etmekle emroldum. Hatta yekul la ilahe illallah derse. Hemen kâle la ilahe illallah diyen fakat aslime minni mâlehu ve nefsehu, canını malını korumuş olur. İlla bi hakkı ve hesabu alallah, onların hesabı Allah'a kalır. Burada kelimeti takva kelimesi la ilahe illallah vahdehu la şerikele. La ilahe illallah vallahu ekber. Onlar takva kelimesini söylüyorlardı. Yani la ilahe illallah vahdehu la, zikir yapıyorlardı yani her daim. Yürürken, gezerken, yukarı çıkarken la ilahe illallah, la ilahe illallah. Sahabe döneminde tarikat var mıydı diye. Tarikat kelimesine takılmayalım. Sahabe yürürken zikir yapıyor, yukarıya çıkarken Allahu Ekber diyor, aşağı inerken Sübhanallah. Sürekli böyle zikirle meşgul oluyorlar. Şimdi günümüzde diyoruz ki şöyle bin defa bir Allah der misin, şunu der misin? Yok şurada var mıydı, burada var mıydı vesaire. Pazarlık yapıyor. Sahabe 24 saat zikirle meşgul oluyor. Mevla Teala buyurdu ki onlar o işin ehliydiler. Yani daim hayatı her bir zerresi zikir yapıyordu diyor. Ve kânü ve hakka biha. Ve onun hakkı, onun tam müstehakkıydiler. Onu hak sahibi. Yani o zikrin kendisiydiler diyor Kur'an. Adam diyor ki sahabe döneminde var mıydı? Aman Allah'ım. Dibe vurmuş bir hezeyan. Allah'ım sellesini Muhammed. Şehadeten la ilahe illallah ve hiye re'su kullu takva. Takvanın başı kelime-i tayyibe-i münciye la ilahe illallah. Zikri, zikrin en faziletlisi la ilahe illallah. Feraca Resulullah sellem fedehala Ümmü Seleme. Ümmü Seleme annemizin yanına geldi. Dedi ki ben 3 defa onlara tıraş olun, tıraş olun, tıraş olun dedim. Onlar beni dinlemediler. Ümmü Seleme annemiz dedi ki onlar seni duyuyorlar. Belki vahiy gelir de değiştirir. Sen kes dedi. Resulullah Efendimiz kurbanını kesip kendi berberini çağırıp tıraş olunca bunun üzerine herkes fenehale sümme cellese fehalaka fekâmen nâs, insanlar yenhirûn, efendim kurbanları kesmeye koştular ve yehlukun ve tıraş oldular. İhramdan çıktılar. Sonra da 5-6 ay geçmedi. Mekke fethedildi. Zâkâne beyne Mekke vel Medine fi vasat-ı tariq, Mekke Medine arasında Kabe-i Muazzama'ya arz etmeye çalıştığımız gibi bu Hudeybiye dediğimiz yer 25 kilometre civarında bir noktadır. Oradan şimdi umreler de yapılıyor. Lekad sadakallahu rasuluhu rüya bil hak. İşte bu umrenin gerçekleşmesi için Resulullah bir rüya gördü. Mekke'nin fethiyle alakalı 27. ayet, buradan inşallah devam edeceğiz. Yine bu konu Hudeybiye ile alakalı. Oradaki meselelere birbirine bağlantılı. İnşallah bir sonraki derste de yine o konuyu özet yapıp bu Fetih Suresini de sonuna yaklaşmış bir sonraki derste de Fetih Suresini muhtemelen bitirmiş oluruz. Allah rızasına nail eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Sevgili Allah'ım iyilerden bizleri ayırmasın. Allah'ım kötülere fırsat vermesin. Fetih suresindeki ayetlerin mucibinde Allah kötülerin ellerinden iyileri, mazlumları kurtarsın. Allah Celle Celaluhu kötülere fırsat vermesin. Ve şerlerinden ümmeti bizi kurtarsın. Allah'ım iyileri seviyoruz. Dünya ahirette iyilerle karşılaştır. Kötüleri sevmiyoruz. Dünya ahirette kötülerden bizi uzak eyle. Onun Habibine salavat, Allah'ın salatı. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. El-Fatiha.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
3: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu, sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse bir aksilik olmazsa ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
10: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, Adak Akika ve Şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
14: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Mahmut Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
16: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
17: Mevla Teala'yı da sevmiyorsun. Ondan gelen Kur'an'ı da sevmiyorsun. Ondan gelen peygamberi sevmiyorsun. Ama gelen yemekleri seviyorsun. Sen boğazının kulusun. Başka bir şeyin kulu değilsin. Nefsinin kulusun. Biz Allah-u Teala'yı hakkıyla bilmedik. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Seni hakkıyla bilemedik ey bilinen Rabbimiz. Mevla Teala'ya ulaşmak istiyorsan esma sıfatla ulaşırsın. Ama bir erbabından öğrenmek şartıyla. Allah Celle Celaluhu tutmasa bizi, biz günde 1000 defa kayarız. Bela, dostun dosta ikazıdır. İnsan sünnete ittiba ile beraber tarikata çalışmaya başlayınca kalp gözü açılıyor. Açıldıkça kendinde bulunan bütün sıfatların Mevla Teala'ya ait olduğunu anlamaya başlıyor. Kendisine ait olanınsa yokluk, cehalet, acziyet gibi sıfatlar olduğunun farkına varıyor. Mevla Teala'yı bilemedik. Biz gene biraz biliyoruz. Hiç bilmeyenler, Mevla Teala'ya hepten düşman olanlar var. Mevla Teala'yı bilmeyenler, nefsi emmarelerinin kulu oldular. Bir şey bildikleri yok. Yesinler, içsinler, bilmem nereye gitsinler. Ya Rabbi, ayıplamıyoruz ama bunu da böyle demesek anlamıyorlar. Ne edelim? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem gün oldu tek başına yalnız kaldı. Gün oldu, etrafı kalabalıklaştı, herkes etrafında toplandı. O Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, tek başına olduğunda da, etrafı kalabalık olduğunda da aynıydı. Çünkü her halde güvendiği ve dayandığı tek bir yer vardı. Allah Celle Celaluhu. İnsan hiçbir şeye güvenmeyecek, kuvvetine güvenmeyecek, akrabasına güvenmeyecek, parasına güvenmeyecek, rütbesine güvenmeyecek. Sadece Allah Celle Celaluhu'ya güvenecek. O sevmezse seni kim sever? Bütün kainat sevse ne fayda var sana? Dönelim Allah'ımıza. Bir anda isterse evlerimizi yıkar. Bizi o betonların altında boğar, yıkar. Ondan dönen ahmaktır. Rabbini tanımayan ahmaktır, avanaktır. Allah-u Teala'yı dinlemeyen acımaklıktan çıktı. Kendimizi acımaklıktan çıkarmayalım. Biz Allah-u Teala'sız edemeyiz. Bizi cennete koysa bile cennette de bize o lazım. Onsuz olmaz. O kayırmazsa seni ne belin ne de dizin tutar.
15: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
19: Ecir
18: sunar.
19: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti, başlıyor.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 25. bölüm başlıyor.
21: Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezatişşeyatîn. Euzubike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabetis saatü ve enşakkal kamer. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'nâ bil Kur'anil azim. Fabarik lenâ fîhi velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullahal hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyil kayyûm ellezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azim. Allah Teala adımlarınıza hac umre sevapları ihsan etsin. Amin. Bu mübarek gecede okunacak hadis-i şeriflerin sahibi Muhammed Mustafa Hürmet sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eylesin. Amin. Onun bir hadisini dinlemek için insan buradan Çin'e gitse azdır. Siz de ona değer verdiniz. Allah da size değer versin inşallah. Amin. Siz bu yola ikram edenlere Allah ikram etsin.
22: Amin.
21: Amin. Şimdi kıyamet alametleriyle ilgili bazı hadis-i şerifleri rivayete devam ediyoruz. Yalnız çok uzatmayacağız. Tabii sizin de dönüşlerinizi de düşüneceğiz. Ancak birkaç hadis-i şerif okunması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerinin ulaşmasına vesiledir. Bizlerden haberdar olmasına, razı ve memnun olmasına vesiledir inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem: اِذَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ يُنَقِّ الْمَوْتُ خِيَارَ اُمَّتِي كَمَا يُنَقِّ اَحَدُكُمُ الرُّطَبَ مِنَ الطَّبَقِ. Bu hadis-i şerifte kıyamete yakın Allah dostlarının azalacağına, velilerin azalacağına, salihlerin azalacağına, Allah dostlarının parmakla gösterilecek kadar az olacağına işaret ediyor. Diğer bazı hadis-i şerifler buna benzer okundu. يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافًا وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ. Salihler, veliler cemaat cemaat halinde ahirete geçecekler, gidecekler. Geriye kalacak işte efendim hurmanın, arpanın, buğdayın çör çöpü gibi, samanı gibi işe yaramaz adamlar kalacaklar. Hakikaten eski zamanlardaki salihler tabakasının kesretine, çokluğuna bakılırsa şu anda çok ekalliyet, çok azınlıkta kaldı Allah'ın dostları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: ümmeti misleme tarir rabi'a, ümmetim ilkbahar yağmuruna benzer. La yudra velum hayrun ma ahiru, başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez. Şimdi öbeyne ma kederun, arada bulanıklık vardır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen tabi tabi'in, tebe'i tabi'in, bu tabakalar en hayırlı tabakalar. O zamanlarda salihler, veliler çok. O zaman teheccüdü kaçıran adam parmakla gösterilirken, şimdi teheccüd kılan adam parmakla gösteriliyor. O zaman haramlardan sakınmayan bir adam damgalı eşek gibi, affedersin, herkes tarafından tanınıyor, biliniyor, fasıktır, bozuktur, sözünde durmaz, yalancıdır, gıybet eder, dedikodu eder. Böyle bir adamı herkes tanıyor. Şimdi de gıybet etmez, dedikodu etmez, iftira etmez, sözünde sadıktır, samimi, dürüst Müslümandır denmek için bir adam

soruyorlar bana, sen ne istiyorsun Mekke'de, Medine'de? Hurma diyorlar, dedim yaş hurma. Rutab diyoruz ona. Bu yaş hurma biraz hamdır. Durdukça ne olur? Olgunlaşır. E şimdi insanlara da o getirildiği zaman insan içinden neyi seçiyor? Tabaktan efendim biraz daha olgunlaşmış olanı seçiyor. Çünkü ham olan biraz ağız buruşturuyor. Mayhoş oluyor. Gerçi hurma mübarek öyle bir meyvadır ki ilk baştan ham olarak ürün vermesinden itibaren kaç türlü haliyle yenilen bir meyvadır. Diğer meyveler öyle değil. Onun hamı da yeniyor, yaşı da yeniyor, kurusu da yeniyor. Her şekli yeniyor mübarek meyve. Şifa, bereket. Ancak nasıl ki insan bir tabak hurma içerisinde diyor, yaş hurmanın olmuşunu, ballanmışını seçtiği gibi ölüm de gelecek, çatacak. Ecel kimi arıyor? Ümmetimin diyor, hayırlılarını arıyor, onları alıyor Allah-u Teala. Dostları alıyor. Efendi Hazretleri onun için kaddesallahu aleyhi ve sellem kaç defa bunu beyan eder. Ya evvelce derdi, ne kadar ulema vardı, ne kadar meşayih vardı. Biz İstanbul'a geldiğimizde anlatırdı şu hoca efendi, bu hoca efendi. Tabii efendi babamız müstesna. Kaddesallahu aleyhi ve sellem ona intisap etti. Fakat o zamandaki hoca efendilerden bahsedilirdi. Şu kadar alimler var, isimleri sayılırdı, şöyle veriler var. Şu semtte şu, şu semtte şu, şu semtte şu. He? Beşiktaş'ta işte Abdülay Efendi, Sarıyer'de Nuri Efendi, Erenköy'de Sami Efendi, İskenderbaşı'da Mehmet Zahid Efendi, işte Eyüp'te Abdülhakim Arvasi Efendi, şu efendi, bu efendi. Say say say say bitmiyordu. Şimdi bir yerde bir şey kalmadı. Allah Efendi Hazretlerimizi başımızdan eksik etmesin. Ha bereket. Dolayısıyla Efendi Hazretleri bunu çok söylerdi. Birden bitti hocalar. Birden gitti şeyhler, birden gitti veliler. 60 senesi hepten peş peşe 60 senesinde efendim babamız da vefatı. Hep gittiler. Onun için salihler azalacak. Yalnız kalite çoğalacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? Yani sonda gelenleri kime benzetiyor? Başta gelenlere. Başta gelenler kim? Sahabe. Sonda gelenler, İşte sonda gelenler İmam Rabbani'den başlıyor. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Yani 1000 seneden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 1000 sene geçince kim geldi? İmam Rabbani geldi. O 1000 seneden sonra da kaç sene geçti şimdi? 426 sene. Dolayısıyla bu 1000'den sonrasını son kabul ediyor. Arada bulanıklık var diyor. Ortasında ümmetimin. Yalnız başındakilerle sonundakiler birbirine çok benziyor. Bir fark nedir? Başta sabık olanlar, hayırda ileri geçenler, mukarreplerin sayısı fazla. Çünkü sahabe zaten 100.000'den fazla. Sahabe 100.000'den fazla. Tabi'in tabi'inde de bu milyonlara ulaşıyor tabi. Çünkü nüfus çok artıyor. İslam beldeleri, fetihler çok arttı. Bu tabi'in tabi'inde sayı çok arttı. Kaliteli sayı çok arttı. Mukarreb. Yani en yakın dostlar. Bunlara mukarreb diyoruz. Sabikun diyoruz. Şimdi bu zamanda yani İmam Rabbani Hazretlerinden sonra kaddesallahu aleyhi ve sellem bu son 4 asır hepten ahir zaman 1000 senenin geçmesinde diyor işlerin değişmesinde çok büyük tesir vardır. Çünkü 1000 sene geçmek ne demek? Bir asır değil 10 asır geçiyor. Asırlar geçtikçe insanlar dinden tecerrüt ediyor. Nur-u nübüvvet uzaklaştıkça Efendi babamız Kuddisesi Ruh'un kelamıdır. Nur-u nübüvvet yani peygamberlik nuru uzaklaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı asr-ı saadet dönemi ne yapıyor? Her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Uzaklaştıkça ne oluyor? Güneşin uzaklaşması gibi. Güneş uzaklaştıkça ne oluyor? Hava soğuyor. Bak ortalık don oldu. Kış mevsimiyle yaz mevsimindeki güneşin mesafesi, bize yaklaşımı, doğuş batış mesafeleri, yönleri, burçları farklıdır değil mi? Doğuş matlaleri, mağripleri, doğuşları, batışları, burçları, yörüngeleri yazın başkadır. Kışın başkadır. Allah Teala ne bu? Rabbul meşrikayni ve Rabbul mağribeyni. İki doğunun Rabbi, iki batının Rabbi. İki doğu yok, bir doğu var. Niye Allah diyor iki doğu var? Çünkü yazın doğu başkadır. Güneşin doğduğu taraf. Kışın başkadır. Yazın battığı nokta başkadır. Kışın battığı nokta başkadır. Ha, yine doğu tarafı, yine batı tarafı ama kendi o tarafta da ne var? Mesafe farkı var. Ona bakarsanız her gün doğduğu yer farklıdır. 360

0: 5 gün diyorsunuz, 365 günün her gününde doğduğu yer farklıdır. Onun için Rabbul Meşariki vel Megaribi, doğuların Rabbidir, batıların Rabbidir diyor. Niye? Her günün doğusu var, her günün batısı var. Her gün aynı yerden doğmuyor. Geçen sene bugün bu sabah hangi noktadan, hangi dakikada doğduysa bu sene bugün bu sabah aynı dakikada aynı noktadan doğuyor. Onun için bu düzen değişmiyor. Devamlı her sene aynı şeyler tekerrür ediyor. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de peygamberlik nuru bu 1000 senenin geçmesiyle, hatta 1400 küsur senenin geçmesiyle bizden ne oluyor? Uzaklaşıyor. Bu nur uzaklaştıkça da güneş gibi düşünürseniz insanlar dine karşı serinleşiyor. Soğuyor. İnsanların dine yaklaşımı, Allah'a bağlılığı, peygambere bağlılığı ne oluyor? Kopuyor. Yılan deri değiştirir gibi, insan deriyi bırakır gibi dini bırakıp çıkıyor gidiyor. Şimdi bakıyorsun insanların bazı menfaatler veya bazı tehlikeler veya bazı korkular veya bazı beklentiler nedeniyle dinden ne kadar taviz verdikleri, verebildiklerini görüyorsunuz. Bir de eskideki zatların fedakarlıklarını, tavizsizliklerini duyuyorsunuz. Şu anda hiç öyle bir adam göremiyorsunuz. Arıyorsunuz, bakıyorsunuz, kitapta okuyorsunuz. Adamlar böyle adamlarmış. Şimdi diyorsunuz böyle adamlar var mı? Var. Ama eskiden çok olan şimdi az var. Az var ama şimdinin azı aynı sahabe dönemindekine kıyas ediliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-kaimun ümmetin bil kitabi ve sünnetle mecru hamsine sıddika. Ümmetin bozulduğu zaman kitapla sünnetle yaşayanlar çok az olacak ama o az olanlar 50 sıddık sevabına nail olacak buyurduğu zaman sahabe-i kiram minne aminum, o zamanki sıddıklardan mı, bizdeki sıddıklardan mı sordular. Kale la bel minkum, sizin içinizdeki sıddıklardan dedi. Yani şu zamandaki bir sıddık sahabe dönemindeki 50 sıddık kadar sevap alabiliyor. Sahabelik şerefi farklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmediği için sahabe olamaz. Sahabe olamaz ama ecir ve sevap bakımından 50 sıddık kadar sevabı olabiliyor. Ne diyor? İnsanlar neme lazıma düştüğü zaman, sokaklarda alenen millet öpüşüp seviştiği zaman birisi ya kenara çekil, milletin içinde yapılır mı bu iş, utanmıyor musun diyebilen diyor, sizin içinizdeki Ebu Bekir Ömer gibidir diyor. Ya bunu da geçenlerde okuduk. Ya onun için şimdi Evliyaullah var mıdır? Vardır. Salihler var mıdır? Vardır. Sahabe gibi insanlar var mıdır? Vardır. Sahabe yoktur. Sahabe gibi insanlar var mıdır? Vardır. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? Bilinmez. Şimdi öyle insanlar gelecek ki ahir zamanda Hazreti Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi sahabe midir? Değildir. Ama Hazreti Mehdi tabiinden hayırlıdır. Yani Veysel Karahan'den hayırlıdır. Hasan-ı Basri'den hayırlıdır. Ne kadar veli sayarsanız Hazreti Mehdi onlardan hayırlıdır. Dolayısıyla ahir zamanda da bir ağırlık var. Tabi bir de İsa Aleyhisselam'ın inmesi var ki o zaten peygamber olduğu için o tamamen diğerleriyle kıyas edilemeyecek bir mertebe sahibidir. Bu itibarla ölüm ahir zamanda ümmetimin hayırlılarını seçecek. Sizin biriniz yaş hurmayı seçtiği gibi tabaktan ne yapacak? Dostları birer birer alacak. Ve geriye hakikaten kalitesiz, seviyesiz, düşük insanlar, basit insanlar kalacak. Allah'ın değer vermediği insanlar kalacak. Ama bunlar içinde de sahabe gibi faziletli insanlar bulunacak. Fark ne? Eskiden çok, ahir zamanda bunların sayısı çok az olacak. Allah bizi o azlara katsın.
1: Amin.
0: Allah bizi o azlarla buluştursun, amin, tanıştırsın. Allah Teala bizi o azlara bağışlasın.
1: Amin.
0: Amin. Evet. Hadis-i şerif okuyoruz. Ravisini söylüyoruz. Sülame bintil Harran. Ahmed İbni Hanbel ve Ebu Davud rivayet ediyor. Min eşratı sa'a, kıyamet alametlerindendir. Ahir zaman yaklaştığında en yetedafa ehlül mescidi, cami cemaat dolu, imam arıyorlar, imam da gelmediyse niye gelmedin sorsan bugün izinliyim diyor. Ulan imamın izni olur mu? Namaz kılmayacak mısın? Kılacaksın. Gel kıl. Ha tamam. Gitti başka yere, E gitti başka yere, nasıl yetişecek buraya? O başka, izinliydi, gitti bir yere, işi var. Ama meşrutada oturuyor, izinli günü gelmiyor. Meşrutada. Kapıda görüyorlar onu. Diyor hoca ne var? E diyor biz imam aradık. E ben bugün izinliyim kardeş. Ya kardeşim izinlisin de buradasın, daha evde duruyorsun. Niye gelip kıldırmıyorsun? Ha o zaman ne oluyor biliyor musun? O diyor sen geç, o diyor sen geç, o diyor sen geç. Kıyamete yakın diyor cami dolu olsa cemaat birbirini öne atacak. La yecidüne imamen yusallibim. Kıldıracak imam bulamayacaklar diyor. O zaman da mıyız? Tabii o zamandayız. Ha o zaman ne olur? Ümmenin ümmiye imameti caiz olur tabii. Hepsi cahil olursa kendileri gibi bir cahil. Geçer. Kıldırır. O zaman öyle olur. Ama şu Fatih Camisi'nde, Yavuz Selim Camisi'nde vesaire Selahattin camilerinde dikkatinizi çekiyor mu? Ben size diyorum. Bir kere daha dedim. Hatırınızda kalmış mı acaba? İmamın arkasındaki saflarda birkaç saf. Hem de uzun saflar. Yüksek. Yani geliyorsun geliyorsun kapıdan girdikten sonra bayağı gidiyorsun. Biz yerden sonra yükseliyor. Onu niye yapmışlar öyle? Yani onlar dekor olsun diye yapmazlar öyle şeyleri. Dekor. Ne olacak dekor caminin dekorunda? O yüksekliğin sebebi ne? O yüksekliğe çıkabilmek için imam olabilecek derecede hafız ve alim olmak lazım oluyor. Fatih Camisi'nde Halebi Hazretleri imamken, Hazreti Halebi imamdı. Fatih Camisi'nde arkasında kaç saf var orada? 4-5-6 saf belki. 4 saf 5 saf sığar oraya. Uzunluğunu da hesap edersen o kadar yüzlerce hafız ve alim o arkada kılıyor. Oraya zaten hafız alim olmayan, namaz kıldıramayacak adam safta da çıkamıyor. Cemaat olarak da çıkamıyor. Ya biz gittik Amasya'da bir kere. Beyazıt Camisi var orada. Mekke gibidir Amasya. Ortada dağlar vardır. Ortada Amasya Camisi var. Bu Beyazıt Hazretleri'nin yaptırdığı cami. Orada yaşlı adam vardı 90 yaşında. Kaç seneler evvel ben bu caminin dedi hepsini sarıklı cübbeli hoca dolu bilgen biliyorum dedi. Ulan bütün cami sarıklı cübbeli hoca doluyken biliyor adam. Şimdi bir tane sarıklı cübbeli bulamıyor orada. Nasıl değişti bu kadar? Ne hafız kaldı, ne alim kaldı, ne bir şey kaldı. Gidiyorsun bir vilayete bir tane fetva soracak adam. Bulamıyorsun. Ha, cami cemaat de olsa ha sen kıldır sen kıldır derken bazı öne atlayanlar olur sazan gibi biliyor musun? Cahil cesurdur zaten. Ben kıldırayım der. O müftülere bile kıldırabilir öyle cahiller. Onda sorun yok. Ama haddini bilenler olduğu zaman o geri kalıyor. O geri kalıyor. E kim kıldıracak yani şimdi bu arada? Kıldıracak imam bile bulamıyorlar. Şimdi onun için evvelce imam olacak adamların kriterleri belirlenirken fıkıh kitaplarında sayıyor. Ne diyor işte efendim? Fıkıh ilmihali en çok bilen. 100 kişi, 500 kişi camide var. Hepsi o ilmi biliyor. O zaman diyor mesela en iyi kıraatı olan. En fazla ezberi olan. En fazla ezberi olan çıkıyor 200 kişi aynı seviyede hafız. O zaman en güzel kıraatı olan. Düşüyor işte efendim 100'e. O zaman yüzü en güzel olan, yüz güzelliği de seçimde var. Yüzü en güzel olan, bu sefer düşüyor diyelim 50'ye, seçemiyorsun 5-10-20 kişi var, hepsi nurlu mübarek, yüzleri güzel. Sayıyor işte sesi en güzel olan, şu olan, bu olan, ta hanımı en güzel olana kadar gidiyor. Ama tabii orada benim hanımım en güzel de demek meselesi var. O da denecek bir laf değil de, o zaman bakalım birbirinin karısına kim güzel, yarışma mı yapacağız yani burada? Onu demek istemiyorum. O niye karısı en güzel olan diyor. Karısı en güzel olanın gözü dışarıda kalmaz hesabından. Fıkıh ona kadar incelemiş yani. Var fıkıhta. Şimdi demek istediğim kriterlere bak. Niye bu kriterler var? O kadar aday var ki, aynı vasıfta adam var ki 8-10 maddede eliye birini tayin ediyor. Zaten o da maaştan imam değil. Zaten kendisi de kılacağı için o kıldırıyor. Ama o yoksa başkası yani ondan sonraki sıra yapılmış camilerdeki cemaatlerde. Ama şimdi ahir zamanda durum nasıl? Ya mescit ehli dolsa efendim kim kıldıracak diye birbirine sorsa bir kıldıracak imam bulamayacaklar. Evet öyleydi. Babama demiş ki o zaman Fatih Müftüsü seni dedi şuraya imam edeyim. Babam da hocalığı yok ama biraz hafızlığı var yarım yamarak. Dedi kulü vallahi bilseler müftü tayin edeceğiz diyor. O zaman öyle oldu bir seneler. Cenaze kaldıracak imam yok. Anadolu'da. Bitti. Ege, Trakya bitmiş. Cenaze kıldıracak, kaldıracak adam yok yani. Sarıklı bulduğunu getiriyorlarmış imamla. Ya herif diyor ben bilmiyorum. E diyorlar ne sarık var başında. Geç kıldır. Ya kardeşim yalan yanlış ne kıldırayım dedi ya. Yani imamlık bilmiyorum, cenaze bilmiyorum. Ben hoca değildim ya, sarığı yolda buldum ya demiş. Yani o buldum bir sarık taktım. Ne bileyim dedi sizin beni imamla geçireceğinizi. Ne okuyacağım? Ne bileceğim? Adamı geçirdiler. Dur Fatiha'da diyor şaşırttım diyor. Köyde beni imam ettiler diyor. Buradan da gitmiş Halep müftüsü gibi sarığı var. Bir de cübbe şahlar var. Geçirdiler onu köyde imamla. Bana anlatıyor. Ya dedi bir heyecanlandım Fatiha'da takıldım dedi ya. E ne olacak? Ne yaptın dedim sonra. Ne yapayım dedi döndüm kıldırın namazınızı dedim diyor ya. Ya öyle mi denir mübarek adam? Ne takıldın bir daha geriden al okursun ya. Ne heyecanlanıyorsun sanki Süleymaniye'de şeye çıktın ya. Köyde üç kişiye kıldıracaksın. Ama işte oluyor böyle. Bir türlü heyecan oluyor, bir türlü cehalet oluyor. Efendim? Hasıl ama en nihayetinde fetva nedir? Aynı seviyede herkes cahilse, herkesin kıraatı aynı bozuksa, o zaman kimsenin birbirini seçmeye lüzumu yok. Ne yapacak? Efendim içlerinden biri kıldıracak. Ona ne diyorlar? Ümmi'nin ümmiye imameti caizdir. Yani ümmi ne demek? İşte anadan doğma, mektep medrese görmemiş. Şimdiki ümmiler profesör oluyor. Ha adam profesör ama ümmi. Niye? Kulü vallahi talimli okuyamaz. Fıkha göre ümmi nedir? Kaç tane üniversite bitirse de ilmi halini bilmeyen, kıraatını bilmeyene ne diyor fıkıhta? Ümmi anadan doğma cahil. Ha hakaret etmek için söylemiyorum ama Kur'an'ı bilmeyene de alim denmiyor yani. Alim denmiyor. O zaman da ona ümmi deniyor. Ümmi kalmamak lazım. Yani hepiniz hiç olmazsa namaz surelerinden namaz kıldıracak kadar talim tecvid, ilmihal bilgisi, abdest gusül ve taharetle ilgili. Yani bir cemaate imam olacak kadar bir bilgi lazım. Çünkü gidiyorsunuz bir yerlere İstanbul'dan gelmiş falan hocanın cemaati. Efendi Hazretleri'ni tanıyor bu adam. Bu dendiği zaman da size de bir itibar oluyor yani taşrada ben biliyorum. Bu itibara göre kendinizde ne yapın? Efendim şöyle bir namaz kıldıracak kadar, bir aşır okuyacak kadar değil mi? Bile benzerine bir amene Resulü okuduğun zaman da insanlar dinleyip memnun olacak kadar da bir şey öğrenmek lazım yani. Ama kıyamet alameti vakı oldu mu şimdi? Aynen vakı oldu. Şimdi cuma namazında Sultanahmet doluyor. Allah selamet versin Emrullah Hoca dese ki birisi kıldırsın burnum kanadı dese cemaat dağılır yani. Koca Süleyman Sultanahmet de çıkmaz yani. Cuma günü dolu orası. Kim kıldıracak? Durum bu. Diz boyu bir cehaletle karşı karşıyayız. Evet. Hocanın da biri fetva vermiş. Profesörün biri. Olur demiş ya ne var demiş. Mekke'de demiş hep karı erkek karşı kılıyor. Allah Allah. Ne alakası var ya? Mekke mahşer. Ezan okunuyor. Kâmet ediliyor. O anda kim rastlarsa zaten karılar çıksın desen o anda tavaftan sahiden ikindi olana kadar öğlende boşaltamazsın tavafı. Mecburen orada durulduğu zaman da yine kadın erkek karışık kılmıyor da mümkün mertebe kendi kadınlar kendi aralarında erkekler kendi aralarında bir karışma söz konusudur. Ama onda yapılacak bir şey yok. Oraya bazı özel hükümler var değil mi? Orada Şafii bile kadını eli değse abdesti bozulmuyor. Çünkü kaçınmak mümkün değil yani tavaftaki izdihamda. Oraya göre bazı hükümler var şimdi sen. Ama Medine'de öyle mi mesela? Değil ama Mekke'de mecbur. Tavaf saati, sahi saati. Şimdi farz tavafı yapacak. Farz tavafı yapmadan ihramdan çıkamaz. Farz tavafı ancak ne gün yapılıyor? Bayram günü yapılıyor. İhramdan çıkar. İhramdan çıkar ama cinsi münasebet helal olmaz. Kurbanını kestikten sonra şeytanı taşlar. Ondan sonra kurbanını keser. Ondan sonra kafasını tıraş eder. İhramdan çıkar. Elbisesini giyer. Ama kadınlarla hanımıyla birleşmesi helal olmaz. Elbisesini giyse bile. Ne zaman helal oluyor? Farz tavafı yaptıktan sonra meselesi var. E şimdi adam farz tavafı yapamadan çıksa Mekke'den hacı olamaz. Adama dediler ki her iş bitti. Şimdi dediler farz tavafı vakti geldi. Tavaf yapacağız. Ne günü yapılıyor o? Bayram günü yapılıyor. Bayram günleri yapılıyor. Efendim. Adam dedi ki benden paso dedi. Niye? Şeytan taşlamakta zaten ezilmiş biliyor musun? Şeytan taşlamakta izdihamdan çıktım dedi. Canım çıkıyordu dedi. Kurban kes bilmem ne ol. Mina'da çadıra düşmüş öyle bir yattı ki bir yere gitmiyorum diyor. Ya ulan bugün farz tavafı var diyor. Benden paso dedi. Ya bu farz üçtür diyor bir tanesi. Madem farzı da şeytanla ne taşlatma benim canımı çıkartıyorsunuz diyor. O vacip idi. Ben ne yapayım hangisi vacip hangisi farz. Karıştırdık kaldık diyor. Şimdi diyor farz tavaf bu saate mi kaldı diyor ya. Yani bugün nasıl olacak? Trafik kötü. Adam farz tavafı yapmıyor. Diyor ki memlekete gidince sana da hacı diyecekler. Bana da hacı diyecekler. Ne farkımız var dedi. Ha Allah indinde sen hacı olamıyorsun. Herif Allah için gelmemiş ki. Hacı efendi desinler diye gelmiş. He bu başka. Ama şimdi bunun şartı var, rüknü var, farzı var, helalı var, haramı var. E şimdi o farz tavafını adamın uçağı kalkıyor. Otobüsü kalkıyor. Kafile gidecek. Nasıl bekleteceksin kadınlar dursun, erkekler ayrılsın? Mekke'de 3 milyon, 4 milyon kişi 3 gün içinde o tavafı yapmak zorunda. 3 gün içinde o şeytanı taşlamak zorunda. 3 gün içinde efendim şey, Arafat'ta aynı günde vakfe yapmak zorunda. Mesela, ha şimdi yeni de çıktı sapık şimdi diyor ki el haç ve şurun malumat diyor. Haç diyor, Allah diyor, aylar diyor. Diyor siz onu günlere sıkıştırdınız, milleti öldürdünüz diyor. Bu sapık. Allah buyuruyor ki haç bilinen aylardır. Bu ne demek istiyor? Ramazan bitti mi Şevval girer. Şevval haç ayıdır. Zülkade haç ayıdır. Zülhicce haç ayıdır. Zülhicce'nin ilk onunda zaten işlemler bitiyor. Haç ayıdır ne demek? Haç ihramına girilebilir demek. Bir insan Ramazan'ın son günü ihrama girse, haç ihramına burada veya yolda veya Mekke'de bunun ihramı geçerli midir? Değildir. Çünkü Ramazan haç ayı değildir. Ama Ramazan bayramı ne gün oluyor? Şevval'in birinde oluyor. Ramazan çıkmış oluyor. Ramazan çıkmasa oruç tutardık zaten. Peki o Şevval'in birinci günü ihrama girse haç ihramına oluyor mu? Oluyor. Çünkü Şevval bir dediğim haç ayı girdi. Haç bilinen aylardır ne demek? Bu aylarda ancak girilen ihram geçerlidir demek. Çünkü ihrama önceden giriliyor. Herkes gidip dibinde girmiyor. Bir ay evvel ihrama giriyor. Mikattan evvel giriyor. Kimisi gemiyle geliyor. Kimisi otobüsle geliyor. Ona göre ihrama giriyor. Eskiden hele. Şimdi bunları konuşuyoruz. Eskiden bir ay evvel olması gerekiyor. Adam 3 ay evvelden 4 ay evvellik yola çıkıyor. Öyle mi? Hindistan'dan gelen, Çin'den hacca gelen yok mu? O zaman. Dünyanın bir ucuna hacca geliyor. Adam diyor Mekke'de diyor. Nesefi tefsirinde yazıyor. Mekke'de görüştük diyor. Ne kadar zamanda geldin diyor. Çıktığımda sakalım siyahtı. Şimdi beyazladı dedi adam. 5 senede geldim diyor. E tabi. Bugün Nesefi'de gördüm yani. 5 senede gelen var. Dünyanın bir ucundan adam hacca geliyor. Allah herkese farz etti ya. Otobüs mü vardı? Devesi yok, bir şeysi yok. يَتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيكٍ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi yaptırdı. Bina bitti, kimse yok. Ot yok, ocak yok, insan yok, hiçbir şey yok. Dedi ona ki, haççı insanlara ilan et. Allah. Yani ben şimdi burada boş camide vaaz etmek gibi bir şey. Cemaat yok, bir şey yok. Gel burada vaaz et diyor. Sen dersen ki, ya Rabbi burada da adama deli derler. Kendi kendime mi bağıracağım dersen, mantığa vurmuş olursun. Mantığa vurdun mu felsefede iş bozulur. Burada emir tutacaksın. Boş cami, boş cami. Konuş dediler, konuş kardeşim. Onun melekleri var. Senin görmediğin canlılar var.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 25. bölüm devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Afrika'da yaşam zor. Ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
9: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu, yardım hesapları açıldı.
11: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
9: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonunla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
12: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz elifba dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
14: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12422,5. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey. Lale Gül Gönül Bahçeniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Ecirvakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 25. bölüm devam ediyor.
0: İbrahim Aleyhisselam dedi, ilan et. İbrahim Aleyhisselam dedi, nerede ilan edeyim, nasıl ilan edeyim? Mevla buyurdu ki, Safa Tepesi'ne çık, bir rivayette Ebu Kubeş Tepesi'ne. Safa Tepesi'ni Allah asansör gibi kaldırdı. O Safa Tepesi dünyadaki en yüksek dağın üstüne çıktı. İstediğini büyütebilir mi? İstediğini küçültebilir mi? Ha. Bir rivayet Ebu Kubeş'tir, bir rivayet Safa Tepesi'dir. Çıktı. Nasıl iddia edeceğim? Parmaklar kulaklar attık ha. Evet. Ey yuhennas! De ki, ey insanlar! Allah, kimse yok ya. Allah dünyayı sofra gibi yaptı önüne. İnne Allah ketebe aleykumul hac. Ela fehuccu. Allah size haccı farz kıldı. Gelin hac yapın. O anda babalarının sulplerinden kim bilir sen ben de hacca bu kadar gittiğime göre ben de demişim demek. Sen gittiğin giden varsa içinizde mutlaka demiş o zaman. Kaç dede evvelinin İbrahim Aleyhisselam zamanında 5000 sene 5000 sene evvel mutlaka biz de birilerinin neresindeydik? Sulbündeydik. Ta Adem Aleyhisselam'la beraber cennetten inmedik mi? Onun sulbünde indik. Ruhlar aleminde kalu bela demedik mi? Hep vardık da. Dolayısıyla hangi babaların sulplerinde, hangi anaların rahimlerinde başladılar nida. Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk. Sesler geliyor dünyanın her yerinden. İlk lebbeyk diyenler Yemenliler. Mübarek Yemen acayip bir yer ya. Resulullah çok severdi Yemenlileri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Etâküm ehlül Yemen. Erakku efidete. Kalpleri çok yumuşak, gözleri çok akar. Yemenliler geldi diye Medine'de hep millete şey etti. Gösterirdi sahabeye. Yemen'den cemaatler geldi. Onlar da sahabe tabii geldiler Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ettiler. El imanu yemanu vel hikmetu yemaniye. İman Yemenlidir, ilim Yemenlidir, hikmet Yemenlidir. Çok severdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlk Yemenliler lebbeyk dediler. Ondan sonra da biz buralardan dünyanın neresinde kim varsa ne dediler? Lebbeyk, lebbeyk. O gün kaç kere lebbeyk dediyse o kadar hacca gidebilir. O gün kaç kere lebbeyk dediyse. Hiç demediyse hiç gidip nasip değil. Dediyse nasiptir. Kaç kere dediyse o kadar nasiptir. Adam bakıyorsun 60 kere gidiyor. Adam bakıyorsun bir kere gidiyor. يَتُوكَ رِجَالًا Sana yayalar halinde gelecekler. Bak evvela yayalar. Çünkü yaya gitmenin fazileti çoktur ama kaç ay sürer? Oho! Adamlar kimisi yayayla gidiyordu kafilen, kimisi deveyle. O deveyle giden acıdı bir tane yaya gidene. Baktı ki hepten adam dökülecek yolda. Dedi bir yol mesafelik sana vereyim deveyi yani emanet. Gitti. Sonra bu sefer o da yoruldu. Bu sefer yaya gidenin halinden haberdar oldu. Vay anasını ne zormuş dedi ya biz deveyle gidiyoruz da bir şey anlamıyoruz. Yorgunluktan daldı. Dalar dalmaz bir baktı melekler gelmiş altından leğenler gümüşten ibriklerle yaya gidenlerin ayaklarını yıkıyorlar. O yorgunluk hep gidiyor. Hiç yorgunluk almıyorlar da tam bunun önüne geldiler. Tefsirde yazıyor bu ha. Bunun önüne gelince meleklerden birisi dedi ki bunun devesi var dedi bunu yıkamayalım. Öbür melek de dedi ki ama devesini bir yayaya vermişti biraz bunu da yıkayalım dedi. Ya o kadar yorulmuştum diyor deveyi verdi başkasına ya. Bir ayağımı yıkadı melekler diyor bir uyandım diyor bir o kadar daha giderim hiçbir şey yok. Yetuke ricalen sana yayalar halinde gelecekler. Ve alâ kulli damirin yorgun develer üzerinde. Yetine min kulli feccin amik her uzun yollardan uzak yollardan ırak yollardan derin yollardan gelecekler. E şimdi adam gelmiş nereden? Kafile gidiyor. Kadın hali var. Hayız olur, bir şey olur. Tavaf yapamaz. Ne olacak bu kadın durumu? Bekledi, temizlendiği gibi hemen tavafını. Zaten geciktirmiş, kafile bekliyor onu. O kadını orada bırakamazlar. Bak şimdi. Ne olacak? Hemen tavafını yapacak kafileye. Yetin ki sen dersen ki şimdi erkekler, şimdi kadınlar, sen gir, sen çık. Baş olur mu Kabe'de? He? 3-4 milyon insan. Bu ne hangisini sokacaksın? Hangisini erkeği kadın ayırsan? Kadınları nasıl bulacaksın sonra? Nerede işaretleşeceksin? Hangi kapıda buluşacaksın? Kim kimi bulacak? İlk gitmiş zavallı kadınlar, yaşlı yaşlı hiçbir şey bilmeyen insanlar nasıl birbirini bulacak? Oradaki izdihamdan dolayı, anladınız mı? Efendim, bazı kere aşırı izdihamda, normalde ömrede falan yok. Ömrede falan gidiyorsunuz ömreye, var mı öyle bir şey? Aynı safta kılmak diye bir şey yok. Ancak hac izdihamında, ezan okunduğu anda bazı kere ne olur? Efendim, hepsi kalkar çivi gibi zaten, yer yok. Bir kişilik yer yok. O şekilde kılınıyor. Bunu Allah Teala oraya mahsus bağışlıyor. Oraya mahsus müsaade ediyor. E sen şimdi kalktın keyfine. E camide karı erkek bir safta karışık. Başı kapalı olsa da olmaz. Başı açık diye ben demiyorum. Başı kapalı, çarşaflı da olsa olmaz. Çarşaflı karıyla yan yana durulur mu ya? Arabada bile arkaya bilinmez yan yana. Efendim yabancı kadınla. E sen neredeki safta gireceksin birbirine diyerekten namaz kılacaksan? Şunların işine bak. Namaz kılıyorlar. Bir de kendini hoca buluyor. İlahiyattan falan prof dedi ki olur. Ulan sen nefsine sor. Herkes müftü olsa da kendine sor bakalım. Olur mu böyle namaz karıyla yan yana? İstefti kalbeke ve neftâkel müftûn. Vâbis Hazretleri fetva soruyor. Dedi ya, ya Resulallah şöyle yapayım. Günah nedir? El ismü mâ hâkefis ve teraddede fis sadri. Günah dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde şüphe bırakan ve senin içini tırmıklayan, kazıyan şeylerdir. Bak, içkidir, kumardır, zinadır demedi. Sen bir Müslümansın, Allah sana kalp vermiş, Allah sana feraset vermiş. Mümine Allah bir ilim vermiş, idrak vermiş. Sen kalbine danış diyor. Ha sana demiyor şu günahtır. Neden? Sen zaten yaptığın için günah olduğunu anlıyorsun. Şeytan geliyor yap diyor, melek geliyor yapma diyor. Sen şeytanla melek arasında ceryanda kalıyorsun. Ama imanı olan insan o ceryanda ne taraftan geldiğini anlayabilir mi? Seçebilir mi? Seçer. İstefti kalbek ve neftâkil müftûn. Bütün ilahiyatın profesörleri sana diyecek ki karılarla beraber namaz olur. Sen kalbine fetvayı sor. Senin kalbin buna müsaade ediyor mu ya? Bir Müslüman olarak. E ediyor diyorsan senin kalbin çıfıt çarşısına dönmüş demek ki. Ediyor. Halbuki onun da içinde yine etmiyor. Kazısa biraz, biraz araştırsa etmiyor. Şeytan galip geliyor, nefis yaldızlıyor, boyalıyor, süslüyor üstünü. O ruhun, meleğin ilhamı kapalı kalıyor. Yoksa biraz kendine gelse, yanlış yaptığını kendi biliyor. Allah bizi muhafaza eylesin. Onun için kıyamet alametleridir ki, imam bulamayacaklar, cami ehlin cahil dolacaklar. O kadar adam sen geç, sen geç diye. Ha bir de takvalığından yapar. O ayrı. Hafız olur, hoca olur da. Takvalığından ben sizin mesuliyetinizi almayayım. Sen buyur. O ona der ki sen buyur. Bu var. Ama bu dediği o değil. Bu dediği cahillik yüzünden herkes birbirini öne sürüyor. Kimse öne geçecek ilme sahip değil. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. لَا تَذَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمَرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُولْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِالدِّينِ مَا بِهِ اِلَّا الْبَلَى. Dünya kopmadan kıyamete yakın öyle belalar gelecek ki adam bir adamın mezarının üstüne yumulacak, kabrin üstüne yatacak, sürünecek. Diyecek ki keşke bu yatağın yerinde ben yataydım. Halbuki diyor, yani din bozukluğundan veyahut da işte İslam'ı yaşayamıyorum, zorlaştık, hani keşke ahirete gitseydim, daha rahat etseydim değil derdi. Derdi diyor, başına gelen belalar. O kadar bela, o kadar musibet gelecek ki, hakikaten insan bazı kere evvelce ölmüş de yatanlara özenecek hale geliyor. Bu fitneleri gördüğü zaman, daha bakalım ne fitneler daha gelecek yani, daha da geleceği bilmiyoruz. Bak 10 sene 15 sene evvel ölen İhsan Efendi hocamızdı, Hurşit Efendi'ydi vesaire. Onların görmediği nice sıkıntılar oldu. Onlardan sonra ne sıkıntılar yaşandı, insan hakikaten diyor. Ya keşke bunlar gibi evvelce iman selametiyle gitseydim de şu belaları görmeseydim. Aa şimdi bak çocuğun gelmiş kaç yaşına kadar? 8 sene. 8 senede senin çocuğun 7 senede de olsa 7-8 tane eder. 15. 15 yaşına kadar kızının başını kapatamayacaksın. 15 yaşına gelecek kızımı mecburum erkeklerle beraber okutma. 14 yaşına 15 yaşına kadar mecburum. Öyle mi? Evvelce neydi bu? 5 sene koyuyordun üstüne 7-5 daha. 12 idi. Buluğa erme çağıydı. Yine de sakattı tabii. Şimdi ne oldu? 15. Bunu görmeyenler yatsınlar selametle. Bunu gören bizler ne kadar beladayız şimdi biz? Biz ne beladayız şimdi biz? Ne beladayız şimdi? Anlamıyoruz ki beladayız da bela nedir? Biz ancak borçlandık, işler kesat gitti, araba çalındı, onu bela diyoruz. Allah vel belayı dinimize vurdurmasın. Amin. Çocuğun kafasını kapatamayacaksın 15 yaşına kadar. Ha kapatırsın da mecbursun erkeklerin arasında başını açtırma. Siz bunu bela saymıyorsanız demek hiçbir bela bilmiyorsunuz. Ne olacak bu ya? Şu millete bu yapılır mı ya? Karısının, kızının, çoluk çocuğunun başının açılmasın diye kurtuluş savaşı vermiş millete ya. Kurtuluş savaşı vermiş ya. Bir yani çarşafına dokunduğun zaman da savaş başlatmış. Sütçü imamların, efendim, nene hatunların torunlarına. Bu yapılır mı ya? Çoluğu çocuğu açacaksın, erkeklerin içine sokacaksın. Bu ya şimdi bu beladır arkadaşlar. Bela. Allah kaldırsın inşallah. Allah yöneticilere insaf versin. Hayırlı bir çözümler ürettirsin. Fazl-ı keremiyle. Ne belalar da önümüzde ne var bilmiyoruz. Gelen geçeni arattıracak. Resulullah burada her gelen gün geçenden daha şerli olacak. Rabbinize kavuşuncaya kadar. Beklemeyin ki rahatlık. Beklemeyin. Gavur sarmış dünyayı. Amerika. Yahudi, Hristiyan sarmış. Gitmiş Irak'ı işgal ediyor. Adamlara neler ediyor. İmamı çıkarttılar. Geçen gün. Haberlerde. Irak'tan bir imam. Adam diyor. Çevirdiler. Ve resmimi gösteriyorlar. Bu adam kim içinizde? Beni diyor. Resmini önceden çekmişler. Ehl-i sünnet adam. Hemen beni çektiler. Sen gel. Şii misin, sünni misin? Hiç diyor daha böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kaç yaşına gelmişim Irak'tayım. Sünniyim neyse. Geç. Hapse beni attılar. 15 gün çırılçıplak soydular. Çırılçıplak şekilde bıraktılar. 4 gün hiçbir yemek vermediler. Öyle işkence ediyorlar, öyle işkence ediyorlar. Dilimi ısırıyorum diyor, dilimden kanlar akıyor bütün üstüme. Sen Yahudi düşmanı mısın soruyorlar. İlk soru diyor, sen Yahudi düşmanı mısın? Hep diyor, geliyor İsrailli şeyler, diplomatlar, bizi sorguluyorlar. Ne işiniz var sizin Irak'ta? Hey! Ne olacak bizim durumumuz? Biz çok keyifteyiz. Allah Allah Allah. Allah bizim uykularımızı kaçırttırsın da geceleri bizi kaldırttırsın, duaya sarıldırttırsın. Allah Müslüman kardeşlerimizi acıttırsın. 6 ay adamı ne hale getirmişler. Elleri böyle adamın çolak olmuş böyle elme. Yine de çıktık diyor yaşıyoruz diyor. 6 ay diyor bizi böyle gelenler 3 ay 4 ay çırılçıplak. Üstüne elbise giymek bile yasak yani. Durum bu. Rabbinize kavuşuncaya kadar her gelen gün geçen günden şerli olacak. İşte İslam'ı yaşamadık. Doğru dürüst Müslüman olmadık. Gavurları dinledik. Onlara uyduk. Allah da onları başımıza musallat etti. Enes Muaz ibn Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte okuyayım size. La tezal ümmetu ala şeriatin hasene ma lem tezhar fihim felâs. 3 şey çoğalmadıkça ümmetim güzel şeriatta daim olacaktır. 3 şey belirirse güzel düzen, İslam şeriat düzeni bozulmuş olacak. Yani insanlar onu bozmuş olacaklar. Bakın. Malem yukbabu minhumul ilmu. Birincisi, ilim alınmadıkça, İslam ilmi, şeriat, Kur'an, sünnet, fıkıh ilmi alınmadıkça ümmetim doğru yolda gider diyor. Ama ilim alındı mı yoldan çıkar diyor. Maalesef ilim alındı. Alındı. İlim diye bir şey yok. İlim nasıl alındı? Millet geceliğin evde uyurken kalbinden alınmadı. Sabaha kalktı da hocalar birden sıfır cahil zır cahil Olmadı. İlim nasıl alındı? İnne Allah la yakbidul ilmen tiza'en yentezi'uhu minel ibad. Velakin yakbidu bi kabzil ulema. Allah ilmi diyor milletin kalbinden göğsünden söküp çıkarıp çekip almaz. Sen hocasın, ilim tahsil ettin. Allah seni cahil edip de bir de baktın sabaha hiçbir şey bilmiyorsun öyle. Yapmaz. İlim diyor alimlerin, hocaların ölmesiyle alınır. Alimler öldükçe Efendi Hazretleri çok ve necmi izâ hevâ düşen yıldıza yemin ediyorum diyor Allah. Tefsirlerde ne diyor? Ölen alime yemin ediyor Allah. Bir alim öldü. Mevtül alim ke mevtül alem. Bir cihan öldü. Bir alem öldü. Bir yıldız düştü gitti. Oğlu kendi kadar da alim olsa diyor yine onun yerini dolduramaz. Çünkü oğlunun da kendi yeri vardır. Kendi boşluğunu dolduruyor. Babasının yeri ne oldu diyor? Boş kaldı diyor. Efendi Hazretleri kaç kere bunu bu manayı verdi buraya. Demek ki hatta idealen mübka alimen alimler bite ne kadar azaldığı farkındasınız. Birkaç kişiden bahsediliyor artık. Şahıslara indi iş. Fırka fırka cemaat cemaat hocalar var iken alim kalmayınca ittekeden nas ruhus et cühalet insanlar cahil cahil adamları lider seçecekler. Adam birini başına baş seçmiş. Cahil. Kendine yönetici seçmiş. Cahildir. İstişare heyeti seçmiş. Cahildir. Peki nasıl olacak? Cahile tanışsan sana ne fikir verecek? Ayet bilmez, hadis bilmez. Gazeteden, romandan sana fikir mi verecek? Bu kadar insandan birçoğu ehli sünnet bir alime soru sorma imkanı bulamıyor. Sordukları kanalların birçoğunda sapık sapık insanlara soru soruyorlar. Onların da verdikleri cevaplar onları saptırmaya yetiyor, artıyor. Helal haram diyor, haram helal diyor. İşte ilim alınmadıkça ümmetim güzel yolda gider. İlim gitti mi? Onun için Efendi Hazretlerimiz yeniden bu ilmi canlandırıyor inşallah. Bak, yeniden bitmiş olan bir şeyi parlattı. Hiçbir şey yoktu. Medrese yoktu. Bir vilayete bir hoca gönderemiyorlardı. Şimdi elhamdülillah her yere bir hoca yetişip göndermeye başladı. Mübarek yeniden dini tecdit ediyor. Müceddit bu asrın müceddidi mübarek zat. Nasıl himmetiyle dünyayı yeşertiyor görüyor musun? Neyle? İlim, ilim, ilim. Hep ne diyor? İlim. Kümes kadar olsun diyor. İki talebe mutlaka ilim tahsil edin. Böyle diye diye senelerdir maşallah dünyayı bütün medrese yaptı. Ya. Yine bir elhamdülillah yine bir ilerleme İslam'da görülüyor inşallah. Ve kürafîn veledüz zina. Zina çocukları çoğalacak diyor. Zina çocukları çoğalmazsa ümmetim güzel yolda gider ama veled-i zina çoğalırsa ümmetimin yolu bozulur diyor. Veled-i zina ne kadar çoğaldı? Oho! Adam diyor ki ben diyor falancadan çocuk yapacağım diyor ya. Evli misin diyor. Yok. Açıkça şimdi artık evli olmadığı kişilerden çocuk yapanlar reklam yapmaya başladı. Bunu meşrulaştırıyor. Çocuk yapmayı meşrulaştırıyor. Diyor şimdi babası bu olsun diyor. Belli olsun işte tamam diyor. Ama o babası da senin kocan mı değil. Ne fark eder diyor canım babası belli çocuğun diyor. Allah Allah. Böyle bir zina, veled-i zina çoğalınca bereket kalkar. Nikahsız nesiller döller türedi. Adam karıya talak veriyor. Boşuyor. Yine karıyı bırakmıyor. Ondan doğan çocukta ne oluyor veled-i zina. Adam akşama kadar imana mukaddes Allah'a kitaba sövüyor. Tövbe yarabbim. Karıya diyor senin dinine imana diyor. Tövbe yarabbim. Sakallı adam, sakallı hacı. Hacı adam diyor, o bizim bir hoca efendi anlatıyor bana geçen gün. Bir şeriat mahkemesi kurduk diyor, toplandık orada diyor. Kim haklı, kim haksız, gelin, damat falan fetva verecek hocalar diyor. Adam diyor, karısının dinine sövdü diyor bizim yanımızda. Bir tutam sakalı var. Gitti nikah. Mürtet oluyor zaten. Dine sövdü gidiyor, kitaba sövdü gidiyor. Nikah, iman gidince nikah gidiyor. Ondan sonra o karı nasıl geri gelecek? Ondan doğan çocuk oluyor veled-i zina. Yani veled-i zina mefhumu çok geniş. Ve bunlar çoğaldıkça da ortalıkta hayır bereket, nesep, soy kalmıyor. Ve zorafîmüs sekkârûn. Bir de bu sövüp sayanlar çoğalacak diyor. Şimdi nasıl? Selamun aleyküm yerinde. Selamun aleyküm kalktı şimdi. Sövüp sayma var. Kâlûmüs sekkârûn. Bunlar kimdir soruyorlar. Neş'un yekûnûne fî âhiriz zaman. Kıyamete yakın bir takım döller türüyecek diyor. Tekun tehiyyetun beynum bida telakut telaunu. Karşılaştıkları zaman nasılsın Allah belanı veresiye. Öbür hay Allah lanet etsin sana falan. Şimdi de ona göre ben şimdi müstehcen olacağı için söyleyemiyorum. Yeni yeni telaffuzlar, sövme ve lanetleşme lafları çıkmış. Yeni şeyde, dilde şu anda. Böyle esselamu aleyküm ve aleyküm selam dermiş gibi, ekmek, peynir gibi ne yapacaklar birbirine? Sövüp sayacaklar diyor. Selamlaşmaları lanetleşme olacak diyor. Aynen o. Daha o zaman diyor ki Mısır'daki fellahlar, efendim bu bir takım milletleri 200 sene evvel Berzenci Hazretleri diyor ki selamdan evvel diyor, selamdan evvel karşılaşır karşılaşmaz sövüşürlerdi diyor 200 sene evvel. Birbirine lanet ederler diyor. Selam da vermeden geçip giderler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Cenaze çıkmış gibi mübarek adam Allah'a sığınıyor yani. 200 sene evvel yazılmış bu kitap. Şimdi selam kalkmış. İşte yerine böyle bir takım laflar almış. Bu da belirgin hale gelirse ümmetim güzel yoldan çıkar diyor. Tabii genel manada ümmetin güzel yoldan çıktığı kesindir. Kimse ümmetin 1 milyar, 1,5 milyar Müslümanın doğru yolda olduğunu söylemeye yetkili değildir. Çünkü ümmet doğru yolda olsaydı bugün bu rezalete düşüp de bu Yahudinin, bu Hristiyanın işgali altına girmesi mümkün değildi. Demek ümmet genel manada güzel bir yoldan çıkmıştır. Ancak azınlıkları, ümmet içerisinde bir takım azınlıklar siper gibi, paratonel gibi işte gelen yüklü belaları def edecek Allah'ın dostları ve cemaatleri vardır. Bunlarla işte yani senin anlayacağın güneş bulutun arkasına gitmiştir. Seralarda meralarda bir şeyler yetiştirilmeye çalışılıyor. Onun için ama efendim babamız derdi peygamberlik nuru uzaklaştıkça millet dinden soğuyor, serinliyor. Ve lakin derdi şuna benzetirdi. O da çok güzel tabii. Güneş yazın mahsul verdirdiği zaman o mahsul nasıl olur? Bol olur. Çok olur, tatlı olur, lezzetli olur, ucuz olur. Çünkü çok olduğu zaman mevsiminde bir mal ne olur? Ucuz olur. Şimdi o Resulullah'ın zamanıydı sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş vardı. Yani 20 senede Nuh aleyhisselam 950 senede 80 kişi yetiştirdiği bile rivayeti var. 8 kişi rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede 124 bin sahabe yetiştirmiştir. Yani bu onun tabii büyük bir bereketidir. Tabii bu ümmetin de bereketidir. Tarlada mümbit bir tarlaya çarpmıştır yağmur. Ama o zamanda böyle. Şimdi ne diyor? Bu ahir zamanda diyor adama şu duvarın arkasına geçsene diyen Ebu Bekir Sıddık gibidir diyor. Yani bu zamanda iş zorlaştı ama ücret pahalılaştı. Ne gibi? Şimdi güneş olmadığı zamanda nerede yetiştiriyorsun mahsulü? Serada. Peki serada yetişenin güneş mahsulü gibi tadı tuzu oluyor mu? Olmuyor. Ama pahası pahalı oluyor. İşte şimdi bizim hakikaten sahabe gibi, tabi'in gibi tadımız tuzumuz yok. O kalitede adam değiliz belki ama zamanımız itibariyle pahalıyız yani. Çünkü neden? Yok. Seralarda yetişen gibi bu cemaatler, işte Üstadımız Hazretlerinin yetiştirdikleri seralarda yetişen gibi. Tabii Resulullah'ın yetiştirdiği sahabe gibi olmaz. O tadı tuzu bekleme. Güneş meyvesi değil bunlar. Ama yine de değeri fazla. Onun için diyor 50 sıddık kadar eder. Ebu Bekri Sıddık gibidir diyor. Çünkü bu zaman zor zamandır. İnşallah sizler bu zor zamanın adamlarısınız. Allah Teala yolunda devam sebat versin. Amin. Ve böylece inşallah bütün insanların hidayetine sizi vesile etsin inşallah. Amin. Amin. Subhan rabbil aliyil alim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselukel cennet. Amin. Ve ma qarraba ileyha min kavlin ve amel. Amin diyenlerin nar cehennemden azad eyle. Amin. Allahümme inna neselukel tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. El Fatiha.

nasıl söyleyecekti? Onun gönlünü kırmadan, onu hüzün deryalarına salmadan, umutsuzluğa atmadan söylenecek en güzel sözü yine sen söyleyecektin ya Resulallah. İplik iplik yaşlarla, ürkek bakışlarla, hıçkırıklara boğulan ve "Babam nerede ey Allah'ın Resulü?" diyerek babasını soran Fatıma'ya o mükemmel cevabı yine sen verecektin. Artık senin baban ben olayım mı ya Fatıma? Oy Fatıma, küçük Fatıma. Bu hitaba mazhar olmak için bu ümmet kaç tane babalar feda ederdi bilir misin ey yetim Fatıma? Ah efendim, ayrılığın yaktı ümmetin sinelerini. 1400 yıl daha beklemeye takat kalmadı. Biz senin ümmetin yeterince hasret kaldık bu dünyada sana. Biz peygamber yetimiydik. Sen yetimlere kıyamazdın. Senin yetimlerin senin sancağının altına, senin şefkatine muhtaç. Bunca zaman gülleri koklayarak özlemimizi dindirmeye çalıştık. Bizi de yetim Fatıma gibi sensiz koyma. Ukbada sana yakın olanlardan, şefaatine erişenlerden olmamız için dua buyur. Rabbim sana kıyamaz. Dualarını verir kat be kat sana. Alemleri senin için yaratan, hiçbir şey yokken arşa ismini ismiyle yazan yüce Rabbim, ümmetini sana vermez mi? Vermez mi ya Resulallah? Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Resulallah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Habiballah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Nebiyallah.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Ey Habibi Mehmet, Resulüm Muhammed. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir.

Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi. Çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahit ol ya Rab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım! Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat-ı ilahide bulundum mu? Nebi'nin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Elbette ey Allah'ın Resulü. Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye kadar bize her türlü ifade bulundun diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyur.

0: bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti Peygamberi Zişan'a. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere, "Kimin bende hakkı varsa gelsin alsın," diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinden. Kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali 3 kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında, "Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın," dedi. Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zat da kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Resul-i Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Ukaşe'ydi bu ihtiyar zat. Ukaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettiğiniz halde ben kalkmadım. Ancak sonuncu ısrarınız ve büyük andınız karşısında dayanamadım. Ya Resulallah, sizinle beraber bir harbe iştirak etmiştik. Bir nedenle açık olan sırtıma kırbacınızla vurdunuz. Aynı kırbaçla size kısas yapılmasını talep ediyorum," dedi ve ortalık bir anda karışıverdi. Feryatlar figanlara karıştı. "Olamaz," diyordu herkes. "Bu ne cüret? Bu nasıl bir talepti? Nasıl kıyabilirdi Ukaşe alemlerin efendisine vurmaya? O şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam Hazreti Ebubekir doğruluyordu kalabalığın içinden. "Sizin yerinize ben kısas olunayım ya Resulallah. Ya Ukaşe bana vur." İki cihan serveri, "Otur ya Ebubekir. Senin niyetini biliyorum," cevabını verdi biricik yarenine. Hazreti Ebubekir'in ardından Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e. Ancak o yüce Nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer. Bilal-i Habeşi'ye, "Ya Bilal, hemen git. Hane-i Saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir. O emaneti al getir," buyurdular. Bilal bu emir karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Ukaşe'nin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. Heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz kapıyı açtı. "Buyur ya Bilal, bu ne telaş?" Hazreti Bilal soluğu kesilerek, "Babanız ya Fatıma, Efendimiz kırbacını istiyor." Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. "Allah Allah, Daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i Habeşi söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır. Harp de yok, sefer de. Babanız Ukaşe tarafından kısas olunacak ya Fatıma, kısas. Fatıma'nın da dermanı kesilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide. Kırbacı uzattı elleri titreyerek Allah'ın Resulüne. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısas olunalım, biz diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen Ukkaşe'ye diretiyordu. Dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulmasını istiyordu. Ukkaşe'ye uzattı kırbacını. Ancak Ukkaşe'nin istekleri henüz bitmemişti. Ya Resulallah, bana vurduğunuz zaman vücudum çıplaktı. Aynı şekilde olmasını istiyorum. Allah'ın Resulü mübarek sırtlarını açar açmaz öyle bir parlaklık ve nur zuhur etmişti ki adeta gözler kamaşıyordu bu nurun güzelliğinden. Bu ışık iki omzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Ashab heyecanlıydı. Hayır, yapma Ukkaşe, kıyma Resulullah'a! Sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pir-i fani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya. Ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle o nurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir? Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları, sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bu duygu serine kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa, Ukkaşe'ye baksın buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu Ukkaşe. Ne mutlu sana ey Ukkaşe! Ne mutlu sana!
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Ne güzel dost, ne güzel yarendin sen ya Ebu Bekir. Seni peygamber sevdi. Her şeyden evvel Allah sevdi. Hani bir gün Efendimiz sana bir yüzük vermişti de üzerine La ilahe illallah yazdırmanı istemişti. Senin o ummanlar kadar geniş gönlün el vermedi o küçücük yüzükte bile Allah ve Resulünün isimlerini ayırmaya. Yüzüğe La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırdın. Allah'ın çok hoşuna gitmişti bu latif davranış. Emretti Cebrail'e. Çabuk git buyurdu. Habibimin yüzüğüne Ebu Bekir ismini yaz. Çünkü Ebu Bekir benim ismimle Habibimin ismimin ayrı olmasına uygun bulmadı. Ben de Habibimin isminden Ebu Bekir ismini ayırmayı uygun görmedim demişti. Peygamberden sonra insanların en faziletlisi, aşere-i mübeşşerinin ilki, bütün güzel huyların zirvesi, cömertlikte kimsenin geçemediği, ne güzel insandın sen, ne müttaki, ne şerefli bir kuldun sen ya Ebu Bekir. Sen Rabbinin ben ondan razıyım, o da benden razı mı hitabına mazhar oldun. Dünyadayken cennetle müjdelendin. Sen ne güzel bir doğrulayıcıydın. Allah Resulü ne derse doğrudur diyerek sadakatini gösterir, müşrikleri çileden çıkarırdın. Bu yüzden Sıddık'tın. Bu yüzden ismin kainatın efendisiyle beraber anılmaktaydı. Sen öyle bir insandın ki Rabbim senin çektiğin içten bir aha karşılık neler lütfetmişti sana. Senin sıkıntılarının dahi güzel sonuçları olmuştu. O günlerde Resulullah ashabıyla cihat hazırlığı içindeydi. Bu cihada gitmek için yanıp tutuşan henüz 15'inde çiçeği burnunda bir mert vardı. Nevfel. Efendimizin yanına gelerek ona bu isteğini arz etmişti. Ancak bir sorun vardı. Nevfel'in hasta anası razı değildi bu gidişe. Ancak Nevfel cihad aşkıyla yandığı için ısrar ediyordu. Anacığının yüreği dayanır mıydı onun bu yalvarışlarına? Hatemül Enbiya, Fahri Kainat Efendimizin yanlarına gelerek, ''Ya Resulallah, ben şu oğlumu sana teslim ediyorum. Savaşta senin sevdiklerinin yanında olsun.'' dedi. Ve onu Resul-i Zişan Efendimiz'e emanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinmişti bu duruma. Nevfel kılıcını kuşanıp bir arslan gibi küffar üzerine kükremeye başladı meydanı harpte. Çetin bir savaştı ve sonunda annesinin korktuğu başına gelmişti. Nevfel'in ise en çok arzuladığı şey şehadet. Nevfel bir ok yarasıyla şehit düşmüştü. Efendimiz onun şehadet haberini aldığı zaman, Allah sana rahmet etsin. Yarın huzur-u ilahide bu başın arşın altında ve misk kokusu içinde olacak diye dua buyurdu ve ardından cenaze namazını kılıp defnettiler. Efendimiz ayak parmaklarının üzerine basarak yürüyordu namazın ardından. Bunun hikmeti sorulduğunda şöyle buyurdu iki cihan güneşi. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Nevfel'in cenazesine gelen meleklerin çokluğundan ayaklarımı basacak yol bulamıyorum. Bir melek kanadını benim ayağıma serdi de ona basıyorum buyurmuşlardı. Harp bitmişti. Medine'de bekleyen kalabalıklar içinde Nevfel'in yaşlı annesi de vardı. Resul-i Ekrem'i görür görmez huzuruna varıp Nevfel'in halini sordu. Efendimizin gözleri doldu. Kelimeler boğazına düğümlendi. Nasıl söyleyecekti? Ne diyecekti bu yaşlı kadına? Mübarek işaret parmağıyla arkasından gelmekte olan Hazreti Ali'yi işaret etti. O da Resulullah'ın söyleyemediği bir şeyi söylemekten kaçındı. Sonunda Nevfel'in annesi, askerlerin en arkasında bulunan senin yanına gelmişti ya Ebu Bekir. Sen mübarek sakalını ağzına alıp, "Ya Rabbi, Habib'in gönül yıkmaktan sakındı. Nevfel'in şehit olduğunu söylersem ona muhalefet etmiş olurum. Söylemezsem yalan olur. Sen bana yardım et. Ya bana ilham ile ne diyeceğimi bildir, ya da bu hatunun kalbine sabır ve tahammül gücü ver, dedim. Ardından mübarek sakalını ağzına alıp, ya Allah! Nidasını eder etmez, bir de ne göresin? Okun yaydan fırladığı gibi Hazreti Nevfel atına binmiş, elinde bir kılıç, kan revan içinde tozu dumana katarak gelmektedir. Doğruca huzuruna varır. Buyurun, beni çağırmışsınız ya Ebu Bekir. Elini öper, ashabsa şaşkınlık içerisindedir. Efendimiz bu arada mescide girip namaz kılar. Nevfel de ardından mescide girer. Hatemül Enbiya, bu Allah'ın ayetidir buyurdu. Acaba kimin sebebiyle zuhur etti? İşte tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın selamını getirdi. Ya Resulallah, şükür secdesi eyle. Cenab-ı Allah, İsa aleyhisselam gibi senin ashabından birine de ölüleri diriltme selahiyeti verdi. Hazreti Ebu Bekir bir daha Allah deseydi, bütün şehitler diriltilecekti. Kainatın efendisinin o mübarek dudakları senin sakalından öptü. Hak Teala sana büyük bir ikramda bulundu. Allah'a hamdolsun ki bana Hazreti İsa gibi ölüleri diriltme izni verilen bir ümmet nasip etti, dedi. Sen ne güzel bir ümmettin. Ne güzel bir kuldun ki Rabbim senin üzülmene dayanamadı. Senin için ya Ebu Bekir, en sevdiği şehitleri bile diriltmeye kalktı. Sen ne güzel Allah dostuydun ya Ebu Bekir.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Talebeler nasıl o meclis bakanları olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerine kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
9: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153'e SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
11: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala daha müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
12: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt
13: içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
17: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
18: Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin cennetten yeryüzüne indirilişi. Ha, bununla alakalı tabii Mutezile şöyle bir görüş ortaya atıyor. Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin indirildiği yer genel olarak halkımızın, hepimizin bildiği cennet değil. Yani insanlar imtihanı kazanır, imanla ölürse Allah-u Teala'nın mükafat olarak göndereceği bir cennet var ya, orası değil diyorlar bunlar. Peki neresi? Ha, dünyada herhangi bir yer, yani Yemen tarafında bir yer. Cennet misali efendim olan, meyveleri olan, nehirleri olan falan herhalde böyle bir yer olduğunu ne yapıyorlar, söylüyorlar. Yani dünyada bir bahçe, bir efendim bostan veya bir efendim toprak, arazi neyse. Onu söylüyorlar. Tabii yani günümüzdeki bazı ilahiyatçılar da bu görüşü kabul ediyorlar ve bu görüşü savunuyorlar. Tabii zaten nerede şaz görüş var, bazıları da var. Ehli Dal fırkanın, anlıyor musun? Borazanlığını yapmaya bayılıyor. Öyle, zurnanın son deliği. Mutlaka ne yapacak? İlla o konuda şaz bir olan görüşü ne yapacak? İnsanlara sunacak. Hani şimdi bugün bazı ilahiyatçılar görüyorsunuz, yani doçent olmuş, profesör olmuş neyse. Bir takım görüşler sunuyorlar ya, bir takım ayetleri eğerek, büyerek, efendim tevil yaparak, yorum yaparak, güya yani ehli sünnet alimlerinin görüşlerinin dışında bir fikir beyan edecek ya, işte bunların hepsi evvelce söylenmiş olan şeyler. Yani bunlar da o kafada da yok. O kafa da yok yani. Ha, nereden buluyor filan. Ya bunlar hep yazıyor kitaplarda. Eskiden efendim bu görüşleri serdedenler, iddia edenler olmuş ama ehl-i sünnet alimleri bunların hepsini affedersin işe yaramaz kağıt parçası gibi buruşturup çöpe atmışlar. Ama şimdi biz tabii kitap okumadığımız için, biz bu meseleleri bilmediğimizden dolayı, ilim maalesef eksik olduğu için günümüzde kamil manada ilim öğrenebiliyor musun yani? Normalde efendim okula gittiğin zaman ilk andan itibaren efendim Kur'an-ı Kerim olsa, tefsir dersleri olsa mesela, efendim İslami hükümleri öğretecek bir takım dersler olsa, sen boş ver üniversiteyi, daha liseye gelmeden bayağı bir tefsir, fıkıh, hadis bilgin olur yani. Ama şimdi böyle bir şey yok. Şimdi yani kendi gayretinle medreselerde, özel hocalarda, alimin, ulemanın efendim izinde giderek, onların sohbetlerine iştirak ederek, onların derslerine katılarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun yani. Dolayısıyla yani genel manada bir tabii din konusunda bir cehalet var. Herkesin din konusunda efendim Şeyhülislam gibi konuşmasına bakma. Herkes konuşuyor. Herkes çok biliyor. Bilmiyor. Bilmişlik taslıyor. Hani demiş ya cehalet ne güzel. Her şeyi biliyorsun demiş yani. Anlıyor musun? Ha şimdi bu görüşte olanlara yani Mutezile'nin bu görüşüne Ehl-i Sünnet alimleri gereken cevapları vermiş. Ben birkaç tanesini sizlere arz etmek istiyorum. Olur da karşınıza gene bir ilahiyatçı profesörün ifadeleri, sözleri denk gelir. Yani kafanız karışmasın. Şimdi tabii onların iddiaları şöyle. Onlar, şöyle ifade edelim. Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz o bildiğimiz cennetten değil, yeryüzündeki herhangi bir yerden çıkarıldılar diyorlar. Niçin? Onların iddiaları şu. Çünkü cennet öyle bir yer ki, hani Mevla diyor ya, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ Yani oraya giren çıkmayacak. E şimdi cennete girince çıkmamak lazım. Ama onlar çıktılar. Cennette yasak olmaz ama onlara vardı. Dolayısıyla efendim bir de ne diyorlar? Onların hani cennette günah işlenmez ama Adem Aleyhisselam'ın zellesi var. Şeytan aleyhillâne isyan etti. Dolayısıyla bunların olabilmesi cennette mümkün değil. Ancak bunlar yeryüzünde herhangi bir yerde olabilir diyorlar. Ve Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin indirildiği cennetin o cennet değil yeryüzünde bir yer olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, cennette yasak yok. Cennete giren çıkmaz hükmü neye göredir? Cennetin mükafat yeri olması hasebiyledir. Yani cennet mükafat yeridir. Dolayısıyla o mükafatı hak eden, dünyadaki imtihanı kazanıp imanla ölüp cennete giren kimseler için mükafat yeridir ya, işte o kimseleredir cennetten çıkmamak. Evet kıymetli kardeşlerim, yani böyle olursa cennetten çıkmazsın. Oysa Hazreti Adem ve Havva annemiz bir imtihan kazanıp da cennete girmiş değiller. Kulluk imtihanını kazanıp da cennete girmiş değillerdi. Zaten onlar orada yaratılmışlardı. Dolayısıyla şu dünyada, imtihan dünyasında imtihanı kazanıp Allah'ın emirlerine riayet edip mükafat olarak cennete girmesiyle, bir kimsenin cennete girmesiyle orada yaratılması, daha dünya hayatı başlamadan imtihan için cennete koyulması bir değildir kıymetli kardeşlerim. Evet, cennetten cennete giren çıkmayacak ama o mükafatı kazanarak cennete giren çıkmayacak. İnşallah Rabbim bizlere de cennete girmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ama o cennete girebilmek için tabii şu dünya hayatında nasıl bir hayat yaşamamız gerekiyorsa o hayatı yaşamayı da Rabbim bizlere kolay eylesin. Amin. Ha, bir de tabii müfessirler gene ne demişler? Ehl-i Sünnet alimleri beyan etmişler. Cennete misafir olarak girmekle mukim olarak girmek arasında da fark vardır, bir değildir demişlerdir. Yani Adem Aleyhisselam da aslında misafirdi. Çünkü Mevla ne buyurdu? İnni cailun fil ardı halife. Bu ayetleri konuşmuştuk sizle. Tefsirini yapmıştık. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor Mevla. Cennette yaratıyor ama ne yapacak? Yeryüzüne indireceği zaten o zamandan belli. Dolayısıyla bir misafir. Ha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de miraca çıkarken cennete girdi mi? Girdi. Sidretül müntehanın yanında inde sidretül münteha indeha cennetül meva Mevla buyuruyor. Evet, sidretül müntehanın yanında meva cenneti var. Ve orada girdi ve Miraç'tan döndüğü zaman da cennetteki olayları bizlere gördüklerini, bize gerekli olanları, bazı meseleleri de bize ne yaptı? Aktardı, bildirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de girdi ama ne yaptı? Çıktı, tekrar geldi. Demek ki misafir olarak girmekle mukim olarak cennete girmek aynı değil kıymetli kardeşlerim. Yine bir diğer husus, yani Hazreti Adem ve Havva annemizin herkesin genel olarak bildiğimiz cennetten indirildiğine dair Ehl-i Sünnet alimlerinin delilleri. Mevla Teala قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا Hepiniz oradan inin buyurdu. Niçin? Yani niçin indirdi Mevla onları? Çünkü yasak ağaçtan yediler. Çünkü şeytan Mevla'nın emrini dinlemedi. Ha demek ki öyle bir yer ki, yani onların çıkmadan önce, Mevla'nın çıkarmadan önce bulundukları yer öyle bir yer ki demek ki orada hataya, isyana, günaha müsaade yok. Hatta zelle bile işlenmesi kabul edilmiyor ve Mevla çıkarıyor. Peki onların çıktıkları yer bizim bildiğimiz cennet değil de yeryüzünde herhangi bir yer olmuş olsaydı, yeryüzünde günah işlememek diye bir şey var mı? He? Yani bugün bakıyorsun efendim dünyanın en zalimleri bile cennet misali yerlerde, adalarda, efendime söyleyeyim sahillerde, efendim lokasyon olarak çok kıymetli yerlerde yaşayabiliyor mu? Yaşayabiliyor. Ya bu canidir, zalimdir, katildir fark etmez ya. Yani dünyada bir adam günah işledi, ha sen çok rahat yaşıyorsun günah işledin, oradan onu çıkarma diye bir şey yok kıymetli kardeşlerim. Evet, o bahçe demek ki dünyada bir yer olsaydı, onların yaptıkları hatalar, zelleler, isyanlar, şeytanın mesela ya huzurdan kovulur ama bulunduğu yerden çıkarma diye bir şey olmaz. Zaten bura dünya öyle bir yer ki böyle şeyler zaten oluyor. Ha bir de Mevla diyor ki oradan inin. İnin diyor. E sen dünyadaysa o yer nereye inecek? Esfel-i safilinde mi inecek yani? He? E cennette bak 7. kat semada efendim Sidretül Münteha yani hudut noktası artık son nokta. Cennet orada bak. İnde Sidretül Münteha, inde Cennetül Meva. 7 kat semanın da üzerinde. Dolayısıyla Mevla'nın inin buyurması bile aslında anlaşılıyor ki efendim herkesin bildiği cennetten indirildiler. Yine kıymetli kardeşlerim, Ehl-i Sünnet alimlerinin tabii beyanları üzere hani şeytan kandırmak için ne demişti? A'raf suresi 20. ayet-i kerimede az önce de ifade ettik. Estağfirullah. Ve kâle mâ nehâkumâ rabbukumâ an hâzî şecerâ. Şeytan dedi ki, Rabbiniz size bu ağacı yasaklamadı. İlla ancak şundan dolayı yasakladı. Yani illa en tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidîn. İki melek olmayın ve ebedi olarak burada kalmayın diye yasakladı Mevla. Yani bundan yerseniz ebedi kalırsınız. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Onlar öyle bir yerdeler ki orada ebedi kalınabilen bir yer. Peki, Mutezile'nin dediği gibi, bugünkü bir takım ilahiyatçıların dediği gibi, Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz eğer dünyada bir bahçede olsalardı, he? Şeytanın bu sözünü zaten kabul etmezler. Niye? Ebedi kalacak. Nasıl kalacak ebedi ya? Zaten dünyanın kendisi ebedi değil ki. Fani olan bir yer ebedi olur mu? Ha, dolayısıyla zaten bu ifadeden bile ne anlaşılıyor? Onların çıkarılmadan önce bulundukları yer ebedi kalınacak bir yer. Orası da ancak cennettir kıymetli kardeşlerim. Evet, yani eğer orası dünyada bir yer olsaydı bu cümle orada kullanılmazdı. Bir de tabii Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri inin buyurunca, şimdi başka ayet-i kerimede mesela A'raf suresi 25. ayet-i kerimede tabii konumuzla alakalı olduğu için yani Bakara suresinin efendim ayetlerini tefsir ediyoruz ama başka ayetlerle bunlar ne yapılıyor? Tefsir ediliyor. Kur'an ayetleri birbirini ne yapar? Tefsir eder. Şimdi bakın Mevla inin buyurunca o indikleri yerin yani yeryüzünün özelliğini Mevla nasıl beyan ediyor? A'raf suresi 25. ayet-i kerime. Estağfirullah. Kal. Mevla buyurdu ki fe inne fiha tahyevne ve fiha temutun. Fiha tahyevne. Orada yaşayacaksınız. Ve fiha temutun. Orada öleceksiniz. Ve minha tuhracun. Ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Şimdi onların indirildiği yerde ne varmış? Ölüm varmış değil mi? Ha, peki ölüm nerede var? Ölüm dünyada var. Demek ki daha önce kaldıkları yerde ölüm yokmuş. Bak, indirdiği yerde ne varmış? Yaşayacaksınız ve orada öleceksiniz diyor. Ölüm olmayan yer ancak cennet olabilir. Dünyada bir yer değil kıymetli kardeşlerim. Ve yine Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cennette yarattı. Onları tabii istedikleri yerde gezmelerini, yemelerini, içmelerini ne yaptı Mevla? Müsaade etti bir ağacın dışında. Ve oranın özelliklerinden bahsederken yine başka bir ayet Allah-u Teala buyuruyor. Taha suresi 118. ve 119. ayet-i kerimelerde. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu Estağfirullah. İnne leke ella tecu'a fiha ve la ta'ra. Şüphe yok ki cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Orada ne susarsın ne de sıcaktan bunalırsın. Yani Mevla Teala onları koyduğu o cennet, ha şimdi bazı ilahiyatçılar dünyada bir yer diyor ya, şimdi bakın Mevla'nın Adem Aleyhisselam'ı koyduğu yerin özelliğini, yarattığı yerin özelliğini nasıl beyan ediyor? Yani orada acıkma yok, susama yok. Böyle bir yerden bahsediyor Mevla. Peki dünyada acıkmanın olmadığı yer var mı? He? Dünyada susamayan bir adam var mı? Bunlar normal şeyler. Acıkmak, susamak, sıcaktan, hararetten bunalmak, bunlar normal şeyler. Güneş olmasa da gölgede bile hava sıcak olunca klimasız ne yapamıyorsun, duramıyorsun. Ha şimdi Mevla onlara yani orada ne acıkırsınız, ne susarsınız, ne sıcaktan, sıcaklıktan bunalırsınız. Böyle bir şey yok diyor Mevla onları koyduğu yerde. Peki böyle bir yer neresi olabilir? Ancak cennet olabilir. Cennetten başka bir yerde böyle özellikler ve haseler olan yer bulamazsın kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bu anlatılan vasıflar, yani biz az anlatalım, söz anlayın. İşte bu anlatılan vasıflar cennetten başka hiçbir yere uymuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin bilinen cennetten çıkarıldığını açıkça beyan ediyor aslında. Evet, zaten müfessirlerin tamamı bu cennetin, yani Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin çıkarıldığı, hani ayette وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوكُ, şimdi oraya geldik ya, biz bazınız bazınıza birbirimize düşman olarak inin buyurdu. Ve oradan فَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪ي, şeytan onların ayaklarını kaydırdı ve oradan çıkardı. İşte o çıkardığı yerden bahsediyoruz. Cennet olduğunu söylüyoruz. İşte cennet değil dünyada bir yer diyenlere de ehl-i sünnet alimlerinin getirdiği delilleri sizlerle paylaşmış olduk. Zaten dedik ya müfessirlerin tamamı bu cennetin müminlerin ebedi yaşayacakları uhrevi cennet olduğunda hemfikirdirler ve bu konuda zaten icma etmişlerdir.
17: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
20: Ecir
19: sunar.
20: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 25 Ağustos 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet başlıyor.
22: Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallû alâ tabîb-i kulûbina Muhammed Allah'ım sallû alâ صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درسimiz İmam Gazali Hazretlerimizin Hüccetül İslam bir talebesinin suallerine cevaplar hakkında devam ediyordu. bize mutlaka bunda faydeler vardır. Ekseri tabii talebe hoca ile alakalı meselelerde, bundan sonrasında, ondan sonra müritle şeyh arasında olan ilişkilerde fayda verebilir. Çok ilimler vardır. İnşallah Rabbim güzel anlayıp anlatmak, istifade etmek ve Allah'ımıza kavuşma yolunda, seyri sülük manevi yolculukta olsun, zahiri ilimlerde, ulemadan istifade hususlarında olsun. Bu Risale'deki ilimleri bizlere rehber eylesin.
2: Amin.
22: Ve yolumuzu, zor bir yol, uzun bir yol. Çünkü Mevla'nın rızasını kazanma yolculuğu çok büyük bir iştir. Hele Mevla'yı bulma, Mevla'ya kavuşma, tarikatte, seyri sülükte, tasavvufte, o çok daha büyük bir iştir. Bunların hepsinin müşterileri var, talipleri var. Kimisi cennet ister, kimisi Mevla'yı ister, kimisi belasını ister. Herkes bir şey istiyor. Herkes de istediğine kavuşmak için bir yoldan gidiyor. Yolculuksuz olmaz. Güzergah takip edilecek yani. Şimdi yeni yollar aramaya ne hacet var? Ankara'ya giden otoban var mesela. Ben şimdi Bolu'nun dağlarından vurayım, bakalım Ankara'ya nasıl giderim demek sıkıntılı bir şey. Çünkü eşkıyalar sana saldırır sana. Ayı mayı da kalmadı pek eskiden. Ayılar da saldırırdı da. Aslan kaplan hiç kalmadı. Ama tehlikeli hayvanlar var, tehlikeli, daha tehlikeli insanlar var, zararlar var. Sen şimdi bu kadar millet buradan her gün yüz binlerce araç gidiyor, geliyor. Değil mi? Sen şimdi yeni bir yol peşine düşüp dağdan bayırdan aşmanın bir haceti var mı? Yok. İşte Allah-u Teala'ya kavuşanlar tasavvuf yoluyla bir yoldan gitmişler, ulaşmışlar. Dünya kadar Evliyaullah yetişmiş. Yani sırf İmam Masum Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin mahdumu ve halifesi 70 bin, 100 bin İmam Rabbani Hazretleri hakkında mesela 70 bin evliyanın Serdar-ı Pürnaz diyor İsmet babamız. Yani İmam Masum Hazretleri de 100 bin veli yetiştirdiğini söylüyor. Yani ham adam, ham yani bir şeyden haberi yok. Bu adama seyri sülük yani manevi yolculuk yaptırılarak, İşte bunun konakları var, durakları var, güzergahları var. İşte ona göre dersleri var, zikirleri var, riyazatleri var. Bizim Nakşi tarikinde aşırı bir açlık, susuzluk, uykusuzluk çok teklif edilmez ama bizde de dengeli olmak, orta gitmek teklif edilir. O orta gitmek de az yemekten daha zordur. Yani orta gitmek hiç uyumamaktan, hiç yememekten daha zordur. Çünkü yiyip de dengeyi korumak. 100 bin kişiyi seyri sülükü bitirmiş, veli yapmış. 100 bin. Veli ne demek ya? Sırf İmam Masum Hazretleri bu yolculukta onlara refakat etmiş, delil olmuş, rehber olmuş, yol göstermiş. Şimdi bu yollar bugüne kadar gelmiş çıkmış. Veya ilimde medreseler. Bu medreselerden okuyanlar hoca oluyor. Bakıyorsun işte ilahiyatlardan, şuradan buradan, İmam-ı Hatipler'den okuyor okuyor. Fakat bir müdekkik bir alim yetişmiyor. Birçoğunun da Ehl-i Sünnet'ten itikadından Allah muhafaza ayrılma tehlikesi var değil mi? Mutezile çok sarmış. Vehhabilik sarmış. Her milli görüşçüyüm diyene aldanmayın. Şey de diyor ki, utanmadan da söylüyor. Mutezile'ye göre diyor, mukallidin imanı muteber değildir. Yani o görüşteyim diyor. Böyle olur mu ya diyor cahillikle. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Bundan nasıl Müslüman olacak? Herkese gavur diyor. Siz şimdi nesiniz? Siz mukallit değil misiniz? He? Ben de mukallidim. Ben müçtehit miyim? Müçtehit olmadın mı? Ne oldun? Mukallit oldun. Mukallitin imanı muteber midir? He? Ya biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe gördüler. Sahabe-i kiram şey mi okudu? Felsefe mi okudu? Usulü fıkıh mı okudu? Usulü hadis mi okudu? Yani sahabe-i kiram, kainat efendisi gördüler, ne buyurduysa yaptılar. Şunu okuyun, onu okudular. Şunu zikredin, onu zikrettiler. Taklit yani, taklit. Bunlar diyor imanı muteber değildir. Mukallidin imanı muteber değil deyince kendisi de dahil olmak üzere memlekette Müslüman yok. Adam çıkmış demez mi ki mukallidin imanı mutezileye göre, iyi ki de mutezileye göre dedi ya. Ben size mutezileyi demesem siz de mutezile ne diyeceksiniz? Sabah kahvaltısına mı yeniliyor, akşam kahvaltısına mı? Mutezile ne diyeceksiniz? İyi ki size anlatıyorum bir şeyler. Mutezileye göre muteber değildir. Ehl-i sünnete göre? Kaside-i Emali'de, Bedül Emali'de Ehl-i sünnetin metnidir o. Ve imanul mukallidi zu'tibarin bi enva'id delâili kennisâli. Mukallidin imanı muteberdir. Hem de ne gibi diyor? Bidat ehline, ehl-i sünnet dışı fırkalara, yani onların itikatlarına böyle efendim hedef alacak, tam 12'den vuracak oklar gibi, kuvvetli oklar gibi delillerle diyor. Yani o kadar ayette, hadiste delilimiz var ki diyor. Sen nasıl dersin ki herkes müştehit olması gerekiyor, çok araştırman gerekiyor. İşte Allah'ı bulurken âmentü billahi ve melâketi da. Yani anamız öğretti, Sıbyan Mektebi'nde mi öğrendiniz, nerede öğrendinseniz, hala o imanla gitmiyor muyuz? E tamam. Ne yapacağız? Allah'ı yeniden keşfedeceğiz. Nasıl keşfedeceğiz? Ay'a bakacağız, göğe bakacağız, güneşe bakacağız. O arada da biraz acaba gavur olacağız herhalde. Ondan sonra, aa buldum, tamam. Lan ne buldun sen zaten? Bu yollardan geçilmiş diyorum sana. Bu yollar yürülmüş, aşınmış diyorum sana. Bu yollar çıkmış, Allah'ı bulmuş diyorum sana. Ehl-i sünnet uleması hakikati bulmuş diyorum. İmam Rabbani böyle buyuruyor, bütün ulema evliya böyle buyuruyor. Tarikat diyorsan, Allah'ı bulmak diyorsan, seyri sülük diyorsan, çıkan yollar belli. Buradan adam yetişmiş, bunca evveli yetişmiş. İlim diyorsan, medreseler, ehl-i sünnet medreseleri. Doğu usulü, batı usulü, neyse. Batı derken Karadeniz'i kastediyorum. Avrupa Birliği'nin medreseleri yok herhalde. Ha şimdi, medrese usulü okumaktan hoca yetişir. Ya, ama orada da okuyan hepsi hoca olmaz. Ya tabii hepsi hoca olmaz ya, mübarek adam. Her tohum bir şey olur mu? Mahsul verir mi yani? Bunun firesi de var. Olsun, yine orada düzgün itikada sahip olur en azından. Medreseden çıkan adamdan Allah'ın izniyle ehli bidat çıkmaz. Büyük allame olmak herkese mahsus değildir. Ama yol bu. Şimdi onun için İmam Gazali Hazretleri bazı tabii nasihatler yapıyor. Bu talebe de

min mesailike. Senin sorduğun diyor, meselelerden geri kalan, yani cevap istediğin şeyler, iki kısımdır diyor. Bunlardan bazuha, bazısı mesturun yazılmıştır, fi musannefati. Benim kitaplarımda yazılmış. Yani diyor İmam-ı Gazali Hazretleri, ben diyor, çok kitaplar yazdım diyor. Efendim, fatlubu sen diyor, onları ara, semmete oralarda ara. Yani, benim yazdığım kitaplarda ara diyor. Mesela, efendim, en meşhur eserini hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. En meşhur eseri, İhya Ulumiddin. Dünyada İhya gibi bir kitap daha yok. Bütün kaynakları doğru, bütün ilimleri doğru. Ondan sonra Minhacül Abidin var. Kısadır, fakat çok ilim var onda da. Sonra Bidayetül Hidaye var. Arapça, Kimya-i Saadet'i Farsça yazmıştır. Bunlar Arapça olan, onlar da tercüme edilmiş tabii şimdi Türkçe'ye. Benim diyor, kitaplarımda diyor, bu ilimleri bulabilirsin diyor. Yani her şeyi ben sana bir daha yazacak vaktim de yok. İşte efendim, imkanım da yok. Çünkü sığmaz yani. Mektuplarla bu ilimlerin hepsi nasıl bitsin? Kitaplar yazdım diyor. Ben de size onu söylüyorum yani. Ben de bu kadar kitap yazıyorum. Şimdi her şeyi biz sohbette anlatamayız yani. Size ne diyoruz? Kitaplarımıza havale ediyoruz. İmam Gazali Hazretleri buyurduğu gibi ben diyor, musannefat yazdım diyor. Bunlara, teliflerime bak diyor. Aradığın ilimleri orada bulursun diyor. Şimdi bana sorulan veyahut da şu derdim var, şu işim var, ne yapayım, ne okuyayım falan. Bunların birçoğu benim kitaplarımda yazılmıştır. İnsan el-i sünnet alimlerin eserlerinden istifade etmesi lazım. Ve bazı suallerin de var. Yani bana mektupta yazmışsın, elleti ketepte ha. Ketepte sen yazdın ha onları. Efendim, bunların diyor, bunlara cevap vermek, yani ve kitabetüha, ve kitabetü bazıha, bazı sorularının yazıyla, mektupla sana cevabını yazmam, haramun, haramdır diyor. Niye haramdır diyor? Çünkü sen tasavvufun, yani ince ilimlerinden bana soruyorsun. Sen buna ehil değilsin. Ehil olmayana ben bu ilmi açamam. Ehlini bulursan anlat buyuruluyor hadis-i şerifte. Ehil olmayana layık olmadığı ilmi öğreten ne gibidir diyor? Kemukallidil cevahiril kanazir. Pırlantaları domuzlara takan gibidir diyor. Değil mi? Hadis-i şerifte de var bu. Ehli olmayan adama bir konuyu açarsan en kıymetli şeyi gittin kınzıra taktın. Yani adam, kafir adama tasavvuf mu anlatılır? Daha adam iman etmemiş mesela. Burada da bu zahiri ilimle uğraşan bir molla. Daha tasavvufa yeni girmişsin. Ben diyor sana bunun cevabını yazmam haramdır. Çünkü senin kafan karışır, makamına gelmemişsin. Gelmeden onu ben sana açıklayamam diyor. Çünkü bunlar vicdaniyattandır. Vicdaniyat ne demek? İç buluşunla kendin hissedeceksin. Zevkidir, yani tatmalıktır. Konuşmalık değildir. Tadarsan, men zâka araf. Tadan anlar ve men lem yezuklem yârif. Tatmayan ne anlar? Ben sana nasıl anlatayım hiç tatmadığım bir şeyi? Tatmayla anlaşılan bir şeyi, iki saat izah etsem, sabaha kadar baklavayı anlatacağına bir dilim baklava koy ağzına adamın. Hiç anlatmaya gerek kalır mı? Teferruata lüzum yok der adam. Varsa biraz daha ver der yani. Onun için sen burada ehli olmayana sırrı ifşa caiz değildir. Peki, ehli olduktan sonra veyahut sen bu makama geldikten sonra o zaman da benim yazmama hacet var mı? Yok. Niye? Zaten sen anladın onu. Anladınsa onu ben de konuşayım sana bir daha. Anladın mı şimdi? Ömer abi vardı. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Tillo'da okumuş idi. Çok da hocalığı da var. Sonra tabii hocalığı bırakmış yani. Başka işlere girmiş. Ondan sonra kitaplarını, birkaç kitaplarını da getirdi bana. Ben dedi daha nasıl okuyayım kitapları? 1000 tane kafamda iş var. Bunları verdi bana. Birkaç kitabı da vardı. Alim adamıdı. Şemsül Marif diye bir kitap var benim kaynaklarımdan. Ahmed-i Buni Hazretleri, Havas ilminde Evliya'nın reisi yani. Şemsül Marifler çok meşhurdur. Şimdi Türkçe'ye tercüme etmişler.

0: aman ha. O tercümelerden bir iş yaparsınız, hepiniz ya cinlenirsiniz ya büyülenirsiniz yani. Çoluk çocuk karışırsınız yani. Sakın o tercüme kitap, o kadar yanlış var ki. Siyah beyaz da yazmış yani. Ben baktım tercümelere. Küllün yanlış. O Şemsül Marif Havas kitapları, onlar öyle icazetsiz, şeysiz. Bir de yani yanlış tercüme olursa tam çarpılırsın yani. Efendim, öyle derdi o. Bir konu geçerdi falan. Derdi, Şemsül, yani tabii alimlerin sözünü söylerdi o. Şemsül Marif, la yârifâ illel arif. Şemsül Marif yani Marifetler Güneşi kitabın ismi. Şemsül Marif'i ancak kim anlar derdi? Allah'ı bilen arifler anlar. Peşine de derdi ki, vel arifu la ihtiyacu ileyh. Ama Allah bilip arif olduktan sonra da zaten kitaba ihtiyaç kalmaz derdi. Yani daha Şemsül Marif'ten şunu mu yapayım, bunu mu okuyayım, ne hacet var? Direkt Mevla ile artık devamlı Mevla'ya müracaat makamında geliyor. Anladın? Yani diyor, ulaşana kadar, ulaşmadan ben sana yazsam haram olur. Ulaştıktan sonra yazsam yine israf olur. Çünkü artık sen anladın diyor. Ne güzel söyledi ona. Ama diyor ben sana bir çare söyleyeyim. Nedir o? E peki tamam da hocam, üstadım, şeyhim, ben diyor nasıl ulaşacağım ona? Bir şey de daha bana. İ'mel bima ente te'alem liyenkeşife leke malem te'alem. Sen neler biliyorsun? Şu anda ne biliyorsun? Ehl-i Sünnet itikadına göre inandın. Ondan sonra ne biliyorsun? Abdest, namaz, beş vakit namaz, işte önceki sünnetler, sonraki sünnetler, evvabin namazı, teheccüd namazı, kabir namazı, işte şu zikirler, tarikat dersi, salavat, bayağı bir şeyler bilmiyor musunuz? Siz de bir şeyler biliyorsunuz da. Sen bildiklerinle amel et, şimdi bildiklerini de yapmıyorsun ki diyor. Yani bu kadar bildiğinin hepsini yapıyor musun? Şimdi ne arıyorsun? Bilmediklerinin peşine düştün. Sen bildiklerinle amel edersen, bilmediklerin sana inkişaf edecektir diyor. Bunun ayet-i kerimeden de delili var mı? وَاَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَاتَّقُ اللّٰهِ Burada yazmıyor ama. Allah'tan sakının, haramlardan sakının. وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Allah size bilmediklerinizi öğretecek. Bu medreseye gitmeyin, hocadan okumayın, sohbet vaaz dinlemeyin anlamına gelmiyor. Zaten onları dinlemesen bir şey bilmiyorsun ki, o zaman neyle amel edeceksin? Bildiğinle amel et denirken, bildiğin nereden? E bildiğinde okuduğun kitaptan, dinlediğin vaazdan. O zaman ne oldu? Evvela ilim, okumak, dinlemek. Sonra amel, yani bildiklerini yapmak. Bildiklerini yaptığın zaman ne olacak? Bilmediklerin açılacak. Önüne daha büyük sahalar çıkacak. Siz Allah'tan sakının, haramlardan kaçının, Allah size hakkı öğretecek. Başka ayet-i kerimesi, Estaizu billah, ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar, in tettekullâhe. Haramlardan sakınırsanız, Allah'ın yasaklarından kaçarsanız, ecaallekum furkâne. Size ne yapacak Allah? Furkan verecek. Furkan ne demek? Hakkı batıldan ayıracak ilim. Yani bu doğru mu, yanlış mı? İyi mi, kötü mü? Sen bunu tabii ki helal haram belli. Ama öyle meseleler yeniden çıkıyor ki, zuhur ediyor ki, buradan karar veremiyorsun. İşte haramlardan sakınırsan, hemen Allah sana ilham ediyor. Bu da ilham meselesidir. Onun için burada iş nereye geliyor? Takvaya dayanıyor. Bildiğinle amel etmeye dayanıyor. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu hususta hadis-i şerif var mıdır? Vardır. Yani şeriat ilimlerinden, sünnet ilimlerinden, ondan sonra zühd ilimlerinden bildiğinle amel et. Şeriat ilimleri demin dediğim, farz, vacip, sünnet, müstehap. Bu haram, bu mekruh, bunları öğreniyorsunuz, duyuyorsunuz, bunlardan kaçınmak, şeriat ilimleri. Sonra ahlak ilimleri. Yani şeriat ilimlerini yapmak biraz daha kolay, ahlak ilimleri daha zor. Mesela ahlakla ilgili biz birkaç sohbette konuşuyoruz. Kin tutmamak. Mesela sinirlenmemek. Siz de diyorsunuz ki sinirlenmemek elde değil. Ben de diyorum ki elde. Ben niye sinirlenmiyorum? Sinirlenmemek elde. Öyle bir şey yok. Yani şimdi sen bildiğinle amel etmeden daha bilmediğini ne arıyorsun diyor. Sana sinirlenme, cenneti vaat ediyor hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem. E sen devamlı sinirleniyorsun herkese. Yan baktı, dışarı attı, içeri girdi, hanım yemeğin tuzunu kaçırdı, dibini yaktı. Ya bunlar olmaz. Veyahut ortaksın, veya bir iştesin, veyahut Patronsun, işçiye sinirleniyorsun. E biraz müsamahalı ol kardeşim. Ne bağırıyorsun, çağırıyorsun herkesi, kalbini kırıyorsun. Anladın mı? Ahlak ilimleri de var bu işin içinde. Sadece şeriat ilimleri yok ki. Ahlak da şeriatın içinde bir bölüm. Çok önemli. Kin tutma bak. Yani sen ne yapıyorsun? Bir mevzu çıkıyor, 20 sene sonra, 30 sene sonra diyorsun ki bu adam bana 10 sene evvel benim için böyle demişti. Ya senin çift çarşısı mısın, çöplük müsün sen? He? Çöp. Yani kalbini ne yapmışsın? O adamın 10 sene evvel, 50 sene evvel senin hakkında dediklerini doldurmuşsun. Ya hadi doldur ama doldur boşalt mübarek adam. Sen doldurduğun orada kalmış. Bu kadar la ilahe illallah dedin. O la ilahe ne işe yarıyordu? La ilahe ile Allah'tan gayrı her şeyi süpür dediler sana. İllallah ancak Allah kalsın dediler. E sende Allah'tan gayrı her şey var be kardeşim. Seyri sülükü bitirdim. Kaçıncı derstesin tarikatta? Ben bitireli 20 sene oldu. Hikaye. Bitirmiş göya. Surette ve zahirde. Ahlaka bak, sıfır. Ona buna saldırıyor. Ne yapayım ben senin tarikat dersini bitirmeni ya? Tarikat neye lazımdı? İslam'ın ahlakını yaşamaya lazımdı. Öyle mi? Yani mesele bu. Ahlak ilimleri bildiğin gibi değil. Ya Tarikat Muhammediye'den onu da okumak lazım o kitabı yani. Okutmak lazım, ders yapmak lazım. İmam Birgi Hazretleri'nin tabii şerhleri var. Ne? Hadim Hazretleri ona da şerh yazdı. Konya'daki Hadim Hazretleri. Kamil abi hadimlidir de. Hadimli adam da çok bulamazsın. Kamiler dolusu sorsan hadimli bir kişi çıkmaz. Konya'nın hadim kazası var. Ha, Şirazları iyidir. Sizi ilgilendiren kısmı bu. Orada İmam Hadimi Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden, Nakşi meşayihinden. Anladın mı? O zat yatıyor. Tarikat-ı Muhammediye kitabına da şerh yazdı. Eyyü'l Veled'e de şerh yazdı. Hep bu konularda çok Hadimi Hazretleri'nin tabii şerhsiz kitap anlaşılmaz. İmam Gazali gibi insanların sözlerine izah getiren diğer ulemadan istifade ediyoruz. Biz kendi kafamıza da mana veremeyiz. Onun için buyuruyor ki burada, şeriat ilimlerinden ne biliyorsun? Amel ettin mi? Ahlak ilimleri, sinirlenme, kin tutma. 50 sene evvelki konuyu açıyorsun ya. Ne kindar adamsın? Kindar adam tasavvufta ilerleyebilir mi? Ondan sonra, efendim, alışverişte musamahalı olmak. Adam borcunu ödeyemedi, biraz ona ne yapacaksın? Geciktirme verebilirsin yani. 10 gün daha, bir ay daha, iki ay daha. Faizle değil. Borcunu geciktirirse, Allah rızasına niyet edersin, cennete girersin yani. Sen 3 gün evvel kapıya dayanıyorsun. 3 gün evvel kapıya dayanıyorsun. Ondan sonra, efendim, adama hakaret ediyorsun. Alacağını alamadın diye. E tabi o da ödemesi lazım, evvelce hazırlaması lazım, verdiği günde yayma, şaşmaması lazım. O da ona emirler başka. Sen şimdi alacaklı taraftaysan, burada senle bahsediyoruz yani. Alacaklı olarak senin nasıl davranman gerekiyor? Kur'an-ı Kerim sana fena zıratun la meysara. Ve inkâne zi'usratin, adam darlığa düşmüş, sıkıntıya düşmüş, ödeyemiyor. Fena zıratun la meysara. Ya elin genişleyene kadar tehir edeyim be. Dedin, birkaç ay, 3-5 ay. Bu cennete girmeye vesiledir. Adamın hiçbir ameli yoktu, ahirete çıktı. Her günahı da var. Sırf cennete bundan girdi. Melekler de şaşırdı. Ya Rabbi, bu da nasıl cennete giriyor diye. Mevla buyurdu ki, bu borç verirdi. Faizsiz, karzasen. Sonra adam geldi, derdikiler, benim işte ödeme gücüm yok şu an, beni tehir et. Vademi uzat. Herkesi böyle tehir eder. Kimine de veremiyorsan kalsın, helal olsun derdi. Bu adam bu amelle cennete girdi yani. Şimdi öbür taraftan bakıyoruz, sabaha kadar teheccüd kılanlardan cehenneme gidenler oluyor hadis-i şeriflere göre. Kibir giriyor, gurur giriyor, riya giriyor, iftihar giriyor, hava atma giriyor, milleti hakir görüyor, kendini üstün görüyor falan falan. Bunlar da böyle sakallı cübbelilerde çok bulunur diyelim yani bu haller. Çünkü insanları biraz hor görebiliyor. Yani ben üstünüm, şuyum, buyum. Ya bu üstünlükler takva iledir ama takva da kalptedir. Nemel fazlu bit takva. Takva hauna. Takva buradadır. Yani ne demek sen hangi haramlardan sakınıyorsun? Yani görüntüde tamamsın ama kinin var, nefretin var, hasedin var, kıskançlığın var, ucubun var. kendini beğenme gibi bunlar dünya kadar hastalık var. Bunun bunun hastanesi yok yani. O kadar hastalık var ki kalp hastalıkları, buna kalp afetleri deniyor. Afet. Afatül kalp. Kalbin afetleri, kulağın afetleri, gözün afetleri. Bunlarla ilgili hastane yok. Yani bunlarla ilgili hasta olmayan yok. Olmayan yok. Bütün Türkiye hastane yapsan dolar. Herkes afete düşmüş. Velakin müdavi yok. Tedavici yok. Var. Mürşitler var. Ama az. Hasta çok. Yani bu vaziyette doktor yetişmez bu afetlere ya. Ama esas afet ne? Esas afet, milletin bunların afet olduğundan haberi yok. Esas afet bu şimdi. Ne oldu? Zelzele vurdu, deprem vurdu, her yer afet, felaket diyorsun. 50 bin kişi öldü, 100 bin kişi öldü falan filan. E imanlıysa, namazlı abdestliyse şehittir. Depremde ölen şehittir. Yine orada bir tehlike yok. Esas afetin tehlikesi nerede? Tehlike burada. Kalbin çift çarşısı, bu kalple Allah'a nasıl çıkacaksın? Hiçbir kötü huyunu izah etmemişsin yani. Tedavine de bakmıyorsun. Bu konuda onun için sohbetleri hızlandırmamız lazım. Kalp afetlerimiz çok bizim. Ondan sonra zühdle ilgili ilimler. Zühd ne demek? Dünyaya karşı soğukluk. İşte efendim, israftan kaçmak, az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek, yani fuzuli masraflar yapmamak, dünyaya meyletmemek, araban zarurettir, arabandır, sağlam olsun, yolculuk yapıyorsun, canındır, malındır, zekatını veriyorsun, kurbanını kesiyorsun. Ayrı dava, bir araba aldın, iyi araba aldın veya bir eve oturdun. Bunlar ayrı bir şey. Ama bir de şimdi bunun nesi var? Kalbin zühdü var. Yani esas mühim olan kalbin zühdüdür. Çünkü neden? Bazı kere adam kulübede oturuyor ama zahit değil. Niye zahit değil? Çünkü bulamadığından kulübede oturuyor. Bulsa amuduyla götürecek. Soğanın kabuğunu da beraber yiyecek yani. E şimdi ben zahidim numaraları. E param yokken ben de zahidim yani. Mecburen. Ne yapayım şimdi? Onun için varken dengeleme, engelleme, israfları bırakma, dünyanın meylini kesme. Ama bizde bu karılar, bu çocuklar varken bizim zahit olmamız hemen hemen mümkün değildir. Onun için Allah'ım ya Rabbi önce bizim karılarımızı zahide eyle ya Rabbi. Amin. Zahidattan eyle ya Rabbi. Amin. Kalplerine dünyaya karşı soğukluk ver ya Rabbi. Amin. Amin. Ulan ne amin dediniz be maşallah. Size de yarıyor çünkü. Karı zahide olmayınca devamlı sizin kese aşınıyor yani. Para kalmadı daha kardeşim, her gün alışveriş ya, bu ne ya. Hele bir oturun evinizde be kardeşim ya. Oturmazlar. Man ya Rabbela. Nasıl bir şeydirler, nasıl bir millettirler bu kadın milleti ya? Her gün alışveriş var desen her gün çıkar parayı ver. Ya yorgun değil misin? Yatalak olsa, namazı kaçıracak halde olsa alışveriş var parayı da ver. Birden canlanır. Ulan ne oldu, sen hasta değil miydin? Şimdi bir iyilik buldum diyor kendimle. Tabii yani. Bunlara parayı vereceksin, arabayı da altına, hadi git alışveriş. Ya ne çıkıyorsun bu kadar alışverişe kardeşim? Kocanızı getirsin, nedir, elma mı lazım, armut mu lazım, ne yapıyorsun? Dolaplarında yer kalmamış elbiseden, hiç elbisem yok diyor. Hepsi aynı mı ya? Allah Allah! Yer kalmamış ayakkabıya, yer kalmamış. Ve lakin böyle, ne yapacağız? Cihad, cihad, cihad. En büyük cihad, nefisle cihad. En büyük cihad, efendim, evdeki cihat. Anladın mı? Cihat ne demek? Mücadele. Nasihat edeceksin. Dövmek, bağırmak, sövmek yok. Sen nasihat edeceksin. Anladın mı? Böyle şey yapacaksın. Size bir tüyo daha vereyim. Bir tane vermedim ki bir daha vereyim şimdi. Birinciyi vereyim yani. O da şudur. Para kazanıyorsanız kazandığınız parayı belli etmeyin. Söylemeyin her şeyi ya. Hemen geliyorsun. Hanım, ne var canım? 100 bin liralık bir iş yaptık. Çok kar oldu falan. Ya bu bunu şimdi koydu kafaya da. Taktı bunu bir taraftan ya. İki gün geçecek. E kocanız çekemez. Efendi ne var? Hani o 50 bin lira kazanmıştın ya. ondan bize ne kadar düşüyor? Veyahut da ben çanta alacağım, araba alacağım, ayakkabı alacağım, elbise alacağım. Hele elbise işi bitmez. Aman ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hanımları bir tane hiç elbiseleri yok, bir şeyleri yok. Dediler ya Resulallah, çok kumaşlar geliyor, çok kaliteli şeyler geliyor. Ganimet mallarına falan, bize bir şey yani versem falan. Dünya koptu, ayetler nazil oldu yahu. Ayetler nazil oldu yahu. Habibim çabuk çağır onları. İn kuntun neturidnel hayâted dünya ve zînetehâ. Siz dünyalık mı istiyorsunuz? Dünyanın süslerini mi istiyorsunuz? Yaldızlı bilmem neler. Fetealeynü metti'ukunne ve müsterrihkunne serâhen cebile. Gelin size diyor kumaşlarınızı vereyim ama yollarınızı da salıvereyim, boşayım, git, git. Habibim böyle söyle diyor ya. Kur'an bu. Ve in kuntun neturidnel Allah ve Resulü ve dâral âhirete fe innallâh e'addel muhsinâti minkunne ecran azîmâ. Yok Allah'a istiyorsanız, ahireti istiyorsanız, sizin gibi muhsine kadınlara, iyi amel sahibi kadınlara Allah büyük ecirler hazırlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı. Beni mi, ahireti Allah, Resulüne ahireti mi istiyorsunuz, elbise kumaş mı istiyorsunuz? Bütün annelerimiz dediler, bu iş buraya nereden geldi ya? Biz dedik ki bu kadar mal mülk geliyor, bütün sahabeye dağıtılıyor. Bize de bir kumaş. Biz bir şey demedik ki ya Resulallah dediler, bu iş buraya nereden geldi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buydu, Mevla'dan geldi, ayet geldi yani, benden bir şey gelmedi. Hepsi dediler, biz seni tercih ediyoruz, bize ne lazım kumaş yahu dediler. Annelerimiz, değil mi? Bir tane dünyayı tercih eden oldu mu? Nerede annelerimiz, nerede? Şimdi, Ayşe annemize, Abdullah bin Zübeyr halife olmuştu, Mekke bütün ondan soruluyor, bütün beldeler. O da teyzesi, Ayşe anamızın yeğeni yani. Esma validemizin oğlu, torunu. Ondan sonra ona bayağı hediye gönderiyorlardı. 1000 dinar falan, ne demek? Çuvalla para. Ayşe anamızın evi 2 metreye para sığmıyor yani. Getirmişler ama, ne yapıyorsunuz bunu dedi ya. Secde etmeye yer kalmamış, çuvallan paraları getirmişler. Fakirlere dağıt, dağıt, dağıt, akşama hep oruç tutardı Ayşe annemiz. Hepsini dağıtmış. İftarlık yemeği yok. Trilyon, katır trilyon dağıtmış bir günde. İftarlık yok. Cariyesi hizmet eden de dedi ki, ya dedi biz zeytin peynir pişip biraz et alırdık dedi ya. Bütün paralar da bitti dedi, şimdi ne olacak? Dedi ona ki iftarlığımı getir. O da dedi ki ne var da ne getireyim? Getirdi bir zeytinyağı işte, kuru ekmeği batırıyor zeytin. Dedi, Ayşe anamız sormuyor ona. Razı oluyor yani, ne getirdiyse tamam yiyor. Cariye dedi ki, yani bu kadar da parayı dağıttın dedi. Bir ufak da bir şey etseydik, kendimize bir şey ayırsaydık dedi. Söyleseydin bir kuruşluk bir şey alırdık dedi. Hatırlatmadın, şimdi ne konuşuyorsun dedi. Tamam dağıttık dedi hepsini. Böyle akşama iftarlıkları yok, gündüz. Halife gönderiyor, dünya kadar parayı dağıtıyorlardı. He? Bizim hanımlara böyle bir şey gelse, sen de desen ki bunun 1/40 değil, 1/4. 1/4'ünü şu komşu fakir açlıktan ölüyor desen. Ne der? Ya sen, işin mi bitti senin ya? Ne karıştırıyorsun? Bu bize gelmiş ya. Allah bize göndermiş. Ne dağıtıyorsun millete? Yani biz de çok iyi huylu değiliz yani. Hanımlara kabahat buluyoruz da. Biz çok mu cömertiz? Bizde de var sıkıntılı işler, bizde de var. Bazılarımızda hanımları çok bonkör, öyle de var. Öyle de var. Allah hepimize züht nasip eylesin.
1: Amin.
0: İnfak nasip eylesin.
1: Amin.
0: Cimrilikten muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi evladım diyor, sen bu bildiklerinle ne amel ettin de diyor, bilmediklerini bana sırları aç diyorsun. Ben sana ne sırrını açayım? Sen bu işleri, şeriat ahkamını, ahlak ahkamını, zühd ilimlerini tatbik et bildiğin kadar, bildiğin kadar. Sana bilmediklerini Allah açacak diyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men alime, men amile bima alime, verrasallahu ilme ma alem ya'lem. Her kim bildikleriyle amel ederse, Allah-u Teala ona ne yapar? Bilmediklerinin ilmini miras gibi nasip eder. Yani sen bir şey çalışmadan baban öldü, kaldı sana bütün paralar. Senin burada bir emeğin var mı? Yok, miras yedi derler. Onun için kolay bitirir parayı. Kendi kazanmamış. İşte Mevla da sana o kadar kolay ilim öğretir. Bir de baktın ki neler öğrenmişsin. Niye? Bildiğinle amel ettiğin için bilmediklerini ilave eder. Şimdi bizim derdimiz bu. Evladım diyor. Evet. Aceleye lüzum yok diyor. Yani sen amel etmeye devam et. Acele etmekten sakın diyor. Ey ölveled, ey oğul diyor. Ba'del yevm, bugünden sonra, yani şimdi ben sana bu mektubu yazdım, sen de bana kitabı mektup yazma diyor. Bugünden sonra diyor, la tes'elni, bana sorma diyor. Ma o şeyleri ki eşkele, müşkil geldi aleyke sana. Yani bir işte zorlandın manevi bir makamda, bir halde, bir şeyde. İlla sorarsan, bilisanil cenen, kalp diliyle sor. Kalp dili ne? Yani, ne dediniz? Rabıta, ne güzel bildiniz ya. Maşallah size. Yani manevi irtibat, rabıta, rabt'tan geliyor. Rabt, rabtiye. Böyle çakıyorsun ya, rabtiye, oraya işletiyorsun onu içine. Rabtiye de oradan geliyor, Arapça. Rabıta, irtibattan geliyor. Yani bağlantı kuruyorsun. Nasıl bağlantı kuruyorsun? Kalp diliyle. Yani rabıta üzere. E şimdi sen de bana diyorsun ki, Hoca Efendi, rabıta nedir? E mübarek adam, demedi mi sana ki bazı şeyleri anlatmak haramdır? Manevi irtibat ile bana danış diyor. Ondan sonra acele etme. Likavli Teala, çünkü ben sana bir şey yazarsam yazarım diyor. Seni bakarım ki bir yere kadar gelmişsin, bir makama ulaşmışsın, münasip görürsem yazarım. Değilse daha bir şey sorma. Ve Mevlana burada estağfirullah Hucurat suresinde ve levennehum sabaru hatta tahruc ileyhim lekane hayrun lehum. Vallahu gafurur rahim. Geldiler efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler istemek için bedevilerden, yani bedevi derken çölden geldiler diyeyim. Bedevi lafını kullanmak istemiyorum sahabe hakkında. Çölden geldiler. Ama tabii ilim sahibi değildiler yani. Medine hayatı da, şehir hayatında da değildiler. Onun için ya Muhammed falan böyle bir şeyler sallallahu aleyhi ve sellem ismen biraz hitaplar yaptılar yani. Çık bize gel işte bekliyoruz falan. Evin dışından bunlar oldu yani. Tabii bu da ayetler inmesine, bize Rabbimizin edep öğretmesine vesile oldu. Bu ayetler de bu sebeple nazil oldu değil mi? وَلَا تَجَرُوا لَهُ بِالْقَوْلْ كَجَرْ بَعْضُ لِبَعْضُ. Birbirinize Ahmet, Mehmet bağırır gibi benim peygamberime öyle sesli sesli seslenmeyin ismiyle. اَنْ تَحْبَطَ عَمَالُكُمْ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Hiç farkında olmazsınız, bütün sevaplarınız silinir diyor. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık ile Hazreti Ömer Efendilerimiz bu ayetten sonra, yani onlar hakkında inmedi ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç kere sorardı, ne diyorsunuz, ne diyorsunuz? Sesli konuşmazdılar. Edebe riayet, bu ayet-i kerime bunu öğretti. Sonra innellezine yunadunuke bi vera'il hucurat. O odaların arkasına geldiler, sana seslendiler ya habibim. Ekserum la yaqilun. Çoğunun aklı kesmez Mevla buyuruyor. Yani çoğu anlamıyorlar senin makamını. Senin makamını bilmediklerinden işte böyle biraz sesli şeyler çağırbağır yaptılar. Ve levennehum sabaru, eğer onlar sabretseydiler. Hatta tehruceleyim, sen çıkıncaya kadar bekleseydiler. Nasıl olsa sen namaza çıkacaktın, bir iş için çıkacaktın. Zaten ekseri cami şerifte duruyordu. İnsanlarla ilgileniyordu. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Elbette onlar için bu daha hayırlı olurdu. Ama vallahu غَفُورُ رَحِيمٌ. Bilmediler, anlamadılar, ben affettim diyor. غَفُورُ رَحِيمٌ diyor. Ama bu tabii geri kalan bütün ümmete kıyamete kadar bir talim ve terbiye öğretiyor. Yani bu sadece de ne diyeyim sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahsus değil. Mürşid de buna giriyor, alimler de talebelerine nispetle buna giriyor. Çünkü insan istifade ettiği, maddi manevi fayda gördüğü kişilere karşı tazim ve hürmetle memurdur yani. Saygısızlık insanı mahrum eder. E tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetle sabit. Ama diğer meşayiha hürmet hadisle sabit. Beccilül meşayih. Meşayihi yani yaşlılar manasına da geliyor ama esas manası tasavvuf büyükleri demektir. Tasavvuf büyükleri demektir, ulema demektir. Bunlara tazim ve hürmet edin. فَمَنْ لَمْ يُبَجِّلُمْ فَلَيْسَ مِنِّي. Hürmet etmeyen benden değildir diyor. Onun için diyor ki sen diyor, yani bir şey daha sorma. Ben anlarım, ben yazarsam sana bir şey, sabredersen daha hayırlı olur senin için. Lazım geleni ben sana yazdım. Vakbel kabul et nasihatel Hadr aleyhisselam. Hadr aleyhisselamın, yani siz Hızır diyorsunuz, Hadr aleyhisselamın nasihatını kabul et. Baksana diyor, hayne kale, ne zaman ki dedi. Ne bu Musa aleyhisselamla meselesi? O nasihatı kabul et. Çünkü neden? Üç mesele oldu. Musa aleyhisselama baştan Hadr aleyhisselam işte rastladı, işte onun başı nasıl, sebebi nasıl, neden oldu? Uzun kıssadır. Ama en nihayetinde dedi ki, ben arkadaşlık seninle yapmakla Rabbim bana emretti, senden manevi ledün ilimlerinden öğreneceğim. Peki öğreneceksen dedi, sana bir şartım var. Nedir o? فَلَا تَسْأَلْنِ عَنْ şey, sakın bana bir şeyin neden olduğunu, için oldu sorma. Ama niye? Gittim duvarı kırdım. Niye kırdın? Sorma. Gittim çocuğun kafasını kopardım. Ne diyorsun sen ya? Musa aleyhisselam hemen ne yapar? Ne diyorsun sen ya? O da der ki, o zaman ayrılalım, tamam. Mecbur musun? Ya bu sefer Musa aleyhisselam diyor ki, mecburum, Mevla gönderdi. Mevla gönderdiyse şart. Bir şey sorma. Hatta uhdise leke minu zikra. Ben beyanını başlatana kadar, açıklamayı ben yapana kadar, bunu ben niye yaptım, sana şimdilik anlatayım diye konuya girene kadar sen bana bu ne biçim iş deme. Niye yaptın deme. Şartımı kabul ettin mi dedi. Kabul ettim dedi. Çünkü Mevla emretmiş, onunla yolculuk yapacak. Ama şarta riayet edebildi mi? Edemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ey gidi Musa, rahimallah ve ki Musa. Allah Musa kardeşime rahmet etsin. Ey gidi Musa kardeşim dedi. Biraz daha sabredebilseydi ne taze ilimler daha Hadır aleyhisselam'dan ne ledün hikmetleri çıkacaktı. Üç tane hikmet çıktı. Birincisi de geminin tahtasını kopartma meselesi. İkincisi de çocuğun kafasını kopartma meselesi. Üçüncüsü de duvarı düzeltme meselesi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 25 Ağustos 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirası'dır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
4: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Haydar, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
13: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. siz de sadakalarınızı Vahid Der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
15: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız 950 dolardan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
16: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 25 Ağustos 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
0: Burada mesele nedir? En nihayetinde itiraz etti. Hani dedi sözleşmiştik? Tamam estağfurullah dedi. Ondan sonra bir daha bir olay oldu. Çocuğun kafası koparttı. Sen ne yapıyorsun ya? Falan. Şeriatam aykırı yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın. Ya biz ne konuşmuştuk dedi. Mecbur musun ya benimle gezme? Dedi mecburum. Mecbursan sus dedi daha. Şart koşuyorum sana. Dedi Musa Aleyhisselam dayanamıyor. Hızır Aleyhisselam da onun dayanamamasını anlıyor. Makul karşılıyor. Dedi ya Musa sana bir ilim vermiş şeriatın zahiriyle ilgili. Bana da bir ilim vermiş, hikmetlerin sır perdesinin arkasıyla ilgili. Sen de doğru ilimdesin, ben de doğru ilimdeyim ama sen buna dayanamazsın. Çünkü neden? Zahire vuruyorsun, bu çocuk burada oynuyor. Bu çocuğun kafası kopartılır mı? Günahsız çocuk. 4 mezhepte de haram, 104 kitapta da haram, değil mi? E bu ne oldu şimdi? Ama şimdi Mevla bir buyurursa ki, Hadır Aleyhisselam'a ilmi ledünden, bu çocuk büyüyünce büyük gavur olacak, sonra ana babasının gavurluğa zorlayacak, ana babası da çok mübarek biri. Şimdi bu ana babasının bundan kurtulması için, sen bunu git öldür. Sen bunu öldürürsen, bu çocuk gavur olmadan öleceği için çocuk cennete gidecek. Ana babasını da gavur etmediği için, ana babasının da amelleri iptal olmayacak, onlar da Müslüman cennete gidecek. Sonra ben bunun anasına babasına bir kız çocuğu vereceğim. Bu kız çocuğundan da 12 tane peygamber doğacak. Şimdi bu sırları bildiği zaman, Hızır Aleyhisselam'a Allah da emrederse bu iş kolay geliyor. Ama Musa Aleyhisselam'a bu sırrı açmadığı için, Musa Aleyhisselam kalkıyor oturuyor. Haklı Musa Aleyhisselam. Onun için, yani diyor, üçüncüde artık duvarı düzeltme meselesi, dedi ki, Hâzâ firâkü beynî ve beynik. Ayrıldık gitti dedi, bu son olsun dedi. Musa Aleyhisselam anladı işi hemen. Üçüncüde de ben özür diliyorum falan, devam etsek. Daha devam edemeyiz dedi. Ama dedi, şimdi sana ben bunları niye yaptım? Rabbim bana ne bildirdi, vahyetti? Ledün ilminden ne verdi? Yani Hatır Aleyhisselam'ın peygamber olup olmadığı ihtilaflıysa da ekseri ulemaya göre peygamberlerdendir. Çünkü efendim Nuh Aleyhisselam'ın neslindendir. Babası padişahlardan idi. Bu kadar gizli ilmin vahye dayanması, tabi ilham da haktır, keramet de haktır, ilham da haktır ama böyle derin ilimler, yani bir çocuğu git öldür denecek kadar önemli meselelerde de vahye dayanması icap eder. Çünkü düşünüyor musun? Hiçbir veliye böyle bir ilham gelse, o ilhamla veli bunu yapabilir mi? He? Yapamaz. Yani bir veliye bu keşfettirilse, gösterilse, ana babasının başına bela olacak diye, hiçbir velinin ilham geldi bana diye, rüya gördüm diye kalkıp bunu yapması caiz midir? Değildir. Ama İbrahim Aleyhisselam rüyasında oğlu İsmail'i kestiğini görünce yatırdı kesmeye, değil mi? Niye yatırdı kesmeye? Çünkü peygamber olduğu için rüyası bile ne oluyor peygamberin? Ruhyel Enbiya Vahyun, vahiy olduğundan Kur'an'da Saffat suresinde bu zikrediliyor. Rüya olduğu da zikrediliyor. Hadiste de değil, direkt Kur'an'da metninde geçiyor. Hal böyle olunca, Hızır Aleyhisselam'ın peygamberlerden olma şeyi çok ağır basıyor yani. Çünkü çok ciddi bilgiler var yani. Acayip bir şey. Musa Aleyhisselam dayanamadı, görsene yani. Onun için diyor, evladım sen diyor, Hızır'ın nasihatını kabul et. Yani demek istiyor, biz de Evliyaullah'tanız demek istiyor İmam Gazali. Bir şeyler yaparız, bir şeyler ederiz. Senin aklın ermez. Yani bir şey yazarım sana, bu ne biçim iş dersin? Hepten kayar gidersin, itiraz etmene gerek yok. Bana da bunları söyletme diyor. Ve la testacil, acele etme yavrum diyor, acele etme. Şimdi bizim arkadaşlarda bu yeni dönenler çok aceleci oluyor. Daha dün her nane yiyorken, ceviz kırıyorken, fındık kırıyorken, şimdi sakalı bırakıyor, cübbeyi giyiyor. Ben böylelerle çok haşır neşir oldum, yolculuklar yaptım, ömrüm bunlarla geçti. Kimisi rahmetli oldu tabii, Allah kabirlerini nur etsin. Sonları da iyi oldu. Kimisi Medine'de öldü, kimisi orada. Hep mübarek efendinin adamları hep iyi gittiler. Ama ya şimdi bakıyorsun hemen adama şimdi sarığın niye yok? Sakalın niye kısa? Öbüne sen ne biçim sakalım yok ya? Bunlar ya mübarek bir sene evvel senin yapmadığın yok. Bu adam yine şimdi namaz mamaz kılıyor. Sakal da bırakır inşallah, nasihat ederiz. Ama hareket tarzlarında falan tersine oram yanmaya başladı diyor. Arkamdan ateş geliyor. Bir iki metre havalandım, ne olduğum belli değil, bir daha bir indim aşağı diyor falan. Ben mesela işte bir santim bile havalandığım yok yani, yere çakılmış duruyorum ama adam havalandı, hakikaten havalanıyor böyle. Bir bak, olur yani, zikrin harareti vardır yani, hararet, sıcaklık, şudur budur. Nidalar da gelebilir, işte şeytani mi, rahmani mi, bunu şeriat fark eder. Bu şekilde bir müşkül çözülür. وَلَا تَسْتَعَجِلْ Sakın acele etme evladım diyor, yani bu acelecilik iyi değil. Hatta tebluğa ulaşana kadar evane o vakti zamanı vardır. El-umur merunetun bevkat ya. İşler vakitlerine bağlanmıştır. Fakat insanın huyunda ne vardır? Acelecilik vardır. Allah Teala ne buyuruyor? Hulikal insanu min acel. Allah Allah, ayet bu ya. İnsan nereden yaratıldı? Mesela size sorsam, insan nereden yaratıldı? Topraktan. Veya biz nereden yaratıldık? Anne babamızın suyundan. En nihayetinde nutfe diyor. Kur'an-ı Kerim Adem babamız için turap diyor, topraktan bizim için nutfe diyor. Bir damla sudan diyor. E şimdi insan nereden yaratıldığı ayetlerde de ne geçiyor bir ayette de? İnsan aceleden yaratıldı diyor. Yani Mevla ben aceleyle yarattım demek istemiyor. Aceleden yaratıldı ne demek? İnsanın ham maddesinde, hamurunda acelecilik var. Bu da çok tehlike götürüyor, değil mi? Bu acele her yerde iyi değil. Yani ancak birkaç yer. Ulu erenin evlendirilmesi, cenazenin tecizü tekfini, defni, he? Borcun vakti geldiğinde ödeme vakti hemen ödenmesi, misafir eve geldi, dur yemeği pişiriyorum diyene kadar adamın canı çıktı, hemen önüne bir şeyler koymak meselesi, bütün bunlar sünnette var. Ama bu altı yerdir. Bu altının dışında acele mezmumdur, kınanmıştır şeriatımızda. Geri kalan işlerde, yani birden hoca olayım. Birden hoca olunmaz. Birden evliya olayım. Meratip var, basamaklar vardır. Öyle mi değil mi? Yani birden olduğun zaman zaten bunu kaldıramazsın da zaten. Mevla sana acıdığı için sıraya koymuştur. Çocuğun da büyüme evreleri gibi, yani birden büyümez. Ona uygun gıdalarla beslenir. Hemen de ağzına büyüsün diye et, met, börek tıkanmaz. Çocuk boğulur. Ona göre gıdasını da süt olarak belirlemiştir. Ondan sonra büyüdüğüne göre, yaşına göre yemekleri değişir. Burada da zikri de ona göre değişiyor. İlim ona göre değişiyor. Okuduğu kitaplar, yani zahiri ilimde de olsun, maneviyatta da olsun, hep basamaklar vardır. Ve terav, vaktine ulaşına kadar acele etme ki yük şefleke sana. Efendim, liyen keşife leke de var, bu daha kolay oldu. Liyen keşife, açılsın leke sana, yani aradığın iş, ilimler ondan sonra sana keşfedilsin ve terahü, sen de onu alenen görebilesin. Çünkü isticâl, acelecilik, uğursuzluk getirir, müstacil mahrumdur. Yani men isticâle şeye, alimler buyurmuşlar, kable evani, vakti gelmeden bir şeyi acele isteyen, ukibe bihirmani, ondan mahrum edilmekle cezalandırılır. Acele etmeseydi kavuşacaktı, acelecilikten mahrum edilir. Bitti. Hiç daha kazanamaz. Onun için bunlara dikkat edilecek. Ne buyuruyor Mevla Teala Estaizu Billah? Seurikum ayati felâ testacilûn. Yakında size ayetlerimi göstereceğim, acele etmeyin. Şimdi bu bir gavurlara tehdittir bir bakıma manası. Ey dinsiz kitapsızlar! Yakında kıyamet geliyor, ölümünüz geliyor, melekleri göreceksiniz zaten, bu gırtlağınızı sıkacaklar. Ayetlerimi göstereceğim, belanızı acele istemeyin. Hani kafirler diyorlardı ya, varsa gelsin, varsa gelsin. Acele etmeyin ya, yakında belanızı göstereceğim. Ebu Cehil mi kaldı, Firavun mu kaldı, Karun mu kaldı, Şeddat mı kaldı? Hepsi belasını gördü. Bugünün Karunlarına da, Firavunlarına da misliyle Rabbim muamele etsin. Bir de bunun manası şudur. Yani, ya Rabbi bana tefekkür edeceğim ayetler göster, işte maneviyatımı aç, keşfimi aç, zuhuratlar göreyim, ledün ilminden nasipler alayım falan filan. Ne buyuruyor ona? Ayetlerimi size yakında göstereceğim. Sen madem heveslisin, madem talebesin, madem bu yolda gayretlisin, ben isteyene veririm Allah buyuruyor. Ama sıradan gidin, acele istemeyin. Bu da çok önemlidir talebeler bakımından. Yani ve tarikat dersi yapanlar açısından bu mevzu önemlidir. فَلَا تَسْاَلْنِي قَبْلَ الْوَقْتِ. Vakti gelmeden bir şey sorma. Ve teyakkan, sen şunu yakinen bil ki اَنَّكَ لَا تَصِيرُ لَا تَصِلُ اِلَّا بِالسَّيْرِ. Sen diyor, ulaşmak istediğin yere ancak yürümekle ulaşırsın. Şimdi burası da İmam Gazali bu, burayı da şerhette dur. Şunu bil ki evladım diyor, bir şeye ulaşmak için, hani vakti gelmeden isteme, ama istemiyor, isteme derken de ne yap? Otur aşağı. Otur aşağı demedim ki sana evladım. bildiğinle amel ederek yola yürümeye devam et diyor. Allah'a giden yolların nihayeti yoktur. Ama sen ulaşacağın zaman yürümeden ulaşamazsın. Her yürüyen ulaşamaz ama yürümeyende de hiç ulaşma şansı yoktur. Yine ulaşanlar kimlerden olmuştur? Hareket edip yürüyenlerden olmuştur. Şimdi bu yürümenin manası nedir? Ha, burada bir mana tasavvufidir. Tasavvufi, yani İmam Gazali'nin sözüne de ayet gibi kaç tane mana vereceksin. Bu yürümekten ne anlıyorlar? Mesela Hadimi Hazretleri burada tasavvuf yolundaki manevi seyri sülükü anlıyor. Abdurrahman Er-Rumi Hazretleri mesela başka şerhte, o da gezinmek, ilim tahsili için veya mürşit aramak için veya Evliyaullah'ı ziyaret için dolaş diyor dünyayı. O da onu söylüyor. Ya ikisi de uygun mudur? Uygundur. Ama bulduktan sonra da kapı kapı gezmeye lüzum yok. Mürşidini buldun, onda sebat edeceksin. Ama ararken arayış içinde olanlar da arasınlar. Bulmak önemli, aramak önemli, araştırmak önemli. Mürşitsiz iş olur mu yani? Yürümeden ulaşamazsın. Yürümek manevi yolculukta olur. Mesela nefsin sana verdiği vesveselerden, ondan sonra ona alaik-i nefsaniye deniyor. Yani nefisle ilgili şeyler. Düşünceler, istekler, şehvetler, hırslar, tamahlar, kazanmalar, istek yani istek bazında. Bunlar adamı meşgul ediyor. Sonra cismani avaik, cismani yani bedenle ilgili, fiziksel, yani şehvetin her türlüsü var. Bir mal hırsı var, bir efendim itibar, rütbe, bürokraside ilerleme gibi olaylar var. Bir de bedeninin istekleri var. Kadın erkeğe, erkeğin kadına meyilleri var, temayüller var. Bunların hepsi tabii engel. Burada helaldan, helalıyla yetinmek ve haramdan uzak durmak icap ediyor. Bunların hepsi yolculuk. Nasıl yolculuk? Yani işte senelerdir ömrümüz, buluğa erdiğimizden bugüne kadar hepimiz bir yolculuktayız. Bu yolculukta bazen yıkılıyoruz, bazen düşüyoruz ama yine Allah bizi kaldırıyor, kurban olduğum elimizden tutuyor, yine bize istiğfar nasip ediyor, yeniden günahlarımızı affediyor kurban olduğum, yeniden toparlanıyoruz, biraz daha güçleniyoruz bazen. Sonra nefis bir daha bir başka yerden bir saldırıyla geliyor. Şeytan geliyor, nefis geliyor, içten dıştan. Ondan sonra bunlar nefsin istekleri insanı kuşatmış vaziyette. Yemek isteği, su isteği. Ya tabii bunları karşılayacaksın. Karşılayacaksın ama yani bunların tabii öyle bir dengesini kurmak lazım ki çok acıkırsan, yani kendini hepten aç bırakırsan bu da sıkıntı. Bu sefer Allah dediğinde işin gücün yemek olur. Bir kere Allah'ı düşünmezsin susamışken. Bu sefer ne olacak? Orada da dengeyi kaçırmayacaksın. Aşırı yemek, aşırı içmek. Onlardan da hırs doğuyor, şehvet doğuyor. Efendim, eşinle iktifa helalınla. Orada dengeyi muhafaza. Onda hakkı var, onun hakkını vereceksin. Sen de gözün dışarıdan, gönlünü haramdan sakınmak için ona göre tabii ihtiyacını gidereceksin. O da yemek, içmek gibi bir hacettir ve zarurettir. Bunların hepsi de eğer iyi niyetle yapılırsa da hepsi de ibadettir aynı zamanda. Çünkü ibadete kuvvettir. Bunları böyle yaparsan, bu yolculuğu yaparsan diyor, efendim, maksadına ulaşırsın. Bir de gezmek lazım. Yani ortalığı da gezmenin de faydası var. Orada da efelem yesiru fil ard feyanzuru. Mevla buyuruyor ki, yeryüzünde niye gezinmiyorlar da bakmıyorlar? Mesela burada kafirleri kınıyor. Yani kafirleri niye kınıyor? Ebu Cehillere diyor ki, ey Ebu Cehiller, benim bu peygamberim gelmiş, size kalktınız, inkar ediyorsunuz. Onunla harp ediyorsunuz. Halbuki gezip dolaşsanız neleri göreceksiniz? Lut kavminin harabelerini göreceksiniz. Tabii şimdi 1400 sene geçmiş. O zaman o harabeler daha meydandaydı. Şimdi eserleri daha azaldı. 1400 sene ne demek? Gidersiniz orada Yemen'de Sebe kavminin barajın patlamasıyla helak olduğu dünyanın en büyük cennetleri bağ bahçesinde. Orayı göreceksiniz. Çünkü Mekke'nin yakınlarında bunlar. Orada Hicr beldelerinde, şimdiki Tebuk tarafı yani. Orada Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ın devesinin çıktığı kayayı göreceksiniz. Orada Salih Aleyhisselam'ın kavminin bütün yıkıntılarını, enkazını göreceksiniz. Öyle mi? Dünyanın en dip yerindeki Lut Gölü'nü göreceksiniz yani. 6 tane şehir orada batmış gitmiş, denizden bile 400 metre dibinde. Dünyanın en düşük yeri. Bunları göreceksiniz. Yani ne demek istiyor? Bu kadar gezinseniz, görseniz o zaman ne olmaz? Kafir olmazsınız yani, gezmenin bu faydaları var. İbret alırsınız, tefekkür edersiniz. Vay anasını, bunlar belayı bulmuş. Bir de bak peygamber varmış ya, sade bize gelmemiş.

Belce gittiklerimde resim mesim telefonlar o zaman çekmiyordu. Yani çoğunda da kayıtta yok elimde. Bu kadar şeyde hakikaten çok ilginç şeylerle karşılaştım. Hikmetli ilimlerle buldum. Efendim çok meczup insanlar gördüm, cezbeli insanlar gördüm. Kabir başında yani seni bekliyorum diyeni gördüm. Kabri bulamadığımda adam hiç Lübnan'ın ortasında. Nerede Yusuf'un Ebani kabri? Çıkıyordum, ümidi kestim dolan dolan. Şimdi gezerseniz yani seyr-ü sefer. Anladın mı? İşte gidiyorsun Buhara meşayihini ziyarete, silsilemizi ziyaretler. Değil mi? İmam Rabbani Hazretleri, Hindistan. Orada ne veliler, ne fukara. Ben de gidemediğim yerlere gideceğim inşallah. Şimdi bu seyirde, yolculuklarda Allah için olursa, niyet güzel olursa çok acayip şeyler görürsün evladım. Fî külli menzil. Her durakta, her konakladığın yerde Allah sana kapılarını açacak diyor. O sonra dualar kabul oluyor. Gurbette olmaz. Yolculukta dua reddolmuyor. İnsan mesela, ben birkaç duamı Fas'a gittiğimde, Merakeş'te, Ebul Abbas Septi Hazretleri'nde niyetler ettim mesela. Orada dualarım 4-5 tanesi peş peşe çıktı. Yani 8 tane niyet ettim çünkü özellikle çocuğu olmayanlar mesela. Bende çocuk fazlalığı var da yani çocuğu olmayanlar için Merakeş'te Ebul Abbas Septi Hazretleri. Yani gidersin orada onun kasası var sandığı. Bütün oranın fakirleri Merakeş'in o sandıktan geçiniyor hala. Yani o kadar büyük veli. Şu anda bile bütün fakirler sandığı var. Kral bile yani o sandıktan harcatmayı takip ediyor. Devlet yani. O kadar büyük bir velidir. Mesela git de gör bakayım. Ondan sonra çocuğum olmuyor. Yani Allah için niyet ediyorsun, sevabını o zatın ruhuna hediye ediyorsun. Sevabını o zatın ruhuna hediye ediyorsun. Ya Rabbi diyorsun, ben burada bu sandığa bir sadaka bırakıyorum fakirler için. Sen hayrımı kabul et. Sevabını Ebul Abbas Septi Hazretleri'nin ruhuna ihtiya ediyorum, vasıl eyle. Ondan sonra diyorsun, şu iş hacetimi gör Allah'ım diyorsun. Yani ben 8 hacetle gittim. Yani 5-6 tane peş peşe çıktı. Ve zor işlerdi benim için. Zor işlerdi. Yani demek ki seyr-i seferde, hele Evliyaullah'ın ziyaretlerinde ehyan ve envaten, dirileri de olur, ölüleri de olur. Onların ölüleri de dirilerinden daha makbul mübareklerin. Değil mi? Onun için gezersen her konakta çok acayip işler rastlayacaksın. Übzül ruheke. Evladım diyor, ben sana söylüyorum. Bu yolda adam olmak istiyorsan canını feda edeceksin diyor. Ruhunu diyor cömertçe ortalığa halı gibi sereceksin diyor. Yani herkes etsin geçsin hesabı. Tevazu göstereceksin. Malından canından geçeceksin. Çünkü ruh esasen arşın nurundan yaratıldığı için ruhun esas vasfı Allah Teala'nın celalini ve cemalini ve esmasını ve sıfatını, nurlarını müşahede görür gibi olma. Görmek yok. Görür gibi olma. Mutalaada o nurların seyreder, efendim, murakabe dönüyor bunun da adına. Bu murakabelerde istigrak, yani zaten tarikat dersinin sonunda da yazar, mahvu müstagrak olup kalacaktır. Yani eriyip gideceksin. Eriyip gideceksin Mevla'nın nurlarını, isimlerinin sıfatlarını, işte hangi makamda, mertebede dersin, hangi seviyeye geldiyse, Allah'ın ekrabiyet, en yakın olmasının sırrı mı? Me'iyyet, Allah'la beraberlik sırrı mı? Değil mi? Hakkatül Kabe, Kabe'nin hakikati mi? Hakkatül Kur'an, Kur'an'ın hakikati mi? Hangi makamdaysa dersin yani, o murakabelerde kendini eriteceksin yani. Kendinden eser bırakmayacaksın. E şimdi bu tarikatı, bu seyri sülüğü, bu şekil yapmış bir adam ondan sonra kalkıp sinirlenir mi? He? Dersi bitirdikten sonra hemen sağına bakıp adama, ne biçim adamsın lan der mi? Diyorsa, bu dersi gece geçmiş yani. Gece geçmiş. Haberi yok. فَاِنَّ رَأْسِ عَزَ الْاَمْرِ Bu tasavvufun, Allah yolunun, yolculuğunun temeli ve esası bezlur ruhi, ruhunu, canını bile cömertçe feda edebilmek. Burada karıdan, paradan, maldan, mükteni bırak, candan dahi geçeceksin. Bu yol öyle kolay mı? Efendim, كَمَا قَالَ زُنُّونُ الْمُصْرِيُّ Zünnûn-ü Mısri, büyük veli, daha 1200 sene evvel yaşamış. Evliyanın reislerinden, rahimullah, teâlâ, liâhedin. Mısır'da, Kahire'de ziyaret ettim kabrini. Belki de 2 kere, 3 kere ziyaret ettim. Ama sonra başka yerlerde de rivayet çıktı. Orada da tabii bütün velilerin bir şeyi var, o da yapmışlardı. Talebelerinden liâhedin telâmizeti, talebelerinden birine dedi ki mübarek, inkader teâlâ bezli ruh ve teâlâ. Bana dedi, mürit olacaksın veyahut da işte
Benle arkadaş. O zaman onlar ben şeyhim, sen müritsin, şey yok.

0: onlarda. Evliyaullah öyle bir şey yapmaz. Sen dedi, benimle arkadaşlık istiyorsun yani. Benden arkadaş olmaya gücün yetecekse, sen orada şartın var. Aynı Hızır Aleyhisselam meselesi. Arkadaşlıktaki şartım nedir? Yeri gelince canından bile geçebilecek misin Allah için bu yolda? Bunu yapabileceksen fetehale gel. Ve illa, yok ben canımdan geçemem, malımdan geçemem, karımdan geçemem, paramdan geçemem. Ne olacak? Tarikat dersi alacağım. Ne olacak? Arşa çıkacağım. فَلَا تَسْتَغِلْ بِتُرْرَاتِ صُوفِيَ Sofiyenin, yani bazı tasavvufçuların dedi, batıl sözleriyle beni de meşgul etme, kendini de meşgul etme. Yani ana caddeden ayrılıp da yanlarda dolu şube var. Ana caddeden ayrıldıktan sonra bin tane mesele çıkar. Ben de ana caddeden gidiyorum. Allah'ın yolunda her şeyimi feda etmişim. Arkadaş olacaksan bu yolda gücün varsa gel. Eyvel veled. Evet. Bu ruhunu burada tabii verme meselesi ilginç bir iş. Yeri gelir canın da lazım olur. Değil mi? Yeri gelir. Ama zaten bir adam uykusunu feda etmesi, yemeğini feda etmesi, yani az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek, zühd. Tasavvufun aslı zühd. Dünyaya temayül göstermemek. Bu kadar dünyanın yaldızları içerisinde, etrafındaki insanların bu kadar seni meşgul etmeleri, çoluk çocuğunun vesairenin, bu arada yani bir insanın kalbini Mevla ile meşgul edip bunlara takılmaması meselesi hakikaten can feda etmek yerindedir yani. Canını feda etmek ancak bu olsa gerektir. Çünkü insan canı gidiyor derler ya, ya bir şeyi görüyor, canı gidiyor yani. Şunu yapsam, şunu yesem, şunu içsem, şunu ben de şuraya gitsem, ben de buraya gelsem. Ama kendini, nefsini zapt etmek, ruhunu hizaya getirmek, bu manevi yolda yürümek çok önemlidir. Bu işin temelidir. Onun için evladım diyor, sen de diyor, eğer ki yok ben keşfe kavuşayım, kabirlerle konuşayım, keşfim açılsın, mezardaki ne var ne yok diye sorayım. Mezardaki de bana sizin evde hırsız var desin. Yani bunlar olur, olmaz demiyorum. Keşif, ben keşfi reddetmiyorum. Ama bu keşifler ucuz işler. İşte arş açılsın göreyim, levh-i mahfuzda müşahede edeyim, yarın başıma ne gelecek bileyim veya gideyim işte Eyüp Sultan Hazretleri ile bir görüşeyim. Bunlar oluyor, bunları başına gelenler var. Bana hiç öyle bir şey nasip olmadı. Ama olmadı diye de olanları da reddedemem. Çünkü Efendi Hazretlerinden duydum ben bunları. O zattan duymasam da inanmam. Ama var tabii, kitaplarımızda da var. Velakin ne diyor İsmet Garibullah Hazretleri? Yani kabirlerdeki ölülerle, ruhlarıyla görüşmeler, konuşmalar, bunlar için efendim, bunlar keşfi süfli diyor. Yani düşük işler, düşük keşifler. E ben ne yapayım düşük? Büyük keşif ne o zaman? Büyük keşif ne? Amerika'yı keşfetmek değil herhalde. Büyük keşif ne? Fena ile bekadır keşfi ulvi diyor. Evladım, kendini kaybedecek kadar, nefsinden geçecek kadar, efendim, Allah'ın zikrinden başka bir şey kalpten geçirmeyecek kadar kalbini Mevla'ya bağlayıp da elin işte gönlün işte meselesi. Hem kazanacaksın, hem harcayacaksın, yiyeceksin, içeceksin, helalından evleneceksin, çoluk çocuğun da olacak. Sana demediler dağa çıktı evliya. Dağda evliyalık kolaydır. Şehirde evliyalık zordur. O zaman sen bütün bunları efendim şeriatın mubahları çerçevesinde her türlü helal dairesinde kalacaksın. Ama haddi aşmayacaksın, sınırı geçmeyeceksin, mubahları da çok azaltacaksın. Hemen hemen sıfıra indireceksin. Mubahları, fazla mubahları. Fazla mubah, fazla yemek işte. Fazla mubah, fazla konuşmak. E gıybet edersen haram. Ama ben ne anlatıyorum? İşte bizim köyde eskiden bir inek vardı. Başta da anlatma. İki saat o ineği anlatıyorsun kardeşim. Ben yalan konuşmuyorum ki. Ya doğru konuşuyorsun ama ne fayda var bu inekten ya? Sizin lahanalardan, mısırdan bana ne kardeşim? Ne oldu? 10 dakika gitti. 10 dakikada evliya olurduk ya. Fuzuli konuşuyorsun kardeşim. Bunlara İmam Rabbani fuzuli mubahat diyor. Yani fuzuli mubahlarla, yani haram değil. Çünkü yalan konuşmuyorsan, gıybet etmiyorsan. Ama sizin köyde öyle bir inek yoksa, boynuzu yedin yani ineğin boynuzunu. Bu sefer yalan konuştun değil mi şimdi? E şimdi ben milleti eğlendirmek için konuştum. Ya eğlendirmek konuştun ama yalana girdin tamam mı mübarek? Böyle bir inek yokken ne uyduruyorsun? Hazır dolu inek var, oğlandan bir şey anlat. Ama fazla anlatma kardeşim. Köy kahveleri gibi dır dır dır dır ya. E şimdi zaten konuşan kalmadı. Herkesin de bir cep telefonu. Oturuyorlar, herkes telefonuna bakıyor. Kimse kimsenin suratına baktı yok. Ondan sonra, aa biz gidelim. Ulan niye geldiniz de niye gidiyorsun? Neyse az konuşmalar azaldı biraz. Emma velakin biz diyor, yani sen diyor, ruhunu feda etmek meselesi işte bu. İstikamet ölçüde gitmek, düz gitmek, ana caddeden gitmek. Orada haram olmak, haramdan sakınmaktan öte işler var. Burada fazla mubah bile göze batar. Fazla mubahları da azaltmak, hep ilimle meşgul olmak icap ediyor. Öyle mi değil mi? Ya İmam Şafii tıraş olurken radıyallahu anh berber dedi ki efendim biraz zikrinizi durdurun da dudağınızı kesilecek. Kesilsin dedi Allah'ın zikrinden gaflet etmektense dedi. Zikirsiz mi duracağım dedi. Yani şimdi bu hareket koca müçtehit bu. Tabii aynı zamanda dört kutuptan biriydi İmam Şafii kendi döneminde. Ektab-ı Erba'dan biriydi. Demek ki yani bunlar nasıl müçtehit oldu? Senin benim gibi bu kadar konuşursa, yerse içerse adam müçtehit olur mu? Akıllı bile kalmaz ya. Kafayı sıyırttık zaten. Bu memlekette ortalıkta olaydan geçilmiyor. Yani memlekette tehlike dolu yani. İnsanlar dengeyi kaçırdı ya. Ne bir iş yapabiliyorsun, ne bir ekonomiyi ayarlayabiliyorsun, ne bir mal alsan, ulan satabilir miyim, yarın olacak belli değil, perişan ya. Ehl-i sünnetten uzaklaşmak yüzünden, ecdadımızın mübarek yolunu terk etmenin belası olarak şimdi kurtulamıyorsun. Avrupa'dan kurtulsan Rusya'ya muhtaçsın, Rusya'dan kurtulsan Amerika'ya muhtaçsın, halbuki sen ancak Allah'a muhtaçsın. Ama bu millet hala Allah'a dönüş yapmıyor. Tevbe etmedi bu millet. Camiler doluyor mu? Sabah namazlarında cemaat var mı? Bitti. Hiçbir felah beklemeyin. Hiçbir hayır beklemeyin. Camiler cemaatle dolmadıkça, farzlar yerine getirilmedikçe hiçbir şey beklemeyin. Bayramdan bayrama cemaatle dolan camilerle. Bu milleti Allah kurtar mı kardeşim? Kurtarmaz. Nereye döneceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Ancak Kur'an'a, sünnete döneceğiz. Bir de can fedası lazım. Herkes evliya olamaz. Herkes ulema da olamaz. Kimisi de yardımcı olur, kimisi destek olur, kimisi dinleyici olur, kimisi izleyici olur. Hadis-i şeriflerde bu maddelere de yer verilmiştir. Herkes helak olmaz yani. Alim değilsen sami ol, dinli, sohbet dinle. Sohbet de dinlemiyorsun kardeşim. Ondan sonra televizyon seyrediyorsun, adam diyor ki bilmem ne. Mutezile'ye göre mukallidin imanı muteber değil, hepten senin de gavursun sana demek istiyor falan. E sen burada ehl-i sünnet alimleri dinlemeden, kitaplarını okumadan zaten yolunu bulamazsın. Hatta bu önce ilimsiz hiçbir şey olmaz. Ondan sonra bildiğin kadar amel, hemen öğrendiğini devreye sokmak. Ondan sonra Mevla açacak diyor. Yollarınızı açacak diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. İnşallah Rabbim buyurduklarıyla amele muvaffak eyleye. Hem manevi yolda seyri sülük denen yola girip o yolda yürümek. Menzilleri, makamları müşahede ede ede geçmek Rabbimize vasıl olana kadar Allah'ım ölmeden mutlaka kendisine vasıl eylesin. Amin. Zahiri meselelerde de ilim tahsili için. Çünkü orada diyor ki, yani burada Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın olayındaki ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerden çıkan nasihatlerde burada Evliyaullah diyor, demişler ki burada ne var diyor? Bir takım faydeler var. Mesela üç tane fayda söylüyor. Ne çıkıyor burada? İnsan ne kadar alim olsa kendini beğenmeyecek. Çünkü Musa Aleyhisselam en alim kim dediler? Benim dediği için Mevla buyurdu, senden alimi var, o da Hazır kulumdur, hadi git onu ara bakayım. Musa Aleyhisselam ne kadar sıkıntıya düştü, Hızır Aleyhisselam'ı bulana kadar. Burada ne demek istiyor? İnsan ne kadar alim olsa kendini beğenmeyecek, benden alim yok demeyecek. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ buyuruyor Rabbimiz ki, her alimden daha üstün alimi var. Ta nereye kadar? En üstün alim Allah-u Teala Allâmul Guyub'tur. İkinci mesele diyor, ilim tahsilinde rihlet müstahaptır, yani gidilecek. Musa Aleyhisselam gibi ülül azim peygamber, hem de kitap sahibi, hem de en büyük peygamberler, ilk beşe giriyor Musa Aleyhisselam. O bile ne yaptı? İlim öğrenmek için yolculuk yaptı mı? İki denizin birleştiği yere kadar yürüdü mü? Hem de ne kadar uzaktı o zaman onun için. Demek ilim ne olmaz? Bir yolculuk yapmadan elde edilmez. Ben baktım buralarda bir şey olacağım yok. Şimdi de bir şey olamadım ama kalktım Rize'ye gittim 12 yaşımda. Çünkü burada kararı verme meselesi. İlim için hicret lazım, gurbet lazım. Kimse anasının babasının koynunda da bir yere varamıyor yani. Ondan sonra talebe ilim öğrenmek isteyen zorluklara ne yapacak? Sabredecek. Musa Aleyhisselam sabretti, etti, dayanamadı sonunda ama o kadar yol gitti ki açlıktan canları çıktı yani. Ve o kadar peşine gitti. Ondan sonra tabii manevi ilimleri öğrendi. O kadar lazım idi demek Mevla, o kadar nasip etti. zorluklara sabredecek. Sonra da ne var burada bir de? Yine meseledir. Ulemaya itiraz etmeyecek de demiyor da, etmeyi geciktirecek. Ne demek geciktirecek? Sırrı çıkana kadar, belki bir hikmeti vardır diye, o zattan, alimden, zattan bir bilgi gelene kadar ne yapmayacak? Hemen itiraz etmeyecek. Yani acele itiraz da sıkıntı verir. Çünkü madem bu senin üstadındır, madem bundan ilim alıyorsun, bunun bir yaptığında bir yanlışlık gibi görüyorsan, hemen itiraz edilmez. Ne olur? Beklenir. O zat bir açıklama yapar, zamanı gelir. Bazen 10 sene, 20 sene sonra bile bazı zatların, işte bak o günkü şey buydu diye önüne koyduğu olmuştur. Yani kalbindeki şüphe ancak 10 sene, 20 sene sonra zahil olmuştur. Ama bunlar imtihandırlar. Bizim için esas şeriatın zahiridir. Allah'tan ki Efendi Hazretlerimiz bize hiç böyle şeriata zahiren muhalif görünen bir şey ne yaptı, ne yaptırdı, ne teşvik etti. Yani biz de hiçbir zaman şunu demedik. Vardır bir hikmeti ama biz anlamadık acaba neydi diye hiç demedik. Neden? Mübarek hep Kur'an ve sünnet üzere gittiği için diğer velilerden de bir farkı olabilir. Hiç insanların kafasını karıştıracak bir halle ben karşılaşmadım. Karşılaşmadım çünkü hep açıktı yani ortadaydı yaptıkları. Hikmeti ortadaydı yani. Gecikmeli bir durum olmadı. İtirazı geciktirme durumu bile olmadı. Hiç itiraz da nasip olmadı. Çünkü itiraz edilecek bir şey yok. Anladınız mı? Ama bazı evliyaullah da böyle Hızır Aleyhisselam'ın usulüyle imtihanlar da olabilir yani. Bunu da olmaz demiyor. Allah cümlemizi ayetlerinin, mübarek kelimelerinin hıfzıyla muhafaza eylesin. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbil Alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahabesinin. Sizleri meşahımızın efendi, babamızın İsmet, babamızın Halilullah efendi. Şehit asker polislerimizin ve meyit ve meytelerin ervahine vasıl olmak üzere. El Fatiha.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 25 Ağustos 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
4: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül efendim.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Hazreti Ali Efendimiz ile Resulullah Efendimiz giderken sallallahu aleyhi ve sellem bir yere bedevi kılıklı bir zat geldi. Dedi ya Resulallah, falan oğullarının karyesi yani kasabanın tümü Müslüman oldular. Fakat onların beklentisi şuydu ki Müslüman olurlarsa rızıkları bol gelecek. Yani oralarda biliyorsunuz yağmur kıtlığı var. Yağmur olursa yeşillik oluyor, bir şey oluyor işte. Hayvanlar yiyor, develer yiyor. O zaman koyun çok var Medine'de. Koyun keçi var, hayvanlar var, deve var. Şimdi onlara kıtlık vurdu, şiddet vurdu. Korkuyorum ya Resulallah, bunlar dinden çıkar. Yeni Müslüman olmuşlar çünkü. Telden tutuyorlar yani. İmtihan. Sen onlara bir para göndersen, onları ihtiyaçsız bırakacak biraz, efendim, belki bir bolluk şey olur falan. O arada yağmur yağana kadar, bir rızıkları gelene kadar o şeyle, artık neyse erzak veya para işte, bir şey gönderirsen iyi olur dedi. Bunun üzerine o Zeyd ibn-i Sane denen zat, daha Müslüman olmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, senden işte şu kadar hurma sana vereyim. İşte kaç liralık olsun, 80 dinarlık olsun. 80 dinarlık hurma vereyim. O da duydu orada yani. Daha da Müslüman olmamıştı. Efendim, madem bu adam böyle istiyor yani ver buna dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tamam dedi, sen ona ver dedi yani parası benim üzerime yani ben ödeyeceğim demek istedi. Adama da dedi ki, efendim, يَعْجِلْ عَلَيْهِمْ بِهَا وَاَغِثُمْ çabuk bu 80 yani ne diyoruz? Onun tam bir şeyini söylemiyor. Vesk bir ölçü birimidir. Yani
6: Orada biliyorsunuz en muteber şeyde hurma ile insanlar tok kalıyorlar ve gıdası çok fazla. O kadar bir hurma işte ne kadarsa onu götürecek onlara. Çabuk götür de dedi, biraz dedi medet olsun, yardım olsun madem çok fakirlik var, kuraklık var dedi. Yetiştir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de on sonra o Zeyd ibn-i Sane ile anlaştı. Yani efendim bunu senden aldık, bizim borcumuz oldu. Ne kadar zamanda ödeyeceğiz mesela? Yani rivayetlerde tam bir net söylemiyor ama diyelim 10 gün, diyelim 20 gün. Burada adı konuyor, günü konuyor çünkü sünnettir zaten böyle ne zaman ödersen öde şeklinde şeyler ne diyeyim sana uygun değildir yani. Çünkü yazı lazım sünnette, senet lazım çünkü adam inkar eder, reddeder. 10 liralık aldın, 20 liralık aldın der. Yani onun için İslamiyet Estağfirullah ya eyyühellezine amenu ey iman etmiş kullar izâ tedâyentum bi deyn ilâ ecelin müsemmen fektubû. Ve muayyen belirli bir süreye kadar birbirinizden borç alıp verdiğiniz zaman velev nakdi olur, velev aynı olur yani. Hurma da olur, para olur. Ne aldıysan borç onu yazın. Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor bize. Bu itibarla yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müddet tayin etti. Ettiler aralarında. Fakat bu müddet dolmasına bir veya iki gün kala, bazı rivayetlerde üç gün kala yani. Ama en azına gitsen yine bir gün var sürenin dolması. Anladın mı? 20. gün ödeyecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim. 20 gün sonra diyelim. İşte 18. günü ve 19. günü o günlerde bu geldi. Zeyd ibn-i Sane, o Yahudi alimi geldi yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kiramdan bir cemaatle beraber idi. Yanında bir cenazeye çıkmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin ölenlerine kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsinin cenazelerine katılırdı. Onun için böyle her gün illa bir cenazeye gider, bir taziyeye gider. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep insanlar sallallahu aleyhi ve sellem efendim yani merasimlere katılır yani onlarla beraber olur yani iyi günlerinde, kötü günlerinde. Davetlere icabet eder. Huyu öyle sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi sünnet yani. Bir cenaze çıktı. O cenazeye çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden de bir cemaat vardı yanında. Hazreti Ömer Efendimiz'in de orada olduğu anlaşılıyor, rivayetten anlaşılıyor yani. İsmi özellikle geçiyor. Bu zat geldi, borcunu isterken fecebede, cezebe manasındadır cebezede. Fecebeze kuvvetle çekti. Tevbev, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elbisesini ammen gibi omzundan. Yani şimdi benim arkamdan gelsen cübbemi çeksen gibi yani böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir cübbe giymişti. Tabii o zaman böyle ince kumaşlar ve ince dokumalar zor tezgahlar şimdiki gibi. Nerede makineler? Onun için cübbeler ve efendim gömlek diyelim, entari diyelim, giyilen yani şeyler. Gömlek derken Arapçada kamis yani entari bu şimdiki uzun. Böyle bele kadar gömlek şeyi pek duyulmamış yani. Onlar da şey oluyor, iplikleri sert oluyor o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bir cübbe vardı. Cübbede çizgili böyle efendim bazı rivayetlerde siyah renkliydi. Bazı rivayetlerde bazı çizgileri vardı yani kumaş düz kumaş değildi ve o sert idi. O zat geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından efendim çekti omuzundan elbisesini ve kade tuttu yakaladı bir mecami'i siyabihi yani elbisesinin efendim omuzla pazusunun arasında bulunan bölgeden böyle hani insanı böyle yakalıp da tutarlarken böyle sen ne yapıyorsun falan deyip sallarlar ya elbisesini böyle buralarını falan yakasını efendim şeyini toplayarak elbiselerin burasını sıktı böyle. Ondan sonra efendim ve eğlaza kaba konuştu yani. Ters konuştu, sert konuştu. Lehu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haşin davrandı. Sonra böyle yüzünü de buruşturmuş. Sinirli bir şekilde. Sümme kâle ondan sonra dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavminin toptanını katarak yani Kureyş kabilesini veya Abdülmuttalip oğullarını. İnneküm muhakkak siz ya beni Abdülmuttalip. Abdülmuttalip oğulları yani Efendimiz'in kabilesinin adı. Ey Abdülmuttalip oğullar siz mutlulun. Borçlarınızı ödemeyi bilmezsiniz. Çok böyle efendim tehircisiniz. Yani alırsınız vermezsiniz. İşi ileri atarsınız, geciktirirsiniz. Borç ödemekte yani sözünüzde durmazsınız yani. Diye bir de Abdülmuttalip oğlanın tümünü yaptı. Bunun üzerine fentehera engelledi. Hu onu yani Zeyd ibn-i Sani'yi Umer'u Ömer radıyallahu anh Efendimiz tabi sahabe topluluğunun içinde işler ona düşüyor, ihaleler ona kalıyor. O hemen ona ne yapıyorsun sen dedi. Ve şeddede. O da şiddetli konuştu lev ona fil kavli. Sözde konuşmasında ona karşı o da sert konuştu. Dedi ya duvallah dedi. Ey Allah'ın düşmanı dedi ona. Tekulü azali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Resulullah böyle laf mı konuşuyorsun? Ve tasna'u bi ma ara. Benim gözümün önünde sen Resulullah Efendimiz'e böyle yapıyorsun. Ve tekulü lev ma asma. Bu duyduğum lafları sen söylüyorsun he? Kime söylüyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorsun. Fevellezî ba'atehu bil hak. Onu hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani izin vereceğini bilsem yani kafanı kelleni uçururum. Ama işte yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan razı olmayabilir. Onun için yani duruyorum. Yoksa var ya senin kafan gitmişti şimdi dedi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada yanında duruyor. Yetebessemu. Tebessüm ediyor. Yani gülüyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne ağır hakaretler etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç şey yapmadı yani. Hiç dertlenmedi, üzülmedi. Çünkü neden öyle şey diyor? Çok yumuşak huylu olduğundan. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keşfediyor. Mevla'dan vahiy geliyor, ilham oluyor. Biliyor. Neyi biliyor? O Zeyd ibn-i Sane bunu ona neden yapıyor? Şimdi çıkacak birazdan neden yaptı. Onu Efendimiz bildiği için gülüyor yani. Hazreti Ömer onu bilmediği için sinirleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ömer'in sinirlenmesine de gülüyor. Yani ya Ömer sen de bilseydin burada ne dönüyor? Yani bu Zeyd ibn-i Sane bunu neden yaptı bana? Sen de böyle yapmazdın ama içinden diyor yani. Yapmazdın ama işte sen de bilmiyorsun benim bildiklerimi bilseydin demek istiyor. Ve tebessüm ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale o zaman dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat Efendisi. Ne buyurdu? Ene ben ve hüve o. Yani bu Yahudi alimi. Künnâ bizidik ilâ gayri hâzâ. Senin bu davranışından gayrine, başka bir davranışına, minke senden gördüğümüz bu davranıştan gayrine ehvece, daha muhtaçtık ya Ömer. Ey Ömer, böyle yapacağına başka bir şey yapmana daha ihtiyacımız vardı. Başka bir davranış ve tutum sergilemene daha muhtaçtık. Daha muhtaçtık. Onu yapmalıydın. Ne yapmalıydın? Te'muruni bana emretmeliydin. Şu ahlaka bakar mısınız? Ömer Efendimiz radıyallahu anh ve bütün sahabe ona canını verir ya. Öldeseler ölür ya. Ve o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar ümmeti ona diyor ki sen bana emretmeliydin. Neyi bi husnil kaza. Madem mevzu bilmiyorsun yani. Ben kaç günlüğüne borç aldım veyahut borcumun günü geçti mi? Hani sen ne demeliydin ya Resulallah? Madem borç aldın güzelce ödeseydin ya bana diyor böyle demeliydin. Niye vaktini geçirdin ya Resulallah demeliydin. Niye böyle sert davrandın diyor. Niye adamı kırdın geçirdin bir de kafanı koparırım diye tehdit ettin. Adam Yahudi. O anda Yahudi o kişi. Bir Yahudi alimi. Bir Müslüman da değil. Ama burada Müslüman olması mühim değil ki. İnsan olması mühim. Çünkü burada adab-ı muaşeret ve ahlak var. Bir adamdan borç almışsın, ona borcunu ödemen için gelmiş borç alacağını istiyor. Bu adam Yahudiymiş, Ermeniymiş, Hristiyanmış, Museviymiş. Bunu ne fark eder ki? Buna insanca muamele icap eder. Ama o terbiyesizlik yaptı. Kalktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini arkasından çekti, boynunda iz bıraktı. Ondan sonra yaka paça derler ya, yaka paça bu demek işte. Bir mecami'i sevbi. Elbisesinin yaka paçasını yani. Mecami toplanma noktaları. Böyle burasından yakasından yaka paça böyle. Tuttu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çekti böyle. Ondan sonra ne biçim adamsınız? Borç ödemek bilmiyorsunuz. Abdülmuttalip oğulları hepiniz böylesiniz falan filan. Yani başlatan o yani. Terbiyesizlik yapan o. Görünüşte tabii. Ama Hazreti Ömer Efendimiz de buna cevap verdi tabii. Ama korkuttu biraz, öldürürüm şeyi. Orada korktu adam yani. Hoca Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de bir yandan tebessüm ediyor. Yani ya Ömer, bilseydin böyle yapmazdın. Burada başka bir iş var şimdi, çıkacak. Ya Ömer, o da ben de senin bu davranışına değil, daha başka davranışlarına muhtaçtık. Bize başka bir şey, başka bir tutumla yaklaşmalıydın. Ya Ömer, te'muruni, bana emretmeliydin. Bi husnil kaza. Ya Resulallah, emretmeliydin diyor bir de yani. Teklif etmeliydin, söylemeliydin de değil. Bak, emretmeliydin. Bana demeliydin ki, yani ya Resulallah, borcunu güzel ödersen iyi olur yani, öde yani. Buna vakti gelmiş, madem adam istiyor bak, öde. Ve te'muru, ona da emretmeliydin. Demeliydin bi husnil tekazi. Ya sen de istemenin bir usulü adabı var. Bu tamam, alacaklısın, haklısın. Ama gelip de elbisesini çekerek, yaka paça yakalayarak, on sonra milletin içinde siz borcunuzu ödemekte, sözünüzde durmakta çok geciktiren bir milletsiniz şeklinde bu konuşmayı yapmamalıydın. Sen de edebinle alacağını istemeliydin diye ona da bana hüsnü kaza, güzel ödemeyi, ona hüsnü tekazı, güzel istemeyi, alacağını istemeyi emretmeliydin. Böyle yapmamalıydın ya Ömer. Sümme kâle, ondan sonra dedi şeye, o Zeyd ibn-i Sâne'ye, dedi ki, sen dedi bana böyle bir hareket yaptın ama ben borcumu geciktirmem. Ben sözümü asla bozmam. Değil mi? Muhammedun Resulullah, sadikul vâdilemîn. Değil mi? La ilâhe illallahül melikül hakkul mübîn. En meşhur zikir. 100 kere okunsa cennetin kapısını çalar ve zenginlik kapıları ona açılır. Her gün 100 kere okusa. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. İstekra bi'a bâbel cennet. Cennetin kapısını onunla açılır. Ve esteclebel gına, zenginliği celbeder. Acayip zengin olur yani. 100. ne deniyor? Muhammedur Resulullah sadikul vaadil emin. Emin, güvenilir. Sadikul vaad, sözünde duran. Sözünde durmakta insanlar için de zirve ya. Dedi ki lekad bekiye, muhakkak kalmış idi min eceliği, borcun süresinden selatün. 3 gün kaldı. Sen dedi niye 3 gün evvel geldin de bana bu hareketi yapıyorsun yani. Yani sahabeye de, yanındakiler de şimdi ne olduğunu anlamadılar. Şimdi ne olduğunu anlamadıkları için izah etmek durumunda kaldı. Dedi ki ben dedi yani sana borcumu geciktirmedim. Daha günü gelmedi. 3 gün kaldı. Daha 3 gün varken bana bu hareketi yapıyorsun. Yani çünkü onu niye dedi o kadarını? Yani millet de zannetmesin ki borcumu geciktirdi. Saat saniye şaşmaz ya. Borcunu geciktirir mi? Haşa. Çok tehlikeli bir şey zaten borcunu geciktirmek. Yani söz bozmaya giriyor. Söz bozmak münafık alameti. Söz verdiği zaman sözü bozar. Ayetül münafıkı selat. Münafıkın alameti 3'tür. Çek veriyor, ödemiyor. Münafık alameti. Senet yazıyor, ödemiyor. Münafık alameti. İzâ haddese kezeb. Konuştu mu yalan söyler. Ve izâ vâde ehlef. Söz verdi mi bozar. Ve izâ tümine khân. Emanet. Güvenirsin, hıyanetlik eder. Sen ona güvenmişsin de o borcu vermişsin. Sen de ona göre hesaplıyorsun. Bu çeki tahsil edeceğim, ondan şuraya şuraya ödeme yapacağım. Sen de borçlanıyorsun. O oradan gelmedi mi, geciktiği zaman ne oluyor? Sen burada kaç kişiye verdiğin sözde sıkıntıya giriyorsun, zincirleme, trafik kazası, rezillik yani. Onun için bir söz bozmak, bir hele ki borç meselesinde gününü geciktirmek kadar büyük günah yoktur yani. Çünkü insanlara da günah sokuyorsun. Kaç kişi de sana sövecek bu sefer, ödemedi borcumuzu ne biçim adam diye. Halbuki sen alacağına güvendin yani. Bunlar çok önemli. Ve Ömer'e emretti sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'e, Hazreti Ömer Efendimiz'e yakdıhi, dedi yakdıhi, ödesinhi ona, malehu. Tamam dedi, 3 gün evvel istedi ama olsun, evvel vermek haram değil hoş. Borç alırsın, evvel versen, sonra verirsen haram, söz bozmuş olursun. Önce verirsen haram değil ki yani, caiz yani. Tamam dedi, 3 gün evvel geldi, bize böyle yaptı. Sen de ona öde dedi, malehu. Alacağın malı, yani işte ne kadar, ne diyeyim sana işte, çuval diyeyim, hurmaysa, onu ödedi. Ve yezidu, ilave yapasın dedi. Hu ona, 20 sa'an. 20 ölçek, 20 ölçek işte sa'an. Müt. Müt mesela ölçek. Bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, bu var ya, bu bir müt. Medine'nin müttüne, sağına bereket ver ya Rabbi. Allah barik lena fi sağına, müttüne. Ya Rabbi, ölçeklerimize bereket ver. Medine'deki alışverişlere, ticaretlere bereket ver. Ve ceal ma'al bereketi bereketeyn. bir bereketin yanına iki bereket daha koy. İbrahim Halil'in Mekke için dua etti. Ben de Habib'in Medine için dua ediyorum ya Rabbi dedi. Müslim, sahih Müslim hadisidir. Bunun dört katıyla da bu diyelim müt. Bunun adı neymiş? Müt. Sağ ölçek dediğimiz bunun dört tane daha koyarsan ne oluyor? Sağ oluyor. İşte ona dedi ki 20 sağ. Yani bunun dört misli bir sağ. 20 sağ hurma ilave yap dedi. Niçin? Lima ravva korkuttuğu üçünü onu. Yani dedi korkuttun adamı dedi. Adamı ölümle tehdit ettin, korkuttun. Onun için dedi ona 20 sağ da baya bir şey yani 20 sağ hurma. Efendim 80 tane bundan yani. Şimdi Hazreti Ömer Femze ne dedi? Sen dedi onu korkuttun dedi. 20 ölçek de sağ ilave edeceksin. Fekâne işte bu durum oldu. Nedir oldu? Sebebe İslami. O Yahudi âliminin Müslüman olmasına sebep oldu.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
8: Şimdi reklamlar.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
11: Anahtar teslim mutluluk.
12: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
11: Anahtar teslim mutluluk.
13: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirası'dır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
14: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz.
3: Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
15: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
16: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
17: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
19: kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için. Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
1: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahidder.
20: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
21: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
20: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.

0: Ebu Hureyre yahut Ebu Said el-Hudri'den şöyle rivayet olunmuştur. Tebuk seferinde ordu açlıkla karşı karşıya kalmıştı. Sahabiler, "Ya Resulallah, müsaade buyursanız da develerimizi kessek, etini yesek ve yağlarını da kullansak," dediler. Resulullah, "Peki öyle yapın," diyerek müsaade etti. Bunu duyan Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem'e gelmiş ve, "Ya Resulallah, buna izin verirseniz binecek hayvan azalır. Onlara ellerindeki azıklarını getirmelerini emredin, sonra da bu azıkların bereketlenmesi için dua edin. Olur ki Allah bereketini verir," dedi. Bunun üzerine, "Evet, öyle yapalım," buyurdu ve deriden yapılmış bir yaygı getirterek onu serdi, elde var olan erzakın getirilmesini emretti. Kimisi avuç dolusu darı, kimisi bir avuç hurma ve kimisi de ekmek parçaları ile gelmeye başladı. Yaygının üzerinde bir miktar yiyecek toplandı. Resulullah bereketlenmesi için dua etti ve sonra, "Bunları kaplarınıza koyun," diye emretti. Onlar da kaplarını doldurmaya başladılar. Öyle ki askerin elindeki bütün kaplar dolduruldu. Doyuncaya kadar yedikleri halde yine de arttı. Bunun üzerine Resulullah, "Allah'tan başka hak ilah olmadığına, kendimin de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ederim ki, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in risaletine şeksiz şüphesiz inanarak Allah'a kavuşanlar mutlaka cennete gireceklerdir."
1: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
2: Yesevi yolu başlıyor.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, İmam Hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder, yetime yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. mobil Yesevi aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de

bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki

0: Rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 bin 64 yesevi kumanyası, 115 bin 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. Bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Hayder olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Hayder Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Haydar olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Haydar olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Haydar olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Haydar olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Haydar olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
2: Yesevi yolu sona erdi.
3: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
8: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
12: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız.
13: Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
15: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
16: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandem.org.
17: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
18: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
19: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
20: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
21: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
22: Bütün dünya ve yettehidü fî zemânil milelü küllüha. İsa Aleyhisselam zamanında bütün milletle, millet din demek, millete İbrahim, İbrahim Aleyhisselam milleti dini demek, ırk manasında konuşmuyoruz. Onun zamanında bütün dinler birleşecek. Yani bütün dünyaya hakim olacak. Hüvellezî ersale rasûlehu bil hüdâ ve dinil hak. Hak dinle gönderdi Resulünü. Adam bana hala anlamıyor, onu soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyor dünyaya hakim olmadı. Mehdi zamanında nasıl olacak? Anlamıyor. Yahu diyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmadı ama Efendimiz bunu haber verdi mi? Şeref kime kaldı yine? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dini kim getirdi? O getirdi. Yolu kim açtı? O açtı. Gayipten haberleri kim verdi? O verdi. Kisra yok olacak, daha kurulamayacak. Kaysar yok olacak, daha kurulamayacak. Heleke Kisra felâ Kisra bâdû. Heleke Kaysaru felâ Kaysaru bâdû. Vele tunfekanne künûzû mâ fî sebîlillâh. O zaman iki imparatorluk var. Amerika, Rusya gibi şimdi. Biri Acem, Pers imparatorluğu. Biri Kaysar, Rum imparatorluğu. İkisi de bitti diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne zamanlarda söylüyor? Medine'de kendini savunmaya almış. Hendekler kazıyorlar. Hendeklerle Medine'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Mekke'den 10 bin kişilik ordu kalkmış gelmiş. Beni Kureyza, beni Nedir Yahudiler de sözü bozmuş. 5 binde o eklenmiş. 15 bin gavurun saldırısında evini ocağını düşünüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe evini düşünüyor, hanımını düşünüyor. Medine'ye baskın yedik diye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki gayiptan Allah'ın bildirmesiyle haber veriyor. Ne diyor? Kisra bitti diyor. Daha güzel. Bu o zaman denmez ki. Bir harp kazanırsın Bedir'i. Bedir'den sonra, yani Bedir'den sonra Ebu Cehil gebermiş, 70 gavur nalları dikmiş falan. Orada Medine'ye geldiğinde büyük bir zafer kutlaması tabii hak ediyor. Onların kutlaması namaz, ibadet tabii. Evet, burada bu söz. Daha sen dur. Kisra da bitecek, Kaysra da bitecek dedin mi? Sahabe de anlar, herkes de makul. Ama sen hendek kazıyorsun, kayaları kıramıyorlar. Verin bana diyorsun, baltayı, balyozu alıyorsun. Bir vuruyorsun, bir ateş kıvılcımları çıkıyor. İstanbul'daki köşkleri gördüm, Konstantiniyye fetholundu diyor. Kaç sene sonra? Daha Hazreti Fatih'e kadar fetholmadı. Gerçi kaç taraf Arap camisinin oralarda kısmi bir fetih söylenebilir. Yani sahabe, tabi'in zamanında da orada Arap camii bile yapıldı. Araplar orada yerleşti. Mesleme zamanında. Dolayısıyla o şimdi bazı sahabe ve tabi'in zamanında da İstanbul'un kısmi Karşıyaka, Kasımpaşa'nın o taraf Arap camii tarafında falan Araplar yerleştiği için Arap camii deniyor. Orada ibadetler, namazlar başladı yani. Dolayısıyla yani ama merkez Hazreti Fatih'e kadar. Hazreti Fatih şurada ne kadar oldu? 500-600 sene. Oldu olmadı. Hicri'yi de tabii hesap edersen belki 600 oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne kadar sene sonra? 800 sene sonra. Üzerine 600 koşan 1400 edecek. 800 küsur sene evvel. Balyozu buraya. İstanbul fetholundu diyor. Şam fetholundu diyor. Kudüs fetholundu diyor. E münafıklar da hasbelkader orada. Onlar da böyle diyorlar. Rezil olacağız şimdi, güleceğiz diyorlar. Aman birbirine de işaret ediyorlar. Çünkü sahabe-i kiram çok ciddi insanlar. Hazreti Ömer falan. Ne gülüyorsun lan falan. Sen münafık mısın? Gel. Onu halleder. Onun için gülmemek için münafıklar kendilerini zor tutuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği müjdelere çok abartılı buluyorlar. Ya diyor adam diyor Medine'de evini kurtarmaya uğraşıyoruz. Ha burada kazı yapıyoruz. Medine'yi kurtaramıyoruz. Medine'yi bırak Mekke'yi. Sen neden bahsediyorsun? Konstantiniyye'den, Şam'dan, Hirakl'den, Kisra'dan ya. Ama ne Allah bildiriyor. Hazineleri de Celle Celaluhu Allah yoluna infak edilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar zaman sonra oldu bu? 5-6-7 seneler sonra. 2 sene içinde Hazreti Ebubekir Efendimiz vefat etti. O mürtetlerle savaştı. Dini yeniden Arap kabileleri arasında tesis etti. İslam'ı en büyük vazife Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yaptı. Çünkü orada o mürtetlerle baş etmeseydi din bize kadar ne zekat gelecekti, ne namazın beş vakti, ne rekatı, hiçbir şey gelmiyor. Din gitmişti. Hazreti Ebu Bekir o bir peygamber ameli yaptı. Radıyallahu teala. Bir peygamber ameli yaptı. Hazreti Sıddık. Çok ahlaklı, halim selim olduğu için yönetemez, yürütemez. Kızı bile, Ayşe annemiz bile. Babam çok şefkatli, merhamete ağlar, bayılır şimdi. Namaza o geçerse senin yerine ya Resulallah. Ömer çok serttir. Şimdi. Ama şu öyle olmadı. Evvallahu vel mümin illa Ebu Bekir. Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasını istemiyor. Ey Ayşe, işi karıştırma dedi. Sen babanı acıyorsun, ben İslam'ı acıyorum dedi. Ya o babasını acıyor yani. Babam bu yükün altına girmesin. Çünkü babam nahif bir insan, zayıf bünyeli bir insan. Hazreti Ömer. Ama Hazreti Ömer bile Hazreti Sıddık'ın çıkışını yapamadı. Hazreti Sıddık ne dedi? Zekat vermeyenlerle savaş edeceğim. Ya dine namaz kılıyor adam. Namaz kılsın dedi. Namazla zekatı ayıranı dini ayırmış olur. Bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne zekat tahsilatlar gönderiyor devlet oraya? İşte şu kadar koyun, şu kadar keçi. Bir oğlak, bir keçi yavrusunu eksik versinler yine savaşacağım. Şu anda biz bu işi sıkı tutmazsak din gider dedi. Hazreti Ömer bile oldu. Ya Babekir dedi, ya sen kıble ehli namaz kılan adamlarla mı şimdi savaşa sokacaksın bizi? O da öyle bir iştihat yap. Hazreti Ömer'e dedi Radıyallahu anh. Sen dedi cahiliyet döneminde çok dedi aslandın dedi. Şimdi korkak mı oldun? Hazreti Ömer estağfurullah dedi. Niye korkacağım dedi. Doğruyu anlamaya çalışıyoruz. İştihat meselesi. Doğruyu anlamaya çalışıyoruz. Vallahi dedi sen de gelmesen gideceğim. Hiçbir ordu da gelmese gideceğim. Mürtetlerin üzerine atılır. O zaman tabii mürtet mi değil mi meselesi de var. Çünkü zekatı vermemek amel bakımından günahtır, haramdır ama inkarı mürtet eder. Ama bu tabii sonra işi şeye doğru çekti. Yani oradan tutturabilselerdi onu da saymıyoruz, bunu da saymıyoruz. Sen kimsin diyeceklerdi. Tamamen dinden çıkacaklardı. Hazreti Sıddık ne yaptı? Tek başıma giderim. Bir kolum kesilse öbür kolumla, öbür kolum kesilse vücudumla üstlerine atlarım dedi. Yine Resulullah'ın dinini sallallahu aleyhi ve sellem bozdurmam deyince Hazreti Ömer dedi ki Allah senin gönlünü göğsünü şerh etmiş. Yani manevi bir feyizle, cesaretle, şecaatle donatmış. Sana itaattan başka biz bir şey yapamayız dedi. Ve Hazreti Sıddık o vazifeyi gördü. Ama ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Kudüs fethi, Fars fethi, İran, şimdiki İran, Kisra'nın fethi, Kayser'in fethileri. Hazreti Ömer döneminde bütün Amerika, Rusya gibi düşün iki devletin hazineleri, bütçe yani merkez bankaların şey veyahut da neyse nerelerde ne malları, emlaklar geldi Medine'nin ortasına, Mescid-i Nebevi'nin önüne döküldü. Şimdi Resulullah zamanında olmadı bu işte. Hazreti Ömer zamanında nasıl oldu? Onu anlamıyorsan Hazreti Mehdi zamanında da İslam dünya hakim olacak. Tabii anlamazsın. İsa Aleyhisselam'ın niye nasip oluyormuş? Ya o ben ümmet olayım diye yalvardı da kabul oldu zaten. Peygamber olayım diye bir daha yeni peygamberlik istemedi ki ne? Ümmet olma şerefiyle gelecek. Ve bu ne buyuruyor? Resulü gönderdi hak dinle. Liyuzhirahu. Onu galip etmek için. Neticede lem akıbet içindir. Liyuzhirahu onu akıbet galip edecek. Aleddini küllihi. Bütün dinler üzerine. Şimdi hüccet ve galebe bakımından, ilim bakımından, Kur'an'ın doğruluğu bakımından, tahrif edilmemesi bakımından dünyada İslam'dan başka bir din, gerçek manada hak bir din yok. Bunu Yahudi'de, Hristiyan'da artık kendi kitabının 40 parça olduğunu, önüne gelen hahamın, papazın tahrif ettiğini, Kur'an'ın değiştirilmediğini artık bunu dünyanın gavuru da kabul ediyor. Bir İncil 40 tane, bir Tevrat bilmem ne kadar. Onu konuşmuyoruz. Orada galip geldi İslam. Şu anda din olarak hak bir din arayan araştırmacı, profesör, gavur, diyelim ki kafirler daha araştırıyorlar. Adamlar araştırıyorlar. En sonunda geliyorlar İslam'ı buluyorlar. Çünkü neden? Körü körüne gitmiyor adam. Araştırınca hakkı buluyor. Çünkü ilim eğer doğru ilimse hakka götürür. Yalan bir ilim değilse ilim hakka götürür. Birçok kafir onun için İslam'a hidayet buldu. Mühtedi oldu. Şu anda dünyada Yahudi oranı mı artıyor? Din olarak Yahudi dinine giren mi artıyor? Hristiyan dinine giren mi artıyor? Budist dinine giren mi artıyor? İslam dinine giren mi artıyor? Hele ki Avrupa'da. Hele Avrupa ve Amerika rakamları da doğru söylemiyorlar. Şu anda Rusya'da Müslüman oranı yarıya yakın, yarıdan fazla diyen de var. Tabii ki bunun bir de Türkiye Cumhuriyetleri'nin de orada kalan eski nüfusları olduğu için oradan da tabii Kırgızı'dır, Kazağı'dır, Tacikidir, Özbekidir onlar da Müslüman olmak hasebiyle onu konuşmuyorum. Ruslarda oluk oluk Müslüman olan var. E peki şimdi zaman teknoloji zamanı. Eskiden olsa körü körüne anadan atadan kalma efendim genetik yapı gibi derdi ki ben anamın dinindeyim, babamın, atamın yolundayım derdi. Tamam. E şimdi dünya şeffaflaştı. Deliller ortaya dağıldı. Bütün kitapların mealleri, tefsirleri, izahları internetlere doldu. Dünyanın hangi dilinde istese o dilden Kur'an'ı, tefsir, hadisi o bulabiliyor. Peki bu kadar ilim sebepleri arttığı bir dönemde hangi dine yöneliş artıyorsa anla ki bu millette manyak değil. Adamın efendim Alman'ı bilmem efendim Fransız'ı şusu busu bunlar da salak değil. Ya bunlardan Müslüman oranı artıyorsa İslam'ın hak olduğunun delilleri aşikar olmasa artmaz. O da genetiğine gider. Ama hakka gidiyor. Çünkü neden? İlim sebepleri arttı. Araştırıyor. Araştırınca bir bakıyor. Bütün Kur'an-ı Kerim'in buyurdukları hala çıkmaya devam ediyor. Hala hadis-i şerifler. Hele hadis-i şerifler. Oho! Yani hadis-i şerifte sineğin kanadındaki birinde zehir, öbür kanattaki panzehirin hadisini Japon çözüyor. Hadiste olduğunu öğrenince Müslüman olmak zorunda kalıyor. Öbürü denizde iki suyun birleştiği yer var. Onun balığı ona geçmiyor, onun balığı ona taşmıyor. Tuzlu su, tatlı su yan yana böyle duruyor. Yere geliyor, bölgeye geliyor. İşte efendim neyse, Cape Town'daysa, şuradaysa, burada alektilaf-ı rivayet. Birkaç yerde bu olaylar var. Bazen de dereyle denizin birleştiği noktalar var. E bu burası tatlı su, burası öz. Su girmez mi birbirine? Su olur da girmez mi birbirine? E bunları görüyor. Merocel Bahreyn'i el tekiyan çıkıyor. E işte Beyne ve Haberzahur'un sırrı çıkıyor. Adam Müslüman oluyor. Adam bunu evvelce bilmiş değil. E şimdi daha nice tıbbi. Çörek otunda bir mucize çıkıyor. Şifa mükülde ellesem. Ölüm hariç her derde deva olduğu çıkıyor. E şimdi öyle bir inceleme araştırmalar. O çörek otunun Almanya'da bir yatırım var. Bütün eczaneler mezzaneler bunun şeyi. İhtisas uzmanı olmuşlar. Yağını ayrı bir şey. Şu an şuna yarar, bu buna yarar. Her şeyde ona ilaçta fayda buluyorlar. O hadis-i şeriflerden işte ne diyorum sana müsteşrikler bizim ilahiyat hocalarından önce davranıp da o hadisleri hep gavurlar incelediler. Çoktan onların kitaplarını hazırladılar. Bu arada çok da istifade edilen oldu. Müslüman olan da oldu. E bizden birkaç tane gavur olan oluyor. Onlardan yüz binlerce milyonlarca Müslüman oluyor. Demek ki hak yol üzereyiz.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
2: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül Efendi.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül Efendi'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül Efendi yayınında değerli hocamız Şefik Kocaman Hoca Efendi Bir Gönül Sultanı sohbet programıyla sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
23: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
24: Gönül bahçeniz Lale Gül Efendim.
3: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
25: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kıymetli Müslümanlar bir gönül sultanı olarak Mahmud Efendi Hazretlerimizin hayatından bahsetmeye devam ediyoruz. Allah füyuzatına, berekatına bizleri gark eylesin. Himmetini, bereketini, tasarrufunu üzerimize daim eylesin. Bayağı bir tartışmalı da bir mevzu bu arada bunlar. Onu geçenki derste de söylemek durumunda kaldık. Nedir o? Neticede bu bir keramettir. Keramette de bir sınır yoktur. Bütün faydayı da zararı da yaratan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala kullarına tasarruf kapısı açar. Dilediği gibi onlara mülkünde hareket sahası bahşeder. Buna kimse karışamaz. ben öyle itikad ediyorum ki Allah-u Teala ona şu imkanları vermiştir, onun elinde bunları yaratmıştır dersin. Bütün hayır ve şerrin yaratılması Allah'a razı olduktan sonra onu istediği yerde Allah yaratır. Bu konuda itikadi bir sıkıntı çıkmaz. Ha senin itikad ettiğin doğrudur. Hani bu şekilde ona vermiştir veya vermemiştir. O başka bir mesele. Ama Müslümanlar olarak biz Allah'ın mülkünde Allah'ın Allah dilemedikten sonra hiçbir şey olmaz. Buna zaten itikad etmişiz. Hayrı şerri takdir eden Mevla'dır Celle Celaluhu, yaratan Mevla'dır. Dilerse bunları vesileyle, vasıtayla yaratır. Dilerse doğrudan yaratır, vesile vasıta kullanmaz. O Mevla'nın bileceği şeydir. Ama Allah dostunun tasarrufu, işte ölü veya diri olsun, bu noktada işin merkezi Allah'ın keramet yaratması meselesidir. İstediği gibi yaratır yani. Mucizeler veren Allah peygamberlerine, dostlarına da kerametler vermiştir. Bu böyle çokça tartışılacak bir şey değil aslında, ama hele ki ehl-i sünnet hocalar arasında bunun tartışılması biraz garip olmuş, ama yapacak da bir şey yok. Ne yapalım? Herkes kendi meşrebinden bir şeyler söylüyor diyelim. Şimdi Risale-i Kutsiye'den kaldığımız yerden beytimizi okuyalım, sonra hatıralardan devam edeceğiz inşallah. Risale-i Kutsiye'de İsmet-i Garibullah Hazretleri 28. sayfadayız. Buyuruyorlar ki, şeriat bilmeyen bilmez tarikat, tarikat bilmeyen bilmez hakikat, hakikat bilmeyen bilmez şeriat, nihayet istikametle şeriat, şeriat habliyle hakka gidelim cemali bakemal şeydir. Şimdi bu mevzuları çokça beyan ediyoruz ama illa ihtiyaç oluyor yani. Tekrar edilmesi gerekiyor. Bizim bir hocamız vardı, öyle de tekraru ehsen ve levkane 180 derdi. Yani 180 defa bile tekrar etsen tekrar etmek iyidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de önemli gördüğü mevzuları 3 defa söylerdi icabında. Aynı mecliste bir defa böyle bu şekilde tekrar ederek söylerdi ki zihinlere yerleşsin. Şimdi burada bir şeriat ifadesi var, bir tarikat ifadesi var, bir hakikat ifadesi var değil mi? Şimdi bunlar nedir? Şimdi tarikat yol demek, şeriat kanun demek. Din-i mübin İslam, ona şeriat diyoruz biz zaten. Şimdi şeriatın bir sureti var, bir de hakikati var. İmanın da sureti, hakikati var. Efendi Hazretlerimizin beyan ettiği üzere hani cennetin de sureti ve hakikati vardır. Bu dünyada imanın sureti var. Hani hadis-i şeriflerde geçer. La yu'mine hadukum. Sizden biri gerçekten iman etmiş olmaz. Şunu şöyle yapıncaya kadar, bunu böyle yapıncaya kadar diye geçer mesela. O hadis-i şeriflere ulemanın verdiği mana şu. Hakikat, hani imanı suretten hakikate geçmemiş olur. Peki sureta iman nedir? Şurada karıştırılmaması gereken bir durum var. Şimdi münafıklar sureta iman etmişler. Yani görüntüde iman etmiş görünüyorlar. İçeride kafirdirler. Onlardan bahsetmiyoruz. Buradaki imanın suretiyle hakikatinin arasını ayıran nedir? İmanın sureti nefsin terbiye edilmediği zamanki imandır. Yani ne demek? Nefsin mesela 4 tane kötü huyu var. İnkar, iba, tuğyan, münazaa. Şeriatı inkar eder, sürekli diretir. Azgınlığı vardır, seninle münazaa eder, çekişir. Bu nefsin kötü huylarıyla birlikte yapılan şeriat, din, surettir. Tamam mı? Yani nefsin iman etmemiş, kalbin iman etmiş. İmam Rabbani Selim buyurduğu gibi Allah-u Teala kalbin imanına itibar ediyor. Nefsin imanına değil. Nefsiz iman etti mi tabii o nefis mutmainne oldu demek oluyor. O yüksek bir makam yani. Velayet makamı yani. Allah-u Teala kemali kereminden son derece cömert ve merhamet olduğu için kalbin imanı ile iktifa ediyor. Ebedi cennete girmesi için bir insanın, ebedi cehennemden kurtulması için. Nefsi de iman ettirebilirsen, bu kötü huylarından vazgeçebilirse, ha onun yaşadığı İslam, gerçek yaşa İslam oluyor işte. Sahabe-i kiramın yaşadığı İslam gibi. Bu hakikat ve suret ayrımı Kur'an'da da vardır. Ulâike humul mü'minü hakka, gerçek müminler bunlardır diyor mesela. Ey iman edenler, iman edin. Ne diyor? Yani sureta iman edenler, işin hakkını verin, hakikaten iman edin demek gibi tafsilat var. Hadis-i şeriflerde de bu tafsilat var. Şimdi biz tasavvuf erbabı, Allah dostlarının evlatları olarak, onların yollarının suretada yolcuları olarak bu kelimeleri kullandığımızda neyi kastediyoruz? Tarikat, Allah'a giden manevi yol demektir. Bu yol nereden nereye gidiyor? Şeriatın suretinden şeriatın hakikatine gidiyor. Yani biz şimdi nefsi ıslah etmeksizin yaptığımız ibadetler surette kalıyor. Böyle içimizden çok atılarak böyle hani bir ibadet yapamıyoruz. Yani sürekli savaş halindeyiz nefiste. Dolayısıyla bu suret oluyor. tarikata çalışan bir adam, yani bir Allah dostunun maiyetinde, onun sohbetinde yetişen bir adam, nefsini ıslah ettiği için, edeceği için, eğer işin hakkını verirse tabii, o ne oluyor? Nefsini ıslah edince, nefis de iman etmiş olunca İslam'ın hakikatini yaşıyor. İşte bu İslam'ın şeriatın suretinden şeriatın hakikatine giden yola tarikat deniyor. Bu peki hani herkesin şimdi işin zoruna gidip de kabul etmeyenler oluyor ya, onlar şimdi inkar yolunu tutuyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kelimesi, sen yok deyince yok olmuyor bu yani. Sen şimdi güneş doğmuş, kuşluk vakti yakıyor her tarafı, sen gözünü kapattın, güneş diye bir şey yok diyorsun. Yani senin bu demen güneşe zarar vermiyor. Dolayısıyla tarikat diye bir şey yok. Tarikat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramı terbiye ettiği usuldür. Bundan ibarettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk mürşit, en büyük mürşit, sahabe-i kiramda en güzel müritlerdi. Peygamberimiz onları Kur'an'la, İslam'la, şeriatla terbiye etti, yetiştirdi. Bu muameleye biz tasavvuf diyoruz aslında. Konu bundan ibarettir. Ama ağırına gidiyor bazılarının tasavvuf tarikat, inkar yolunu tercih ediyorlar. Yapacak da bir şey yok. Ne diyelim yani, biz elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bir daha söyleyelim. Tarikat, hakikat, bir de şeriat, marifet. Mesela bunlar hep kullanılan şeylerdir. Şeriatın suretinden hakikatine, sureta Müslüman olmaktan hakiki Müslüman olmaya giden yoldur bu. Allah'ım nasip eyle ya inşallah. Şimdi diyoruz, kısaca mana vereceğim, çok fazla uzatmadan inşallah. Şeriat bilmeyen bilmez tarikat. Bir adam şeriat bilmiyorsa tarikattan hiçbir şey bilemez. Yalan olur onun tarikatı yani. Mahmud Efendi Hazretimiz Kuddüs-i Sırrı'nın tarikata getirdiği tarif, bence en güzel tasavvuf tarikat tarifidir. Buyurdular ki, tarikat şeriatı dikkatli yaşamaktır. Eğer şeriatı dikkatli yaşamıyorsan senin tarikatın yalan oldu yani. Niye girdin tarikata? Tarikata girmenin sebebi neydi? Bir Allah dostu, Rabbani bir alimin maiyetinde, onun terbiyesiyle, onun teşvikiyle, onun talimi terbiyesiyle İslam'ı güzel yaşayalımdı. Sen tarikata girmişsin, şeriatı yaşamıyorsun. Seninki tarikat değil, o zındıklık olur, Allah muhafaza yani. İşte manevi hallerden, bilmemlerden falan bahsediyor. Bakıyorsun ortada namaz yok. uçmuşsun yani. Hani serhoş, serbaş, hoş, güzel. Hani kafan güzel mi diyorlar ya, içiyor adam, kafa uçuyor gidiyor. Sen uçmuşsun abi. Yani bazı öyle diyor, biz tarikata girdik, bizden onlar düştü. Daha önce söyledim onu burada. Yani bizden bu ahkam düştü diyenden ahkam gerçekten düşmüştür. Niye? Çünkü bizden ahkam düştü diyen adam kafir olur. Kafir olan adamdan da ahkam gerçekten düşer. Onun evvela onun üzerine olan birinci vacip nedir? Farz. İman etmesidir. İman edecek ki namazda mesul olsun yani. İman edecek ki oruçta mesul olsun. İman edecek ki işte haramlar haram olsun ona yani. İman etmedikten sonra zaten ebedi cehennemlik yani. Allah'ın muhatabı değil o adam yani. Önce iman etmesi gerekiyor. Allah muhafaza. Tasavvufu böyle hani yanlış değerlendiren, yanlışı arzu edip de o tarafa gidenler var. Yoksa her şey ortada yani. El helalü beyyünü ver haramü beyyünün. Efendimizin buyurduğu gibi helal haram bellidir yani. Sen Mevla'ya yaklaştın, manevi haller sahibi oldun. Artık o kadar incelemesen de olur. Yok ya. Bu manevi yolda mesafe kat eden, Allah'ın sevgisinde yok olup giden adam demek oluyor. Allah'ın aşkıyla kalbi yanmış adamın. Allah'ın razı olduğu en basit görülen ameli farz gibi kabul eder onlar. Sen hangi muhabbetten, hangi sevgiden, hangi manevi halden bahsediyorsun? Allah işin yalanından bizi kurtarsın. Şeriat bilmeyen adam eğer İslam'ı yaşamıyorsa, farz, vacip, sünnet, müstahap, edebi yapmıyor, haram, mekruh, müfsitten kaçmıyorsa bu adam tarikat bilemez ya. Bunun yalandır yani. Tarikat bilmeyen bilmez hakikat. Tarikat bilmiyorsa, manevi o yola çalışmıyorsa işin hakikatine de eremez. Hani surette kalır, hakikate ulaşmamış olur. Hakikat bilmeyen bilmez şeriat. Hakikate ulaşamayan da gerçek şeriatın kıymetini bilemez. Basit gelir ona, kolay gelir ona yani. Hayır, bir sünneti terk etmiş, o sorun değil yani. Farzı terk ediyor adam, sıkıntı görmüyor ki. Ama manevi olgunluk olsaydı, Mahmud Efendi Hazretimizden onu ben nakletmiştim size. Bir daha nakledeyim. Teberrüken bir gün yatsı namazına bekliyorduk Efendi Hazretlerini. Geceler uzun. Yatsıdan sonra çıkıp Risale-i Kutsiye okuyup nasihat ediyor, vaaz ediyordu bize. Geç kaldı. Biz de biraz bekledikten sonra kalktık, namaza durduk İsmail Efendi Camii'nde. Sonra namazın sonra baktım Efendi Hazretleri kürsüye çıkıyor. Gelmiş yani. Buyurdular ki yollar kapalıydı. Arabayı bilmem nerede bıraktık. Geldim dedi. Farzın tekbirine yetiştim. İlk sünneti farzdan hemen sonra kıldım ama bu bana ölümden ağır geldi dedi.

eğer biliyorsa ki bu Allah'ın sevdiği bir şeydir, edeptir veya müstahaptır hiç fark etmez. Onu farz gibi yapıyorlar. Gerçekten sen manevi hal sahibiysen, tarikat tasavvuftan mesafe aldıysan, İslam'ı kılı kırk yararcasına yaşarsın. Konu budur yani. Mevzu bundan ibarettir. Hakikat bilmeyen bilmez şeriat bu demek. Nihayet istikametle şeriat. Nihayet işin başında da olsan, ortasında da olsa, sonunda da olsa yapman gereken dini mübini İslam'ı güzel yaşamaktır. Yani bu davanın ispatı böyle oluyor. Risale-i Kutsiye bu bahsin başında ilk okuduğumuz beyt öyleydi. Aziz dersen bize aç bunda bir bab. Meşayih çok cihanda kimdir erbab? Çok şeyh var. Bize bir beyan getir, bir fasıl aç. Kim bu işin ehli? Gerçek şeyh kimdir? Öğrenmek istiyor musun? Dilersen agah olmak ana ahbab. Sen bu uyanık olup da onu bilmek istiyorsan bu işin ehlini gerçekten şeyh kimdir, Allah dostu kimdir, öğrenmek istiyor musun? Söyleyeyim diyor. Şeriat fark eder bir irtiyap. Hiç şüphen olmasın, sadece bu işi şeriat ayırır. Eğer bir adam dini mübini İslam'ı güzel yaşıyorsa, emirleri tutuyor, yasaklardan kaçıyorsa ve şeyh olduğunu iddia etmişse bu adam şeyh olur. Şeriatla zakka gidelim, cemali ve kemal seyreder. Mesele bundan ibarettir. Allah-u Zülcelal Hazretleri Celle Celaluhu yanlışa sapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Şeriat habli ile hakka gidelim, cemali ve kemal seyredelim. Şeriat ipi, şeriat İslam, Kur'an Allah'ın ipidir. Ya yennâsu, nasıl da ayeti kerime, hafız okusana. Ve'tesimû bihablillâhi cemî'an. Âl-i İmran suresinde Allah'ın ipine topluca sarılın. Allah'ın ipi nedir? Kur'an'dır. Sünnettir, din-i mübini İslam'dır. Ona Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. Dünyaya her gelen dalalet kuyusunda dünyaya geliyor. Hidayetten yoksun, bir şey bilmiyorsun ya. Kuyunun dibindesin. Mevla seni o kuyudan çıkarma, dalalet, sapıklık kuyusundan çıkarmak için sana ip uzatıyor. O ipe ne deniyor işte? Kur'an deniyor. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki yani ve'tesimi'yi açıklarken iyice sarılın demek o. Mesela dedi böyle parmağıyla gösterdi bize. Sen dedi kuyunun dibindesin. Allah sana ipi sarkıtmış. Şimdi ipe dedi böyle tutsan olur mu? Dokunuyorsun sadece. Bu ip seni yukarı çıkarmaz ki. Böyle tutsan dedi. Yok. Sen şöyle tutmakla insan kendi gövdesinin ağırlığını kaldıramaz ki. Böyle tutsan dedi. Böyle tutsan biraz çıkarsın dedi. Yorulunca bırakırsın gene düşersin dedi. Ne yapmak lazım dedi. O ipi alacaksın. Beline sarıp iyice bağlayacaksın. İki elinle tutacaksın. Gerekirse o ipi ısıracaksın yani. Her şeyinle o ipe i'tisam bu. Tamamen sarılacaksın. İslam'a, Kur'an'a böyle sarılmak gerekiyor. Tarikat, tasavvuf erbabıysan, şeyhsen, müritsen, seni burada gösterecek kendini yani senin kemalatın. İslam'ı güzel yaşıyorsan ha demek ki senin yolun doğru yoldur. Yaşamıyorsan ha hoca boş ver. O onu yapmasak da olur, bunu yapmasak da olur. Farz mı bu falan? Sen daha o sevgiye ulaşamamışsın ki. Tarikat sana o aşkı verecekti, o sevgiyi verecekti. O sevgi senin kalbine düştüğü zaman sen yapılması gerekenin farz, vacip, sünnet, müstahap olduğunu sormayacaksın bile. Allah bunu istiyor mu bizden? Bitti. Hepsi bize farz diyeceksin yani. Allah Celle Celaluhu o büyüklerin yolunda gitmek nasip eylesin. Muhammed Efendi Hazretlerimizin hatıratından bahsediyorduk. Evet. Alaaddin Efendi babamızdan sonra o 1961 Ağustos 1960'ta vefat ettiler. Ondan sonra da tabii irşat yükü, vazifesi Muhammed Efendi Hazretlerimizin omuzlarına bindi. Dolayısıyla insanları Allah'a kavuşturmakta, İslam'ı anlatmakta çok gayretler sarf etti. Gecesini gündüzüne kattı. Uyumadı yani. O kadar yani kendisini helak edercesine gayret etti ve gerçekten muvaffak da oldu. Yani kendisi yaşadığını anlattığı için. Biz şimdi anlatıyoruz, fayda etmiyor. Niye? Çünkü biz kendimiz amel etmiyoruz onunla. Bizim hocalığımız lafta yani söylüyoruz. Allah amel etmek nasip eylesin. Ha, o şimdi amel ettiğini söylediği için insanlara tesir ediyordu. Gecesi gündüzü onun tamamen İslam'a, Müslümanlara hizmetle geçiyordu. Bu hususta da işin merkezi neydi? Medreseydi. Niye? Çünkü din bir bilgidir. Bu bilgiyi birileri bilecek ve anlatacak. Bunun yeri de medresedir yani. Ha, tabii bu bilginin diğer bilgilerden farkı ne? Onu hayata tatbik etmek zorunluluğu. Yoksa İslam'ı biliyorsun, yaşamıyorsun. Evet, sen beş para etmezsin. Yani. Sen bildiğin sana zarar yani. Bildiğin sana zarar.
Allah-u Teala ilmiyle amil

olabilmeyi nasip eylesin ihlas üzere. Abdullah Hoca, Efendimizin oğlu rahmetli, o öyle anlattı. Dedi ki yani Efendimizin pek göremezdik ki dedi yani. Gece teheccüd vakti bir çıkardı, daha bir daha yatmaya gelecek eve yani. Ancak yatma vakti gelebilirdi. Eve giderken ben görürdüm böyle. Her gün mesela yatsı namazından sonra Efendimizin sağ cebinde mi, sol cebinde mi böyle bakardım, çikolata olurdu. Eve giderken çocuklara, torunlara verecek onu yani. Muhtemelen torunlarına veriyordu. Mutlaka hediyesini götürürdü, ben görürdüm onu. Mahmut Şevket Usta Osmanoğlu anlatıyor. Allah'ın basireti ihsan eylesin. Camide diyor bir saf olurduk diyor. İki saf zor olurdu yani. Daha ilk başlarda yani. Sonra şimdi o yayıldı gitti, ne kadar büyük bir cemaat oluştu yani. Sakallı sayısı da azdı diyor. O zaman bu sakal bırakmakla alakalı var ya, ehlen ve sehlen. Büyük mücadeleler verildi. Yani sakal dediğin senin, şimdi mesela kim bir tane yazı gösterdiler bana. İşte vakti zamanında Efendi Hazretlerimizle münasebeti olan bir tanesi ne yapmış? İşte Efendi Hazretlerine demiş ki bu sakal o zaman cihan şumul bir adetti de falandı filandı. Efendi Hazretlerine şalvar, cübbe, sarı çarşafı sordum diyor. İşte dedi ki ne demiş? Bizim tarikatımız teslimiyet yoluymuş. Hani bizim ihvanımız belli olsun, teslim olsunlar diye bu zor şartı getirmiş. Zinhar iftiradır. Zinhar iftiradır. Mahmud Efendi Hazretlerimizi zerre kadar tanımamış, bilmemiş adam demektir. Kaldı ki tanımaz, bilmezsin de böyle bir iftira etmezsin ya. Sen daha şeriatı bilmiyorsun yani. Sakalın hükmünü bilmiyorsun İslam'da senin. Ebu Cehil'de de sakal vardı. Peki Bukhari'de niye geçiyor? Haliful müşrikine veffirul liha vahfiş şevarib. Müşriklere muhalefet edin, sakalınızı bol bırakın, bıyığınızı kısaltın. Niye geliyor? Böyle geçiyor. Mecusilere muhalefet edin, müşriklere muhalefet edin diye. Sakalsız olarak Efendimizin huzuruna girmiş olan Kisra'nın elçilerinden peygamber niye yüzünü çevirdi? Daha burada ne kadar hükümler var. Bakın kıymetli Müslümanlar. Evvela hakkı kabul etmek lazım. Şimdi biz kuluz. Allah'a kulluk yapmak için dünyada bulunuyoruz. İmtihan için bulunuyoruz. İmtihan nefisledir. Biz bu nefisle savaşmak zorundayız. İmam Rabbani'nin buyurduğu gibi İslam'ın bütün emirleri bu nefsi ezmek üzerine geliyor. Yani Mevla her emirde, her yasakta bize şunu demiş oluyor. Beni mi dinleyeceksin, bana mı itaat edeceksin, nefsine mi itaat edeceksin? Konu budur şimdi. Biz baştan nefsin tarafından saf tutarsak bitti. Kaybettik yani. İşimize gelmeyen noktada hemen o zaman su koyuvereceğiz demektir. Öyle değil. Dikkatli olalım. Şimdi Allah-u Teala bir şey emrediyorsa bu elbette nefsin zoruna gidecek yani. Ama biz en baştan safımızı Allah'ın safında koyacağız. Onun tarafında olacağız. Yani yapmaya çalışacağız. Sakal meselesine gelen de şalvarıydı, cübbesiydi, çarşafıydı. Bunlar bir cemaat alameti değildir ve asla Mahmud Efendi Hazretleri kendi cemaati böyle, hayır kendi müridi olmayan herkese bunu söylüyordu ki. Sanki orada sadece kendi müritlerine bunu söylermiş gibi. Hayır, bu İslam'ın kıyafetidir diye. İslam'ın kıyafetinin belli ölçüleri var. Kafire benzemek yasak bu dinde yani. Bunun delillerini irad edecek olsak sohbet biter yani burada. Öyle onu, oraya girmek istemiyorum. Vakti geldikçe zaten konuşuyoruz bunu. Hani ayetiyle, hadisiyle anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın temelinde küfre, müşriye, ehli kitaba muhalefet var. Onlara benzememek var. Sahih Müslim'de hadis-i şeriftir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh diyor ki Efendimiz üzerimde aspurla boyanmış iki elbise gördü. Dedi ki inna hadi min thiyabil küffari fela telbesa. Bu kafir kıyafetidir, giyme bunu dedi bana. Sen neden bahsediyorsun ya? Yani şu anda peygamberimiz olsaydı pantolon giyerdi. Giymezdi arkadaş. Sen giyiyorsan da hiç olmazsa Resulullah'a iftira etme ya. İftira etme yani. Müşriklere de kafirlere de muhalefet etmiş. Ha diyorsun ki onlar şunu da giyiyorlardı. Peygamberlerden kalma, Allah'ın hidayetinden kalma şeyler var. Peygamberimizden önce hac ediyordu müşrikler. İyi o zaman biz de muhalefet edelim. Hac etmiyorum. Hac İbrahim Aleyhisselam'dan beri geliyor. Allah'ın peygamberine emrettiği bir ibadettir hac. Biz onu yapıyoruz. Müşriklerin araya karıştırdıkları, saçmadıkları peygamberimiz ayıkladı. Olması gerektiği şekliyle, Allah-u Teala'nın emrettiği şekliyle hacı bize öğretti. Bazı müşriklerde sakal var. Ya şu an mesela daha dündü. Kime bir acabiye rica ettim sakalı bende. Ya hocam dedi şimdi kafirler de sakal bırakıyor. Dedim ya kafirlerin bize benzemesi yasak değil. Bizim onlara benzememiz yasak. Sakal bizim dinimizden bir parçadır. Efendimizin emri var bu hususta.
Dolayısıyla biz bunu yaparız. Gavurlar şimdi namaz kılacak olsa, iyi biz kafirlere benzemeyelim, namazı mı terk edeceğiz? Öyle bir şey yok. Yani İslam'ı doğru anlamak lazım. Bir de Mahmud Efendi Hazretleri İslam'ın nişanesine hürmet ediyor. وَمَنْ يُعَظِّمْ ذَٰلِكْ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ İslam'ın şiarına tazim etmek İslam'ın alametine kalbin takvasındandır. Bunu bu şekilde gördüğün, bunun fıkıhtaki hükmü işte farz olur, vacip olur, sünnet, müstahap, edep olabilir ama bir İslam nişanesi ise ona sonuna kadar müdafaa etmek, ona sonuna kadar hürmet etmek lazım gelir. Bu İslam'ın şekli böyle. Müslümanla kafir ayırt edemiyorsun. Aynı şekle bürünmüş. Hatta onu söyledim size. Papazın bir tane söyledi demiş Yunanistan'da. Müslümanlar bize çok benzedi. Artık demiş kim Müslüman, kim Hristiyan ayıramıyoruz. Boynunuza haç falan takın demiş. Yani hiç olmazsa Hristiyan'ı ayıralım demiş adam yani. Düştüğümüz rezalete bak ya. Düştüğümüz rezalete bak. Kur'an okumuyoruz, hadis okumuyoruz, ahkam bilmiyoruz. Sahabe-i kiram bu dini nasıl tatbik etti ondan haberimiz yok. Ondan sonra nefsimizin hoşuna gittiği şekilde ahkam kesiyoruz. Büyük mesuliyettir. İnsan kendini helak ediyor. Allah muhafaza. Mahmud Efendi Hazretleri İslam şairi olduğu için bunların üzerine durmuştur. Ahkamını çokça beyan etmiştir. Bizden olan belli olsun diye. Herhangi bir cemaatin kendisini diğer Müslümanlardan ayıran bir şekilde bürünmesi hiç hoş bir şey değil. Ben başkayım. Hayır efendim, bunlar İslam'ın nişaneleridir. Mahmud Efendi Hazretleri kendi cemaati, talebesi, müridi veya değil hiç fark etmez. Herkese söylemiştir bunu. Sünneti yanlış anlıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Kendileri sünneti tatbik etmedikleri için istiyorlar ki yani biz de tatbik etmeyelim. Allah bize bu sünneti üzere istikametler versin inşallah. Sakal meselesi için çok emekler verildi. Mesela caminin, İsmail Efendi Camii'nin tam karşısında kahve varmış mesela. Bir çıkıyor ihvan, kaç kişiyseler artık, sakallı, sarıklı adamlar veya cübbeli, sarığın serbest olması, 28 Şubat'ta yasak edilmesi, işte 90'lı yılların başında falan hemen hemen serbest olabildi. Çünkü çok acayip hürriyetimiz vardı. Demokrasi o biçimdi yani. Kafamıza şu sarığı koyamıyorduk yani. Papaz kıyafetiyle gezebiliyordu, biz Müslüman kıyafetiyle gezmekte sıkıntı çekiyorduk yani. Sakallı olan adam işe alınmıyor, değil mi? Ama Marx diye bir herif vardı, neydi bu? Evrim. Onun sakalı var mesela. Onun sakalından bırakana bir şey demiyorlar. Öyle, papazların sakalına bir şey demiyorlar. Papazların kıyafetlerine bir şey demiyorlar. Rahibelerin kıyafetlerine bir şey demiyorlar. Ama İslam'dan dolayı yapılınca onun düşmanı kesiliyorlar. Biri şöyle diyor. Diyor ki işte filan millet, hani artık siyasi parti midir, bir zihniyet yani. İşte din düşmanıdır derler diyor. Din düşmanı değiller. Öyle değil diyor yani. Din düşmanı olsaydı Yahudi Hristiyan'a da düşman olması gerekirdi. Onların da kendilerince muharref de olsa bir dini temsili. Hani güya din hükümleri tatbik ediyor mesela. Hiç duydunuz mu İsrail şeriatıyla alakalı, Yahudi şeriatıyla alakalı bizim o aydın geçinen zulmet içindeki adamların laf söylediğini? İsrailli asker 13 yaşında bir Müslüman kız çocuğunu öldürüyor. Adama mahkeme ediyorlar. Niye biliyor musunuz? Bu belki 90'lı yılların hadisi. Niye mahkeme ediyorlar adamı? Diyorlar ki sen onu bir kurşunda öldürebilirdin, bir şarjörü niye harcadın? Bu adamların bu kadar gaddarlıklarına, gavurluklarına, barbarlıklarına, zulümlerine bizim aydın geçinen İslam düşmanları laf ediyorlar mı? Yok. Oradan aldıkları kuvvetle bize saldırıyorlar zaten. Ağababaları onlar oluyor. İşte din düşmanı. Onlar İslam düşmanları. Zaten Allah katında din sadece İslam ya. Ötekiler din zannedilen, din edinilen şeyler. Onlara itiraz yok. Çünkü nefis karışmış. Onlar istedikleri gibi yamultmuşlar. Ama İslam Allah'ın korumasında kıyamete kadar onu yamultamıyorsun. Dolayısıyla düşmanlık ediyorlar. Evet. Şimdi cami-i şerifin tam karşısında kahve var. Tabii insanlar cahil, bilmiyorlar. Sarıkla sakalla cübbeli çıkınca cemaat şeyden, camiden, onlar bağırırlarmış. Yuu papazlar diye. Papazların da sakal oluyor bazen. Bizimki Resulullah'ın bıraktığı sakaldır. Resulullah'ın emrettiği sakaldır. Biz ondan dolayı bırakıyoruz. Kim ne için bırakırsa bıraksın, o bizim umurumuzda değil. Tebliğ meselesi, Efendimiz tek tek bütün kapıları hem kendi gezmiş hem bütün ihvanına emretmiş yani. Gideceksiniz. Ahiret var. Namaz kılıyor musun diye soracaksınız. Sonra dönüp geleceksiniz demiş. Yani
İki cümle, üç cümle bile olsa insanlar bir şey duysun. Hiçbir şey duymayınca ne olacak? Hepimiz sorumlu, mesul olacağız yani. Bunu çokça tekrar ettiğim şeylerden bir tanesi. Mahmud Efendi Hazretlerimiz öyle buyuruyordu. Şimdi insan dünyaya geliyor. Anasından babasından bir şey görmüyor, cahiller. Mahallede bir şey görmüyor. Okula gidiyor, orada da bir şey görmüyor. Sen de gidip buna Allah'tan, kitaptan bir şey anlatmazsan nereden görecek bu adam? O kadar cahillikler vardı ki bir gün Efendi Hazretlerimiz mektubat okuyordu bize. İsmail Efendi Camii'nde, kürsüde. Bu tam da mektup uzundu mektup. Akaid'den bahsediyor. Ahirete imanla alakalı kısım, orasını anlatıyor. Efendi Hazretleri buyurdu ki ben burayı okuyordum dedi. Böyle o İsmail Efendi Camii'nin kapısından giriyorsun, solda bir direk var. Onun ön tarafını göstererek dedi ki oralardan dedi 60 yaşlarında bir adam kalktı ayağa. Bana dedi ki ya hoca efendi sen ne diyorsun? Öldükten sonra dirilmek var mı dedi ya. Var dedim diyor. Ya dedi ben dedi 12 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım dedi. İlk defa duyuyorum dedi ya öldükten sonra dirilmek. Ben adam namaz kılıyor ha. Cehaletin geldiği seviyeye bak. Namaz kılan adam niçin kıldığını bile bilmiyor. O kadar bir tabii onun tam çocukluk gençlik zamanları en büyük yıkımların yaşandığı bir zaman olduğu için mahrum kalmış adam yani. Ben ya öldükten sonra dirilmekten haberi yok adamın ya. Namaz kılan adam. Efendi Hazretleri buyurmuş ona ki şimdi iman ettim ya. İnandım tabii demiş ya. Demek iyi niyetli gerçekten ahlaklı bir adamdı. Allah ona elhamdülillah. Ahlaklı bir adamdı. Allah ona elhamdülillah. Nasip etti yani tam iman etmeyi. Şimdi o kadar cahillikler var ki neuzü billahi teala. Gene Efendi Hazretlerinden işittim ben bunu. Cehaletin seviyesini anlatırken. Yani kendi kardeşiyle zina eden adam bunu biz oyun bilirdik diyor yani. Öyle çevreler var ki hiçbir şey duymamışlar. Hiçbir şey duymamışlar ya. Ne olacak? Biz mesul oluyoruz o zaman işte. Allah'ın bize dine emrettiği, yani dinde bize emrettiği tebliğ olayı, tebliğ vazifesini yerine getirmemiş oluyoruz. Efendimiz diyor, "Belligu anni ve le ayeten," bir ayet bile olsa benim tarafımdan anlatın diyor. Mahmud Efendi Hazretleri'nin hayatı burada, bu uğurda geçti işte. Allah'ın kullarına, Allah'ın dinini anlatabilmek için elinden geleni ardına koymadı gecesiyle gündüzüyle. Herkesi de bu yolda seferber etti biiznillahü teala. Bir gün birisinin kapısını çalmış, Rizeli bir abi çıkmış. Ona bir şeyler anlatınca Efendi Hazretleri, sana mı kaldı bu iş? Sen kim oluyorsun? Bu kısacık boyunla bana din mi öğreteceksin? Şöyle hakaretler etmiş. Sahtekar şu bir şeyler demiş. Yanındakilerin Efendi Hazretleri şimdi durduruyor. Onlar kızacaklar. Durduruyor. Efendi Hazretleri buyuruyor ki beni bir tek sen anladın. Bu arkadaşlar henüz anlamadılar diyor. Sonradan tabii o gelmiş halakaya katılmış. Yani o güzel ahlakı, o hilmi, o merhameti görünce gelip niceleri ona katılmışlar yani. Sonra bir tane sinema varmış. Bu şey var ya, İsmail Efendi Camii'nden oradan giriyorsun. Büyükşehir Efendi'ye giderken İsmail Ağa resmi Kur'an kursu var. Evvelce orada sinema işletilirmiş. Böyle bir perde oluyor. Perdeye işte makineden görüntüler, mikrofonlar bilmem neler. Mahalle arasında sinema gürültü o biçim namaz kılarken sıkıntı çekilirmiş yani. Zalim adam namaz kılarken bile kapatmıyor demek ki. Çok yalvarmışlar, yakarmışlar, bir türlü olmamış yani. Adamlar ısrar etmişler bu sinema için. O zaman demişler ki Mahmud Efendi Hazretleri'ne, yani imza toplanılır da işte kaymakamlık, valilik, hangi muhtarlık, kime ise müracaat yapılacaksa, ona müracaat yapılırsa bu iş, yani buranın halkı bunu istemiyor, dolayısıyla iptal olunur diye. Efendi Hazretleri o zaman bütün ihvanı da görevlendirmiş, talebeleri, hocaları, demiş ki kapı kapı gezeceksiniz, imza toplayacaksınız. Kendi de gitmiş, kapı kapı gezmiş, bu sinemanın iptal edilmesi için yani imza verir misiniz diye. Bir eve gitmiş, çalmış, kadın çıkmış. Demiş yani evin erkeği evde değil mi? Demiş 5 dakika önce sinemaya gitti demiş. Namaz kılan adam. Efendi Hazreti demiş ya namaz kılan adam böyle yaparsa kılmaya ne yapmaz ki demiş ya. Bu sinemalar, tiyatrolar, bu filmler, diziler, bilmem neler. Sonsuzluk kervanı gidiyor, biz neyle meşgulüz? Allah yolundan alıkoyan işte tağut oluyor bunlar. Tağut, Allah'a kulluktan alıkoyan her şeye deniyor. İster bu tapınılan put olsun, isterse film olsun. Allah yolundan seni alıyorsa tağut deniyor ona işte. Bunlar hepsi tağut oldu yani. Allah muhafaza. Bir hadis-i şerif var. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kelamı olarak da naklediliyor. Miraç'ta İbrahim aleyhisselamın Peygamberimize söylemesi olarak da rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle geçiyor. İnnel cennete kıyanun, cennet bomboş bir arsadır ve inne gıraseha

0: O cennetin yeşillendirilmesi kavluke şöyle söylemendir. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Kelime-i tevhidden sonraki en kıymetli zikirlerden biridir bu. Bunu söylemekle cennet yeşillendiriliyor. Cennete ağaç dikiliyor. Şimdi bu cennette ağaç oluyor yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifin manasını verdikten sonra buyurdu ki cennet bomboş bir arsa, sen oturdun film seyrediyorsun. Ömür sermayesini nerelere harcıyoruz? Ya Rabbi akıllandır bizi. Laf olarak biliyoruz, ilim olarak biliyoruz ama amel etmeye sıra gelende bu nefis, bu şeytan bizi yatırıyor maalesef. Evet. İhsan Bulgur Hoca anlatırmış. Efendimiz Aleyhisselatü camiye gelir erken vakit çok dert dinlerdi diyor. Namazdan sonra vaaz eder, ikindiden sonra aşır okur, mana verirdi. Dert dinlemek meselesi önemlidir. Yani kanaat önderleri, toplumun ileri gelenleri, ehli hal ve ehli akit, ilim sahipleri, bunlar dert dinlerler. İnsanların çünkü istişareye ihtiyacı vardır, dertlerini dinler, paylaşırlar, sen ona yol gösterirsin. Şimdi insanlar içinden çıkılmayacak hale geliyor. Mesela Mazhar Osman derler ya, Bakırköy'deki ruh ve sinir hastalıklarının temeli odur yani, Mazhar Osman Efendi. Bu zat hani ordinalis profesör mü ne, orijinalis profesör mü, bir şey geçiyor. Yani bu ruh ve sinir hastalıklarında eğitim görmüş, gelmiş burada açmış. Tabii tıklım tıklım dolmuş hastane. Herkesin psikolojisi, ruhu bozuk yani, sinirleri bozuk. Bir ara milli şefle görüşmüş. Demiş ki efendim, bu şimdi siz tekkeleri falan kapattınız, tarikatları, zavileri kapattınız, medreseleri kapattınız. İnsan orada şeyh efendiler yani okuyor, üflüyor, insanları nasihat ediyor. Çoğu iyileşiyorlardı. Bu bize gelen hastaların çoğu bizlik değil aslında demiş yani. Bunlar yani güzel telkinlerle okumaklarla hallolunacak mevzular demiş yani. Dolayısıyla biz bunlara yetişemiyoruz. Madem demiş tarikatları kapattınız, bari bu hani şeyhel efendilerden birkaç tanesine kadro versek de bunlar gelseler hastanede bu hastaları okusalar demiş, çoğundan kurtulurduk, biz de uğraşmazdık onlarla demiş yani. Şimdi milli şef ona demiş ki bak demiş Osman Bey demiş yani, ne sen böyle bir şey söyledin ne de ben böyle bir şey duydum demiş yani. Kapat konuyu demiş yani. Bile bile yapıyorlar yani. Bile bile yaptılar. Neler yaptılar? Ne özgürlükler, ne hürriyetler yaşadık biz. Bildiğiniz gibi değil. Ya birisi bana bir hikaye anlattı. Bu arada bir o ortamı böyle genişlendirmek için anlatıyoruz onu. Gerçek yaşanmış olay. Adam dua ediyor. Hani bazen insana dersin ya çok sıkıntıdayım, bildiğin gibi değil dersin ya. O da dua ederken ya Rabbi çok dardayım, bildiğin gibi değil demiş ya. Bir hafta 10 gün aklıma geldikçe güldüm buna yani. Şimdi insan Mevla der mi bunu yani, bildiğin gibi değil, Allah her şeyi biliyor da. Ama cehalet ya da insan darlanınca ne diyeceğini bilmez yani. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de ve Müslim'de geçer bazı şerif, bir kişiden bahseder. Hani Allah-u Teala kulun tevbesini ne kadar sevindiğini anlatırken adam mesela suyu, yiyeceği, içeceği, silahı hayvanındadır. Bir sahrada yolculuk ediyordur. Bir ara istirahat edip uyandığında bir de bakmış ki hayvan gitti. Yani ne demek bu? Kendini savunacak silahın yok. İçecek suyun yok. Yiyecek aşın yok. Sahradan çıkamazsın. Ölürsün ki. Aradı, aradı, aradı. Artık hayattan diyor ümidi kesti. O ilk kaybettiği yere geldi. Düştü, bir bitap düştü yani. Uyudu. Bir açtı gözünü ki devesi gelmiş. Bu adam ne kadar sevinir diyor. Efendimiz diyor ki Lallahu efrahu bi tevbeti abdihi min abdin nezele diye. Yani Allahu Teala bu kulu tevbe ettiği zaman şu kuldan daha çok sevinir diyor. Teşbih yapılıyor burada. Şimdi bir rivayeti de şöyle geçiyor. O şimdi hayattan ümidini kestikten sonra görünce devesini, dedi ki ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim dedi diyor. Şaşırdı, ne diyeceğini bilmiyor. Ters söyledi yani. Yani ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin, bana iyilik ettin, inam ettin, ikram ettin, gönderdin bana hayvanımı, benim hayatımı bağışladın bana diye şükredecek yani. Efendimiz diyor ki ehda'e min şiddetil ferahi, son derece ferahlandı, sevinince yanlış konuştu diyor. Şimdi bazen de insan çok üzülünce yanlış konuşur. Mevla her şeyi bilir Celle Celaluhu. Evet. Dert dinleme meselesi vardır. Allah dostları dert dinlerler. O dert yani sen ona derdini anlat, o sana cevap vermese bile ilaç olur yani. Manevi teveccühüne mazhar olursun. O anlatmakla derdini alırlar adamdan. Bir de dert dinlemek zor iştir yani. Şimdi bizi hocalık, bizi hoca zannettikleri için geliyorlar, dertlerini anlatıyorlar. O her anlattığı dert omuzuna çöküyor senin. Ağırlık oluyor yani. Şimdi çözmeye çalışıyorsun onun derdi, eğer biraz Müslümanlığın varsa derdiyle dertleneceksin. Ne yapabilirim diye. Hani ayetten, hadisten bir nasihat vereceksin. Tecrübelerinden bir yönlendirme yapacaksın. Efendi Hazretleri gece gündüz dert dinlerdi insanlardan. Gece gündüz dert dinlerdi. Ve yani bir insanı bir yere oturtturun, istediği kadar sağlıklı olsun, insanlar gelip ona dert anlatsınlar, sağlığı bozulur adamın. Hasta olur yani. Efendi Hazretleri'nin hastalıklarının niceleri böyle ümmetin derdini yüklenmekten oldu yani. Hatta Hacı annemiz anlatmıştı. Mesela çay biliyorsun içilir, güzel bir şeydir yani. Çayı yaratan Allah'a hamdolsun. Bizim bir hoca arkadaşımız vardı. O böyle çayı çok severdi. İşte yemekten sonra çay içer misin dendiği zaman biz diyor yemeği çayın hatırına yedik zaten diyor yani. Çay yemekten sonra çay vereceksin diye. Tabi bazen böyle insan hani bazı şeyleri çok üzerine düşebilir. İfrat tefrit olabiliyor. Efendi Hazretleri diyor sabah çay yapardık diyor. Sabah yemeği böyle bir tas çorba içine ekmek doğrardık. Hiç vakit kaybetmeyecek. Bir iki dakikada o çorbayı böyle kaşıklardı diyor. Tam çıkacak çay derdik. Bakardı çaya. Derdi ki ben onu içene kadar üç Müslümanın, üç ihvanın derdini dinlerim derdi. Çay içmezdi diyor. Çay insana dinçlik veren şeydir yani. Ne derler ona? Dervişlerin sevdiği de bir şeydir. Ama çoğunlukla içemezdi yani. Biz mesela Efendi Hazretlerimize yemek yedirirdik. Çay getirirdik mesela. O çaya böyle ekmeğini banarak yerdi. Yani tabi bu benim kendi anlayışım bu. Hani biz şimdi çayı ne için? Zevk için içiyoruz. Onun zevkle bir işi yok ki. İhtiyaçsa yapacak. Biz ona çayı getiriyorduk, o çayı yemek haline getiriyordu. Ekmekle banıp öyle alıyordu yani. Sonra biz her gün böyle bir su bardağı çay şekerliyorduk onu. İçine mesela ekmek doğruyorduk, onu o şekilde kendisine yediriyorduk mesela. Onu yerdi. Yemek oluyor artık yani. Zevk için bir iş yapmak yoktur Allah dostlarının kitabında. Onlar ne ihtiyaçsa yaparlar yani. İhtiyaçsa. Zevk mahalli burası değil ki, ahirettir yani. Evet, çok insanların derdini dinlerdi. Onlara fetvalar veriyor, işte nasihatler ediyor, yönlendiriyor, sıkıntılarını çözüyor. Böyle hallalül meşakil, müşkilatları çözen bir zattı yani. Bazen sen ona derdini anlatırsın, mektubatta da söyler bunu, anlatman yeter diyor. Risale-i Kusya'da geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Derdini arz ettin mi tamam, sana cevap vermesine gerek yok. Manevi teveccühüyle, duasıyla, bereketiyle Allah'ın size nice öyle sıkıntılar çözülür gider. Allah dostlarıyla iş kolaydır. Yani la husra fi emrin ma'al kiram mektubatta geçer. Allah'ın kıymetli kullarıyla hiçbir işte zorluk yoktur. Kendi başına iş yapmaya çalışırsan zora kalırsın. Allah dostlarından istimdad edersen, onların yardımı, bereketi, duası, himmeti olursa işler kolay olur biiznillahü teala. O şiirin aslı Farsça, bakir iman karha düşvar neist. Büyüklerle kerim, Allah'ın kıymetli kulları demek. Allah'ın kıymetli kulları dostlarıyla işler zor değildir. Kendi başına gitmeye çalışırsan zorlanırsın. Ama tevazu önemlidir. İstişare önemlidir. Onu söylüyorum. Yani bazen insan kendi bildiğini okur ya, Allah bu kainatın en akıllısına istişare emretmiştir. En akıllısına. Kim o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veşavirhum fil emr. Yapacağın işlerde ümmetinle, ashabınla istişare et. Sen iyi biliyor olabilirsin ama istişarenin temeli nedir? Tevazudur. Eğer kibir edersen, ben biliyorum dersen Allah senin burnunu sürter. Zarar edersin. Ama tevazu gösterir de istişare edersen, bana yol gösterin, fikirlerinizi söyleyin, daha doğrusunu, daha güzeli nasıl yaparız diye açarsan, o zaman muvaffak olursun. Ama eğer istişare etmezsen, istersen en akıllı adam ol, etrafında adam kalmaz, kimseyi tutamazsın yanında. Ne kibirli adam sevilmez çünkü. İstişare ise tevazunun başlandığı yerdir. Allah-u Teala istişare etmek, yapacağımız işlerde zarar etmemek nasip eylesin. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bugünlük bu kadar. Yeterli olur inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
1: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
4: Alaaddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
5: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
7: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
11: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
12: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
16: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
17: Onların kitaplarında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün vasıfları vardı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahir zaman peygamberi olacağı, onun vasıfları kaşından, gözünden, şeklinden, şemalinden, huyundan, suyuna kadar Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı Tevrat'ta, İncil'de ne yapmış? Hep anlatmış idi. Ve o peygamberlerde, yani Musa aleyhisselam da olsun, Davud aleyhisselam da olsun, İsa aleyhisselam da olsun, hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdelemişlerdi. Ve onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerinden, İsrailoğullarından geleceğini düşünüyorlardı. Ama ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan gelmeyince, Araplardan gelince eyvah dediler. Peygamberlik gitti, kitap da bizden gitti, itibar da bizden gitti dediler. İtibar niye gitsin? Yani Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Yahudi alimiydi. Ne yaptı? İman etti, Müslüman oldu ve ne kadar itibarlı bir zat oldu. İman eden kıymet kazanır. Allah pazarında en kıymetli şey nedir? İmandır. Tabii onlar ne yapmadılar? Bunu kabul etmediler. Madem bizden değil, madem bizim ırkımızdan değil ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle kabul etmediler. Bununla alakalı tabii Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler de bizlere bunu haber veriyor. Nitekim bakıyoruz Saf suresi 6. ayet-i kerimede Mevla Teala ondan bize bahsediyor. Ve buyurdu ki estağfirullah. Ve izkâle İsa ibn-i Meryem. Meryem oğlu İsa dedi ki ya beni İsrail inni Resulullah ileykum. Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın elçisiyim. Allah'ın size gönderdiği elçiyim ben. Nasıl bir elçi? Musaddikan limâ beyne yedeyye minet tevrâ. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı, tasdik edici. Ve mübeşşiran bir rasûli ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet. Ve benden sonra gelecek olan Ahmet isminde peygamberi müjdeleyici olarak gönderildim diyor. Bak ismini de zikrediyor. Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Ha şimdi bu müjdeyi verdi ama felemmâ câhum. Ne zaman onlara geldi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem de bil beyinat, beyinelerle, mucizelerle gelince kâlu dediler, hâzâ sihrun mubîn, bu apaçık bir sihirdir, büyüdür dediler ve ne yapmadılar, iman etmediler. Evet, yoksa dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geleceğini İsa aleyhisselam müjdeledi. İncil'de geçiyor, Tevrat'ta geçiyor. Abdullah ibn-i Selam radıyallahu anh ne dedi? Dedi ki ben dedi Tevrat'ın tefsirini babamdan öğrendim. Büyük alim, babası da büyük alim, Yahudi alimlerinden Tevrat okutuyor oğluna ve diyor ben Tevrat'ı babamdan okuyorum ve diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün vasıfların hepsi tek tek Tevrat'ta zikredilmişti. Ya onların hepsini ben ne yaptım? Oradan öğrendim. Babam diyor bunu tefsiri o dersi anlattıktan sonra ve diyor ki evladım ahir zaman peygamberi gelecek. Çok yakın şu vasıflarda gelecek. Ama şunu bil ki eğer o peygamber bizden gelmezse diyor, he vallahi tabi olmam diyor. Bunu Abdullah ibn-i Selam söylüyor. Yahudilerin büyük alimlerinden babasının ifadelerini bakın daha sonra bizlere naklediyor. Ve tabii daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince o da duyuyor bakıyor ki tabii yani bir peygamberlik iddiasında bulunan bir zat var. Bakalım Tevrat'ta babamdan okuduğum tefsirdeki o vasıflar o peygamberlik iddia eden zatta var mı diye Medine'ye geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girer girmez adeta büyüleniyor, şok oluyor. Ve ne diyor biliyor musun? Ey Allah'ın Resulü, vallahi hiçbir mucizen olmasa senin şu görüntün var ya peygamber olduğunu anlatmaya yeter de artar bile diyor. Evet. Ve diyor ki vallahi şu sima yalancı olamaz. Öyle bir görüntüsü var Resulullah'ın. Öyle sevimli, öyle mübarek, öyle nurlu. Peygamber yüzü var. Peygamber tavrı var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat'ta nasılsa kaşı nasıl öyle. Gözü nasıl öyle. Boyu nasıl öyle. Huyu, suyu, ahlakı, sureti nasıl bahsetmişse Tevrat aynısını diyor gördüm diyor. Ve bak yeminle söylüyor. Hiçbir mucizen olmasa ya Resulallah o mübarek elinde taşlar tesbih etmese, o mübarek parmakların arasından efendim sular akıp ordular doymasa, o işaret parmağınla ayı yardığını görmesem, hiçbir mucizen olmasa bile senin şu görüntün peygamber olduğunu anlatmaya yeter de artar bile diyor. Yani Tevrat hepsini yazmış. Onlar da biliyorlar ama Yahudi alimleri gizliyorlar. Hatta küçük yaşlarında amcası Ebu Talip'le Şam'a kervanla giderken o rahip ne demişti? Sakın bu çocuğu Şam'a götürme. Bu beklenen ahir zaman peygamberi olacak. Yahudiler bunu görür, tanır, anlar ve ona zarar verir, öldürebilirler. Çünkü onlar kendilerinden bekliyorlar. Kendilerinden gelmeyince her türlü zararı verebilecek bir huyları var demek ki bak. Onun için dedi bunu dedi Şam'a götürme. Zarar verir Yahudiler buna dedi. Onun için amcası Ebu Talip ne yaptı? Oradan yeğenini geri götürdü. Şam'a götürmedi yani. Tevrat hepsini yazmış. Onlar da biliyorlar ama Yahudi alimleri gizliyorlar. Hatta bakın Evs ve Hazreç kabilesi vardı Medine'de. Daha sonradan Ensar oldular değil mi? Onlar Yahudilerle öncelerden yani Medine'de çok Yahudi kabileleri var. Onlarla tabii iyi geçimleri de var, savaşları da var, birbirlerle mücadeleleri de var. O savaş ettiklerinde tabii Evs ve Hazreç kabilesi de güçlü kavimler, savaşçı kavimler onları yeniyorlardı. Bunun üzerine Yahudiler ne diyorlardı? Yakında bir peygamber gelecek. Yakında ahir zaman peygamberi gelecek. Biz ona tabi olacağız. O zaman sizin kökünüzü kazıyacağız, kurutacağız. Bak onlar da bekliyorlar. Ve ona tabi olunca güç kazanacaklarını ve bir devlet kuracaklarını ve o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, iman edenler, onun ashabı öyle bir İslam'ı zirveye dikecek, her tarafa İslam yayılacak, neşvunema bulacak. Bunu biliyorlar. Biz onlardan olalım diyorlar. Evet olun ama kendilerinden gelmeyince de inkar ediyorlar. İşte Evs-i Hazreç kabilesi Mekke'ye geldiği zaman peygamberlik iddiasında olan bir zat var diyorlar. Diyorlar ki gidelim görelim. Yahudiler böyle şeyler söylüyorlardı. Onlar ehli kitap. Onlar kitap ehli. Okuyorlar, biliyorlar. Eğer gönlümüz ısınırsa, eğer son peygamberin o olduğuna ikna olursak biz iman ederiz. Onlar bizim kökümüzü kazımak yerine biz onların kökünü kazırız. Ha, ikna olmazsak da döner geliriz. Ne zarar ederiz diyorlar. Ve Resulullah'ı görüyorlar. Aşık oluyorlar, iman ediyorlar, cennete kadar beraber gidiyorlar. Evet kıymetli kardeşlerim, sonsuzluk kervanının hepsi birer kahramanı oluyor. Rabbim hepsinin şefaatlerine bizleri mazhar eylesin. İşte kıymetli kardeşlerim, o peygamber aleyhissalatu vesselam onlardan gelmeyince, İsrailoğullarından gelmeyince, Araplardan gelince Resulullah'a düşman oldular ve Resulullah'a iman edenlere de düşman oldular. Araplara da düşmanlar ama müminlere düşmanlar. Evet, bak ne buyuruyor Mevla Teala? Bakara suresi 109. ayet-i kerime. Haseden min indi enfüsihim. Sırf içlerindeki kıskançlıktan, çekememezlikten dolayı düşmanlar. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Yani hak, hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra onlar da biliyorlar peygamber olduğunu ama o inatlarından, o hasetlerinden, o kin ve nefretlerinden kendilerinden gelmedi diye haseden min indi enfüsihim sırf içlerindeki kıskançlıktan, hasetten, çekememezlikten dolayı düşmanlık ederler. Şimdi anladın mı Mescid-i Aksa'ya niçin mübarek günlerde, gecelerde, aylarda saldırıyorlar? He? Niçin Ramazan'da saldırıyorlar? Niçin her Ramazan'da, her bayramda, her Kadir gecesinde bile saldırmadılar mı? Postallarla Mescid-i Aksa'ya girmediler mi? Çünkü seni üzeceklerini biliyorlar. Senin Ramazan'ını zehir etmek için o kutsal beldeyi, çünkü Mescid-i Aksa o da haremdir. Üçüncü haremdir. İkinci mescittir. İlk kıbledir. Ve bütün Müslümanların keyfini kaçırıyor, huzurunu kaçırıyor, rahatsız ediyor, huzursuz ediyor. Sana düşman olduğu için demek ki bak neler yapıyor kıymetli kardeşlerim. Evet, eşinde bakıyorsun. Yani Gazze'de neler yapıyor? Gazze halkı Müslüman değil mi? O Filistin halkı. Araplar, Müslümanlar ve bu Siyonist kafa nasıl bombalar yağdırıyor? Fosfor bombalarına kadar. Hani derler ya insan düşmanına bile reva görmez bunu. Yani düşmanımın başına vermesin diye bir şey var ya. Ya bunlar nasıl görüyorlarsa hayvanlara yapılmayacak zulümler yapılıyor. Bunlar deli dana gibi, boğazı kesilmiş horoz gibi bir o tarafa bir bu tarafa saldırıp duruyorlar. Bir vahşet var, bir soykırım var. Tarih böyle bir cinayet görmüş mü? Nasıl bir düşmanlık? Bak Mevla ne buyurmuştu? Maide suresi 82. ayet-i kerimede İstanbul'a leteciden neşedden nâse adâveten illezîne âmenül yahûd. İnsanlar içinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisini Yahudiler bulursun. Daha vellezîne eşrakû ve müşrikleri bulursun diyor. Yani müşriklerden, putperestlerden, Ebu Cehillerden bile müminlere demek ki düşmanlar.
16: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
18: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar.
20: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu başlıyor.
22: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, epeydir bir ders yapıyoruz. Bilmiyorum 12-13 bölüm oldu ama çok faydalı ilimler hasıl oldu. Peygamberlerin ruhlarının diriliği hakkında salavatullahi ala nebine ali mecmain, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetin her yeri kaplamasının, zaman ve mekanı doldurmasının beyanı hakkında geriden beri bunları dinleyenler aynı noktaya vurduğumuzu, aynı konuyu delillendirmeye gayret ettiğimizi görür. Bu usta ders takip ettiğim şu anda kitap evvelce tarifu ehli İslam ve iman bi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ehlu minu zemanu ve la mekan. Nuruddin Ali Bazen o kitabından biraz ders takip ettim de geldiğimiz noktada El Mu'teli fi taaddudi su'ril veli, İmam Suyuti Hazretleri'nin, biliyorsun çok büyük alim, muhaddis, kitabından aldık. O da şu anda konuştuğum konuları Alaaddin Konevi Hazretleri'nden aldığını söylüyor. Geçen derste Alaaddin Konevi Hazretleri'nin beyanlarından gidiyorduk. Burada da ondan devam edeceğiz. Allame Alaaddin Konevi Hazretleri El-İlam bi-ilmamil ervahi ba'del mevti mahallel ecsami diye bir kitap yazmış. Keşf uzununda da bu kitabın adı geçiyor. Yani kitabı kendi bulunmuyor ama İmam Suyuti Hazretleri'nin zamanında varmış tabii. O zamanlar bu mahdutlar sonra biliyorsun kayboluyor. İmam Suyuti Hazretleri vekaftu ala kitabin, bu kitaba vakıf oldum diyor. Yani kendim gördüm diyor. Ve İmam Suyuti Hazretleri bu zatı çok methediyor. Allame Konevi Hazretleri'ni, Alaaddin Konevi. Şimdi birkaç tane Koneviler var. O meşhur Konya'da yatan değil bu. Bu Mısır'da metfun. Konya'da yatan Saddüddin Konevi Hazretleri. Bunları birbirine tabii karıştırmamak lazım. Bu hususta itimat edilecek en güvenilir adam diyor. Fıkıhta Şafii imamlarındandır diyor. İlmi kelamda yani ehl-i sünnet itikadında imamdır diyor. Akli ve nakli ilimlerde önderdir diyor. Onun için bu konuda ayetlerden, hadislerden çok güzel çıkarımlar yapmıştır. Öyle aslı astarı olmayan hurafelerin muhalleri aslı sabit olan mümkünat ile karıştıracak adamlardan değildir diyor. Yani geçen hafta ibarelerinde okudum. İmam Suyuti bu zatı methediyor. El-Mu'teli isimli eserde. Bu tabi İmam Suyuti'nin Resali var. Basıldı Mecmu Resail 20 cilt falan. Orada Risale rakamı 32. 32'de Risale rakamı 32'de geçiyor. Şimdi okuyacağım sayfalar 341'den kaldım. Yani bütün Risale'yi tümünü tercüme etmiyorum. İlgili bölümleri şey yapıyorum. Şimdi Konevi Hazretleri'nin kelamlarından devam ediyor. Bu ilimler temel bilgilerdir yani. Bunları güzel anladığınız zaman tasavvufu daha iyi anlarsınız. Ehl-i sünnet itikadını daha iyi anlarsınız. Ruhla ilgili konuları daha iyi anlarsınız. Ölümden sonraki hayatla ilgili konulara kafanız çalışmaya başlar. Biraz aklınız ermeye başlar. Bunları çok iyi değerlendirelim inşallah. İşte birkaç derse toparlayacağız inşallah. Fakat tebeyyene fi ilmil kelam, ilmi kelamda diyor, yani İmam Suyuti, Alaaddin Konevi Hazretleri'nin ilimlerinden bunu naklediyor. Şu anda daha oradayız. İlmi kelamda açıklandı, aşikar oldu ki, enne sema minel arazı meşhur da lil hayat. İşitmek, hayat için şart konulmuş arazlardandır. Yani işitmek hayata tabidir. Dirilik olmayan yerde işitmek olmaz. Dolayısıyla burada diğer ölülerin ondan sonra kabirlerinde işittikleri beyan edilen birçok hadis-i şerifler var. Mesela kabire gidiyorsun, Kur'an okuyorsun, Yasin okuyorsun, sessiz de okursan veya Fatiha okuyorsun, Ayet-el Kürsi çok önemli, sevabı çok var kabristanda hediye edilmesini. Onu kimse bilmiyor. Orada ölüden dinleyen ölülere Kur'an dinleme ecri hasıl oluyor. Ama okuma sevabı okuyana ait. Ama bir de dinleme sevabı var mesela. Niye? Ölüler dinlediği için. Yani ölülerin duyduğuna dair birçok deliller var. Geçen söyledik. Mezarlığa gidiyorsun. Esselamu aleyküm diyorsun. Dâre kavmü mümin. Esselamu aleyk ya Resulallah diyorsun. Esselamu aleyk ya Ebâ Eyyûbel Ensâri. Kabir ziyaretlerine bunlar sahih hadislerde selam verilmesi öneriliyor. Şimdi selam taşa, duvara, sandukaya mı verilir? O zaman duymasa selam boşa gider. İkinci hadis-i şeriflerde tanır diyor, duyar diyor, selamına cevap verir diyor. Bunlar hep işittiğine delalet ediyor. Nerede kaldı ki bu, ben kaç sohbette söyledim. Müslüman ölülere de mahsus değil, duymak meselesi. Kafirlerin ölüleri de duyuyor. İşte meşhur Bukhari 3976 rakamıyla rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Bukhari'de geçer. Ebu Cehil'leri Bedir'de kalıp çukuruna doldurduğu zaman ne buyurdu? Kad vecedna ma vaadena rabbuna hakka. Rabbimizin bize vaat ettiğini hak bulduk. Siz de fel vecedtu ma vaade rabbukum hakka. Siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu diye soruyor. Bu meşhur hadis Bukhari. Şimdi hatta Hazreti Ömer ya Resulallah bunlar keyfe tükellimu ervahem bile esad. Ya te keyfe tükellimu esaden bile ervah. Yani ruhsuz cesetlerle nasıl konuşuyorsun diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma entüm bi esma'li ma kulu minum. Siz bile yanımda duruyorsunuz. Benim konuştuklarımı onlardan iyi duymuyorsunuz. Lakin cevap veremezler. Çünkü onlar kafir oldukları için onlara konuşma izni yok. Bazı Müslümanlar kabirlerinde cevap veriyorlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Emir Sultan Buhari Hazretleri ve aleykümselam Yasin'in velediği diye cevap verdiği, işte efendim Abdülaziz Dirini Hazretleri'ne ta çok uzaktan işte Suriye vesaire oralarda bulunuyordu. Oradan nida etti bütün toplandılar seyitler, alimler. Oradaki nidasına ses geldi. İşte en meşhur mesela Ahmet Rufa Hazretleri'nin mübarek elini çıkarttı, öptürdü. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar neye delalet ediyor? Ölülerin işittiğine delalet ediyor. Bir de var, ölülerin işittiğine dair dünya kadar sahih hadis var. Bunlardan yola çıkarsan peki işitmek şartı nedir yani? İşitmek neye bağlıdır? Hayata bağlıdır. Buradan da diri olduklarına gidiyoruz. Şimdi zaten ruhlar diri. Ruhlara ölü diyen ehl-i sünnetten çıkar. Ehl-i sünnetin itikadına göre ruh bedenden ayrılmakla beden ölüyor. Ruh diri kalıyor. Zaten kabir azabı ona göre ruha işliyor. Veyahut kabiri cennet bahçesi oluyor. Bunlar hepsi ruhla ilgili şeylerdir. Dolayısıyla orada hayat kalmasa azaptan acı duymaz. Nimetten zevk almaz. O zaman zaten ahiret alemi, berzah alemi ile ilgili bütün hadis-i şerifler çöküyor. Onun için diyor, madem ki işitme var ölülerde, işitme kesin hadislerle sabit, Bukhari vesaire bu çok. Siz bile diyor onlardan iyi duymuyorsunuz beni. Bu Bukhari ya. Ebu Cehiller için söylüyor. Onlar beni sizden iyi duyuyorlar. Bak siz yanımdasınız. Sıfır yanımda duruyorsun. O çukurun dibinde o daha iyi duyuyor diyor. Bundan daha net bir hadis var mı ya? Tabi Allah herkese cevap verme izni vermiyor tabi. Müminlerden de herkes cevap veremez. Öbür türlü gidersin anana babana bir şey selam verirsin, bir şey söylersin kabirden cevap gelir. Öyle bir şey genel manada olmaz. Çünkü her müminin sıfatı değil ki o. Onun için diyor fe mahya, ruhlar diridir. Fakat tabi ruhların diriliğinde de farklar var. Kafirlerin ruhları bağlıdır.

Şimdi diriler, herkes diri ama herkes gezebiliyor mu? Herkes dolaşabiliyor mu? Kimisi hapishanede, kimisi tutsak, kimisini bir evde kapatmışlar. Birileri şantaj yapmış, kitlemiş onu bir yere mesela. Diri, o da diri, ben de diriyim, o da diri. Ben istediğim yere gidiyorum, geziyorum. O istediği yere gidemiyor. Ben konuşabiliyorum, öbürünün ağzını bağlamışlar, öbürü konuşamıyor. Veyahut da kimle konuşacak? Hiçbir konuşacak kimsesi yok. Ondan sonra, işte bunlar fark arz eder. Ama dirilik var mı? Ruhlarında dirilik var. Ve mesela diyelim Müslümanlardan kabir elinde normal yani namazında, abdestinde, takva sahibimizden selam veriyorsun, duyuyor. Selamına cevap verir mi? Rehin değilse ameliyle, işte demin dediğim şey, durumlar yoksa selamına cevap veriyor. Vesteenese bihi diyor hadis-i şerif. Ondan ünsiyet bulur diyor. Yani geldi diye sevinir diyor, rahatlar diyor, iyi ki geldin der yani diye. Şimdi bunlar dirilikle ilgili sıfatlardır. Odun gibi ceset, çürümüş, çürümemiş neyse, yeni gömülmüş, yani tam çürümemiş veya tam çürümüş. Bu cesedin kabrin başına gelip de selam verenden, ziyaret edenden ünsiyet bulmasının ne anlamı var eğer onda hayat yoksa? Ama o cesette hayat yok. Mahşere çıkana kadar cesede hayat gelmez. Ama ruh diri. Bunu anlatıyoruz yani. İlla anne hayat ömrünü hayatı şu anda ama normal Müslümanların diriliği, ruhlarını konuşuyoruz. Şehitlerin ruhlarının diriliğinden aşağıdır. Niye? لَنَّهُمْ اَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Çünkü orada ayet var. Şehitlerin hayatlarında kuvvet var. Rablerinin nezdinde rızıkları gönderiliyor. فَرِحِينَ بِمَا عَتَامُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah'ın fazl-ı kereminden onlara verdikleri nimetlerle seviniyorlar. Birçok sahih hadis-i şerifte اِنَّ اَرْوَاهَ شُوَدَا فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُدْرٍ yeşil kuşların kursaklarında hafsalin yeşil kuşlar ya büyük uçaklar gibi yani onu öyle küçücük kuşun şeyinde değil hafsalesinde yani kursağında orada kandilden kandile cennet kandillerinde uçuşuyorlar. Ondan sonra tehkülümüne minehâril cenneti sonra ve teşrabu minehâril cennetin meyvelerinden, yemeklerinden yiyorlar, cennetin umaklarından içiyorlar. Bu mesela normal Müslümanların ölülerine yok. Şehitlerin burada farkı olduğunu Kur'an ayette söylüyor. Onun için فَحَيَاتُ مَعَلَى وَاَشْرَفُ وَاَكْمَلُ مِنْ حَيَاتِ غَيْرِ مِنْ الْاَوَّاتِ Tabi onların diriliği, yani ruhlarının canlılığı diğer ölülerin hayatından daha şerefli, daha yüce, daha mükemmel olur. Peki şehitler böyleyse, Kur'an'ın nasıyla, ayetle sabitse ve hayatül enbiya salavatullahi aleyhi ve selamu peygamberlerin diriliği, ruhlarının hayatı, tabii ki etemmü ve ekmelü min hayati şühede. Başta minen nebiyin geliyor Kur'an'da, peygamberler sonra sıddıkın sıddıklar ki bazı kere büyük veliler sıddıklar yani Ebu Bekir Sıddık mesela peygamber değil. Ebu Bekir Sıddık hangi kategoriye giriyor? Peygamberler sınıfına girmeyince. Tabii ki sahabedir, dört halife falan onlar ayrı bir şey. Enbiya var, evliya var. Yani iki sınıfı ayırdığın zaman tepeden peygambersin, peygamberdir. Peygamberlerin içinde değilse evliyaya giriyor. Ha evliyanın içinde sahabe de evliyadır, tabi'in de evliyadır, tabi'in tabi'inde de evliya var. Tabii hepsi evliya demiyoruz. Tabi'in, tebe'i, tabi'inin de hepsine de öyle bir açık çek veremeyiz. Tabii sahabeye veririz de. Tabi'in, tebe'i, tabi'in de ekseriyette evliya çok. Bunların hepsi veliler sınıfındadır. Ama velilerin içinde de tasnif yaparsan, velilerin içinde sahabe tabakası var, tabi'in tabakası var, tebai tabi'in tabakası var, müştehitler tabakası var, müfessirler var. Tasnif gider. Onun için peygamberlerin diriliği, şehitlerin diriliğinden daha mükemmel. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya bakarsan, peygamberler başta geliyor zaten. Ona şüphe yok. İkinci sıddıklar geliyor. Sıddık illa şehit olmuyor ki. Anladın mı? Dolayısıyla her sıddık şehit midir? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh normalde yani yatağında vefat etti mesela. Dolayısıyla ama şehitlerden üstün değil midir? Sıddıkiyet bakımından konuşuyorum yani. Sahabelik bakımından konuşmuyorum şu anda. Sıddıklık sıfatını sırf ele alsak. Mesela şu andaki bir evliya Mahmud Efendi Hazretleri'nin mesela sıddık mıdır? Sıddık tabii. Hiç şüphe yok sıddık.
Çünkü ne?

0: Ben özü, sözü, dürüstlükte, İslam'ı yaşamakta, helal harama riayette, sünnetine itibada alem olmuş. Bunu sıddık denmeyecek de kime denecek? Ha. Şimdi vefatında şehitlik, Allah tabi şehitlik, hükmü şehitlik ihsan eder. O makam ayrı bir şey. Ama sen şehit olmasa da zaten nebilerden sonra gelen makamda sıddıklardan. Onun için arada bir de şehitlerle peygamberler arasında sıddıklar var tabi. Burada o konu yapılmıyor ama ayette o sıralama var. Bu tabi şehitlerle peygamberleri kıyas ediyor. Neden? Şehitlerin ruhlarının diriliğinin kuvveti hakkında ve etkisi hakkında ayetler var. لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolda öldürülene sakın ölüler demeyin. Ölü demek yasaklanmış. فَلَحْيَا Asıl diriler onlar. وَلَاكِ لَا تَشْعُرُونَ Onların hayatlarındaki tesirlerini, ruhlarının kuvvetlerini ve tasarruflerini siz anlamıyorsunuz. Şimdi bu ayetler olduğu için şehitlerle ne bile kıyas ediyor. Çok evvelce bir daha bu konu geçti. Ve isbatu hayatin uhra muğayiratin lazil hayatil mahudetil leti labuddeli sahibah fi muttaridil adetil beşeriyeti minettegazi ve levazimi ve gayri zalike. Onun için burada bu bilinen hayat, yani şu anda bizim yaşadığımız bilinen bir hayat var. Beşeri adetlere göre onun bir nesi var? Ortalaması var. Yani herkese lazım olan levazımatı var. O levazımatta nedir? Yemek yiyecek, su içecek. Yemek yiyeyim, su içince burası cennet değil. Büyük abdest, küçük abdest, sıhhat olacak falan filan. Onda bunlar tartışma konusu değildir. Çünkü neden? Burada ruhlarla ilgili, o bedenin içinde olan ruhla ilgiliydi. Bu levazımat. Ama ruh bedenden çıktığı için beden ruhsuz yaşayamıyor ama ruh bedensiz yaşıyor. Uykuda ruh çıkıyor. Ama orada beden de kalıyor. Çünkü bitişsel hayatı var. İrtibatı tam kesmiyor. İrtibat tam kesmediği için beden de yaşıyor. Ama işte irtibatı tam kesmediğine uyku diyorsunuz. İrtibatı tam keserse ölüm diyorsunuz. Ama ruh yine devam ediyor. Çünkü ruh yaşamak için bedene muhtaç değil. Ama beden yaşamak için ruhsuz duramaz. Yani ruhsuz konuşamaz, görecek. Şimdi benim ruhum bedenimde olmasa ben size bu konuşmayı yapamam. Siz de bu konuşmayı dinleyemezsiniz. Yani kulağınız yerinde durur ama ruh bedeninizde değilse uyusa bile duymuyorsun. Düşün, ölürsen nasıl duyacaksın? Ama ruh işitiyor, ruh duyuyor, ruh geziyor. Rüya aleminde gezmediği, dolaşmadığı yer yok. Oradakileri işitiyor, oradakileri duyuyor. Ama buradaki beden yatıyor burada uykuda bir şey duymuyor. Çünkü neden? Ruhundan itibaren kısmen kesmiş. Kısmi olarak. Dolayısıyla burada şehitlerin hayatını ve peygamberlerin yaşantısını ruhani olarak konuşuyoruz. Vefatlarından sonra, ba'del mevt, ölümden sonraki konuları konuşuyoruz şu anda. Ölümden evvelkine zaten kimse itiraz eden yok. Bunu anladığımız zaman çok şey anlayacağız. Ve minel caizen yukale, o zaman Alaaddin Konevi Hazretleri beyan ediyor, İmam Suyuti naklediyor. O zaman şunu demek, Ehl-i Sünnet'e göre caiz, yani bunu böyle kabul edebiliriz. Ervahül Enbiya aleyhimussalatü vesselam ba'del müfaraka bi menziletil melâke ve eftalü mülük. Şimdi peygamberlerin ruhları bedenlerinden ayrıldıktan sonra melâke mertebesine geçiyor. Tabi melâkeden zaten makamları eftal. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberleri olan Cibril ve Mikail ve İsrafil aleyhisselamdan üstün. Ama normal evliyaullah, Cebrail aleyhisselamdan, Mikail aleyhisselamdan üstün değil. Sıddık da olsa, şehit de olsa. Ama Rusulül Beşer, Eftalümün Rusulül Melek. Beşerin Rasulleri, yani bir Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam bile Cebrail aleyhisselamdan üstün. Nerede kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Haydi haydi üstün. Onun için meleklerden zaten peygamberler eftal. Hal böyle olunca, yani meleklerin peygamberlerden eftal olması, peygamberlerin, meleklerin peygamberlerinden eftal olması. Çünkü meleklerin hepsi peygamber değil. Meleklerde de rasuller var, normal melekler var, avam melekler var, eftal melekler var, mukarrab melekler var, işte vesaire vesaire meleklerde dolu tasnifat var. Normal veliler, normal meleklerden üstün. Peygamber olan insanlar peygamber olan meleklerden üstün. Hal böyle olunca ve kemanel melek yetemezseli fi suvarı muhtelife, melek farklı suretlerde görünüyor mu? Görünmez olur mu? Cebrail aleyhisselam küvercin suretinde görünüyor. Dehyetül Kelbi, Arap'ın en güzel, sahabeden en güzel yakışıklı bir erkek surette görünüyor. 600 kanadıyla asıl hılkati yaratılış üzerine Hira'da, Sidre-i Müntaha'da göründü. Kaç tane suret biliyoruz Cebrail aleyhisselamla ilgili. Şimdi o zaman madem Cebrail aleyhisselama bu sıfat verilmiş, ondan daha faziletli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e niye verilmeyecek? Ya o zaman Yecüc entekün ervâhım kezâlik. Peygamberlerin ruhları da aynı böyle düşünülecek. Yani bir melek kaç surette görünüyor, asıl sureti de bozulmuyor. Fakat kâne Cibril aleyhissalâtu vesselâm temessellü nebî sallallahu aleyhi ve sellem sureti dihaytel kelbiyi. Dihaytül kelbi sahabeden bir zat. Çok yakışıklı, güzel bir insan. Hazreti Cibril onun suretine geliyor, geliyor, vahiy getiriyor, konuşuyor. Sahabenin arasına giriyor. Sahabe onu dihye geldi zannediyorlar, gitti zannediyorlar. Peki orada dihye suretine giriyor. Ve temessele li Meryem'e beşeran seviyya. Ondan sonra Hazreti Meryem'e nasıl göründü? Filiz gibi delikanlı derdi Efendimiz'e. Halbuki meleklerde erkeklik yok, dişilik yok. Bu da Meryem suresinin 17. ayetinde geçiyor. Cebrail aleyhisselam ona beşaran, beşer insan, seviyen, düzgün, yani fiziği çok düzgün bir delikanlı suretine göründü diyor. Dihyetül Kelbi suretine geldiğine dair İmam Nesai Sünen-i Kübra'da 4991 rakamında, İmam Bezzar Müsned'de 4025 rakamında birçok hadis-i şerif var. Ondan sonra Tabarani Mucem-i Kebir'de 758 rakamında, Mucem-i Efsat'ta 7 rakamında, Yetini Cibril Ala Surat Dihayetel Kelbi, Dihayetül Kelbi suretinde gelirdi diyor. Hazreti Enes de Dihye'yi tarif ediyor. Kâne racülen cesîmen cemîlen, böyle vücutlu, bedeni, cüsseli, boylu boslu, cemil, çok güzel bir insandı diyor Hazreti Enes. Hazreti Enes o Cebrail Hasan görmedi. Yani Dihye'yi gördüğü için Hazreti Cibril de Dihye suretinde geliyor, görünüyor. Evet, Heysemî Mecmu Cemaat de bunu 8'e 257 sayfede naklediyor. Her şey delili konuşuyoruz yani. Şimdi hal böyle olunca diyor yani. Alaaddin Konevi Hazretleri tabii taklit yapacak hali yok. O zaten herkes kendi o zamanki yazdığı kitapta onlar ulemaya çok büyük seviyeli. Yani düşün İmam Suyuti ondan ilimler alıyor yani. Onun seviyesi çok yüksek. Biz tabii seviyeyi biraz aşağı doğru indirmeye çalışıyoruz Türkçeleştirirken. Herkesin anlayacağı dilden konuşmak açısından. Ve minel mümkün en yehussallah bazı ibadî fi hal hayâte izâ. Şimdi el-i sünnete göre bu da mümkün ve kabulü kabule şayandır ki Allah Teala bazı kullarına diyor efendim ne yapar? Hal hayatlarında bir güzellik verir. Bir hassiyetin li nefsi bil melekiyeti kutsiyeti ve kuvvetillah. Bazı kullarına diyor. Bak burada peygamber şartı da koymuyor. Evliyaullah da buraya girer. İşte Mahmud Efendi Hazretleri'nden bahsediyoruz. Esas konumuz oradan da oraya da bağlayacağız. Neticesinde mukaddes bir meleklik sıfatı veriyor. Yani melek kuvveti verebilir Allah diyor. Verir diyor. Zaten ebtel niye dendi onu söylüyor. Peki meleklik tasarrufundan verince ne oluyor? Bi kudreti alet tasarrufi bedenin ahar. Başka bir bedende o beden ama böyle bir annenin karnında babanın suyuyla ananın suyunun birleşmesinden normal anasının rahminden çıkıp yaratılan beden değil. Allah-u Teala'nın böyle ana baba şeyi olmadan, tevassutu aracılığı olmadan yarattığı bir beden. Çünkü öbür türlü olsa tenasuh olur. Onun öyle olmadığını anlatacağız. Başka bir bedende tasarruf gücü veriyor. Ehl-i sünnete göre konuşuyor. Alaaddin Konevi Hazretleri, İmam Suyuti ne diyor? İlmi kelamda, ehl-i sünnet itikadında imamdır diyor bu zat. Bu zat anlatıyor. Fî bedenine gâr bedeni el-mâhûd. bilinen bedeninin dışında, yani görünen ruhunun içine işte girip tasarrufta bulunduğu normal benim şimdiki ruhum, bedenimde böyle bir şey. Bu herkesin bildiği bedende. Bir de bilinmeyen bir bedende de aynı ruh, yani benim ruhum, başka bir yeni ruh gelmiyor. Aynı ruh, ruhun gücünden dolayı. Şimdi benim ruhumda o güç olmadığı için ben ancak bir bedende zor iş görüyorum, konuşuyorum. Ama benim ruhumda kutsiyet olsa, melekiyet olsa, kutsallık verirse, melek kuvveti verirse diyor, o zaman o kendi bedenin içindeki bir bedende tasarruf eder. Mâ simrâri tasarruf elevet. Peki o zaman esas bedenindeki tasarrufu, yönetimleri, işte elini kaldırıyor, konuşuyor, görüşüyor, gelene cevap veriyor, gidene bilmem ne yapıyor. Bunlar devam ediyor mu? Tabii devam eder diyor. Çünkü orada ruhun gücünden anlaşılıyor. Ruh güçsüz olsa benim ruhum gibi sade bir bedende zor iş görüyor. Kendi bedenimde zor iş görüyorum. Elim ayağım tutmuyor. Koca karı hükmünden halledeceğim. Ama ruh güçlü olursa, işte Muhammed Efendi Kudüs-i Razi'nin ruhu gibi, işte onun ruhunun tasarrufuyla, gücüyle benim ruhumun tasarrufu bir haşa keller sene, akıl mantık dışı değil mi? İşte onun için, çünkü Allah'a o yakın, canlı zikretmiş, ibadet etmiş, günah işlememiş, haram işlememiş, ömrünü Allah'ın hizmetine bakmamış, Allah-u Teala da ona ikram etmiş. Keramet de ikramdan geliyor. Keramet kelimesini, ikram kelimesinin mastarı aynı. İkram, keramet ne demek? İkram, Allah'ın ikramı. Allah tabii ona ikram edecek, bana mı ikram edecek? Tabii o zaman onda ne oluyor? Aynı oturduğu yerdeki bedeninde, kendi bedeninde ya iş görmesi gibi, başka bedende de aynı anda iş görüyor. Bu kadar bu sefer ne oluyor? Adam diyor Mekke'de gördüm, vallahi Arafat'ta gördüm. Öbür diyor yok ya, burada Tekke'den çıkmadı, buradaydı. Çikire'den ruhuna güç verilmiş. Başka bir bedenle de vakfede Arafat'ta oluyor. Fakat kıyle fil ebdal. Ebdal, işte aptala malum olur derler. Onun aslı ebdaldir. Ebdal, seçkin veliler, kırklardan bahsediyor. Yani ebdal es'el ebdal erbağın erocülen, sahih hadis var. Ebdal kırktır diyor. Onun için kırklar tabiri de oradan geliyor. Onun için ebdale ne deniyor? İne masum ebdalen lenum gad yerhalun ila mekan ve yukuyumun fi mekani mülevveli şebehen ahara şebehen li şebehimul asliyi bedelen anu diyor. Ebdele ebdel niye deniliyor? Çünkü bir mekandan göçüyorlar. Giderken evvelce durdukları mekana aynı kendi asli suretlerine, hiç insanın fark edemeyeceği, bu değil, bu başkası ya, bu buna benzemiyor diyemeyeceği kadar aynı cesetlerine, yani cismi şekillerine benzeyen bir şey bırakıyorlar. Efendim şebah bırakıyorlar. Yani ne demek? Aynı bir beden oturtuyorlar oraya. Kendileri gidiyorlar. Hâzâ ehadü mâkîle tesmîd ebdâlen. Yani onlara ebdâl demesinin birkaç sebebi var. Bir veci budur diyor. Dolayısıyla Mahmud Efendi Hazretleri diyelim burada sohbet ediyor. Hatb-ı Şerif okuyor falan. Sonra oraya kendi gibi aynı ruhunun gücünden dolayı bir beden bırakıp ondan sonra başka bir yerde bir bedenle, kendi bedene benzeyen bir bedenle veya çünkü kendi bedene benzeyen bir beden olacak ki onu sonra orada gören de tanıyacak. Öbür türlü başka bir bedende görse onunla ne alakası var? Bu da başka bir evliya der. Şimdi mesela Mahmud Efendi Hazretleri İsmaila'da bulunduğu o zaman yani orada odası vardı küçük minarenin altında mesela. O odadan Çeçenistan'daki harbe katılıyordu. Diyelim oradaki Çeçenistan'daki insanlar biz gördük diyor. Cephede biz onu gördük diyor. Halbuki o Çeçenistan'a hiç gitmemiş. Şimdi bir polis geldi. Ya asker miydi, polis miydi? Ya biz bunları şahidiyiz. Orada birçok insan bunlara şahit oldu. Efendim İşte PKK'larla çatışıyormuş veyahut işte kurşunu bitmiş veyahut da tam öldürülecek yani. Çünkü kendini müdafaa edemez, kurşun atamazsa falan gelir. Onu öldürürler. Ancak onun silahından korkacaklar, kaçacaklar. O arada işte bir zat geldi diyor. Silahını doldurdu, şarjörünü veyahut işte neyse verdi eline, tamam at. Şimdi bu Mahmud Efendi Hazretleri normalde görmemiş. O zamanlarda Efendi Hazretleri'nin böyle resmi mesmi de ortalıkta yoktu çok. Ya zaten bu internetler yoktu. Yani resim olsa da kim ulaştıracak onu elden? Şimdi adam geliyor diyor. Şimdi bak Mahmud Efendi Hazretlerimiz ona inkar etmedi şeyi. Yani ya sen üstün zanın falan demedi. Dedi, aa sen o muydun dedi. Şimdi bu bizim yanımızda yaşanan burada caminin ortasında şahitli, delili, ispatlı dolu hadise var. Şimdi ruhaniyetinin gücü olduğu için Çeçenistan'daki hatta da görülebiliyor. Efendim Şırnak'ın dağlarında veyahut neredeyse işte o adamın başına gelen o polisin, askerin orada da görünebiliyor. Efendim bunun gibi birçok mesele. Şimdi orada Hacı Bilal girdi odaya birden. Halbuki ben odaya kimseyi sokma dedi Fahri Efendi'ye. Hacı Bilal de laf dinlemez. Efendi Hazretleri'nin delisiydi. Ondan sonra Fahri Efendi ya dur şimdi Efendi Hazretleri'nin emri var diyene kadar pat açtı kapıyı. Efendi Hazretleri yatağında böyle bastonuyla şey yapmış, mevzi almış. Yatakta bastonuyla ne iş yapacak ya? Küçücük odada bastonu böyle tutaraktan ne olacak? Yahu illa da ısrar etti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyordun Efendi Hazretleri? Ne yapıyordun Efendi Hazretleri? Yahu ne girdin karıştırıyorsun? Yani burada keramet izhar etmek istemez ki bu zatlar. Ama ne buyurdu? Çeçenistan'la meşgul oluyorduk. Şimdi yani bunlar yaşanmış ya. Bu neden? Ruhaniyetin gücünde bu. Her velide olmaz. Ama ruhaniyet güçlü olursa işte ebdale mekanında kendi yerine bir şey koyar. Aynı bedeni orada da tasarrufu devam eder. Konuşur, görüşür, cevap verir. Aynı anda da başka yerde de iş görür. Bu hayatına bunu hasır değil ki. Ne alakası var dirilikle bunun? Ruh ölmüyor ki zaten. Sen orada takılmışsın zaten. Senin dinsizliğin, imansızlığın oradan geliyor. Yani ruh öldü dediğin için. Şimdi ruh öldü dersen zaten Ehl-i Sünnet'ten çıkıyorsun. Çünkü ruh öldü diyen birçok ayet hadislerde hadisleri inkar etmiş oluyor. Ruhun ölmediğini dünya kadar deli var Ehl-i Sünnet'te. Müttefakun aleyh. Ruh ölmüyorsa ya cennet bahsen, ya cehennem çukurunda, ya azapta, ya siccinde, ya alayiliğinde vesaire. Ve bütün İstanbul'la dolmuş. Peki ya, tasarruf kime ait? Bedene mi ait, ruha mı ait? Bedene ait olsaydı öldükten sonra da bedene iş görürdü. Demek tasarruf ruha ait. Tasarruf ruha aitse, ruh bedenden ayrıldıktan sonra, ölüm vakı olduktan sonra, vefat vakı olduktan sonra bedenle alakalı vefat, ruhla ilgili bir vefat söz konusu değil ki. Ruhun tasarrufu da aynı. Bedenin içindeyken nasılsa aynı devam ediyor. Bu sefer o bedenin sureti, ya beden kabirde çürüdü veyahut yattı çürüdü, çürümedi fark etmez. Çürüse de mühim değil. Aynı o bedenin suretini, misalini Mevla Teala yaratıyor. O ruh o şekle giriyor. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın asıl suretine 600 kanatlı. Peki Meryem Validemize delikanlı olarak görünürken 600 kanadı neredeydi? Veya Dihyetül Kelb'in suretine girerken iki kanadıyla gökleri yerleri dolduruyor. Asıl sureti o. Asıl sureti bozulmuyor ki. Bunu böyle anlayacaksın. Şimdi madem diyor ve idâ câze fil cinni en yeteşekkelû fî suvarı muhtelife cinlerin farklı suretlerde şekile girmeleri madem ki mümkün, caiz derken burada fıkıhtaki caizlik kastedilir mi? Mümkün. Mümkün derken dolu mevzu var yani bu hususta. Hadis-i şerifler vesaire. Felenbiya ve levliya. Bak ben sana ne dedim? Peygamberler. Sade peygamberlere mahsus konuşmuyoruz ki konuyu. Sıddıklar diyorum ikinci planda. Ve levliya. Veliler, vel meleke melekler. Aleyhisselam. Şehitler zaten hakkında ayet var bu hususta diri oldukları. Evliya bir zalim. Onların farklı şekle girmeleri çok daha akla yatkın bir şey. Yani burada akla zıt bir şey de yok yani. Ama sen ben cinleri de inkar ediyorum. Zaten cinler de yok, periler de yok, melekler de yok bilmem ne. Zaten Ebu Cehil'den beter kafirsen benim seninle zaten muhataplığım olamaz ki. Peki cin mesela yılan suretinde çok giriyorlar. El kelbül esvedü şeytanın hadis-i şerif sahih hadis. Şeytan siyah köpek suretine görünür diyor. Siyah köpek suretine mesela. Özellikle siyah diyor bak mesela, normal köpek demiyor. Ondan sonra cinlerde yılan. Kaç defa yılanı öldüren adam yılanı öldürdü. Ondan sonra bir bulutun içine geldiler, adamı kaptılar götürdüler. Efendimiz kaç kere anlattı bunu. Of'taki köyde de olduğunu da anlattı. Efendimiz'in sohbetlerinde de olması lazım. Yani biz dinlediğimiz bir sohbette kulağımızdan duyduğumuz şeyler. Bu zaten kitaplarda var. İmam Suyuti'nin kitaplarında, İmam Şibli'nin kitabında, Hakamül Mercan fi Hakamül Can, birçok kitapta var cinler hakkında. Bunlar hep senetli, isnatlı rivayetler var. Şekil, farklı şekillere giriyor. Adamı kaptı götürdüler, mahkemeye çıkarttılar. Adam diyor, sen benim oğlumu öldürmüyorsun. Ya ben senin oğlunu mu öldürmüyorum, senin oğlunu ne tanıcam bile. Ha bak burada cenazeye yatıyor diyor. Ondan sonra bu seni öldürdün falan. Ya ben öldürmedim. Bastonun ucuna bak dediler. Delil getiriyor bak. Bastonun ucuna bak. Bastonun ucunda kan var. Sen dedi. Ya dedi ben yılanı öldürdüm. Yılana vurdum dedi. Oradan kan var veyahut da neyse. Bulaşmış bir şey. İşte alamet dediler. Sen öldürdün. Ben ne bileyim senin oğlun ya. Yılan suretine girmiş. Kurtaramıyor. Mahkemeden. Cinlerin de Müslümanlarına denk geldi Allah'tan. Müslüman olunca ayet-i hadise inanıyorlar. Dedi ki ben dedi hadis-i şerife göre öldürdüm dedi ya. Huktülü lesedin. El hayete vel akrab. Yılanı akrabin ama namazda bile olsanız iki siyahı öldürün. Şimdi bu hadise göre ben öldürdüm. Cinlerin mahkemesi kuruldu. Ondan sonra onların da muhaddisleri var, şeyhülislamları var, kadıları var. Dediler bu hadis sahih midir, değil midir? Bu şimdi bir şey mi uydurdu acaba? Çünkü oradaki mahkeme edenler bilemedi hadisin sıhhatini. Nasıl ki şimdi burada normal vatandaşla konuşuyorken biri bir hadis okuyun, birisi öbürü de dur bakalım bir hocaya soralım, bir kaynak arayalım demesi gibi. Ondan sonra onun cevap geldi, hadis sahihtir. Tamam dediler o zaman. Senin o zaman oğlun suçlu oldu. Niye? Niye yılan şekline girdi? Yılan şekline girerse bu adama da hadis-i şerifte öldürün buyuruyor. Bu ne bilsin ki Çin'di de. Cin olduğunu bize öldürmeyecek. Hele ki Müslüman cin mesela. Zaten cini öldürdün aldın başına iş işte. Aldı kaptı götürdüler seni yani. Bu ayette de var. Kellezî istehvetü şeyâtînü fil ardı hayrân. Bu ayetin tefsirinde de bunlar geçiyor. Şeytanlar ciner adamı alır götürürler diyor çöllerde. Ondan sonra şaşkın şaşkın dolaştırırlar diyor. Ondan sonra işte mahkeme kurarlar bilmem ne derler, işkence ederler, azap ederler. Bu ayetin tefsirinde bunlar geçiyor. Yani bu kadar cahilliğin bir lüzumu var mı? Peygamberler öldüğü işi bitti. Vehhabiler bu kafada. Zındıklar. Ondan sonra veliler öldüğü işi bitti. Öldükten sonra tasarruf devam etmiyor. Kağıthaneli Muhittin gibi, Siyerci Nuriye gibi, bilmem ne gibi. Evliyaullah öldükten sonra hiçbir şeye karışamaz, görüşemez, görünemez, gelemez, gidemez, bilmem ne. Ya siz ne kadar cahil insanlarmışsınız. Hiçbir dinden, imandan, bir ayetten, hadisten haberiniz yok. Tasavvuftan haberiniz yok. Olmaması da doğal yani adamlar. Ne okuyacak, ne okudular? Hangi hocayı görmüşler? Hangi efendinin yanında bir dakika mı durmuşlar? Neden haberleri var yani? Onun için cinler muhtelif suretlerde teşekkül ettiğine bu kadar delil var diyor. Alaaddin Konevi söylüyor bunu. Peygamberler, veliler, melekler mi farklı bedenlerde zuhur edemeyecek, temessül edemeyecek, görünemeyecek diyor.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz.
5: Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Haydar aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
9: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül,
11: gönül bahçeniz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Lale Gül Efendi dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Fakat esmetedü sovviyetü aleme mütevasıda beyni alemle etsem vel ervah. Geçen derste bunu söyledim şimdi. Tasavvuf ehli evliyaullah orta bir alem varlığını kabul etmişler. Bunu kabul etmediğin zaman birçok ayet hadisi anlaman zorlaşıyor. Bu nerede ortalaması var? Bunun beyni alemin etsam ve ervah. Bir cisimler alemi var. Şu anda işte benim elim melim bir şey görüyorsun böyle yüzüm suratım falan bu cisimler alemi. Bir de ruhlar alemi var. Şimdi burada benim konuşan hareket ettiğin esasen ruhtur. Ruhum görülmüyor. Seninki de görükmüyor. Bir de ruhlar alemi var. İşte bu ikisinin arasında ruhlar alemi çok latif görülemiyor. Cisimler alemi çok kesif, kesif yani elle tutuluyor, göze görülüyor, hacmi var, kilosu var, gramı var, bilmem metresi var, boyunu ölçüyorsun falan filan. Şimdi ruhu neyini ölçeceksin yani? Semmehu buna isim vermişler, alemel misali, alem-i misal ismini vermişler. Bu alem-i misal, bunun hakkında çok ilimler var yani. Burada akıllar alemi deniyor. Ondan sonra nüfusu mücerrede bedenlerinden soyutlanmış ruhlar alemi deniyor. Yani bu alemde alemi misal denende görünmek görünebiliyor. Çünkü şekle bürünüyor. Mesela ruh ancak bir bedenle bir cisme bürünerek görülebiliyor. Ruhun kendisi, ham maddesi görülmüyor. Dolayısıyla onun temessül etmesi kendi bedenin dışındaki farklı bedenlerde, farklı şekillerde, işte cinin yılan şeklinde görünmesi gibi. İşte bunların hepsi alemi misalle izah ediliyor. Buna göre ve galiba evliyaullah demişler tasavvuf ehli ki bunlar akaidçi tasavvuf ehli. Mesela Alaaddin Konevi de bunları kabul ediyor. Bunlar öyle normal ümmi, meczup, derviş, tekke köşesinde zavallı miskin benden beter öyle değil. Bu sofiye dediği bu şimdiki sofi soğan yemez bulsa kabuğunu koyuvermez sofileri değil. Bu sofiye dediği İmam Suyuti de bunlardan, Abdülkadir Geylani de bunlardan, Ahmet Rufai de bunlar. Çünkü yüksek seviye, Allame-i Cihan bunlar. Fıkıhta şu anda fakih, müştehin, böyle sofiye bunlar. Cüneyd Bağdat'ta Seri-i Sekat ile, Maruf-i Kerh ile yüksek seviye, Beyaz Bestami'ler. Bunlar dediler ki, misal alemi, el-tafu min alemin etsem, cisimler aleminden daha latiftir. Yani cismin göründüğü kadar böyle çok bariz olmaz. Ve eksevu ama daha kesiftir min alemil ervah. Ruhlar aleminden daha kesiftir. Orta bir alem dediği bu. Ruhlar alemi kadar latif değil. Onun için görülebiliyor. Bir şekle girebiliyor. Ama cisimler alemi kadar da hepten cisimler alemi kadar da belirgin değil. Çünkü mesela rüya alemi alemi misaldendir. Tümden. Ama rüyada da görüyor, konuşuyor, işitiyor. Her şey var. Rüyada bir çakıyor, adam bir kalkıyor, beş parmak beş izi çıkıyor. Yani rüya alemi misal derken bedene hiç etkisi yok anlamında değil. Şimdi bazı şeyler anlatacak. Onlardan daha iyi anlayacaksınız. Rüyada adamın boğazını kesiyor. Adam Mısır'da, öbürü Bağdat'ta. Bağdat'taki adamın kafası kesilmiş vaziyette. Yatağında sabahleyin bakıyorlar yatağında buluyor. Ondan sonra kölesini suçluyorlar. Sen öldürdün, ben öldürdüm. Kölesi yok ya benimle alakam yoktur. Dövüyorlar, dövüyorlar. Adam ikrar etmiyor. Öldürmemiş çünkü. Nasıl ikrar edecek de yalan yere öldürdün mü desin yani. Bak, halbuki o başka yerde Ebu Bekir Sıddık ile Hazreti Ömer'in aleyhine konuştu diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evliya Allah'tan bile kes şunun boynunu mesela. Şimdi onun burada delili var. Yani dolayısıyla aleme misal diyorsun. Aleme misal de dediğin zaman bu hepten etkisiz yetkisiz bir alem değil ki. Rüyaların etkisini görmüyor musun? İnsan uyanıkken uğraşıyor diyelim. Efendim kendini hamamcı edemiyor affedersiniz. Ama rüyada hiçbir etkisi yok, bir şeysi yok. Efendim bir de kalkıyorsun, kamyon devrilmiş hamamcı oluyor. Şimdi o zahirden çok daha büyük etki lazım. Halbuki demek rüya daha etkili ki rüyada bu hal oluyor. Boğuluyor gibi uyanıyor, kan ter basıyor, kalkıyor nabza atıyor. O tansiyonu bilmem fırlamış 19'a 20'ye. Hanımı diyor ne oldu efendi sana bilmem ne, ya sorma beni kuyulardan aşağı attılar falan. Şimdi alemi misalin etkisi olmasa bunlar rüyada görülen bir şeylerden bunlar olur mu? Hiçbir şey olmaması lazım. Onun için ve ben hep binaatteler ala zelike bu alemi misal üzerine neyi teçsid el ervah ruhların cesede bürünmesi ve zuhuraha ve belirmesi fi suvarın muhtelifetin farklı suretler ve şekillerde görünmesi bunların hepsi nereden oluyor? Min alemil misal, alemi misalden oluyor. Alemi misalden oluyor ama bu alem etkisiz alem değil. Fakat üstenezül yücel gibi kavli teala şu ad-i kerimeden buraya mana çıkıyor. O ad-i kerimededir. Fetemessele la beşaran seviyya. Ehl-i sünnet uleması, sofiye hazaratı, ehl-i sünnet olan bu ayetten. Çünkü neden? Cebrail aleyhisselam genç bir delikanlı beşer suretinde Meryem validemize temessül etti. Halbuki asıl sureti 600 kanadıyla o anda duruyor muydu? Duruyordu. Ama Meryem validemize asıl suretiyle gözüktü mü? Gözükmedi. Neyle gözüktü? Genç delikanlı suretine gözüktü. İşte fetekûnû ruhul vâhideti o zaman bir ruh oluyor. Keruhu Cibril'e mesela. Mesela Cebrail aleyhisselamın da ruhu var. Bir fiziki bedeni var Cebrail aleyhisselam. Kanat var. Kanat. Ruhun kanadı olmaz ki. Kanat olması için 600 kanadı var diyor sahih hadisler. Kanadı olması için bir fiziki olması lazım. Dolayısıyla nurani varlıklardır. Nurani varlıklardır. Ruhani varlıklardır dediğin zaman sen ben göremiyorsun onu manasında nurani ruhanidir. Yoksa onun hiç cismi yok, cesedi yok. O zaman hiç cismi yoksa nasıl kanat takılacak ona? 600 kanat ne oldu şimdi Kur'an'daki? Ülü ecnihatin mesnavi silahat ve ruba Kur'an'da 600 demiyor da meleklerin kanatlı olduğunu söylüyor. İkişer, üçer, dörder diyor. Sahih hadislerde 600 kanadıyla gördüm buyuruyor. Şimdi bunlar o zaman boşa düşüyor. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam ruhu mesela aynı anda müdebbirateli şebehayil asli aynı anda asli hilkatı, fıtratı ilk yaratılışta 600 kanadıyla göğü yeri kaplamış genişliğiyle, büyüklüğüyle işte artık onun zümrütler, yakutları, işte kanatlarında takılar var, işte ayaklarında zebercetler vesaire. Birçok hadis-i şeriflerde bunlar geçiyor. Bunların içinde sahih hadislerde de var. Dolayısıyla aynı anda asli yaratıldığı 600 kanadını da yönetiyor Cebrail aleyhisselam ruhu. Ve lehâde şebehil mitâli Meryem validemize gelen genç delikanlı suretindeki bedende de orada da konuşuyor, görüşüyor. Cebrail aleyhisselam işte inni a'udü bir rahmanim gengütte takva isen ben Rahman'a senden sığınırım ben. Ben hiçbir erkek eli bana değmemiş. Sen nereden çıktın şimdi delikanlı? Çıktın karşıma falan diyor mesela. O da ona cevap veriyor. İnne mâne Resulü Rabbi ki ben senin Rabbinin elçisiyim. Lehe beleki hulâme zekiyya. Sana tertemiz mübarek bir oğlan çocuk İsa aleyhisselamı hibe edeceğim diyor. Bu orada da konuşuyor. Aynı anda asli bedenini de yönetiyor. Orada da canlı. Oradan çıksa buraya gelse o ölmesi lazım. Dolayısıyla oradaki yönetimle devam ediyor. Burada da genç delikanlı suretine bütün konuşmaları, görüşmeleri yapıyor. Orada Dihayetül Kelbi suretine efendim sallallahu aleyhi ve sellem sorular soruyor, cevaplar alıyor, vahiyler getiriyor. Aynı anda asli hılkati efendim 600 kanadıyla küt aşağı devrildi mi yani? Devrilmedi. Meleklerde bu oluyor. Bunu anlamayacak ne var? Ve enhallü bâzâ işte bununla çözülüyor. Ne çözülüyor? Magadiş'te ara nekluan bazı eğme bazı ehl-i sünnet imamlarından nakli meşhur olan yani yaygın bir mesele var. Ennefsele bazale kabir an cismi Cibril aleyhissalatü vesselam sormuşlar. Cebrail aleyhisselamın cismi var. Yani zaten onu kabul ediyoruz. Fakat eyne kâne ezi bu cismi ulevvelüllezi settel ufuka bi ecnihati lemma terâ li nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi suratil asiyyeti indeyt yani iley fi surati dihyetel kelbiyi. Demin dediğim, şimdi burada el-i sünnet uleması bunu tartışmış, konuşmuş. Şimdi demişler ki alimler aralarında bu soru sorulmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dihyetül kelbi suretinde göründüğü zaman kanatlarıyla ufku kapatan o asli sureti nereye gitti? Asli cismi nereye gidiyor? Diye sorulmuş. Şimdi bazısı cevap vereyim derken el-i sünnet ulemasından tekellüfe girmiş. Yani işte kendi kendine küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Ondan sonra dihyenin sureti kadara ufukları kapatan 600 kanadından bir kanadı, iki kanadı ufukları kapatıyor. Ufuklar dediğim bu alemin şeyleri, bundan çıkıyor zaten. Yani dünya zaten 18 bin alemden bir alem, sadece dünya mı var? Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam'ın alemleri, Cebrail Aleyhisselam dünyaya mı sınırlı yani? O zaman işte o dihyenin sureti ne kadar küçülüyor da ondan sonra tekrar büyüyor, büyüyor, büyüyor, açılıyor, açılıyor, ilk şekline kadar genişliyor da falan. İşte cisimlerde tekalhul, birbirinin içine girmek falan caizdir kaidesine göre bir şeyler. Cevaplar verenler var. Bunlar da el-sünnet imamlarından. Ama ve mâ zekeru sufiyyetü ahsen. Tasavvuf ehli, ehli sünnet uleması meşayihinin söyledikleri ki Alaaddin Konevi Hazretleri tasavvuf ehlidir illaki onu bilmiyorum ama yani İmam Suyuti'nin beyanına göre ilmi kelamda imam. İlmi kelamda imam. Yani el-sünnet itikadında önder. O diyor bunu. Sofiyenin diyor, Evliyaullah'ın beyan ettikleri kaide daha güzel diyor. Çünkü onlar ne demişler? فَوَاَكُنَ جِسْمُ الْاَوَلْ بِحَالِ لَمَ تَغَيَّرْ İlk cismi 600 kanadıyla işte arşın yanında duruyor. Mesela diyelim o hiç değişmedi. O ruhu da o cisminde, ruhu o cismini de yönetiyor, duruyor. وَقَدْ اَقَامَ اللّٰهُ تَعَلَى لَوْ شَبِحَنَا اَخَرَ Ruhu çok kuvvetli olduğu için Cebrail Aleyhisselam'ın, Allah ona başka bir cisim, ceset yaratıyor. وَرُوحُ تَتَصَرَّفُ ف۪ي مَا جَمِعًا Tek ruh, ruh tek, tek ruh iki ayrı bedende, cisimde, yetki kullanıyor. Ne zaman? İlah vakti muayet bir zamana kadar. Ondan sonra ondan çıktığı zaman asli şey hiç bozuyor. Asli hep duruyor. Asli cismiyeti hep duruyor. Ama başka bedenlerde ve cisimlerde temessül ediyor, teşekkül ediyor, şekle bürünüyor. İşte alem misal. Alemi misal derken bunu benzetme, teşbih, hata yok kabilinden. Yani aslı astarı yok manasında değil. Aslı astarı olmaz mı? Meryem Validemize geldi gözü. İsa Aleyhisselam'ın yakasından üfledi. İsa Aleyhisselam doğdu işte. İsa Aleyhisselam nereden doğdu? Cebrail Aleyhisselam 600 kanadıyla gelmedi ki ne? Fetemesselela beşaran insan kılığında geldi. Sen daha neden konuşuyorsun? Ne anlamaya çalışıyorsun? Dolayısıyla etkisi yok olur mu? Alem misal çok etkisi var. Aynı tasarruf var. Yani ruh zaten yetkili, iş yapan ruh. Bu ruh asli cisminde kalırken de yönetimde başka bir cisme, şekle bürünse de aynı yönetimi yapıyor. Aynı ruh, tek ruh. Beden ikileşiyor, üçleşiyor, beşleşiyor, kırklaşıyor. Demedik mi sen Hatip-i Şirbin Hazretleri? 40 camide cuma namazı kıldın. O zaman sen diyebilir misin 39 camidekinin namazı olmadı? Çünkü orada alemin misalden şebahı geldi. Burada hakikisi vardı. Elbet 40'ın birinde hakiki cismi. Ama hakiki cismi diyoruz. Hakiki ruhu demiyoruz. Çünkü ruh, tek ruh 40 cisimde. Tek ruh. Onun için hakiki insan ruhtur derdi Efendimiz Hazretleri. Ruh orada olduğu için, ruhu o kıldırdığı için aynı bildiğin namazı kıldırıyor. Hutbe okudun minberden indi namazı kıldırdı. Dolayısıyla şimdi Somuncu Baba 7 kapıdan çıkmış. Hepsinde elini öptü. Hepsi de elini öptü. Çünkü neden? Esas insan ruhtur. Muamele ruhla alakalıdır. Ama elbette ki hakiki cisminde ondan hiç çıkmamış vaziyette, bir tanesi hakiki cisminde olan. Yani hakiki cismi göründüğü suretlerin bir tanesi. Ruh zaten taaddüt etmiyor. Dikkat edelim buraya yani. Ruh tekrarlamıyor. Ruhtan iki tane, üç tane kopyalama yok. Bedende kopyalama var. Yani cisimde kopya var. Ama esas insan ruh olduğu için ne adamın namazı bozuluyor, ne öbürünün abdesti bozuluyor, ne öbürünün işte İsa Aleyhisselam'a hibe ediyor. Hibe eden Cebrail Aleyhisselam. Yani Allah Teala onunla hibe ettiriyor. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen de dihiyetül kelbi suretinde getirdiği vahiyler muteber olmayacak mı aşağı? Çünkü neden? Orada beden değişikliği var, ruh değişikliği yok. Ya bunları çok iyi anlamak lazım ya. Cahilliğin bir lüzumu yok ya. Böyle ve kederge lembi aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem işte peygamberlerin de işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemleri kaplamış diyor. Hem makam Mahmud'da aynı anda duruyor. Hem arş-ı alada aynı anda secde ediyor. Hem kabri şerifinde gelenlerin selamlarına cevap veriyor. Hem sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Eksa'da peygamberlere imam oluyor. Musa aleyhisselam hem kabrinde ayakta namaz kılıyor. Hem Mescid-i Aksa'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasında safta duruyor. Hem altı kancı cingat semada git diyor, cevap ver diyor, namazın 50 vakitten 5'e kadar işte inmesini iste diyor. Aynı gece Miraç gecesi, İsra ve Miraç gecesi Musa aleyhisselam üç yerde görünüyor. Bu hepsi de sayı hadis, Bukhari, Müslim, Kütüb-ü Sitte hadisleri. Bu nasıl söyleyeceksin şimdi? Resulullah yalan mı söyledi aşağı? Tezata mı düştü aşağı? Tenakuzan mı düştü aşağı? O zaman ne konuşuyorsun? İşte diyor velâ burde fizel, peygamberlerin makamı budur diyor. Lenne ucaca ihya'l mevt aleyhim aleyhissalatu vesselam biiznillah. Peygamberler Allah'ın size ölüleri diriltiyor muydu? İsa sen bu kadar ölüleri dirilttiği Kur'an'da zikredilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pişmiş koyunun konuştuğu, dirilttiğini sahih hadiste zikredilmiyor. Hazreti Cabir'in oğullarını dirilttiği vesaire dolu. Dünyada Allah'ın dirilttiği ölüler kitabımı da gidin okuyun. Yeni çıktı, en son çıkan kitap. Yani muhteşem. Ne ilimler yazık orada. Peki peygamberler ölüleri diriltiyor. Evliyaullah da diriltiyor Abdülkadir Geylani ne kadar. Çünkü neden? Peygamberde mucize olarak zuhur eden her şey ehli sünnete göre evliyada keramet olarak zuhur etmesi mümkün. Ehli sünnet bunu kabul ediyor. Çünkü orada yaratan ancak Allah. Peygamberin eliyle yaratılsa mucize oluyor, evliyanın eliyle yaratılsa keramet oluyor. Burada peygamberlere mahsus bir şey de değil. Sonra ve kalbül asası ubanen ejderha, değneği Musa Aleyhisselam'ın asası ejderhaya dönmedi mi? Döndü. Kur'an söylüyor feydâsi ubanum mübin, asa diyordu, bırak dedik diyor. Vel kâsak, asanı bırak dedi. Feydâsi ubanum mübin, ejderha oldu. İki vadi arası dolusu 70 bin büyücünün bütün malzemelerini yuttu. Sonra asaya döndü, geldi eline. Şimdi burada asayı ejderha canlı canlı saldırdı her tarafa şey diyor. Hareketli yani. Ejderha oldu da bilmem efendim dinozor heykeli mi oldu yani? Yok, canlı. Hepsini yuttu. Yutmakça hayat ister. Bu kalp oluyor işte, dönüyor işte. Tamam, peygamber niye başka surette dönemesin? Ve en yukdirahumullahu teala ala hilafil mu'tad. Allah onlara diyor, hilaf-ı mu'tad demek harikulade olaylara güç vermiş. Fikat-ül mesafel ba'ide, uzak mesafeyi kat ediyor ki, ma bene sema vel ard, gökle yer arası 500 senelik mesafedir. Ay'a çıktık, bilmem nereye çıktık diyorlar. Daha ay göğün çok altında. Birinci kat semaya çıkamadılar. Filahzat-ı Mahade bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi semavata çıktı. Say Bukhari, Müslim hep hadisler. İlâ gayri zâlgimler havârik. Bu kadar harikulade yani mutat dışı alışılagelmemiş şeyler meydana geliyor. Efelâ yemtenîun yehusson bi tasarrufî bedenine vektara müdâl. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun gücünden dolayı iki bedende veya daha fazla 30 yerde görünmesi, aynı anda görünmesi, aynı anda arşta, makam Mahmud'da, kabri şerifinde, aynı anda Evliyaullah'tan birini ziyaretinde, yakazaten görüşmesinde, buluşmasında, İmam Suyut'u yakazaten görüşenler uyanık yani görüşüyor derken, fiziki görüşüyor, elini tutuyor. Vefatında kaç yüz sene sonra olmuş şeyler. Hala şu anda uyanıkken görüşen var. Efendi Hazretleri demedi mi hastanede Mahmud Efendi Hazretleri? Kaldırın beni, oturtun beni. Böyle salavat-ı şerifi okuyor. Elleri böyle. Dediler efendisi ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile İbn-i Mesud geldi ziyaretime diyor. E işte uyanıkken görüşüyor, konuşuyor işte efendisi. Yani bu Mahmud Efendisi'nin de olan şeyleri konuşuyorum. Yaşanılan şeyleri konuşuyorum ya. Ha o zaman Fecüze'ye güne Musa aleyhine aleyhissalatü mâkevni fissemâ sâdî. Musa aleyhisselam 6. kat semada ne yaptı? Temessele bir şey bâhine âhâra misâlin fî kabri. Kabrinde asıl bedeniyle ayakta namaz kılıyor. Asıl bedeninde. Ruh asıl bedeninde kabrinde namaz kılıyor. Ruh asıl bedeninde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh şerifi o Medine-i Münevver'de Hücre-i Saadet'te defnedilen asıl bedeninde. Zaten peygamberlerde çürüme yok. O kesin hadis-i şerif sahih. Ondan sonra اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ تَكُلَ اَسْعَدَ الْاَنْبِيَا Allah peygamberlerin cesetlerini yemesin, toprağı haram etmiş. O zaten o tartışmasız sahih. Şimdi kabrinde ondan sonra asıl bedeninde ayakta namaz kılıyor. Yusalli fi kabri sahih Müslüm hadisi ayakta kılıyor. Ayakta nasıl kılacak? Ruh ayakta ayak kalkamaz ki bedensiz. Dolayısıyla yani bedensiz ayakta gözükemez. Aynı Musa aleyhisselam ruhaniyetinin gücünden dolayı diğer bir bedenle 6. kat semada görünüyor. Sümme rabâ nef semâsâ 6. kat semada konuşuyor, görüşüyor. O zaman fetayyene hamlu salati fil kabr aleyha salatu misal an şebahi misal. O zaman alemi misal çalışıyor. Alemi misalde Musa aleyhisselam'ın ruhu şerifi kabrinde ayakta namaz kılıyor bir bedenle başka bir bedenle de aynı ruhu şerif, ruh bir. Aynı ruhu şerifi 6. kat semada ondan evvel Mescid-i Aksa'daki saflarda zaten o da sayı hadiste imam oldum diyor. Musa aleyhisselam da oradaydı. Bütün peygamberler oradaydı. İşte ve bazen yazar ve diyor Hacı ile Enbiya aleyhissalatü vesselam. Peygamberler her sene hacca gidiyor. Sayı hadis. Bedenleriyle gidiyorlar. Gören görüyorlar. Ve telbiyet-i badem, lebbek diyorlar. Sofiye, şimdi el enbiya ehyan fi kuburi musallun ve yahucu kabirlerinde namaz kılıyorlar ve her sene hacca gidiyorlar. Şeyh Muhammed İbni Zekeriya el-Bukhari'l Merghinani Hazretleri. Şeyh Zekeriya diye bilinen Medine'de kutuplardan Evliya'nın reisi, Efendi Hazretlerimizin çok itibar edilen. Kendi bizzat söylüyor ama Mahmud Türü Hoca Efendi orada sesini de taklit ederek çok güzel söylüyor. Diyor, peygamberlerin kabirlerini ziyarete gidelim işte Efendi Hazretleri falan diyorlar. Zaten o Medine'den çıkmıyor ki Medine'de öleyim diye 60-70 sene çıkmamış. Diyor ki el-enbiya yahuccun külle sene peygamberler sene hacca geliyor. Ondan sonra yezurun ennebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ziyarete geliyorlar diyor haçtan sonra. Resulullah selam veriyorlar diyor. Ve nehnü neşufu kelimesi kelimesine söylüyorum. Şeyh Muhammed Zekeriya'yı herkes bilir dünya çapında. Biz onları görüyoruz diyor. E şimdi bunları nereye koyacaksın ya? Peygamberler haccete ben size şu anda en son dönemin evliyasıyla izaha çalışıyorum. Yani bunlar bitmedi. Bunları görenler de bitmedi. Senin gözün körse, keşfin açık değilse, benim gibi, ben zaten hem zahiren kör hem batıren kör. Tamam, keşfim açık değil. Ben şimdi bunu inkar edersem, bu yok mu demektir? Onun için Kale Sofiye, Sofiye Hazaratı buyuruyor ki, Alaaddin Konevi devam ediyor. Ve alâzel asıl, tuharracu mesâlu kezîratun ve temhallu bi işkâlâtun gayru eserli. O kadar müşkil çözülüyor, o kadar dava bundan çözülüyor. Ehli tasavvufun bu alemi misali tespit etmeleri kadar önemli bir şey yoktur diyor. Birçok ayet hadis çözülüyor. Mesela diyor ki kavlim cennetin arzu ve semaat vel ard. Allah-u Teala Kur'an'da buyurmuyor mu ki vesâli ulâ mağfiratin buran ve cennetin arzu ve arzu semavat vel arzu var. Arzu ki arzu semavat vel arzu. İki yerde var. Eni göklerle yerler kadar geniş. Cennetten bahsediyor. Eni böyle olursa boyunu sen düşün deniyor. Ve fevka semavat. Bu cennet nerededir denirse şu anda ehl-i sünnete göre yaratılmış mahluk ve mevcut olduğuna göre semavatın fevkindedir. Ehl-i sünnete göre itikat bu. Ve sakfı arşu rahman. Cennetin tavanı nedir? Arşu rahman. Arş cennetin tavanı. En son cisim arş. Arşın altında cennetler. Yani inşallah nasip olursa imanımızı kurtarabilsek, girersek, gireceğimiz cennetlerin üstünde arş var. Tavan arş. Peki, keyfe üriyen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi arzil hayt hayne tekeddeme liya fi salati liyek tatife mina unkuden ala ma varadı bil hadis. Sahih hadiste Buhari rivayet ediyor. 738 748 rakamıyla. Ayrıca 1052 rakamında bir daha geçiyor. Müslim'de 17 rakamında geçiyor. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte güneş tutulmasında işte namaz kıldırdı falan. İşte o arada namazın içinde böyle elini bir şeye uzattı. Bu tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için normal bir vatandaş değil. Mutlaka bir şey oldu yani. Sahabe-i kiram hemen soruyor. Bak Buhari, Müslim hadisini okuyorum. Bundan sayı var mı? Dediler ya Resulullah ne oldu? Resulullah

Diyecek bitmeyecek. Çünkü cennetten geldiği için iki tane kopardın, iki tane daha geliyor. Üç tane kopardın, üç tane daha geliyor. Kıyamete kadar ma bakiyeti lekeltüm minu ma bakiyeti dünya. Dünya durdukça yerdiniz, bitiremezdiniz diyor. Bir salkım üzümden bahsediyor. Bukhari, Müslim. Şimdi bunu nasıl izah edeceksin diyor. Ve cevaben diyor bu tarafı temessül ila gayri zelgine su var. İşte alemi misal devreye giriyor. Eni göklerle yerler kadar geniş olan cennet duvarın eninde, şu önümdeki duvarda bana gösterildi diyor. Önündeki duvarda, tam öndeki duvarda gösterildi, keşfin açıldı, seyrettin. Ama bu öyle değil ki. Fiziki bir uzanma var. Uzanmaktan sonra onkut bir üzüm salkımı almak var. Üzüm salkımı aldım diyor. E şimdi dolayısıyla size diyor şey yapmadım diyor. Size gösterilmedi diyor. Size yeseniz bitiremezsiniz kıyamete kadar diyor. E şimdi bu mesele işte misal aleminde bütün cennet önüne getiriliyor. Nasıl ki 600 kanadıyla gökleri yerleri kaplayan Cebrail aleyhisselam Dihyetül Kelbi suretine sığıyor, 1 metre 2 metrelik adam suretine. Meryem Adem'e bir delikanlı suretine bürünüp geliyor. E koca cennet de göklerden yerlerden geniş alemi misalde. Küçültülmüş vaziyette duvarın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdığı, işte o küsuf namazı nerede kıldırdıysa oradaki yanındaki duvarın enine böyle seriliyor. E şimdi sen diyorsun bu alemi misal, ya bunun hakikati yok. Hakikati olmasa o zaman oradan uzanır mıydı? Üzüm alır mıydı? Üzümü, bir fiziki üzümü cennetten alıyor. Cennet nere? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki duvarın nere? Cennet 7 kat semanın üstünde. 7 kat semanın da üstünde. Oradan üzüm gelir mi buraya? Elimle aldım diyor. Niye? Ama cenneti gördüm. Cennetten elimle kopardım. Allah Cebrail aleyhisselamla üzüm salkımı gönderir. O ayrı bir konu. Mesele o değil ki. Mesele kendim elimle cennetten aldım diyor. Aracısız. İşte alemi misal. İşte Kazı Bülban Hazretlerini çok anlatıyoruz. Yani namaz kılmıyor dediler, bilmem ne dediler. O da ne yaptı? Anında kaç surete girdi. Kadıya dedi ki hakim şeriat mahkemesine çıkarmış Evliya Allah'tan Kazı Bulban el-Musili radıyallahu anh. Ne büyük veli. Abdülkadir Geylani Adi İbni Misafir arasında mektupları getir götürdü. Abdülkadir Geylani Evliya Allah'ın en büyüğü derdi ona. Ama namaz kılmıyor diye itham edildi. İftira uğradı. Kadılar mahkemeye çıkarttılar. Ondan sonra bir anda kaç şekle büründü. Dedi ki hangi suretimi gördünüz de kılmıyor dediniz. Abdülkadir Geylani dedi, bir namaz geçirmemiş o hayatında dedi, ya siz nasıl ona namaz kılmıyor diyorsun? Efendim görmüyoruz. Siz görmüyorsunuz, ben görüyorum dedi onu. Kabe'nin kapısında secde ederken görüyorum dedi. Ama onlar zannediyor lan Musul'da, Musul'da cemaate gelmedi. Ya Kabe'nin kapısında görüyorum diyor Abdülkadir Geylani kılıyor diyor. Aynı anda Musul'da evinde duruyor, orada evinden çıkmadı cemaate gelmedi diye adama iftira ediyorlar. Radıyallahu Teala Hazretleri. Allah şefaatine nail eylesin. Musul'da kabri de belliymiş. Allah ziyareti nasip eylesin. Onun için burada alemi misale velehum hikayatun kesiratun mebniyetun ala zil kaideti. Bu alemi misal kaidesini anlamadan bu işler anlaşılmaz. Mahmud Efendi Hazretleri de şu anda birilerine görünebilir. Yakazaten gören olsa, görüşe olsa, ruhaniyeti güçlüyse ki biz öyle inanıyoruz. Ruhaniyet tasarrufu devam ediyor. Zaten ruhaniyet ölmemiş. İşte bu kaideyi anlamazsan bunları anlamazsın. Ve yemin ümmahatil kavaidi indev. Tasavvuf ve biz tasavvuf el değil miyiz? İsmaila tarikattan bahsetmiyor mu? O zaman bıraksın tarikatçılığı. Holdikçi cemaatçılığa geçsin. Madem tarikattan bahsediyor, tasavvufu bilmesi lazım. Tasavvufu bilmesi için onların şeyh dediği adamlar tasavvufu biliyor muydu acaba? Efendiden sonra eklediler silsileye, şunu eklediler, bunu eklediler. Onların hangisi bu ilimleri vardı? Bir şey söylesek mutlu. Hiçbir ilimleri yok. Yoktu ki. O zaman sen Efendi Hazretleri ne kadar anlatırdı bu alemin misal meselesini? Efendi Hazretleri ilmi yoktu ki onlarda. Onlar nereden halife olacak, şeyh olacak ya? Hiçbir ilimleri yok. Silsileye hesap. 38, 39, 40 ekle. Çıkar, çarp. Allah da seni çarpsın. Ondan sonra. Ehli bak tasavvuf indinde kaidelerin ana temelinde yatan ümmehatül kavaid. Ne demek? Kaidelerin anaları. Temel prensiplerden biri alemi misali anlamak. Alemi misali anlarsan evliyanın 40 yerde göründüğünü, aynı anda hem Mekke'de hem Tekke'de olduğunu anlarsın. İşte Allah insaf versin. Buyuruyor ki, Hâzâ küllû kelâmül konevi.
İmam Suyuti söylüyor.

0: Bu sohbeti yaptı, bu dersi yaptım ya şimdi. Bütün bu okuduklarımı şimdi. Ben bir arada şerhlere kısaca girdim. Bu Alaaddin Konevi Hazretleri'ni suktuğu bir hurufi, harfi harfine hiç oynamadan aynı sevk ettim diyor. Suyuti diyor. Ve ecellü men yu'temedu aleyh fi zalik. Bu ilimlerde güvenilecek adamların min ecelli demiyor. Dikkat edin. En büyüklerindendir demiyor. Bu ilimlerde güvenilecek, ehl-i sünnet itikadında güvenilecek alimlerin en büyüğüdür diyor. En büyüklerinden demiyor. En büyüğüdür diyor. Feynu imamun fil fıkhı imamun fi ilmil kelam vel makul. Çünkü fıkıhta da imamdır, ilmi kelam. Biz ehl-i sünnet itikadından bağdaştırmaya uğraşmıyor muyuz tasavvufu? İşte benim dediğim konularda, Efendimiz hakkında söylediklerimde vesairede ehl-i sünnete muhalif bir şey var mıymış? Zerre kadar yok. İşte bütün bu anlatılanlar benim dediklerimi teyit ediyor. Ha, işte onun için diyor, hem ehl-i sünnet ilmi kelamında imam, hem fıkıhta imam, hem akli ilimlerde imam. Zaten akli ilimlerde imam olmasa bu şekilde delillendirebilir miydi konuyu? Ne kadar deliller getirdi, aklımıza yaklaştırdı. İşte leyse mümen yeltebüşahil muhalat bil mümkünat. Öyle muhalle mümkini karıştıracak. Efendim ehl-i sünnete muhalif bir şeyle muhalif olmayanı muvafıkla muhalifi karıştıracak bir adam olamaz diyor. Fakat karara azil kaide bu kaideyi yerleştirdi. Vertaza'a beğendi. Ehli tasavvufun ve şayihin bu kaidesini ve istihsenaya çok güzel kabul etti. Ve harraca aleyhi hadis birçok hadisleri bu alemi misal kaidesiyle tahric etti. Ve istenbatale asne minel Kur'an-ı Kerim Kur'an'dan ayet Meryem suresinin ayetinden delil getirdi. Ve sarraha kema terafi kelami ve nemrel caizi vel mümkini ve dedi ki peygamberlerin kaç yerde görünmesi, evliyanın kaç yerde görünmesi, meleklerin kaç yerde aynı anda görünmesi, aynı ruhun birkaç bedende görünmesi, bunlar minel caiz vel mümkün ehl-i sünnete göre kabul edilen şeylerdir. Ve mimma la budevi, hiç uzak bir anlayışa lüzum yok. Burada bu uzak bir şey anlaşılmıyor denemez. فَمَا بَقِيَ بَعْدَا زَاِلَى مَحْزُ الْعِنَاتِ Ey İsmaila! Efendi Hazretlerinin tasarrufu bitti diyen, kendileri bitik olan adamlar. İşte bundan sonra diyor İmam Suyuti, Konevi'nin bu izahattan sonra Evliyaullah'ın hayatlarında ve vefatlarından sonra, peygamberlerin vefatlarından sonra, Evliya'nın vefatlarından sonra temessül etmeleri, görünmeleri, birkaç bedende, kaç yerde ayrı görünmeleri, kaç kişiyle ayrı yerde görüşmeleri, uyanıkken onların görüşmeleri, bütün bunları inkar etmek artık delile dayanamazsınız diyor. Siz ancak halis muhlis inata dayanırsınız. Siz sırf inatınız yüzünden anladın mı sen? Cübbeliye gazabınız yüzünden, cübbeliye kızgınlığınız yüzünden ayetleri, hadisleri ve tasavvufun ümmahat-ı kaidelerini bile inkar edecek rezillik seviyesine düştünüz diyor. Yani buradan o çıkıyor. Ben sana bunu söylüyorum, sen bunu inkar ediyorsun. O zaman bu da diyor ki deliller burada diyor, evliya Allah diyor. Sen o zaman ya efendiyi evliya kabul etmiyordun, ya ruhunda güç kuvvet yok diyordun, ya da Abdullah Kılıç gibi o zaten Alzheimer olmuş bilmem ne, şeyhlik yapamaz bir işi bitmiş diyorsun Abdullah Kılıç zihniyeti, Efendi Hazretlerimize karşı haşa. Sen Abdullah Kılıç zihniyetiyseniz zaten onun tasavvufla hiçbir alakası yok. Efendi Hazretleri 20 sene evvel Alzheimer şeyh değil, mek değil demiş. Sen o kafada mısın değil misin? O kafada değilsen bu kafada olman lazım. İki tane kafa var. Ya Abdullah Kılıç kafası, Kılıçlar kafası. Ya da Suyuti'ler, Alaaddin Konevi'ler, meşayih kafası. Benim kafam bu kafa. Senin kafan Abdullah Kılıç kafasıysa vur duvara tosla. Allah müstehakkını versin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi. Bu dersler devam edecek. Daha önünde çok ilimler var. Konuyu çok yere bağlayacağız. Mektubata da bağlayacağız en sonunda. Mektubatta bunun delillerini söylüyor. İmam Rabbani'ye bağlanacak daha. Ondan sonra Nurettin Alevi'ye bağlanacak. Alemi Resulullah doldurmuş, zaman mekan ondan hali değil, kaidesi. İlk derse başladığım, 15-20 saat konuştuğum ilk dersin sonunu, fezlekesini getireceğim, bağlayacağım Allah'ın izniyle. Allah bana ömür verirse, Allah hepinizden razı olsun, imanınızı ziyadeleştirsin, nurunuzu artırsın ve bu mankafalara, mankurtlara da bunları tebliğ edin. Belki bunlardan aklı kesen bir tane anlayan olur inşallah. O zaman efendi ölmekle kapı kapandı demezler. Yeni bir sahtekar şeyh bulmazsak kapı kapanır demezler. O zaman anlarlar ki kapı devam ediyor. Ve efendim tasarruf devam ediyor ve üretimi devam ediyor. Allah hepsini ıslah eylesin, hidayet eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
6: Kıssa, salih bir zatın mirası ve Allah Teala'nın rızka kefil oluşu. İsrailoğullarından bir evladı olan, bir de buzağısı olan salih ve yaşlı bir adam vardı. Adam buzağıyı aldı, bir ormana götürdü. Allah-u Teala'ya şöyle yakardı: Allah'ım, bu buzağıyı evladım için büyüyünceye kadar sana emanet ediyorum. Ve adam bu sözü söyledikten sonra vefat etti. Ormanda serbest kalan buzağı kendisini gören herkesten kaçar ve başıboş bir şekilde yaşardı. Adamın küçük oğlu büyüyüp annesine iyi davranan salih bir evlat oldu. Gecelerini üçe bölüp bir parçasında namaz kılar, bir parçasında uyur ve bir parçasında annesinin başında beklerdi. Sabah olduğu vakit işine gider, ormandan odun kesip sırtında taşır ve çarşıda Allah'ın bereketiyle satardı. Yine kazancının üçte birini sadaka olarak dağıtır, üçte birini kendisi yer, kalan parayı da annesine verirdi. Annesi bir gün, ''Baban sana bir buzağı miras bıraktı oğlum. Falanca ormanda onu Allah'a emanet etmişti. Ormana git ve İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ve Yakub'un aleyhümüsselam Rabbinden emanetini sana geri vermesini iste. O buzağa baktığın zaman güneşin huzmelerinin sanki o hayvanın derisinden yayıldığını görürsün. Güzelliği ve altın sarısı rengi sebebiyle adı mühezzebe konuldu. Onun sarılığı güzellik sarısıdır. Rengi onu ayıplı kılacak çirkinlik vermez, dedi. Genç annesinin sözünü tuttu, ormana gitti ve annesinin tarif ettiği hayvanı otlarken gördü ve ona seslendi. Hayvan çağrıya ses verdi, koşa koşa gencin yanına geldi ve önünde dikildi. Genç boynundan hayvanı tutup sürmeye başlayınca Allah-u Teala'nın izniyle hayvan dile gelip, ''Ey annesine iyilik eden salih genç, bin sırtıma, senin için bu daha iyi olur.'' der. Genç, ''Annem bana böyle bir şey demedi. Yalnızca seni boğazından tutup getirmemi emretti.'' deyince hayvan, ''İsrailoğullarının Rabbine yemin olsun ki, üstüme binseydin bana hakim olamayacaktın.'' ve bir ömür bana sahip olamayacaktın. Annenin emrine uyarak yürü o halde. Annene yaptığın iyiliklere karşılık şu dua köklerinden kopmasını ve yanında yürümesini emretsen sana itaat eder ve dediğini yapar, der. Genç hayvanı annesinin yanına kadar boğazından tutarak sürer. Nihayet eve varır. Annesi, "Sen fakir, malı olmayan birisin. Gece ayakta, gündüz ormanda, odunda işlerin zordur. Git bu hayvanı sat," der. Genç ne kadara satacağını sorunca annesi, "Pahası 3 dinardır. Fakat müşteri çıkınca benimle istişare etmeden sakın satma," der. Genç fiyatı 3 dinar olarak belirlenen hayvanla çarşıya gidince Allahu Teala mahlukata kudretini bizzat göstermek ve gencin annesine olan hürmetini imtihan etmek için ona bir melek gönderir. Allah Teala elbette her şeyden haberdardır. Gönderilen melek genç adama hayvanı ne kadara satacağını sorar. Genç onu 3 dinara satabileceğini ancak annesine sorması ve izin alması gerektiğini söyleyince, "Eğer annene söylemezsen 6 dinara satın alırım," dedi. Teklifi duyan genç, "Ağırlığınca altın bile versen anneme sormadan hiçbir şey senden almam," dedi. Genç yaşadığı hadiseyi anlattı ve 6 dinar olarak gelen teklifi annesine sundu. Annesi, "Git 6 dinara rızam ile sat," dedi. Genç annesinin rızasını alarak çarşıya gitti yine. Melek tekrar geldi ve annesine danışıp danışmadığını sorunca genç, annesine danıştığını, hayvanı 6 dinardan ucuza satmamasını ve gelen yeni teklifleri de kendisiyle istişare etmesi gerektiği emrini aldığını meleğe haber verdi. Melek, eğer annesiyle istişare etmeden satarsa 12 dinar verebileceğini söyleyince, genç adamın teklifini önemsemeden yine annesine gitti, bu son olayı da anlattı. Annesi, yanına gelen kişinin insan kılığında bir melek olduğunu ve kendisini imtihan etmek için geldiğini söyledi. Eğer bir daha gelirse o hayvan hususunda satılmasını mı yoksa bekletmelerini mi emredeceğini oğlundan sormasını istedi. Genç, annesinin dediğini yapınca melekten şöyle cevap aldı. "Annene git. Bu ineği satmamasını ve İmran oğlu Musa'nın aleyhisselam İsrailoğullarından öldürülen birisinin davası için bu hayvanı satın alacağını haber ver. Bu hayvanı ancak derisi dolunca altın karşılığında satmasını söyle." Genç bu bilgiyi annesine iletti ve o vakit gelinceye kadar hayvanı satmadılar. Allahu Teala İsrailoğullarına bizzat bu hadisedeki ineği kurban ettirmeyi takdir etti. İsrailoğulları kesmeleri gereken hayvanın özelliklerini sordukça Allah onlara bizzat bu hayvanı tarif etti. Sıradan bir hayvanın kurban edilmesini istemek yerine gencin annesine karşı olan iyiliğine bir mükafat ve ikram olmak üzere bizzat onların sahip olduğu hayvanı kurban ettirdi. Bu kıssa Ruhul Beyan'da geçmekte. Geçelim kıssamızın hissesine. Allahu Teala'nın bütün canlılara yemesi, içmesi ve hayatını sürdürebilmesi amacıyla faydalanması için verdiği her şeye rızık denir. Verilen rızkın taksimatını, yani kime ne kadar verileceğini yine Allahu Teala ezelde takdir ederek belirlemiştir. Allahu Teala'nın 99 esmasından biri de Er-Rezzak'tır. Nasıl ki bir insanın ne zaman öleceği ezelde belli ise ne kadar rızka sahip olacağı da bellidir. Nitekim bu hakikati Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Zuhruf Suresi 32. Ayet. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürmektedirler? O, en alçak dünya hayatında geçim sebeplerini aralarında biz taksim ettik. Ve bir kısımları, diğer bir kısmı emre amade bir şekilde hizmet eden bir kimse edinsin diye biz onların bazısını zenginlik hususunda diğer bir kısmın fevkinde farklı derecelere yükselttik. Dolayısıyla bazılarını zengin kılmamız dünya düzeniyle alakalı bir takım hikmetlere mebnidir. Yoksa o kişilerin bizim katımızdaki üstünlüğüne bir delil değildir. Rabbinin rahmeti ise onların adi dünya metaından toplamakta oldukları şeylerden daha iyidir. Unutmamak lazım ki Allahu Teala küçücük canlıların rızkına kefil olduğu gibi eşrefi mahluk olan insanın rızkına da kefildir. Nitekim Hazreti Musa'nın aleyhisselam, Hazreti Hızır ile aleyhisselam yolculuğu sırasında yetimlere ait duvarı tamir etmelerini hatırlamalı ve rızkın gerçek sahibini unutmamalıyız. Her şeye kefil olan, her şeyi yaratan, gecenin ve gündüzün sahibine hamdü senalar olsun. Allahu Teala rızkımızı veren yüce zatının bahşettiği nimetlerden mahrum kalmamayı ve ana baba rızasına erişebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.
7: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
10: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
11: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın? Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
12: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
14: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
15: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
14: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
8: Reklamları dinlediniz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Muhakkıklara göre nübüvvet ve risalet herhangi bir nebinin nesi değildir? Zatı değildir. Yani emri zatisi değildir. Emri zatisi ne demek? Yani Allah onu yaratılıştan peygamber olarak yaratmış. Yani peygamberlik onun zatına koymuş. Ne gibi? Mesela ben doğarken akıllı doğmuşum. Sen de akıllısın. Herkes kendine göre bir aklı var. Bütün peygamberler de akıl sahibiydi. Ama ben de akıl sahibi olarak yaratıldım. Bu cibilli bir şeydir. Yani Allah kimini deli yaratmış, kimini sonradan delireni konuşmuyoruz. Ama yaratılırken akıllı yaratılan var, deli yaratılan var, engelli yaratılan var, selim yaratılan var. Şimdi onlar emri zatidir. Yani çünkü benim de akıllı olmam, yaratıldığımda ona göre Mevla bana o aklı koymuştur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de akıllı yaratılmıştır. Nuh aleyhisselam da akıllı. Onlar tabi aklı ve en büyük akıl peygamberlerdi. Onların en üstünü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onu konuşmuyoruz. Ama peygamberlik onun aklı gibi, kalbi gibi, ruhu gibi zatına ait bir şey değildir. Onu Allah sonradan peygambere hibe ediyor yani. Onu demek istiyor. Sonradan hibe ediyor. Yani peygamberlik ne değildir? Kesbi değildir. Ha. Kesbi ne demek? Kazanmakla elde edilen bir şey değildir. Yani ben aç durayım, susuz kalayım, kendimi bacağımdan tersine asayım veyahut da işte felsefecilerin yaptığı gibi İmam Rabbani çok bahseder onlardan. Efendim cukiye der. Ondan sonra ne diyor? Ferahime der. Böyle bir şeyler var. Hindistan'da hala onların devam eden şeyleri var. Dölleri var. Kötü dölleri var. Bunlar kendilerini hükema tesmiye ederler. Halbuki felasifedir. Sapık itikatlı adamlar. Ama bunlar ne yapıyorlar? Böyle çok aç susuz duraraktan tasfiye denen bir vücutta bir bedensel arınma yapıyorlar. Hani sade su içiyorlar, bir şeyleri yemiyorlar, içmiyorlar, hayvani gıda kullanmıyorlar. Bu da bir arınma oluyor. O arınmayla beraber Beden de ruhla birlikte bir letafet kazanıyor. Çünkü bütün kesafet yemekten, içmekten, uyumaktan geliyor. Buradan arınınca onlarda da böyle uçma kaçma gibi halıyı yürütüyorlar. Halının üstüne kendileri yürüyorlar. Millet bakıyor gökte gidiyor adam falan. Böyle şeyler istitraç kabilinde oluyor. Ama onlar peygamber mi olur? Haşa ve kella. Milleti dalalete sevk ediyorlar. Peygamberlik Allah-u Teala'nın iradesiyle, fazl-ı keremiyle, lütfuyla kuluna arız olan. Arız olan ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamber nübüvvet geldi. Ekseri peygamberlere de 40 yaşında geldi. İsa aleyhisselam, işte Yahya aleyhisselam gibi sabiyken, beşikteyken falan verilenler birkaç tane müstesna var. Bunun dışında 40 yaşında verildi. Ne oldu bu? Arızmış oldu. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda peygamberlik onun tabiatına konmuştu. Cibilletinin içinde vardı zaten gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sadece konuşmuyorum ben. Yani. Bütün peygamberler için konuşuyoruz. Bu böyle değildir. Zatına mahsus, akıllı olması gibi zatına mahsus bir şey değildir. Daha ne değildir? Ve la sıfate zatin. Zatına mahsus, zatıyla mevcut sıfat da değildir. Yani vahiyden önce. Bir peygambere vahiy gelmeden önce peygamberlik onun zatında bulunan akıllı olması gibi, yani Allah'ın baştan yarattığı kişilere verdiği akıl gibi zatına ait bir iş de değildir. Zatına ait bir sıfat da değildir. Hani zatın kendi değildir ama zatından ayrılmayan, zatıyla mevcut olan, kendi varken hep onunla var olan bir sıfat da değildir. Çünkü neden? İşte 40 yaşından sonra nübüvvet sıfatı geliyor ona. Ondan evvel nebidir diyemiyorsun. Hal böyle olunca efendim, ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani küntü nebiyen ve Adem beynel mâ ve tîn, ben peygamber iken Adem su ile çamur arasındaydı. O hadis Tirmizi'de sahiptir. Onu konuşmuyoruz. O ezelde takdir edilmiş olması, Allah-u Teala'nın bilmiş olması, ona o sıfatı vermiş olması başka bir şey. Allah-u Teala her şeyi ezelde biliyor. O itibarla tabii ki ezelde de nebiydiler. Çünkü ilmi ezeli de nebi oldukları biliniyordu. Ama ne zaman nebilik verileceği biliniyordu? 40 yaşına geldiğinde nebilik verileceği biliniyordu. O ayrı bir şey şimdi. Bu halde bunu niye söyledi şimdi yani? Ne alakası var diyeceksin. Var işte. Hilafen lil kerramiyeti. Bu kerramiye diye bir mezhep var. Kurulmuş. Bu mezhep buna muhalefet etmişler. Demişler ki bunlar 72 fırkadan. Dalalet fırkalarından, Müslümanların içindeki dalalet fırkalarından. Yani diyorlar bunlar, nübüvvet ve risalet vahyin dışında bir iştir. Yani Allah ona şeriatı tebliğ etmeyi emrettikten sonra işte Resul oluyor, Nebi oluyor falan. Bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki, bir peygamber doğuştan beri Nebidir. Sonra 40 yaşına kadar vahiy gelmese de onda o sıfat mevcuttur. Vahiy gelmeden önce de nübüvvet ve risaletin sahibi olan kişi bu sıfatlarla muttasıftır diyorlar. Halbuki Ehl-i Sünnet ne diyor? O sıfat ona ne zaman geldi? Vahiy geldi, Cibril göründü, Allah'ın vahiyini getirdi. Sifte vahiy gelir gelmez nübüvvetle muttasıftır diyor. Bunlar, bu kerramiye tabii bunların çok başka bir şey de var. Yani onlar şunu diyor esasen. Allah ona mukaddes bir ruh vermiş ve ona kuvvetler vermiş. Vahyi telakki etmesi için, Rabbini bilmesi için efendim ona özel bir haller vermiş. Efendim bu Allah'ın nimetlerindendir falan. Bunu anlamak doğru bir şey. Tabii ki Allah-u Teala ona özel kabiliyetler vermiş. Vahyi gelecek ama şimdi herkese akıl vermiş ama bu kadar akıllıdan, milyonlarca, milyarlarca akıllıdan vahiy bin Muhammed Mustafa'ya gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş'te ne kadar akıllılar vardı yani. O akılla mıdır? Herkese akıl vermiş. Ama tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha doğuştan Nuh aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama ne vermiş? Allah'ın vahyini efendim telakki edebilmek için, Rabbini bilmesi için kuvvetler vermiş, mukaddes bir ruh vermiş. Zaten niye? Kable nübüvveti ve ba'da. Peygamber olmadan önce de günahlardan masumdur diyoruz. Korunmuş. Öbürleri korunmuş mu? Bu kadar akıllı var. Korunmamış. Dolayısıyla bunları kabul etmek, Allah'ın nimeti olarak görmek tabii ki anlaşılır bir şey. Ama bunların derdi ne? Bunların derdi şu. Yani Allah bunu peygamber yapmaya mecburdu gibiye döndürüyor. Madem sonradan peygamber yaptı, yahut da Nebi yaptı, Resul yaptıysa buna vahiy göndermeden evvel de yani bunu hak etmiş Yani hak etmiş ama Allah-u Teala onu fazl-ı keremiyle seçmiş. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا شَاءَ Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Mevla bunu seçmiş. Ezelde ondaki, onun irade-i cüziyesini, kudreti nereye kullanacaklarını hepsini biliyordu, görmüş. Onun için onu seçmiş. Seçtikten sonra da ona o istihkakı, istidadı, o kabiliyeti vermiş. Ya bu tamam ama sanki Allah seçmeye mecbur gibi onu peygamber yaptıysa zaten başkasını bulamazdı ki. Bir tek o uygundu bu işe gibi de bir yaklaşım oluyor keramiyenin. Meseleyi doğru anlamak lazım yoksa sıkıntı çıkar. Yani yoksa peygamberler 40 yaşında peygamber verildikten sonra seçkin kul olmuşlar da 40 yaştan evvelki 40 yaşına kadar ne yaptılarsa yaptılar herkes gibi, ne çanaklar kırdılar, sütler döktüler denir mi aşağı? Peygamber olmanın şartlarında da Allah-u Teala ya kimse şart koşamaz ama Allah-u Teala hep o sıfatlarda peygamber gönderdiği için kaide çıkıyor buradan. Ki peygamberler nübüvvetten önce de sonra da kötü iş yapmamışlar, günaha düşmemişler, puta tapmamışlar. Ne diyor Bedülemali kastesine ve مَا كَانَتْ نَب۪يَّنْ قَطْتُ اُنْسَى وَلَا عَبْدُ وَشَخْصُ الزِفْتِعَالِ Hiç mesela Allah-u Teala köleden peygamber göndermemiş, lafını dinemezler, hakaret ederler diye. Dişiden peygamber göndermemiş, kadın erkeklere hükmedemez, çıkıp insanın namerem, nasıl erkekleri yönetecek, çıkacak, tebliğ yapacak. Ayşe annemiz perde arkasından görüşürdü mesela. Peygamber nasıl olacak da efendim erkeklerin karşısına çıkacak, namaz kıldıracak, bilmem hutbe okuyacak. Harpte önlerine geçecek. Peygamber yapmamış. Dişiden de yapmamış. Bir de kötü işleri olan, evvelce ya bu bilmem neydi, bilmem. Şimdi adam şeyh olmuş, en büyük evliya almış. Evvelce de eşkıyaymış. Olur. İsimlerini vermeyeyim. Şimdi çok büyük velilerde bu durumlar var. Çok büyük veliler. Yani artık onlara hiç kimse yetişemeyeceği makamda. Tabiinden, tepe-i tabiinde bile var. Ama peygamberlikte böyle şey geçmişinde olmaz. Çünkü neden? Millet konuşur derler ki bu evvelden şöyleydi, böyleydi. Şimdi meşhur bir şeyh var. Şu anda ismini vermeyeyim. Yani ehl-i sünnette bir adam. Ben bir şey demiyorum. Bayağı da müridi var şimdi. Birine gittik mesela. Adam şimdi dedi ki ya dedi bu dedi eşkıya dedi bilmem. Ben de dedi geçen gittim dedi yanına dedi. Baktım dedi dünya müritleri dolmuş. Köy kurmuş bilmem ne yapmış. Efendim dedim ya sen bir şucu değil miydin ya şimdi ne oldun böyle falan. Ya tabii o da yanlış konuşuyor. Çünkü neden konuşuyor? Bu peygamberlik tatmıyor ki aşağı. Adam dayısından, babasından, şeyhinden icazet almıştır. Hilafeti hak etmiştir, etmemiştir. Onu mürşidi bilir yani. Kim icazet verdiyse o onun uhdesinde o mesul olur. Beni alakadar eden bir şey yok. Ben kendi vekillik bile iddia etmiyorken adamların halifeliğini mi tartışacağım? Bana ne yani? Ama ehl-i sünnet ve muhalif bir amelde, itikatta bir şey görünmedikten sonra artık herkes katal mekullu nasi meşrabu. Herkes meşrebini bilmiştir. Gidenlerden ders alırsa alır, beni alakadar etmiyor. Velakin tabii orada işte bir peygamberde bu durum olmaz işte. Çünkü neden? Adam onun geçmişini bildiğinde gittim dedim ki diyor ne bu ya bütün dünya mürit dolmuş burada. Milleti sürmüş işte işlerine kendi işlerini yaptırıyor diyor bilmem ne diyor. Bilmiyorum dedim onu kendi bilir dedim. Tarikatta öyle bir şey olmaz dedim esasen dedim. Ama ya dedi sen dedi ben seni bilmem ne yapmıyor muyduk ya beraber dedim diyor bilmem ne diyor bir şeyler diyor yani. Ha onun için işte. Bir peygamberde evveliyatında bir tane yanlışlığına şahit olunan bir adam peygamber yapmadı diyor Bedülemali'de. Anladın mı sen? Ha bu değil ki Allah-u Teala'ya birileri şart mı koştu ki sen bunlardan başka peygamber gönderemez? Allah-u Teala'ya kimse şart koşamaz. Hikmeti gereği insanların imanı, çünkü peygambere iman etmeyen kafir olur, ebedi cehennemden çıkamaz. Bir velinin kerametine inanmasa bu adam veli değildir dese o adam cehennemlik olmaz. Ha tabii Allah dostlarına muhalefetten bir sıkıntıya girebilir. Ha evliya yoktur dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da var. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Bir adam dese keramet hak değildir dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da Meryem Aleyhisselam'ın kerameti anlatılıyor. Asaf İbni Berkiya'nın kerameti anlatıyor. Buna peygamber değil dedi. Kerameti inkar etse hiçbir kimse peygamber dışında harikulade bir şey gösteremez dese hiçbir kimse de kafir olur. Ama o neden kerameti ve evliyalık müesseseyi reddettiğini. Ama şahıs olarak ben evliya var tabii Allah'ın dostu ama ben bu adamın veli olduğuna inanmıyorum dese müşahhas bir adam hakkında kafir olmaz. Ama o adam peygamber olsaydı da onun nübüvvetini inkar etseydi kafir olurdu. Ebedi cehennemden çıkamazdı. Bunları iyi anlamak, fark etmek lazım. Bundan dolayı Mevla gönderdiği bütün peygamberlerde üstün sıfatlar bulundurmuştur. çocukluklarından, doğuşlarından, anne karnında başlayan süreçten, babasının sulbünde, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kaç dede ötesinde İlyas isimli dedesi var. Adnan dedesinden aşağıdaki silsilede. O İlyas isimli dedesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sulbündeyken, tabii kaç sonraki babada, Abdullah babasında, o son sulbde Abdullah babasının sulbünde olacak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kaç dede geri diyor. Ben şu anda ezberimde değil kaç dede gerisi. Ama ne diyor kitapta? Ve zükire ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lebbâ fî sulbi. İlyas dedesinin sulbünde telbiye getirmiştir. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk dediği belki sulb bel demek. Babanın belki belinde o çocuğun yaratıldığı su bulunuyor ya. Annenin göğüs kemikleri arasında babanın belinde. O sulbünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lebbeyk sesini yanındakiler işitiyordu İlyas dedesinin. Bu tabii ki geride fazilet var. Öyle şey olur mu? Dünya kadar hadis var. Onu konuşmuyoruz. Keramiye ile Ehl-i Sünnet'in farkını anlamanız için konuşuyorum. Keramiye diyor ki, madem diyor Allah diyor onu diyor peygamber yapmış diyor sonra da, bunu önceden de diyor zaten diyor onu yapmak zorundaydı diyor peygamber. Evvelceden de diyor o nebiydi diyor. Ona mecburdu diyor çünkü o sıfatlar başkasında yoktu bilmem. Ya kardeşim o sıfatlar tam başkasında yoktu ama o sıfatları da ona Allah verdi. Fazl-ı kerem ile ihtiyar etti. Fazl-ı kerem ile tercih yaptı, intikap etti. Ve fazl-ı kerem ile tercih ettikten sonra onu o sıfatlarla mücehez etti. Vakti gelende de Cibril'i gönderdi, vahiy etti. Bu ayrı bir şey. Allah'a mecbur der gibi başkasında olmaz. Buna vahiy gelmeseydi bile bunda bu sıfat vardı diyor. Ya Allah Allah! Vahiy gelmeseydi bu sıfat, zaten o sıfat varsa o vahiy ona geliyor. Onu da veren Allah, onu da gönderen Allah. Ama sen bunlara özel bir, yani Allah Teala buna vahiy göndermeseydi bile bunda zaten bu sıfatlarla mevsuf idi. Şimdi ama Allah Teala vahiy göndereceği için onu o sıfatlarla mevsuf etti demek başka. Vahiy göndermeyecek olsaydı da o zaman o kendiliğinden mi oldu yani o sıfatlar onda? O zaman sen Allah'ın seçimini, ihtiyarını, fazl-ı keremini devreden kaldırıyorsun. O zaman fazl-ı kerem devreden kalkar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bile cennete fazl-ı keremle gireceğim diyor. Sahih hadis-i şerifinde. Amellerim beni de cennete sokmaz buyuruyor. Kâlu velente ya Resulallah. Le yudhilel cennete ahaddeküm ameluhu. Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Velente ya Resulallah. Seni de mi buyurdu gece gündüz hiç uyumuyorsun, devamlı namaz, ibadet yapıyorsun dediler. Kâle velâne illâ. En yetegammedeni yallâhu minhü bir rahmetin. Ben de tabii ki dedi, buyurdu ki cennete amelimle, namazımla, teheccüdümle giremem. Allah bana da acıyacak, rahmetiyle sokacak buyurdu. Sen şimdi bunu mu inkar ediyorsun yani? Bu meseleler ilmi meseleler. Bu kerramiyeyi kuran adam, Muhammed İbni Kerram diye bir adam. Keram diyen var, kiram diyen var. Vezni çok ama bizim ekseri şeyimiz Kâf'ın fethasıyla, Ra'nın teşdidiyle. Muhammed İbni Kerram. Bu Kerram, işte Kerram da şeyden geliyormuş. İşte Kerem zaten Kerm, üzüm bağı demek. Kerem babası asmacıymış, üzüm bağıymış bilmem ne. Babası asmacı olursa kendisi tasmacı olur işte böyle. Babasına hakaret etmeyelim, bilmiyoruz babasının durumunu ama bu kendisi sapıtmış. Ondan sonra bu kaçta biliyor musun? Diyormuş ki teşvik hadislerinde falan bazı hadislerde peygamber adına yalan uydurmak caizdir diyormuş. Ondan sonra sene 255'te ölmüş. Sene 255'te ölmüş ne demek biliyor musun? 60-70 sene ortalama koysan adam 2. asır ehli. Yani tebe-i tabi'in dönemi ha. Onun için o asırda bulunan da herkes de tebe-i tabi'in radıyallahu anh denmez yani. O asırlarda da ne sapıklar türedi. Mutezile o asırlarda değil miydi? Hariciler o asırlarda değil miydi? Adamı hariciler asr-ı saadette ilk 3 senede de var. Çıktılar Hazreti Ali döneminde. O bakımdan orada da dikkatli olacağız. Bu adamın sıkıntılı kerramiye fırkası bununla da müşerref oldunuz diyemeyeceğim, mülevves olduğunuz demek lazım. Yani bunları öğrenmemize de bir kere bu adamların adı bile rezalet ama işte efendim böyle bir şeyler de o kadar da bilmesen hepten olursun. Kaz demiş, künyesi Ebu Abdillah Sizzi. Çok alimlerden de hadis dinlemiş yani adam. Tabii ya. Ama işte bununla mücessimeyle de irtibatı var. Mesela diyormuş ki bizim ibadet ettiğimiz Allah arşın üstünde yer kurmuştur, mekan tutmuştur, oturmuştur. İşte Vehhabiler de biraz değil, bayağı buna bu noktada oluyor. Allah Teala cevherdir diyormuş haşa. Maddedir yani diyormuş haşa. Teâlallahu aleyhi uluven kebira. 8 sene hapse Ehl-i Sünnet devletleri o zamanki işte hangi döneme düşüyoruz. Bölgesel de tabii Nişabur'da. Nişabur hükümeti. Neysabur esası da şimdi Nişabur deniyor. Şu anda İran'da o, orası. Nişabur'da 8 sene hapsetmişler. Bu bid'at yani ehl-i sünnet dışı işler uydurdu diye hapsetmişler. Sonra hapisten çıkınca Şam tarafına gitmiş, Kudüs'e gitmiş falan, oralarda bir mezhep tutturmuş falan. Allah bunların itikatlarından cümlemizi muhafaza eylesin. İşte ehl-i sünnet dışı fırkalar böyle tehlike efendim arz ediyorlar. Bunlar buna muhalefet ediyor. Yani diyor işte Allah peygamber gönderdiyse, ona vahiy göndermese bile o efendim nebidir. Ya vahiy gelmeden nasıl nebidir vahiy gel? Vahiy sanki Allah ona mecbur, o zaten kendiliğinden üstün bir adamdı da Allah da başka adam bulamayınca mecbur ona gönderiyor. Öyle şey olur mu? Tabii ki Allah Teala onu seçti, onu mücehhez kıldı. Ayrı bir dava. Fi tatvilin, onların görüşü fi tatvilin, büyük bir uzatma içerisinde lehum, onlara ait bir tatvil var. Yani makaleleri var. Mezhep kurmuş herif. Mezhep kurursan iki tane sandalyeyle de holding kurulmaz. Tabii ki o da orada makaleleri var. Teyit için edille getirmiş bir şeyler. Daha ve tehvilin tehvilleri var. Tehvil iki mana geliyor. Burada tahvif, korkutmalar var. İşte bizim mezhepten çıkan gavur olur bilmem ne, milleti korkuttular falan. Bir de tehvilin bir manası da şeydir yani, ha tezyindir, zehrafedir. Ve tevilin laflarını süslemişler, yaldızlamışlar, renk renk, şekil şekil. Ondan sonra tehviller içerisinde onların görüşlerine burada muhalefet var. Onların görüşleri ki leyse olmadı aleyh o görüşlerine nedir? Tevilün, tevil itimat demek yani, muavvel. Hiç itimat edilecek bir görüşleri de yok, delilleri de yok. Ehl-i sünnetin bunu konuşmasına, anlatmasına bile delil gerek yok ama işte bunu da bilmek lazım.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
17: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
18: Yesevi Yolu başlıyor.
19: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8 bin kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi, günlük 2000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8000, Bursa'da 2000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip Büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30.000 kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
19: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz.
20: yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023.

0: 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
1: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. Bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım, Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarınınsa insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe, geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Yesevi yolu sona erdi.
4: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
5: Günahkar bir kulun ibret dolu akıbetini sana okuyorum. Sözümü kesmeden dikkatle dinle beni. Her sabah gibi bir sabah değildi. Gözlerimi açtığımda mahallenin ortasında yerde yatan bir ceset gördüm. Herkes telaş içinde bu naaşın kime ait olduğunu merak ediyordu. Biri seslendi sonra. Bu o günahkar, o isyankar kul. Hem Allah'a isyan eden, hem de masumlara zulmeden insan. Hiç kimse üzülmedi onun öldüğüne. Ben de hayret ve merak içinde cenazenin başına gittim. İnsanlara yardım ediyordum. Kimse üzülmediği halde mahalleli insanlık namına yardım ediyordu ona. Çünkü ne ana babasına ne de komşularına hayrı olmayan, varlığından habersiz, dünyanın sefası içinde can veren biriydi. Ben de onu tanımazdım doğrusu. Bir süre sonra annesi geldi onun başına. Ve sanki ölen oğlu değilmiş gibi umarsızdı. Oğlunun ölümüne üzülmeyen bu kadını görünce çok şaşırdım. Dayanamayıp sordum annesine. Çocuğunuz ölmüş ama siz buna üzülmüyorsunuz dedim. Oğlunun ölmesine üzülmeyişinin altında neler yatıyormuş meğer. Nemli gözlerle bana baktı önce. Ardından derin bir ah çekerek gözyaşlarıyla her şeyi anlattı. Evladım dedi. Oğlum her insan gibi bir insan değildi. Bir gün olsun eve içkisiz gelmedi. Bir kez olsun beni sevindirmedi. Hem babasına hem de bana zulmediyordu. Babası da onun kahrına dayanamadı, vefat etti. Evladım, oğlumun güzel ameline şahit olmadım. Ne zaman namaz kılmak istesem beni engellemeye çalışır. Zorladığımda da beni dövmeye kalkardı. Gündüzleri çalışmaz, geceleri de içki masasından kalkmazdı. Çok nasihat etmek istedim ona. Ama nerede? Beni dinlemiyordu bile. Evladım, ölüm var diyordu. Allah aşkına böyle yapma. Öleceksin, cesedin de yerde kalacak. Kimse bakmaz sana, kimse yardım etmez diyordu. Ölüm deme bana diyordu. Ve sövercesine beni susturuyordu evladım. Hiç kimse razı değildi ondan. Hiç kimse sevmiyordu onu. İşte gördüğün gibi öldüğü zaman da mahalleli neredeyse sevinçten uçacaklardı. Çünkü o bütün insanlara zulmediyordu o. Nerede bir fakir, bir mazlum insan görse ona eziyet eder, ona cefa çektirirdi. Hem hırsızlık yapar hem de topladığı 3 kuruşu keyfine harcardı. Bir gün eve avuç dolusu parayla geldi. Nereden buldun bu parayı dedim. Konuşma da al dedi. Ama Allah şahit ki onun getirdiği parayı da, onun parasıyla yapılan yemeği de hiç yemedim oğlum. Çünkü paranın nereden geldiği meçhuldü. O da benim yaptığım yemekleri yemezdi zaten. Sonra kendi gibi arkadaşlarıyla bir araya gelip fitne çıkarır, halkın arkasından gıybet ederdi. Günah nedir bilmez, zina eder, yoksulun malını gasp ederdi. Bir kere her şeyin sahibi olan Allah'ı tefekkür etmedi. Namaz niyaz nedir bilmez, günah içinde yaşardı. Ramazan ayı geldiğinde herkes oruç tutarken o isyan eder, oruç tutmazdı. Kaç defa söyledim ona oğlum, bari bu ayda oruç tut. Sana ahirette rahmet olur diye. Fakat yine beni dinlemiyordu. Yine aynı günahlar, yine aynı isyanlar. Ramazan ayına hürmet bile etmiyor, yine içiyor, yine kumar oynuyordu. Böyle bir insanı hiç görmedim evladım. Çok yazık, çok. Ben bir anayım. Beni üzmüşse de, benim rızamı almamışsa da içim yanıyor evladım. Çünkü o benim oğlumdu. Benim çocuğumdu. Hep kırdı kalbimi. Bir kez olsun yüzüm gülmedi onun derdinden. Ama ne de olsa evlat acısı. Çalışmasını da istemiyordum. Yeter ki asi olmasın diye. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et vakit varken. Ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et. Vakit varken ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Azrail geldiğinde artık ne tövbeler ne de pişmanlıklar fayda vermez. Kimsenin kimseye faydası olmayan o dehşetli mahşer gününü bir defa olsun düşün diyordum. Hesap sorarlar. Yaptığın amellerinden dolayı tek tek sorguya çekerler seni dedim ama dinlemedi. İnan ki evladım, ben yalnızca onun ahiretteki halini düşünüp yalvarırcasına nasihat ediyordum. Çünkü o mahşer gününde neler olacağını çok iyi bilebiliyordum. Bir kere bile dinlemedi beni. Bayramlar geldi, yine aynı insan, yine aynı isyan. Bu güzel günlerde de bir kez dahi elimi öpmeye, bayramlaşmaya gelmedi be o. Şimdi akıbetinin ne olacağını, onu neyin beklediğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Allah'a, ana ve babasına asi olan, insanlara zulmeden cennete girecek değildir elbette. Cehennem, cehennem, cehennem. Üzülüyorum oğlum, çok üzülüyorum. Neden dinlemedin beni? Neden asi oldun? Neden helallik almadın benden? Perişan olacaksın, ateşlerde yanacaksın demiştim. Neden ana sözü dinlemedin?

sevgili dostum. Kadıncağız bütün bunları anlatırken gözyaşlarımı tutamadım. Bir an kendimi o ölünün yerine koyup düşündüm. Ama böyle affedilmesi mümkün olmayan günahlarla huzura gelmekten beni koru Allah'ım diye dua ediyordum. Nasıl olur dedim kendi kendime. Bir insan nasıl bu kadar asi, bu kadar günahkar olabilir? İnsanları var eden Allah değil mi? Sonra 9 ay karnında taşıyan ve büyümesi için çocuğuna en güzel şekilde bakan ana değil mi? Her şeyden önce ana dediğim can değil mi? Candan öte canan değil mi dostum? Böyle mümine bir annenin, böyle günahkar bir çocuğu. Allah'ın takdirine akıl sır ermiyor. Bir an insanın aklına şöyle bir soru takılıyor. Annesi ve babası çok iyi insan. Fakat kendisi asi bir evlat. Nasıl olur da böyle olabiliyor? Ama Nuh peygamberi düşününce bu soru cevaplanmış oluyor. Çünkü Hazreti Nuh aleyhisselam bir peygamberdi. Tufan sırasında ona itaat eden herkes gemiye binip kurtuldu. Ama oğlu isyan edip kurtulamamıştı. Çünkü o da bu annenin oğlu gibi ana babasına asi biriydi. Hazreti Nuh kaç kere söylediyse yine de babasını dinlemedi ve helak oldu. Demek ki insanın akıbeti anasının veya babasının iyi olmasına bağlı değilmiş. Her insan kendinden mesuldür ancak. İşte bu anne ve oğul gibi. Şimdi bu kadının oğlu asi olduğu halde annesinin döktüğü gözyaşlarına bak. Oysa dünyada bir kez olsun yüzünü güldürmedi evladın. Hep kahrettirdi, hep çile çektirdi. Ah şu nefs, şu zalim nefs. İnsanları yoldan çıkaran, insanlara zulmeden zalim nefs. O yaşlı kadının elini öpüp ayrıldım oradan. Ama o annenin anlattıkları beni öylesine etkiledi ki akşama kadar onu düşündüm. Bir türlü akıl erdiremedim böylesi insanlara. Böylesi nankör, böylesi asi insanlara aklım ermedi dostum. Akşam eve geldim. O günün ve o anın dehşeti içerisindeydim. Bir türlü aklımdan atamadım. Her insan için kaçınılmaz olan mahşeri düşünmeye başladım. Ne olacak dedim şimdi. 3-5 günlük dünya hayatı yaşadı ve öldü. Asıl hayat şimdi başlıyor. Geçici dünya yurdundan ebedi ahiret yurduna yolculuk ölümle başlıyor. Dünyada yaşadığın kısacık ömürde güzel amellerin varsa ne mutlu. Ama eğer yaptıkların kötüyse o zaman vay. Düşünüyorum da bunca günah işleyen, bu kadar asi olan bir insanın hali mahşerde nasıldır acaba? Günahkar kulun akıbeti nicedir şimdi? Ben bunları düşünürken kendimden geçmişim. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmeden kapanmış gözlerim. İşte o an. Mahşer kalabalığı canlandı hayalimde. Aman Allah'ım, bu ne dehşet, bu ne hazin bir manzara. İnsanlar öbek öbek mahşer meydanında toplanmış. İlahi adalet karşısında yargılanıyor.
Öyle bir sıcak ki mahşer meydanı. İnsanlar terleri içinde boğuluyor adeta. Herkes kaçacak bir yer arıyor ama hiç kimse bir yere gidemiyordu. Böylesi bir sahneyi daha önce hiç görmedim. Kuldan kula merhamet yok. Orada insanlar ne arkadaşlarını ne de ana babasını dehşetten tanıyamıyor. Anne çocuğumdan, kardeş kardeşten kaçıyor. Sakın kimse bana ilişmesin. Benim derdim bana yeter dercesine kullar telaş içinde. Herkeste bir panik. Aman ne olurdu da buraya gelmeseydim diyenler. Günahlarıma tövbe etme fırsatı doğsa da tövbe etsem diyenler. Bu nedamet, bu faydasız çığlıklar yürekleri yakıyor. Ama pişmanlık orada fayda vermiyor dostum. Hem pişmanlıklar hem de tövbeler dünyada kaldı. Dünyadaki o son nefesten sonra artık ne bir dilek ne mazeret kabul edilmiyor. Şimdi sıra sıra herkes hesap veriyor Yaradan'a. Bu hesap sıradan dünya hesaplarına benzemiyor. Kul hayatı boyunca ne yapmış ne etmişse en ince ayrıntısına kadar sorgulanıyor. Kimin kimde hakkı varsa, kim kime bir zerre borçlanmışsa tek tek hesabını veriyor ve tek tek haklı haksızdan hakkını alıyor. İlahi adalet, mahkeme-i kübra dedikleri işte burası. Önce kulun dünya amelleri soruluyor. Kendisine verilen dünya nimetlerinden hesaba çekiliyor. Dünya hayatında ne yapmış, ne etmişse bir bir yargılanıyor. Daha sonra kulun azalarıyla yaptıkları günahlar soruluyor. Ben bu günahı işlemedim dediyse Allah'ın emriyle kulun azaları konuşuyor ve sahibinin yaptıklarına şahitlik ediyor. Ona sen gözlerinle harama baktın deniliyor. Kulun o günahını inkar etmesi mümkün olamaz. Çünkü göz hemen dile gelip şahitlik ediyor. Allah'ım diyor, benim dünyadaki sahibim şu günlerde, şu vakitte harama baktı. Kul çaresizlik içinde baka kalıyor. Eliyle yaptığı amelleri soruluyor sonra. Neden elinle haram işledin, hırsızlık yaptın diyorlar. Ellerinle sadaka vereceğim yerde günah işledin. Başkasının hakkına el uzattın, haksız yere mal yedin. Kul yine ben yapmadım demek ister ama elleri onu yalancı çıkarır. Elleri dile gelir ve Allah'ım benim dünyadaki sahibim şu günde, şu zamanda beni kullanarak hırsızlık yaptı. Beni haramda kullandı der. Kul bedbaht olur, yıkılır, perişan duruma düşer. Diliyle işlediği günahları sorarlar. Hayatın boyunca seni kurtaracak olan Allah'ın adını anmadın. İşin gücün başkasının arkasından gıybet etmekti. Dilinle halkı çekiştirir, fitne çıkarırdı. Allah'ın güzel kelamı varken neden çirkin sözlerle zulmediyordun? Bu günü, bu anı hiç düşünmedin mi? Yalanın, iftiranın, fitnenin cezasını çek şimdi. Ve sonra diğer bütün uzuvlarıyla işlediği amellerden hesap sorarlar. Kul her defasında mücadele etmek ister ama hiçbirinde başarılı olamaz. Dedim ya dostum, orada Allah'ın emrettiği gibi kulun yaptıklarını uzuvları haber verecektir. Orası öyle bir gün ki ne haktan ne de azaptan hiçbir yere kaçış yoktur. Haller üzere devam eder günahkar kulun akıbeti. Sonrası mı? Sorma be dostum. Günahlardan arınıncaya kadar azap.
yapılanların karşılığını görmeden cennet yüzü gösterilmez. Kim ne amel işlediyse onun karşılığını görür. Hayırsa mükafat, şerse ceza. Günah dolu insanların halini bir görsen. Herkes de beni yakmayın çığlıkları, kulakları patlatıyor. Onlar da temizlenene kadar azap için. Çünkü cennet temizdir ve temizlerin mekanıdır. Oraya kirli hiçbir insan giremez. Ancak günahkar insanlar günahlarından temizlendikten sonra cennete girer. Ben bu trajik sahneleri izleyince aklıma dün mahallede ölen asi evlat geldi. Gözüm bulanıyordu. Onu çok merak ediyordum. Çünkü açıkça günah işlediğine şahit olduğum bir o vardı. Onun hesabını çok merak ediyordum. Acaba onun hali nasıldır? O da buradaki günahkarlar gibi perişan mı? Çünkü kimse iyi bahsetmiyordu ondan. Herkes günahkar, asi olduğunu söylüyordu. Annesinin anlattıkları yeterdi zaten. Ve gözlerime ilişen kötü ruhlu bir insan. Kulaklarımı çınlatırcasına feryat sesleri. İşte o günahkar. O annesine, babasına ve masum insanlara eziyet eden insan. Onu gördüm dostum. Dün toprağa gömdüğümüz o insan. Görevli iki melek koluna girmiş, sürüye sürüye mahşer meydanına getiriyorlar. Ne kadar çırpınsa, ne kadar yalvarıp yakarsa da kaçamıyor onların elinden. Hakkın huzuruna getirdiler. Yargılamaya başladılar sonra. İşte dünyada inkar ettiğin, başına gelmeyecek sandığın ölüm ve işte mahşer meydanı. Neden Allah'a, anne ve babana asi oldun? Neden hakkın emrine itaat etmedin? Neden insanlara zulmettin? Adam hem pişmanlık hem de çaresizlik içinde çırpınıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu dostum. Çünkü ne itiraz etmeye ne de inkar etmeye hakkı yoktu. Yaptıklarından hem pişman hem utangaçtı. Gözyaşları sel oluncaya kadar ağladı. Çığlıkları arşa kadar yükseldi. Ama bu ağlama ona hiçbir fayda sağlamadı. Her günahkar kul gibi o da yaptıklarının cezasını çekiyordu. Allah'ın emrine uymamanın, ana ve babaya zulmetmenin, insanlara eziyet vermenin bedelini cehennem ateşiyle ödüyordu. Ne acı, ne hüzünlü bir sahneydi bu. Ben de bunları izlerken o anı yaşar gibi ağlıyordum. Bir yandan da beni de cehenneme götürmesinler diye dua ediyordum. Bu gözyaşları ve dualarla kendime geldim. Ayrıldım ki ter içinde kalmışım dostum. Hemen ölünün annesinin yanına gittim. Beni bu halde görünce şaşırdı ve hemen sordu halimi. Ana dedim. Sen anasın. Sen cansın. Anlatacaklarım seni yıkacaktır. Ağlıyordum. Ne oldu diye ısrarla sormaya başladım. Ben de gördüğüm hadiseyi anlattım. Ana, dün sen oğlunun halini anlattıktan sonra eve gittim. Anlattıkların gece boyunca kulağımda çınladı. Uyuyamadım. Önce kendi kendime söyleniyordum. Bir kul nasıl böyle asi olabilir? Daha sonra bu düşüncelerle kendimden geçmişim. Uyudum. Biraz sonra Ruzi'yi mahşeri gördüm. Bütün insanlar dehşet içinde hesap veriyordu. Derken senin oğlunu da gördüm. Ateşler içinde yanıyordu. Allah'a itaat etmedi diye, sana asi oldu diye yanıyordu. Sana yaptıklarından dolayı pişmanlık içindeydi. Bir daha dünyaya gelse seni kırmayacak, sana itaat edecekti. O derece pişmandı yaptıklarından. Bilmiyordum diye haykırıyordu. Anne, anne, anne diye yakınıyordu. İşte ana,
oğlunun ve oğlum gibi insanların ne halde olduğunu anlattım sana. Şimdi senin gönlün razı olur mu oğlunun yanmasına? Bak bu gözyaşlarım için. Sen de anasın. Evlat acısını bilirsin. İnan ki ana, şimdi helal etsen hakkını. Allah affedecek onu. En azından ana hakkından kurtulur. Anaya isyanın acısını çekmez. Çünkü ana hakkı en önemli haklardan biridir. Ben bunları anlatırken kadıncağız gözyaşına boğuldu ve oğlum, oğlum diye haykırdı. Elbette bir annenin gönlü razı olmaz yavrusunun ateşte yanmasına. Bütün bu anlattıklarımı dinledikten sonra nasıl helal etmem dedi evladım. Ben bir anaysam, o da benim yavrumsa nasıl isterim azap çekmesini? Sen de şahit ol ki ben analık hakkımı helal ettim ona. Beni ne kadar üzmüş, ne kadar isyan etmişse bana hiç düşünmeden hakkımı helal ediyorum. Kadın hakkını helal etti. Helalliğine ben şahit oldum. Etti de inşallah adam o azaptan biraz olsun kurtulmuştur. O kadın da yıkılmıştı oğlunun halini düşünürken. Çünkü o da anaydı. O da candı be dostum. Allah kimseyi kendi yolundan şaşırtmasın. Hiçbir Müslümanı nefsiyle baş başa bırakmasın. Yüce Peygamber'in buyurduğu gibi, Allah'ım, beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi nefsimle baş başa bırakma. Allah'ım, bizi önce kendine, sonra da ana ve babasına itaatkar bir kul eyle. Mahşerin çetin, sıkıntılı halinden sana sığınırız. Ve bizi cehennem azabından koru. Amin.

0: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
2: Efendim, İmam Gazali Hazretleri'nin Kavaidül Akaid isimli eseri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in manevi iltifatına zuhuratta, yani tabi zuhurat derken ben görmedim yani. Görenler çok büyük, İbn-i Asakir rivayet ediyor falan, çok geride yani. O bakımdan bu şeyi, kitabı daha önemli gördüm. Sonra biz de bir istihareyle kura çektik. İkisi arasında yine İmam Gazali'ninki çıktı. Bu sefer onun için geçen hafta demiş olmama rağmen Ehl-i Sünnet itikadı üzerine bu mübarek eseri ders yapalım inşallah. Sonra akide-i tahaviye de yaparız inşallah. İmanımızı ne kadar sabitlersek, ne kadar kuvvetleştirirsek o kadar mükemmel olur. İnşallah Rahman. Yani şimdi bu zuhuratı evvela nakledelim. Hafız Ebu Kasım İbn-i Asakir Tebiyin-i Kezib-i Müfteri olacak. Böyle bir eser var. İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari biliyorsunuz radıyallahu anh. Ehl-i Sünnet imamları, yani geçmişte Selefi Salihin hepsi imamlar çok. Ama itikatta Ehl-i Sünnet'in imamları, yani bize kadar ulaşan ve görüşleri tedvin edilmiş, derlenmiş, toplanmış, her hususta bir cevap arasan bulacağın imamlar ikidir. Birisi İmam Ebu Mansur Maturidi Hazretleri'dir. Birisi de İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari'dir. Bunlar hep vefatları 300 küsurlardadır. Yani 330'larda falan. Dolayısıyla kendi doğmaları, ilim tahsilleri falan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte hayrul kurun karni sümmellezine evlûnev sümmellezine evlûnev, asırların en hayırlısı benim asrımdır. O 100 seneye tekabül ediyor. Kendi bulunduğu asırdan 100 seneye kadar zaten sahabe falan da artık 100 seneye kadar bitti yani. Ondan sonra onları takip edenler buna tabi'in deniyor. Yani ikinci yüz. Sonra onları takip edenler bu etti üçüncü yüz. Bu üçüncü yüze kadarkilerde en hayırlı olduklarına dair teminat veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki bozuk adamları kastetmiyoruz. O zamanki salihlerin diğer dönemlerdekilerden üstün olduğu anlaşılıyor. Salihler salihlerle kıyas edilir. Alimler alimlerle kıyas edilir. İçkicilerle kıyas edilecek hali yok. Dolayısıyla o asırdaki efendim faziletli insanlar işte 4. asır, 5. asırdakinden ne olur? Daha faziletli olur. Bu bakımdan İmam Eş'ari ve İmam Maturidi yani yetişmeleri, ilimleri, tahsilleri 3. asırdadır yani. Çünkü vefatları zaten 4. asrın başında olduğuna göre kendileri ilimleri, telifleri vesaire birçok efendim hizmetleri 3. asrın sonuna tekabül ediyor. Bu da onlara bir hayriyet tabii. Şu eftaliyet kazandırıyor. Hadis-i şerife göre 3. asırda methedilmiş özellikle. Bu itibarla hem onlara selef-i salihin diyebiliriz. Ama selef mezhebinde tevil yok. Tevil olmadığından biraz efendim İmam Maturidi, İmam Eş'ari halefe yani halef mezhebine mezhebinin kurucuları diyebiliriz. Şimdi ilk 3 asırın ehline selef-i salihin diyoruz. Efendim işte İmam-ı Azamlar, İmam Şafiiler falan hep onlar, İmam Malikler, o dönem, selef. Onlar çok tevil etmezler. Tevil demek ne demek? Allah'ımızın yet sıfatı var, var, vecih var, var, nüzül sıfatı var, var, istiva sıfatı var, var. Müteşabihatta ne varsa kabul ederler, mana vermezler, tevil yapmazlar, yorum yapmazlar. Buyurulduğu üzere kelimeyi okurlar, kelimeyi tercüme de yapmazlar, tefsir de yapmazlar. Zaten مَا عَلَمْ تَعْوِيلَهُ İllallah, tevilini ancak Allah bilir, ayet-i kerimesinde buyurulduğuna göre hareket ederler. Fakat sonra milletin tabii soru sorması, fitne çıkarması, müteşabih ayetleri eşelemesi, deşelemesi, karıştırması çoğaldınca ki ayet-i kerime onu da beyan ediyor. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَاتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِ Kalplerinde haktan kayma, batıla temayül olanlar müteşabih ayet ve hadisleri karıştırırlar. Onların peşine düşerler. İşte şimdiki Vehhabilerin, Haricilerin, IŞİD'in, DAEŞ'in bilmem nenin. Bütün bunlar işte Allah'ın haşa oturduğunu, bizim gibi indiğini, işte efendim ondan sonra cisimlere benzeyen böyle haşa Rabbimize sıfatlar falan, işte Allah göktedir haşa, mekan isnadı falan. Bunlar hep o müteşabih ayet ve hadislerin göya tevilini aramak ama aslında fitne aramak diyor Kur'an-ı Kerim'de Mevla. Fitne aramak için onları karıştırırlar. Tevilini ancak Allah bilir buyuruyor. Ama ayet-i kerimede ve râsihûne fil ilim, ilimde râsih olanlar, burası ya iftidai kelam oluyor, ilerisi işte dualarını anlatıyor. Ama bazı alimlerin fesirlere göre vav atıftır, iftidaiye değil. Atıf olunca ne oluyor? Ben bilirim, bir de râsihler bilir diyor. Şimdi râsihler bilir deyince, o zaman işte onların beyan ettiği teviller de bu ayet-i kerimeyle hüccet oluyor. Çünkü râsih alimler bilirler diyor tevilini. O tefsirine göre vav atıf olursa geriye, işte bir vavın, vav aynı vav da işte okunuşu vav ama atıf mıdır, iptida mıdır, burada neler dönüyor, neler. Ama İmam Rabbi Hazretleri ne buyuruyor? Bu fakire Allah Teala müteşabihattan bir kar kaçtı diyor. Ama ben onları anlatamam diyor. Yani oğlu İmam Muhammed Masum Hazretleri ki 100 bin evliya yetiştirmiş, efendim şeyhlerin, meşayihin şeyhi, ama diyor İmam Rabbi Hazretleri, İmam Masum'a bile anlatamam diyor. Öyle meseleler var diyor. Şimdi dolayısıyla râsih alimler bilirler. Şimdi İmam Maturidiler, İmam Eş'ariler râsih olduklarında hiç şüphe olmayan alimler. Bunlar tevil yapıyor. Tevil yapıyor derken İmam Malik de tevil yapıyor. Halbuki İmam Malik seleftendir. İttifakla seleftendir. Yani selef hiç tevil yapmıyor anlamına gelmiyor. Çünkü neden? İmam Malik de işte efendim yenzilu Rabbine, Rabbimiz nüzul eder deyince nüzul eder diyebilirsin. İner diyemezsin. İner dediğin zaman hareket ve intikal devreye giriyor. Onun için nüzul eder deyip kelimeyi Arapça ile bırakacaksın. Tercüme caiz değil, tefsir caiz değil. Tevile müsaade var. Tevilde ne diyor? Rabbimizin tecellisi iner, rahmeti iner diyor. Anladın mı? Şimdi mesela ve ca rabbuke, Rabbin cae meci diyelim. Allah Teala kendine meci isnat ediyor. Şimdi meci kelimesinin lügatı sana bana görse ca Ahmedu desen ne demek? Ahmet geldi demek. Ama sen şimdi ca rabbuke Kur'an'da Rabbin ne meci sıfatını ispat ettiği zaman, meci sıfatı ispat ettiği zaman sen orada Rabbin gelince, gelirse diyebilir misin? Diyemiyorsun. Çünkü gelmekte ne var? Hareket ve intikal var. İmam Taberi, ulemanın işte selefin, halefin hepsinin reisidir İmam-ı Taberi. İmam Taberi diyor, bütün ulema ittifak etmişler ki Allah-u Teala hareketten, intikalden münezzehtir. Bu hususta Ehl-i Sünnet'te hiç ihtilaf eden bir kişi yoktur. O zaman geldi diyemiyorsun. İşte İmam Malik mesela seleften olduğu halde o da orada ne diyor? Emri geldi diyor. Mesela. Ama şimdi bunun da başka ayetten delili var mı? Var. Ne buyuruyor başka ayette? İşte Kur'an'ın hepsini bileceksin. Hadisin hepsini bileceksin. Hepsini bilmeden bir cüzüne sarılarak, bir parçayı ele alarak, bir ayetle bir hadisle yaz gelmez. 3 ayetle 5 hadisle adam alim olmaz. Önüne gelen bir tarafından tutar. Hani teşbihte hata yok. Fili tarif eden gibi, fili tarif eden kör gibi, herkes tuttuğu taraftan fil nedir dedim mi? İşte biri der ki direk der, ayağını tutmuştur. Biri der ki hortum der, hortumunu tutmuştur. Çünkü ama tümünü görmez, tümünü görmeyince de tuttuğu taraftan tarife kalkar. Bu ilim kolay mıdır? İtikat meseleleri kolay mıdır? İlmi kelamda konuşmak kolay mıdır? Önüne gelen internete girecek, Selefi Vehhabi sitelerine girecek, oradan birkaç bir şey okuyacak, ondan sonra gelecek Allame-i Cihan hocalarla münazaraya kalkacak. Bundan daha cahil var mıdır? Bir de oradaki bilgiyle kalkacak, Ehl-i Sünnet ulemasını tekfir edecek. Yani kafir diyecek. Böylece kendi kafir olacak. Maalesef bu vartaya düşmektedirler. Allah gençlerimizi halas eylesin. Bu bozuk itikatlardan muhafaza eylesin. Ama maalesef bu son dönemde de Selefi akımı artmış ve birçok dernekler bu isim altında kurulmuş. Bunların birçoğu da cami, mami, dernek, cemaat adı altında Sibyan Mektebi açan, çocuk okutmaya kalkan bile var. Bu numaralarla kendilerine meşruiyet zemini ve kılıf hazırlıyorlar. Ondan sonra çocuk çoluğu IŞİD'çi yapacaklar. İşte Allah göktedir aşağı. İşte mezheplere uyulmaz. Şu kafir, bu kafir. Herkesi efendim ifsad edecekler, etmeye çalışıyorlar. Hükümetin de bu hususta çok uyanık olması lazım. Efendim ve tabii ne yapacak yani? Dışarısı karıştı, içerisi her yer karıştı. Şimdi öyle bir toz duman oldu ki artık kimin nereye yetişeceğini de tahmin bile edemiyorum yani. İşler zorlaştı artık. Çok zorlaştı. Atizi tizine karıştın, Tayyip Bey kendi söylüyor yani. Daha ben ne diyeyim sana yani. E şimdi hal böyle olunca burada bu işleri kim çözecek? Milletin itikadını bozan bu adamlar, bu dernek. Zaten hadi bunlar gayrimeşru, gayri resmi bir şeyini bulacaksın da ilahiyatlar da zaten yapılan ifsadı hiçbir selefi vehhabi akımı yapamaz. Çünkü ilahiyatlar meşru zeminde efendim diploma veren memleketin resmi okulları durumunda buradaki adamların da itikatları ortada, beyanları ortada, yazıları ortada, kitapları ortada. Bu adamlar yani Kur'an ayetlerini artık adam alenen işte Hızır Aleyhisselam işte Kehf suresine geçiyor, çocuğun kafasını boş. Böyle bir şey olur mu falan diyor. Ya onu bile adam resmen inkar edebiliyor ve bu adamlar dergilerde yazı yazdırılıyor. Bu ilahiyatçılar bütün panellere katılıyor, davet ediliyor yani bu adamlar. Kur'an'ın açık naslarını inkar edenler. Yani hadis fadisi bıraktı, Kur'an'a geçti zaten. Kur'an'a geçti. Şimdi Kur'an'ı ayıklamaya çalışıyorlar. Onun için bu zamanda Ehl-i Sünnet itikadına çok efendim önem vereceğiz, okuyacağız, dinleyeceğiz. Mustafa İmam Gazali Hüccetül İslam, İslam'ın delili sayılıyor. Ondan sonra bu mübarek zatın tabii esas şeyi felsefeden geliyor. İlk zaman felsefeye çok çalıştı. Ondan sonra bu felsefenin imansızlık olduğunu anladı. Sonra felsefenin aleyhine kitaplar yazdı. Tehafutül Felasife.

Şimdi iman kurtarmaya ihtiyaç var. Zaman döndü döndü, teferruattan geçtik, yine geldik 25-30 sene, 40 senelik benim kendime göre bir devriyemde. Döndüğüm nokta neresi? Bu milletin imanı nasıl kurtarırız'a döndük. Halbuki biz şimdi tasavvufun da derinliklerine geçmek, züht takva, güzel ahlak falan derken çok teferruatlı meseleler konuşma zamanındayız diye kendimizi zannederdik, öyle ya. Başladığımız süreç nereye? 30-40 sene sonra biz herhalde artık millet hep Müslümanlığı kavramış olur. Biz artık faziletli ameller, tasavvufun derinliklerine gireriz derken geldiğimiz noktayı görüyor musun? Geldik yine iman kurtarma. Çünkü neden? Müfsit arttı. Bozan arttı. Bozan çoğaldı. Sizin de mübarek ellerinizde bir laptop diyelim, o da küçüldü şimdi, cep top diyelim. Bir şey var elinizde, parmağınızda durmuyor, önüne gelen mesaja bakıyorsunuz. Önüne gelen WhatsApp'ına, önüne gelen haberine, her şeye bakıyorsunuz. Bu da sizin de tehlikenizi artırıyor. Çok zıplayan bir gün tutulur meselesi. Sağlam kanallardan hareket etmeyince, o da ne demiş, bu da ne demiş, açık oturumları, şunları bunları dinleyeyim derken, yani dün, geçen gün bir Hacı abi geldi, bir hoca diyor, söyledi diyor, ne hocası dedim ya? Ya ne hocası, adam Kur'an okuyamıyor. Adam ona hoca diyor, çünkü neden? Din adına konuşan herkese hoca diyorlar. Ama bu millet meraklı olduğundan, batıl mı hak mı seçmediğinden iman tehlikeye girmiş durumdadır. Çok tehlike var. Sizler inşallah azat olursunuz. Ama bu millete acırsak inşallah, bu derslere devam edersek inşallah. Şimdi İbn-i Asakir, İmam Eş'ari'nin hakkında bir eser yazmıştır. Ona iftira edenlerin yalanını beyan etme manasına geliyor. Tebyin-ü Kezibül Müfteri kitabın adı. O eserde zikrediyor. Diyor ki, İşte Şeyh Fakih İmam Sa'd ibn Ali, ondan sonra El İsferaini'den Şam'da işittim diyor. Şecereli bunlar. Böyle rüyalar, zuhuratlar bile neli? Şecereli. Ben ondan, o ondan, o ondan. He? Bizim gibi internette okudum, efendim şurada rastladım, WhatsApp'ta rastladım diye bir şey var mı ilimde? Böyle bir şey yok. Alimler hep kaynaklı konuşuyor. Ondan sonra o dedi ki diyor, İmam Evhad, Zeynül Kurra, Cemalül Haram, Ebul Feth, bunlar hep mübareklerin künyeleri. Amir İbn-i Neci Hazretlerinden Mekke'de dinledim diyor. Bir gün Mescid-i Haram'a girdim. Yani Kabe'ye. Günlerden pazar idi. Öğlen lekinde arası, sene 545. Hicri sene kaçmış? 545. Şevval ayıymış, yani Ramazan'dan sonraki ay. Ayın kaçıymış? 14'ü. Bunlar böyle, işlerini sağlam yaparlar yani. Anladın mı? Ayın 14'ünde, Şevval ayında, biraz kırgınlığım vardı üzerimde. Bir de başım dönüyordu. Bu halsizliğimden dolayı oturmaya, yani düz durmaya güç bulamadım. Dedim ki, Kabe'de şöyle biraz kenara çekileyim, biraz yanımın üzerine yatayım, uyumak niyetiyle değil. Ama şöyle vücudumu ayakta tutamıyorum halsizlikten. Biraz yan yatayım, biraz istirahat edeyim. Bab-ül Urve'nin orada bir kapı var. O kapıyı açık gördüm. Oraya girdim. Kabe-i Muazzama'nın hizasında böyle yanıma, sağ yanıma yattım. Ondan sonra uyumamak için de böyle kendimi salmadım. Ellerimi yanaklarımın altında falan böyle kendimi biraz zapturapt altında tutuyorum. Hani böyle rahat salatsan hani uyku daha çabuk gelir. Abdestim bozulmasın. Gerçi Kabe'de uyumak caiz midir? Caizdir. Uyursan da abdestin bozulur mu? Kustun bile bozulabilir. Ne? Adam gidecek yıkanma. Ne yapacak? Kabe'de gusül icap etmiyor mu bazen? Ediyor, insanların başına gelebilir. Ondan sonra uyursan gelebilir, her şey gelebilir. Mazursun, mesul de değilsin. Abdestim demiş, bozulmasın. Baktım diyor, tam o arada bidat ehlinden bir adam geldi. Bu bidat ehli yani itikadı bozuk. Artık Mutezile midir, Şia mıdır?

onu tam şu anda anlayamadım. Geldi diyor, tam Kabe'nin kapısına doğru böyle seccadesini attı. Ondan sonra küçük bir levha çıkarttı onu. Öptü diyor, önüne koydu. Belki de şiadır, belki Kerbela şey midir anlamadım daha. Ondan sonra diyor uzun bir namaz kıldı. Ellerini de saldı diyor böyle kenara. Yani kıyamda ne yapmadı? El bağlamadı. Ondan sonra bence Şia'ya benzettim bu işi. Çünkü hep diyor o levhanın üzerine secde ediyor. Çünkü onlar biliyorsunuz Kerbela'dan toprak alıyorlar, şey alıyorlar. Secdeyi de nereye giderse gitsin o taşı veyahut da işte o tozdan sıkmadır zaten. O taş değil de sıkma yapıyorlar onu. Secdeyi onun üzerine yapıyorlar. O secdeyi onun üzerine yapıyor. Namazı bitirdi. Yine o şeyin üzerine bir şey parçasının üzerine secde etti. Uzunca secde etti falan. Ondan sonra efendim ağlıyor, sızlıyor, dua ediyor, yalvarıyor. Bir acayip bir şeyler var bu. Öbür mezheplerde de bakıyorsun Kabe'de işte burada eskiden rastlıyorduk. Şimdi pek onlar da sokmuyorlar herhalde ama efendim yani bir ağlamalar, bir sızlamalar, Allah Allah. İnsan da şey oluyor ya. Lan diyor, biz de diyor ehli sünnetiz. 40 senelik, 50 senelik tarikatlıyız. Hacıyız, hocayız. Bir damla yok ya. Sifte yok yani. Adam yıkılıyor oralarda yani. Kabe'de ölecek az daha. Biz de acaba diyoruz kendimize değil mi? Biz mi batıldayız? Bunlar mı hak üzere acaba? Demiyoruz da böyle bir şey der miyiz ya? Ama işte hemen şu ayeti bildiğimiz için amiletun nasibe. Bazı kullarımız var çok amel etmişler ama boşuna yorulmuşlar buyuruyor. Onun için amel çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali hoşlanmayınca. Neyle hoşlanır? Düzgün itikad ile. Sahih itikad olmayandan Allah hoşlanmaz. O zaman istediği kadar amel etsin değil mi? Ama onlarda böyle bir ağlama var. Gerçi biraz da numara da var farkındaysanız. Hani bir video vardı. Böyle kamera geliyordu. Gelince uuu başlıyorlardı. Kamera böyle bir şeyler bir seyrettik biz bir zaman. Bilmiyorum siz ne yaptınız yani. He vardır yani sizin arşivler doludur öyle. Sahtekarlarla. Ondan sonra adam diyor ağladı, sızladı. Şimdi efendim biz benim kadar Şia'ya reddiye yapan bir hoca da yani adı sanı bilinenler içinde diyeyim. Bilinmeyen dolu mübarek vardır da böyle adı sanı meşhur olanlar içinde pek bulamazsınız. Yani ben Allah için reddiyelerimi eksik etmem. Efendim beni sorguluyor. Yani beni derken isim vermiyor ben anlıyorum. Adrese gidiyor tabii ki. Neymiş efendim? Haçlı Şabi'nin işte aleyhine konuşanlar şimdi iş Kürtlere gelince sustular kaldılar. Ne alakası var? Ne alakası var? Biz Haçlı Şabi'ye ne lanetler, ne beddualar okumadık mı? Ehl-i Sünnet'i doğradılar, kestiler. Bunları ilk başta biz beyan etmedik mi? Kimse Haçlı Şabi'nin adını bilmiyorken şu taraftaydı o zaman Kürtçü. Ben orada o sohbette anlattım, hepsini beyan ettim. Ama sen şimdi bizim Kürtlerle ne alakası var? Ben Kürtleri en çok seviyorum, methediyorum Ehl-i Sünnet olanlar. Ama sen İsrail bayrağı açarsan, he? Barzani söylüyorum yani. Sen şimdi İsrail bayrağı açarsan, İsrail'in efendim ordusuna orada yer verirsen, bütün efendim füzelerini bilmem nelerini yerleştirirsen oraya İsrail'in, ondan sonra efendim kaç yüz bin İsrail'den şeyi de vatandaş da yeniden eski çıkmışlar oralardan göğe, onları da 100 bin 200 bin sözleşme yaptım, abi bunları da geri alacağım dersen, ben burada şimdi İsrail'in olduğu bir yerde de Haçlı Şabi ile ilgili konuşamam yani. Çünkü İsrail'in eşeddün nâs adaveten, Kur'an'ın beyanıyla tecidenne şedden nâs adaveten lillezîne âmenül yehûd. Müslümanların en şiddetli düşmanı Kur'an'ın açık ifadesiyle Yahudilerdir, yani Siyonistlerdir diyor. Bu ayet varken de İsrail bayrağını açanları da ben neyine nasıl müdafaa edeceğim yani? Onun için kimse kusura bakmasın, öyle mi? Irkçılık yapmıyoruz. Kafatasçılık hiç yapmıyoruz. Ama İsrail'in oyununu da görmek zorundayız. Büyük İsrail projesinde ikinci İsrail Siyonistan'ın da barzani edilen kurulmak istendiğinde Allah da iptal ediyor elhamdülillah edecek de bunu da görüyoruz yani onun için şimdi kimse kusura bakmasın. He? Merzuk
Merzuk Ghanim, El Ghanim. Ya İngilizce yazdıkları için bu şöyle haberler oldu. Merzuk El Ghanim. Adam ne şey etti ya? Rusya'nın bir şeyinde, St. Petersburg mu bilmem ne, orada bir toplantıda bir dinleyin ya. Sizi çocuk katilleri, sizi şunlar, sizi bunlar. Orada İsrail heyeti de gelmiş. Çıkın dışarı dedi. Nasıl bağırdı, nasıl çağırdı? Genç de bir şey yani. Allah muhafaza etsin Yahudinin şerrinden. Allah'ın takdirinden başka bir şey yok. Korkmanın ecele faydası yok. Numaradan da İsrail protestoları yapma lüzum yok. İşte öyle adam gibi yaptı yani maşallah. Ondan sonra da çık dışarı, çıkın lan dedi. İkisi böyle miskinler biliyorsun. Onlar en korkak millettir. En cimri millettir. Her cimri korkak olur. Tamam mı? Her cesur cömert olur. Anladın mı? Her cömert cesur olmayabilir ama cesurlar mutlaka cömerttir. Bu bir kaide-i külliyedir yani. Bunlar da en cimri millettir dünyada ve dolayısıyla en korkak millettir. Hemen kalktılar, çıktılar yani. Karıştırmayalım işi dediler şimdi burada. Nasıl bağırdı ya? Ha. Şimdi onun için Müslümanlar bu Yahudilerin, Siyonistlerin şerrini anlıyorlar. Bütün çektiklerimiz onlar yüzünden, bütün akılan kanlar, tecavüzler vesaireler, bütün belalar İslam coğrafyasında. Bu Myanmar'da da parmakları yoksa bir şey bilmiyorum. Dünyanın neresinde Müslümanlara bir zulüm varsa Siyonizmin parmağı olmadığı düşünülemez. Birleşmiş Milletleri de onlar yönetiyor. Amerika'yı onlar yönetiyor. Dolayısıyla bu kadar zulmü onlar yaptırıyor ve efendim durdurmuyor da, durduracak adamı da engelliyor. Ben adam dedim yani o Kuveyt'in meclis başkanı kimse ya. Reyim olsa 40 tane veririm ben ona ya. Adam ya. Şimdi böyle olur. Biz düşmanımızı bileceğiz. Ondan sonra efendim İsrail'le bayrak açıp da el ele tutuşursan kusura bakma. Yok sünniyim, münniyim, ben öyle sünnilik anlamam yani. Siyonistle el ele tutuşanın sünnisi, münnisi bana lazım değil. Ne yapayım senin gibi sünni ya? Tabii Şia'nın da İsrail düşmanlığında onda da hep soru işaretleri olduğunu, arkadan ittifak ettiklerini, Ehl-i Sünnet'e karşı hareket ettiklerini de söylüyorum devamlı, onu da söylüyorum. Ben asla İran'ın, Şia'nın da İsrail'le çatışmalı olduğuna inanmıyorum. Ekseri tiyatro çevirdiklerini de size beyan ediyorum. Ama alenen de bir İsrail'in bayrağının açıldığı yerde de burada da ne hikmet var acaba diye hikmet arayamam yani. Kimse kusura bakmasın. Onun için şimdi bidat ehli, yani bidat ehli Allah muhafaza. Bunların şerlerinden, kafirin zararından fazladır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Neden? Çünkü Müslüman zannettiğin için Mutezile-i Şia'yı, haricileri, IŞİD'çileri bilmem neleri, Müslüman zannettiğin için tehlike orada yani, zehirlenme ihtimali artıyor. Tabii öbür türlü papazdır, hahamdır diye zaten yanaşmıyorsun, bana ne diyorsun falan. Oradan zarar daha azalıyor. İnsan zararı nereden alır? Yakın durduğundan, karıştığından, bulaştığından alır. Geri kalan uzakta durduğundan çok zarar almaz. Bu ayrı bir şey. Şimdi buyuruyor ki, namazını bitirdi diyor, başını kaldırdı diyor, yine o şeyi aldı diyor işte herhalde Kerbela şeyi, onu öptü diyor, ondan sonra gözlerinin üzerine sürdü, bir daha öptü diyor, sonra cebine koydu diyor falan. Allah Allah dedim, ne bid'atler çıktı ya Rabbi dedim diyor bu zat. Bak sene daha Hicri 545 diyor, yani ne anlama geliyor bu? 900 seneye yakın mı? 900 senelik bir şey. He? 900 falan oluyor. Efendim 1438 olduğuna göre işte 900 senelik bir hadise bu yani. Büyük allame bir zat. Ya diyor böyle diyor içimden geçirdim ki diyor kendi kendime. Uzanıyorum diyor. Çok hastayım diyor Kabe'ye doğru. İçimden geçirdim ki. Ah ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hayatta olsaydı da aramızda olsaydı da ümmeti ne bid'atler üretti türetti. Ne reformlar, ne dinde sapıklıklar çıkarttı. O hayatta olsaydı bu ümmetini bu bid'atlerden kurtarırdı. Bu kötü inançlarından, amellerinden çıkarırdı, sıyırırdı yani. Ama o hayatta değil, işimiz zor. Tabii ki hep yanıyoruz, hep ona yanıyoruz tabii ki. Yanıyoruz. Çünkü öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men usibe bi musibetin fel yezkur musibete ubi fe inna min azabil mesaib. Başına bir musibet gelen, esas benim vefatımda gelen musibeti hatırlasın, kendi başına geleni hafif görsün diyor. Çünkü yani senin oğlun öldü büyük musibet, kızın öldü büyük musibet, karın oldu büyük musibet. Bilmiyorum,
razı değilseniz memnun da olanlar olabilir. İyi ki öldü, onu bilmiyorum. Ama genel manada yani şimdi iyi benim hanımım ölürse musibet yani. Bana bakıyor yani, iyi bakıyor. E şimdi misal. Başına musibet, dükkan yandı, şu oldu, bu oldu. Efendim, musibet. Diyor ki esas o zaman yani teselli anlamında hemen benim vefatımda başınıza gelen musibeti hatırlayın. Ümmetim olarak hepinize büyük bela vurdu diyor. Çünkü benimle isabet eden musibet, benim vefatımda size gelen zarar musibetlerin en büyüklerindendir diyor. Ondan büyük musibet de olamaz bu ümmet açısından. Vahiy kesildi ya. Vahiy kesildi. İşte o zat da diyor içimi çektim diyor yani. Ne bidatlar yapıyorlar ya falan. Üzüldüm diyor. Tam o arada bir yandan da uyku bastırıyor. Ben de uykuyu def ediyorum diyor. Kendimden uzaklaştırıyorum diyor. Uyku beni yakalamasın diye, abdestim bozulmasın diye. Fakat bir geçkinlik hali. Buna tam uyku denmiyor. Zuhuratların görüldüğü hal tam uyku değildir. Tam uykuda görülene ne denir? Rüya denir. Beyne nem ve yakaza, uykuyla uyanıklık arasındaki görülenlere zuhurat diyoruz. Tabi tarikat dersinde falan olursa özellikle, zikir yaparken olursa, bu uykuyla uyanıklık arasında oluyor. Öyle bir hal geldi, böyle yani ne uyuyorum ne uyanığım. Baktım geniş bir arsa, Kabe'nin önünde yatıyorum diyor yani. Hizasında yatıyorum diyor. Geniş bir arsada üzerinde çok insanlar var. Herkes ayakta durmuş. Her birinin elinde bir cilt kitap var. Her birinin elinde iki cilt yok. Herkesin elinde tek bir cilt. Tek bir cilt kitap var. Bütün elinde kitap olanlar halaka olmuş. İşte böyle halaka yuvarlak olan ilim meclislerinde halaka sünnettir. Sahabe-i kiram halaka yaparlardı. Bir şahıs var. Herkes onun etrafında halaka olmuş. İkinci halaka yok. Tek halka var. Onun etrafında toplanmışlar. Yanaştım diyor. İşte dedim ki haliniz, ahvaliniz nedir? Bu halkada halaka Arapçası, Türkçe'de halka diyorsunuz. Bu halakada olanlar neler yaşanıyor? Bu zat kimdir? Etrafında bu toplaşanlar kimdir falan? Dediler ki huve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunu da İmam Zebidi'nin kitabından okuyorum yani. Seyyid İmam Murtaza Zebidi, Nakşi Hanefi büyüklerinden, Osmanlı ecdadımız, birinci Abdülhamid bile ondan icazet almıştır yani. Birinci Abdülhamid, ikinci değil. Birinci Abdülhamid büyük velidir biliyorsunuz. Kasidesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstünde bulunuyor. Hücre kasidesini bastırdım etse, o kaside ona, ya Resulallah, hudbiyedi, mali, sivâke ve lâ elvi alâ ahadî diye başlıyor. Kasideciler de söylüyorlar. Fakat Mevlid'de belki ben de söylerim. Kafama eser söylerim yani. Ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ederiz. Ondan sonra 1. Abdülhamid Hazretleri'nin Hazretleri de ona mektup yazdı İmam Murtaza Zebidi. O da icazet istedi. Hadis icazeti. İmam Zebidi ona icazet yazdı yani. Padişahlar, bizim padişahlar hadisten icazetli adam vardı ya. Bunlar acayip ilimleri vardı yani. Dünyadaki ne kadar alim var bilirlerdi. İmam Zebidi bütün hacca gidenler onu ziyaret ederler. Mısır'dan deniz yoluyla. Yani gidecek olanlar Osmanlı ülkelerinden efendim hep İmam Zebidi. İhya-ül-Ümmüddin'e şer yazmış 10 cilt kalın. Tabii yeni baskılarda 15 ciltte oldu da onda da geçiyor bu yani. Bu anlattığım şey ben rüya görmedim yani. Kaynaklarını söylüyoruz yani. Bütün ulemadan nakille geliyor. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Bunlar da mezheplerin ashabı. Yani dört büyük mezhebin kurucuları olan imamlar etrafında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi mezheplerini, fıkıhlarını ve itikadi meselelerdeki inançlarının durumunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e onaylatmak istiyorlar. Yani ben böyle bir kitap yazdım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bakıyor, hani biliyorsun bir de İhya-ül-Ümmüddin meselesi var, onu ayrı anlatmıştım yani. Bakıyor, işte tasdik ediyor. Veya tebessüm ediyor. İşte bunlar hep ne? Muvaffakat alameti oluyor yani. Güzel. Ondan sonra böyle baktım kaldım diyor. Baktım halakadan bizzat elinde bir cilt kitap. Dediler ki bu İmam Şafii'dir. Radıyallahu Teala. Geldi.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi diyor. Selam verdi, baktım ben seyrediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık cemalinde, kemalinde, bembeyaz elbiseler, nazif, sarığı, entarisi. Ama diyor tasavvuf ehlinin kıyafetini giymiş. Huzuratta. Yani tasavvuf ehli o dönemdeki, işte sene 545'lerdeki tasavvuf ehlinin giydiği kıyafetler yani. İşte sarıklar böyle şekiller oluyor işte. Bedevi tarikatlar kırmızıdır vesaire. Böyle tasavvuf ehlinin kıyafeti ne demek? Sünnete uygun zaten. Sert biraz giyerler. Çok ince altını gösteren şeffaf kumaşlar giymezler. Ondan sonra züht ve takva elbiseleri giyerler falan. Ama sarığı var, gömleği var, elbiseleri yıkanmış. Yani yeni kumaş değil, yıkanmış diyor. Ama nazif, tertemiz böyle. Efendim, ve aleykesselam dedi, İmam Şafii'ye cevap verdi diyor. İmam Şafii'ye merhaba etti. İmam Şafii de dedi ki, okuyabilir miyim? Oku dedi. Bütün itikadını, yani işte Ebu Hasan Eş'ari de Şafii'dir. Zaten illaki geriden geliyor. Kimse bir mezhep uyduramaz haşa. Mezhebinin itikadını okudu. Efendim, kitapta o bölümü okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muvaffakat etti. Bir şey reddetmedi, bir şey itiraz etmedi, bir şey şerh getirmedi, dinledi. Sonra bir şahıs daha geldi. Dedim bu kimdir acaba? Soruyorum cemaate, dediler Ebu Hanife'dir. Radıyallahu teala. İmam-ı Azam Efendimiz geldi, elinde bir kitap var. Selam verdi. O da İmam Şafii'nin yanına oturdu. Bunlar dört mezhebin büyükleri tabii. İmam-ı Azam hepsinden, yani Şafii olanlar İmam Şafii'yi daha büyük görüyorlar. Normaldir, doğaldır ama hem kıdem, hem eskilik, hem zaman bakımından bir de İmam Şafii'nin kendi beyanatı var. اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَيَالٌ فِي الْفِقْلِ اَبِ حَنِيفَةَ Bütün Müslümanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu mesela, ailesi istiyor. O din-i mübin İslam'ın efendim yarısını o çözdü ayet ve hadislerden, istihraç etti, istinbat etti, iştihad etti. Sonra zaten kendisi İmam Muhammed'in talebesidir. Yani. İmam-ı Azam Efendimiz'e karşı kavuşmamış, vakti yetişmemiş ömrü. İmam Muhammed Efendimiz'den okumuş yani. Akrabalıkları da var. Ve zaten onun kitapları olmasa ben Şafii olamazdım diyor. Ama tabii sonradan gelen de illa geride kalan anlamına gelmiyor. O da çok büyük içtihatlar yapmış. Çok büyük bir mezhep kurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in metiyesine de, hadiste de mazhar olmuş. Kureyş'in alimi, yeryüzünü ilim dolduracak. Onun kadar Kureyş'ten alim çıkmamıştır. Çünkü Ebu Hanife Kureyşli değildir. Fars milletindendir. İmam Şafii Muttalibi'dir. Yani Kureyş'tendir. Alim Kureyş, yemle utubakele utubakele. Kureyş'in alimi yer tabakalarını ilim dolduracak hadisi ondan bahsediyorum. Yani Rıdvanullahi aleyh mecma'in. Onlar çok büyük tabakalar. Sonra o geldi. İmam-ı Azam geldi. Selam verdi. Oturdu. Kendi kitabından mezhebini okudu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor. İtikadını beyan etti. Ondan sonra İmam Malik Hazretleri, işte İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, mezhep sahipleri geliyor. Halakada onlar var. Az bir kişi kaldı. Her okuyan diğerinin yanına oturuyor. Her okuyan diğerinin yanına oturuyor. Okumalar bitti. Rafizilerden diyor. Rafiziler kimler? Ha. Rafizi terk edenler demek. Neyi terk etmişler? Ebu Bekir ve Ömer ve Osman Efendilerimizi sevmeyi terk ettiklerinden, sahabenin muhabbetini terk ettiklerinden atları ne olmuş? Rafizi olmuş yani. Yoksa Ehl-i Beyt'i sevdiklerinden dolayı Rafizi değiller. Sahabeyi sevmediklerinden dolayı Rafiziler, anladın mı? İmam Şafii bu bapta ne diyor? لَوْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ sallallahu teala aleyhi ve sellem فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنِّي رَافِضُ Eğer diyor, bunlar bu Rafizilerin diyor, eğer dertleri Peygamber Ehl-i Beyt'ini sevmek olsaydı, eğer Rafizilik dedikleri de Ehl-i Beyt sevgisi olsaydı, insücün şahit olsun ben de Rafiziyim diyor. Ama bunların derdi Ehl-i Beyt sevgisi değil diyor. Sahabenin buzudur ve nefretidir diyor. İmam Şafii'den çok nakledilir. Yani zaten geçen de ulemadan bir zat beyan ediyor. Mesela hiç Hazreti Hasan yok. 12 imamda var ama şu anda bakar mısınız? Alemlerde, kartlarda, efendim aşure şeylerinde, nümayişlerinde gösterilmişler. Hep ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Kurban olayım Hazreti Hüseyin başımın tacı da. Hasan niye yok? Kerbela'da şehitlikten değilmiş işte.
Ya ben de öyle biliyordum senin gibi. Ya işler başkaymış. İşler aynı yani. Çalçalı oynadan beter olduk. Neymiş mesele biliyor musun? Ya işte Kisra yıkıldığı zaman Acem Fars hükümdarlığı kızları, üç kızı esir alındı. O üç kızı Medine'ye getirildi. Bu tabii tarihte siyerde vardı zaten. Biri Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Muhammed'e verildi. Radıyallahu anhüm. Biri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ibn Ömer'e verildi. Çünkü onlar hükümdar kızları olduğu için denklik meselesi var. Yani evlenecekler falan denklik olsun diye gidip de mesela yani sahabe içinde de fakiri var, işte şu var, durumu müsait olmayanı var. Yani seviye bakımından itibarda İslam'da fıkıhta denklik meselesi olduğundan bir Ebu Bekir Sıddık'ın oğluna verdi, bir Hazreti Ömer'in oğluna verdi, bir de Hazreti Ali'nin oğlu, Efendimiz'in torunu, Hazreti Hüseyin Efendimiz aldı. Şimdi bu 12 imam başımızın tacı, kurban olduklarım hepsi kimden geliyor? Kisra'nın kızından geliyor. Kisra'nın kızı Hazreti Hüseyin Efendimiz'in hanımı olmuş, tabii ki mübarek olmuş, saliha olmuş, başımızın tacı. Değil mi? Onu konuşmuyoruz. Ama neyi konuşuyoruz? Onlar yine Kisra taraftarlığı, taassuplu yapıyor. Yani Hazreti Hasan'dan gelenler, Hasan-ı Müsenna var, Abdullah-ı Mahz var, işte Fas'ı kuranlar Hazreti Hasan'ın soyudur. Şu andaki bile krallar Hazreti Hasan'ın soyudur. Fas ülkesi, Fas, Cezayir, Tunus, o bölge, o eskiden Afrika diye geçiyordu tümü. O bölgenin tamamı şehitlerle doldur ama kimdendir? Hazreti Hasan'dandır. Hasenidirler onlar. Hazreti Hasan'dandır. İdrisler işte, İdrisler Devleti, Edarise, İdris Ezer, İdris Ekber. Biz onları kaç defa ziyaret ettik. Fakat Hazreti Hasan'dan gelen soydan bir tanesi bunların ismi kitaplarında geçmez. Bu Ehl-i Beyt değil mi? Hazreti Hasan Ehl-i Beyt değil mi? İnne ibn-i Adâ seyyidüm, benim bir oğlum, torunu için oğlum diyor. Hazreti Hasan'ı hutbede mübarek boynunu alıp da cuma günü millete söylemedi mi ki? Bu benim oğlum seyyittir diye seyyitliğini tescil hadis Buhari'de geçmiyor mu? Hazreti Hasan'dan niye hiç dem vurulmuyor? Bahis yok. Bir tane soyundan, neslinden isim yok. Onun için ulema buna dikkat çekiyor. Esas dertleri diyor, Fars ırkçılığı ve Pers milliyetçiliği olduğundan yine mesele Ehl-i Beyt sevgisinden ziyade ne görüyor? Kisra'nın kızından gelenleri hısım kabul ediyorlar. Onlara daha ziyade sahip çıkıyorlar. Niye Hazreti Hasan'ın adı yok, sanı yok, şey yok? O da Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de o Hazreti Hüseyin'in abisi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in en çok dinlediği insan. Onun için dava başka yani. Dava başka. Rabbim bunların kötü inançlarına karşı bizi uyanık eylesin, agah eylesin.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
1: Ecir
0: ediyor.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri devam ediyor.
1: Siyonizm mesela der ki bana bazı namlunun ucunu bana göster falan. Niye? IŞİD'in de bilmiyor musunuz? İsrail'le ne dostlukları çıkmadı mı yani? Onun için bunlar İslami, bid'at ehlinden, bid'at ehli, itikadında bozukluk olanlardan hayır beklenmez. İslam'a, Müslüman'a menfaat beklenmez. Evvela itikadı sahih olacak. İtikadı sahih olmayandan hayırlı amel gelmez. Adam için de bunu söylüyorum. Mezhep için de bunu söylüyorum. Her şey için bunu söylüyorum. Ama tabii devletin, şimdi Türkiye devletinin menfaatleri uluslararası ilişkilerde İran'la anlaşmak olur. Şimdi döner Suriye'yle anlaşmak olur. Döner şunu yapar, döner bunu yapar. Bu bizi ilgilendirmez. Bunlar hangi meseleye girer bu siyasi konular? Bu Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulan konular. Bunun için askeri şusu, busu, MİT'i, istihbaratı, sığ devleti, derin devleti, görünen devleti, görünmeyen cephesi var. Bu işler bizi ilgilendirmez. Burada en tüm alim bi umuri dünyaküm deriz. Dünya işlerinizi siz daha iyi bilirsiniz deriz. Tehlikeye göre devlet kendini koruma mekanizmaları geliştirir. Bu ayrı bir şey konuşuyorum. Ben milletin itikadını muhafazayla ilgili konuşuyorum. Anladın mı? Yoksa şimdi gidilmiş, Türkiye İran'la anlaşmış, Suriye'yle anlaşmış, Rusya'yla anlaşmış, ne olacak? Barzani'ye, efendim Kürdistan kurdurmamak için. İsabetlidir yani. İsabetlidir. Burada İran'ın itikadıyla alakalı bir şey yok ki. Çünkü neden? O zaman Rusya'nın itikadı ne? Kızıl Ordu ya. Kıpkızıl gavur yani. Ama biz şimdi ne yapacaksın? Dünya ortasındasın. İlla bir yerden bir ittifaklar kurmak durumundasın. Ben devletin aldığı kararlarla ilgili konuşmuyorum. Anladınız mı? Çalışıyorum kafanız. Nasıl durumunuz yani? Beyin durumunuz nasıl? İyi gibi geldi. Bana da iyi geldi yani. Onu konuşmuyorum ben. Ben milletin itikadını muhafazadan bahsediyorum. Ben başka ülkenin adamından da bahsetmiyorum. Şu anda Türkiye'de zaten bu itikat bozukluğu faaliyetler ülke dışında aramayalım. Vehhabisi de burada. Şiisi de burada. Selefisi de burada. IŞİD'i de burada. Biz bunlarla milletin imanını kurtarmaya uğraşıyoruz yani. Bizim devletler arası konuştuğumuz konular devletler arasında taalluk etmiyor. Devlet kendini korumak için ne yapabilir? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de, efendim sonraki selefi salihinde de hep böyle bazı istihane bil müşrikin, müşrikten bazı noktada müşrikten bile yardım alınma durumu var mıdır? Vardır. Yeri gelir öyle mi? Yeri gelir bunlar olmuştur yani. Kitapsıza karşı ehli kitaplan olmuştur. Efendim Kur'an-ı Kerim'de geçer. Rum suresindeki başındaki ayetlerde geçer. Resul bunları bilenler bu dediklerimi yadırgamaz. Şimdi Şia'dan biri geldi diyor. Yani o Hanefi, Ebu Hanifeler, Şafiiler falan orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda. O zaman da yani Şia var tabii. Olmaz mı da? Bunun dediği zaman da Şia'dan bir alim geldi. O da bir kitap yazmış. Efendim, elinde kağıtlar var ama cildi yok. Öbür alimlerin, mezhep sahiplerinin hepsi ne getirmiş? Ciltli. Onlarınki derli toplu yani. Bu dağınık. Dağınık kağıtları toplamış elinde. Batıl itikatları yazıyor orada yani. Bozuk inançlar işte. Sahabeye hakaret eden vesaire vesaire. Batıl itikatları var. O da halakaya girmek istedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ben de okuyacağım itikadımı diye. Bizim itikadımız da bu diye okumak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunan artık sahabeden olabilir. Yani o anda yanında bulunanlardan bir zat çıktı. Onu men etti. Halakaya sokmadı. Elindeki kağıtları da aldı. Kağıtları da halakanın dışına fırlattı attı. Ona dedi sizin itikadınız burada asla ne okunabilir ne geçerlidir. Batılsınız dedi. Onu kovdu diyor. Şimdi baktım diyor, herkes okudu, şey bitti. Bu mübareğin de zuhuratı bitmedi yani. Ne olacak bunların hepsi birkaç, biliyorsunuz en fazla şey bile saniyelik işlerde görülüyormuş. Biz de görüyoruz ya, kaç senelik rüya görüyoruz bir dakikada mesela. Efendim, ama bu net, bütün kitaplarda tasdik edilmiş bir zuhurattır ha. Kim gördü bunu şimdi? He? Amir İbni Neca. Bu zatın adı ne? Amir İbni Neca. İmam Evhad Zeynül Kurra, kıraat imamlarının ziynetiymiş. Cemalül Haram, Mekke'nin cemali güzelliğiymiş, lakabı. Harem'in cemali. Ve Kurra'nın ziynetiymiş bu zatın lakabı. Ebul Feth, Amir İbni Neca. Allah kabirlerini nur eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Amin. Şimdi diyor, bu bizim de bu kitabı okumamıza vesile oluyor onun bu şeyi ha. Ben oradan eskiden de görmüştüm. Belki bir sohbette de lafı geçmişti bu konunun. Baktım diyor, millet okudu bitirdi, bir şey okuyan da kalmadı. Böyle diyor, tabii ben kimim ki? Ama yavaş yavaş, azar azar bir öne doğru yaklaştım. Elimde de ciltli bir kitap var diyor. Mücellet yani, cildi güzel. Seslendim dedim, ya Resulallah dedim diyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Hâzel kitâb mu'takadî, mu'takadî ehl-i sünnet. Bende de bir kitap var, bu benim itikadımdır. Ehl-i sünnetin de itikadı bunda yazılıyor. Levezin teli hatta akrahu aleyk, izin verir misiniz? Müsaade ederseniz okuyabilir miyim size dedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, viş dalik. Bu iş, yeni Araplar konuşuyor bunu ama evvelce de varmış bu. İş yani ey şey, kısaltılmış yani. Ne o? Buyurdu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kul dedim ya Resulallah. Hüve kavaidul akaid ellezî sannefehul gazaliyyum. İmam Gazali'nin tasnif ettiği itikat kaideleri. Kitabın ismi ne? Kavaidul akaid. İnanç meseleleriyle ilgili kaideler. Kaide ne demek? İnanç meselesinde teferruat sonu yok. Ciltler dolusu kitap da yazıldığı zaman kimsenin de kafasında kalmıyor. Onun için temel esaslara kaide denir. Kaide zaten sütunlar, direklerin Arapçadaki adı kaidedir yani. Kaide o demek esas, oturan, sabit ayak. Yani itikadımızı neler üzerine, hangi esaslar üzerine oturtacağız? İnancımızın temeli ne? Her meseleyi bilemezsin. Ama şimdi adam gelirse derse ki, işte efendim Allah-u Teala çorba içer mi? Haşa. Sen şimdi Allah Allah, hiçbir kitapta da bu meseleyi görmedim diye. Bilemiyorum mu diyeceksin yani? Ne diyeceksin? Temel kaideyi bildiğin zaman kaideye tatbik edeceksin. Temel kaide ne? He? Muhalefetün lil havadis. Sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. Çorbayı kim içer? Benim gibi cübbeliler içer. Ondan sonra şekeri 400'e çıkar. Ancak ben tarhana içtik herhalde kuvvetli geldi. Efendim şeker baş etmedi insülin. Ha çorba içer mi Allah aşkına? Niye? Ben sonradan yaratılmış mahluk biriyim. İşin gücüm çorbacılık. Ha, bana niye, nasıl benzesin Allah? Celle Celaluhu. İşte buradan anlıyorsun. Daha bunun gerisine gidersen, Kur'an'dan bunun delili var mı? Kur'an'da her şeyin delili var ama mesele çıkartabilmektir. İçinde cevahir var, hüneranda dalmaktır demiş. Cevherler var denizde ama bir mercandan sebep kafayı kayaya vurup kırmak da var. Kur'an'da var delili. Okuyayım Kur'an'dan bir delil. Okursunuz siz maşallah bayağı içinizde. Müfessir, muhaddis var yani. He? Allah çorba içer mi? Haşa. Leyse ke mislihi şey. Ona benzeyen, onun misli hiçbir şey yok. Ne o kimseye benzer, ne kimse ona benzer. Bu neyin aslı? Sonradan yaratılan hiçbir şeye benzemezin aslı dayandığı ayet budur. Bu işler böyle. Yani ayetleri müçtehitler zaten şeyde. Biz de zaten müçtehitlerin bulduklarından okuyarak anlayabiliyoruz. Kendi kafamızda pek bir şey de bulacak malzeme var ama yemeği yapamazsın yani. Malzeme varsa da adam hafız olabilir. Adam Allame-i Cihan olabilir ama ona bir soru sorarsın tak diye ortada sap diye kalır yani. Çünkü neden? Mesele beynin istinbat kuvvetidir. İstinbat ne demek? Derin kuyudan su çıkarabilme meselesi. Yani meleke. Sende kaideler olacak. Elinde temel kaideler olduğu zaman usulü fıkıh, usulü kelam, bunları bildiğin zaman kıyas kabiliyeti olduğu zaman sen ne yapıyorsun? Kafan hemen çalışıyor. Gidiyorsun oradan bir ayeti buluyorsun. Mesela şimdi kulun kesbi var. Efendi Hazretleri senelerce anlatırdı. Kul kasip, Allah halik derdi. Kulun kesbi var, Allah'ın halkı var. Yani kesp kazanmak, teşebbüs edip, sahi edip, işte ameli işlemek kula ait. Yaratmak Allah'a ait. Namazı kılarken de yaratan Allah, içki içerken de yaratan Allah. Yaratmasa kimse bir hareket edemeyecek. Ama kasip mesuldür. Yani o işi direkt teşebbüs edip yapan mesuldür. Yaratan mesul değildir. Çünkü yaratan iradesinde ben sen ne istersen imtihan için onu yaratacağım buyurmuş. Senin iraden ve kesbin öne geçiyor burada. İş görmüyor, yaratmıyor bir şey ama öne geçiyor burada sebebiyet bakımından. Şimdi kulun kasip olduğunun delili. Kur'an'dan bir delil getirin ki Cebriye mezhebini bitirelim yani. Cebriye mezhebi ne? Cebriye mezhebi kul her şeyini mecburen yapıyor yani. Parkinson gibi. Böyle devam titriyor ya. Ha işte namaz kılan da öyle mecbur kılıyor. İçki içen de mecbur. Zina eden de mecbur. Ne güzel mecburmuş bu zina eden ya. İşi gücü zina etmek herif mecburum diyor ya. Nasıl mecbursun ya? Ha. Şimdi Cebriye fırkasının itikadı budur. Ama onları bitirmek için bir ayet bulun bakalım diyorsun. Hadi soruyorum. Bir trilyonluk soru. Geçen işte kaybetmiş parayı o bir tanesi. Değil mi? Bir trilyon alacakken 250 milyona tav olmuş gitmiş. Yani Kur'an'da demiş işte dört hayvandan yemin edilmeyen, ya dört hayvan dememiş, dört şeyden Kur'an'da yemin edilmeyen hangisi demiş. İşte orada arı maddesiydi. Arıya yemin yok. Arıdan bahsediyor suresi de var ama arıya yemin yok Kur'an'da. Ama o orada bilmiş de demiş ki bu arı olacak ama demiş ben işi sağlam yapıyorum demiş 250 almış gitmiş yani. Enayi işte orada bir trilyonu kaçırmış. Şu benim sohbetleri işte dinleyenler esasen soruyu soranların dinlemesi lazım ki parayı kaptırmasınlar. Öyle bir soru sorarsın ki bir kişi bilmez yani. Bir kişi bilmez. Şimdi kul kasiptir, kulun bir kesbi var. Cebriye fırkasına reddiye yapıyoruz. Delili nedir Kur'an'dan kardeşim? Ha ben de buldum derken İmam Şafii miyim? 200 kere hatmettim de buldum yani. Ben de hazır buldum yani. Mübarekler yazmışlar. Ama benim bir kesbim var. Benim de kesbim var. Kesbim nedir? Okuyorum. Roman okumuyorum, gazete okumuyorum. Ne okuyorum? Kitap okuyorum. Ehl-i Sünnet ulemanın şerhlerini okuyorum. Ne bu Estaizu billah? وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِسْمَ وَبَاطِنَهُ Günahın açık olanında, gizli olanında terk edin. Yani biliyoruz açık günahlar var, bir de gizli riya var, gösteriş var, kibir var. Bunlar kalpte oluyor. Hareketlerden bazı ortaya çıkıyorsa da içteki günahlar dışı da bastırıyor yani. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِسْمَ سَيُجُزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ O kimseler ki yeksibüne, kesbediyorlar. Kesme demek, kendi girişim ve teşebbüsüyle bil fiil o işi yapmak. Kazanması ondan. Neyi kesbediyorlar? El isme günahları. Demek ki içki içenin kesbi var mı? Zinadenin kesbi var mı? Yaratması halkı yok ama kulun kesbi var. Cebriye neyi inkar ediyor? Kulun kesbi mesbi yok. Zoraki mecburi gibi hareket ediyor. Ne yazılmışsa onu uygulayacak diyor. Film icabı yani. Kaderdeki yazıyı burada uygulayacak diyor. İşte bu da aşırı bir şey. İslamoğlu gibi işte Mutezile kafası bu yok diyor. Yani Mutezile derken Mutezile'ye bunlar rahmet okutturdu yani Mutezile'de böyle bir şey yok. Mutezile'ye kafir diyemiyorsun mesela. Ama alın yazısı yok Allah ezelde bilmiyor. İbni Hacer ne diyor? Ehl-i Sünnet ittifak etmişler. Allah'ın cüziyatı bilmediğin, evvelce yazmadığını bilmediğini söyleyenler ittifakla kafir oluyor diyor. Onun için Mutezile'yi de şey diyoruz da biraz maydanoza çevirdik her tarafa koyuyoruz da Mutezile'yi de biraz konuşurken dikkat etmek lazım. Yani bunlar Mutezile olabilseler bir ihtimal cennete de girebilirler yani bir ihtimal. Mutezile de cennete girecek de Mevla'yı göremeyecek mesela. Neden? Rüyetullah'ı inkar ettiklerini ama adam cennete girecek icabında. Mutezile de az mı yani Kazı Abdülcebbarları, Zemahşerileri, şunları bu da adamlar da az mı kafa yormuşlar? Bunlar hiç kafa yormadan otomatik inkara bağlamışlar. Ne varsa yok diyor ya. Ha bunlar nerede mutezil olacak mutezil? Şimdi onlar, bunlar hepten Allah hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey yazmamış. Sen ne yaparsan kendin yaratıyorsun, yapıyorsun'a getiriyor. Cebriye, yahu diyor kulun hiçbir şey yaptığı yok, yarattığı yok. Hepsini Allah yapıyor, Allah sebebiyeti de Allah, yazanı da Allah, uygulatanı da Allah, adam mecbur diyor. Bu da başka bir sapık fırka. Ehl-i Sünnet ne diyor? Kul kâsip, Allah halik diyor. Yani sebebiyet bakımından öne geçen iradede Allah'ın verdiği sermaye ile o işi devreye girip efendim kazanıyor. Kazanımı var diyor onun. Yani hepten kulu devreden çıkartmıyor. Ama yaratma işinde yine kim yaratıyor? Yaratmak ancak Allah'a mahsus. Allah da ne karar vermiş? Kulumun iradesi istediğini yaratacağım ki imtihan olsun buyuruyor. Bu kadar basit yani. Hep orta gidiyor ehl-i sünnet. İşlerin hayırlısı ortası. Bir taraf gördünüz ne sivri uç oldu, bir taraf ne biçim oldu. Bir taraf kula yaratıyor dedi. Bir tarafta kul hiçbir şey sebebiyeti de yok, mazur dedi yani. İkisi de ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuruyor. İtikat bozukluğu. Günahları kesbedenler sevcevne bir makanu yekterifu. Kesbettikleri kazandık, iktiraf da kazanmak demek. Fakat iktiraf kelimesi olsaydı onu şey edemezdin. Çünkü bunlara kulun kesbi var diyoruz ya, illa kesb kelimesi Kur'an'da geçiyor mu meselesi var. İşte burada tak, ayeti bulmuş mübarekler En'am suresinde. Günahları kesbedenleri diyor, iktiraf ettikleri, o da kazanmak demek. Suçları sebebiyle cezalandırılacaklardır diyor. Bu da kesb. Onun için itikat meselelerinde mutlaka ayette, hadiste delili vardır. Delilsiz bir dava olmaz yani. Ehl-i sünnet, işte onun için ilmi kelam, itikada ne deniyor? İtikat ilimlerinde ilmi kelam deniyor. Kelam ne demek? Konuşmak demek. Niye ilmi kelam deniyor biliyor musunuz? İtikat konularında ilmi kelam diye geçiyor. İşte İmam Ebu Yusuflar, işte İmam Ahmetler vesaire ilmi kelamla uğraşmayın diyorlardı. Ve yasaklıyorlar. Fakat o ilmi kelam niye deniyor? Çünkü ilk mesele nereden patladı? Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk mudur, gayrimahluk mudur? İlk mesele kelamullah'tan dolayı çıktığı için fitnenin başı orada, en geride Kur'an mahluk meselesi ta İmam-ı Azamlar döneminde başladı ya bu şey fitne. İşte o kelam sıfatı hakkında başladığı için ilmi kelam dendi. Bazı kavillere göre ilmi kelamı iyi bilen konuşma kuvveti kazanır, kelam kuvveti. Karşı tarafı reddiye yapmak için kelam kuvveti. Oradan da geliyor diyen var. Zat el kelam fi keza ve keza. Şu konudaki söz budur, şu konudaki söz budur derden kelam oradan da gelebilir. İsim ne yönden takılmış? Birkaç kavil var ilmi kelam hususunda. Fakat Selefi Salihinin yasakladığı ilmi kelam hangisi? Felsefeyle dolu olan, aklım mantığım böyle diyor, iki kere iki dörtse, anladın mı? Efendim şöyle olan şöyle olur, öyleyse de böyle olur. Ha? Yani yaşamak için oksijen şarttır, gökte de oksijen yoktur, Sura Kübra neticeye geldik. Öyleyse İsa Aleyhisselam gökte değildir. Böyle bir şey olabilir mi? Burada ne yapacaksın? Akıl, mantık, felsefeyi kenara koyacaksın, ayet, hadis ne diyora bakacaksın. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa ki, inne İsa lem memut, İsa ölmemiştir. Ve Kur'an-ı Kerim ayetleri de buna delalet ettiği üzere öldüremediler, asamadılar. Ben Rafaullah aleyh, Allah kendi kabul makamı olan ikinci kat semaya kaldırdı diyor Nisa suresi. Bu ayetlerin muvaciyesinde sen artık burada oksijen yoksa yaşayamaz, gökte de oksijen olmadığına göre diyebilir misin? Diyemezsin, ayet var, nas var. İşte hangi ilmi kelam yasak? Eğer sen ayet hadise delil almadan akla mantığa göre hareket ettiğin zaman bu konuşmaları dinlemek de haram. Bunlara en ufak dinlemek var ya, en büyük haram. Kebair günahlardan. Çünkü neden? İtikat bozulma tehlikesi zirvede yani. Acaba ile gidersin böyle. Çünkü ayete hadise karşı konuşuyorlar. Bana karşı konuşmuyor, cübbeliye karşı konuşmuyor, ayete hadise karşı konuşuyor adam. Bu yasaklanmış çünkü burada ne yok? Kitap ve sünnet yok. Burada ne var? Akıl ve mantık ve felsefe var. اَكْثَرُ فَلْسَفَةٍ جَاسَفَهَنْ فَكَذَا جَمِيعُ اِذْنِ كُلِّنْ حُكْمُ اَكْثَرِ diyor İmam-ı Rabbani. Kaddesi Allah'a sonra tabi Mevlana'dan alıyor, oradan alıyor, buradan alıyor. Bütün büyükler birbirinden naklediyor. Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa hepsi ahmaklık olur. Çünkü neden? Bir şeyin ekseriyeti neyse ona kül hükmü verilir. Yani bir kazanda çoğu kansa, içinde süt de olsa ona ne derler? Kan derler yani. Necaset olur. Zaten o necasetin bir damlası da necaset yapar da ayrı dava. E bir de ekseriyet olursa tam olur yani. Onun için burada ilmi kelam nehyedildiyse Kur'an ve sünnet dışındaki felsefeye dayanan mutezilenin mutezile Allah Teala cemalimi görecekler diyor. Mutezile diyor ki hükmümü bekleyecekler manası veriyor ayette. Yani ila Rabbiya nazır ayetine. Şimdi burada ne oldu işte? Ayet devreden çıkarılıyor. Niye? Allah görülemez. Niye görülemez? Çok münezzehtir, çok yücedir. Göya Allah'a tenzih edeyim derken Allah'ın kelamına diyor ki senin dediğin gibi değil. Yani ama manayı tevil ediyor işte falan falan. Tevil ettiği için kafir diyemiyorsun. Diyemiyorsun ama işte ahirette de o rü'yetullah'tan mahrum olacaklar inkar ettikleri için. Hani cennete girseler bile, girenlerinden olan bile göremeyecek diyor Emali'de. Feya husran ehli i'tizal. Ey ümmet diyor, mutezilenin zararından sakının. Çok ziyana gittiler. Akıl ve mantıkla bu yola çıkan neyle? Efendim, ne diyeyim sana, takma ayakla, saksıdan ayakla, alçı. Alçıdan yapılma bir ayakla, efendim, koşuya katılan gibidir. Kazanabilir mi bu koşuyu? اَقْدَامُ اَرْبَابِ الْحِجَا كَالْخَزَفِ وَمَنْ لَذ۪ي تَمْكِنُوا يَاسَفِ diyor İmam-ı Rabbani. Yani akıl ve mantıkla Allah'ın dinini çözmeye çalışanların ayakları saksıdan, alçıdan takma ayaktır diyor. Bunun ne gücü olacak? Teessüf ederim, siz bundan ne yolunu bekliyorsunuz? Hangi yola erişecek? Hangi yolun sonunu getirebilir? Hiçbir yere çıkamaz bu. Onun için Allah Teala bize akıl verdiyse vahyi anlayalım diye verdi. Vahye karşı görüş geliştirelim diye vermedi yani. Evliyaullah, ulema böyle diyor. Akıl vahyi anlamak için verildi. Yoksa vahye karşı ters düşen görüşler beyanı etmek için verilmedi. Senin aklın ne kadar? Ha şimdi Kur'an ve sünnet haricinde eğer ki sen aklına dayanarak ilmi kelam, itikat konularına girersen haram işliyorsun. Dinden çıkma tehliken var. Ehl-i sünnetten zaten ayak üstünde çıkarsın. Ve seni dinlemek ve senin meclisinde bulunmak, senin geldiğin yerde oturup durmak haram oluyor. Çünkü ayet hadis dışında felsefeyle dini meseleleri konuşan insanlar, en tehlikeli insanlar. Sahabe-i kiramın bile kaçtığı insanlar. Onların itikadı bozulacak hali yok ama bize örnek olsun diye kaçtılar yani. Bidat ehlinden. Dedim ki diyor, ya Resulallah dedim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor İmam Gazali'nin tasnif ettiği Kavaidül Akaid itikat kaideleri hakkında bir kitap. Müsaade buyurur musunuz? Otur oku dedi diyor. Bana izin ver diyor. Oturdum, başladım diyor. Şimdi İmam Gazali'nin bu kitabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde izlemiş mi? Dinlemiş mi? Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha biz doğmadan evvel bütün ümmetim bana gösterildi buyuruyor mu? Bütün bunlara fealimtü mafise mavat ve mafiler göklerde yerlerde olan biteni bildim Tirmizi hadisinde buyuruyor mu? Bunu Mevla bildirdi çünkü. Ümmetinden kendisinden sonra neler yapacaklar da göster. Zaten sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor buyurmadı mı sahih hadiste? Sabah akşam amelleriniz arz ediliyor. İmam Gazali bu kitabı bitirdiği zaman Resulullah Efendimiz'e gösterilmedi mi zaten? Şimdi bizim yazdığımız kitaplarda gösterilmiyor mu? Sapıkların yazdıkları da gösteriliyor. Hepsi bana arz ediliyor. İyi bulduğumda hamd ediyorum, kötü bulduğumda istiğfar ediyorum. Ama tabii adam istiğfar edilecek adamsa tabii, kafirse istiğfara müsait değil. Yani buyuruyor İbrahim Aleyhisselam, ama babana bile istiğfar edemezsin buyuruyor. O ayrı bir şey. İstiğfar yine ne olur? İnsan Müslüman olur da günahları olur. Kebair günah bile olsa Resulullah Efendimiz senin affını isteyebilir. Zaten şefaati ile helil kebairi min ümmet. Şefaatimi büyük günahkarlara tahsis ettim buyuruyor. Küçük günahlar zaten namaz, abdest, kaza, bela, hastalıkla kefaret olur gider. Büyük günahlar kalırsa şefaatimi onlara ayırdım buyuruyor. İtikadı bozuk olmadıktan sonra amelindeki bozuklukta istiğfar eder, şefaat eder. Ama itikat bozuk olursa hiçbir şey fayda etmez. Evvela itikat. Böylece diyor, başladım diyor, kitabın hutbesini okudum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün amellerimiz ona arz ediliyor. Anladın? Ebu Ali'l Belhî Hazretlerine kızı ne sordu? Efendi Hazreti çok anlatırdı bunu. Ruhul Beyan'da geçer. Oruçluymuş o gün, nafile oruç da olabilir, Ramazan nafile, fark etmiyor. Oruçluymuş, işte boğazından ağzına şey, reflüde meflüde oluyor ya, ağzına gelmiş midesindekiler. Oruç bozuldu mu, bozulmadı mı meselesinde. Mübarek de kitap mı yazıyormuş, ne yazıyormuş, o arada bir şey yazıyormuş. Baba dedim diyor, midemden kusmuk ağzıma geldi. Orucum bozuldu mu dedim diyor. O da oradan dedi ki diyor, bozuldu evladım dedi diyor. O zat da ne büyük mübarek makam, yani Ebu Ali'l Belhi Kudüs'ü ruhu, hemen Resulullah Efendimiz önüme çıktı diyor. Bunlar uyanıkken görüşüyorlardı. La ya Ali hatta yekune mil elfemi. Yanlış fetva verdin dedim. Ey Ali, yanlış fetva verdin. Ağız dolusu olmadan bozulmaz. Ağız dolusu oldu mu sormadın. Ağız dolusu değildi, bozulmadı dedi diyor. Eyvah dedim. Demek ki bütün fetvalarımız Resulullah Efendimiz'e arz ediliyor. Yemin ettim ebedi fetva vermedim. Ölene kadar fetva vermedim diyor. Korkumdan yemin ettim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arz ediliyor kardeşim, sen ne yani atıyorsun böyle? Ne konuşuyorsun böyle din adına? Ne uyduruyorsun böyle? Anandan atandan gelenekten görenek. Anandan atandan geleneğe baksan yine bunların felsefesinden iyidir ya. Yine bunların felsefesinden iyidir. Yine bakıyorsun bir hoca görmüş, hacı görmüş, analar atalar değil mi? Bizim Hacı Zeki'nin Afyon'daki Allah selam versin nenesi öyle dermiş. Dokunan bir yemek gelirmiş. Getir dermiş. Ya nene sen hastasın, yaşlısın, ne yiyorsun demiş. Lilafi okurum, yerim evladım dermiş. Ondan sonra Allah Allah dedim ben de içimde. Hurafe herhalde, koca karı şey dedim yani. Bir şey de demedim de ayıp olmasın diye. Ölmüş kanam. Sonra bir de kitap taşını baktım. Yemekten evvel lilafi okuyan da diyor, zararı dokunmaz. Tabii ki lilafi oku da zehir iç demedik yani. Ama yani ben ara sıra, ben çok tembel bir adamım. Hemen yemeğe daldırırım yani böyle. Bir lilafi okuyamıyorum. İşte lilafi okuma sesine var kitapta. Var. Çünkü ve amenev min khaf et'amev min cu' açlıktan doyurdu, yedirdi. Ve amenev min khaf korkudan emin kıldı. Ayet bak. Yedirdi ama korkutmadı diyor. Bu ayetten dolayı. Şu kitapta görmesem ya koca karıcaz. Ama sen işte Afyon'un koca karısı, senin cübbelinden, takkelinden daha alim çıkıyor. Çünkü neden? Gelenek diyorsun, gelenekçilik diyorsun bizimkine. Sen koca karının itikadı bile, koca karının itikadı zaten. Koca karılar öyle saf ve temiz inanır, cenneti, ahireti görür gibi. Koca karı deyince illa yaşlılık anlamında söylemiyoruz. Aynı beyin ve benim annem çok yaşlanmadı rahmetullahi aleyha. Ama o itikatta, yani temiz itikat. Ya Fahrur Raziler, Fahrur Raziler, ilmi kelamda zirve, felsefenin kitabını tersten yazmış, felsefecileri bitirmiş yani. Tefsiri Kebir'i yazmış yani. Onun şeyhi İmam Cüveyniler, İmam Gazali hocası olan, işte İmam Cüveyniler, bütün hepsi vefat ederken ne diyor? Bu kadar istidlallerle, delillerle, şunlarla, bunlarla uğraştık, uğraştık. Hani milletin itikadını düzeltelim diye onlar da çabaladı falan. Ama sizi şahit tutuyorum, ben dedi vefat ediyorum ya şimdi. Nisabur'un, Nişabur diyorlar, Nisabur'un koca karılarının itikadı üzere Allah'a kavuşacağım. Bak, bütün ilmi kelamın kitabını yazanlar dedi bunu vefat ederken. Nişabur'un koca karılarının itikadı üzere gideceğim dedi. Çünkü neden? Bu işte acabalar olmaz, şüpheli olmaz. Efendim, görür gibi temiz bir inanç lazımdır. Onun için evvela inanacaksın, ondan sonra tabii ki ayet hadisten delil. Ya sen dur hele ayet hadisten delil bulayım, gökten yerden delil bulayım diyene kadar Azrail Aleyhisselam seni mi bekleyecek? Azrail Aleyhisselam gelecek, hadi gidiyoruz. Sen de diyeceksin itikadımı daha düzeltemedim, hele biraz müsaade et. Lan kaç tane sana müsaade edeceğim diyecek. Onun için bir defa inan, peşin inan. Çünkü bu inandığının tersinde bir şey ortada yok zaten. Ortada bir şey yok zaten. Alternatif yok yani. Alternatif yok. Sen onun için burada inanılacak temel kaideler kitabını okuyacağız yani. Sen buna inan kardeş. Bu tasdikli. Ehl-i Sünnet'in bütün ulemanın kitapları birbirini zaten aynı mahiyette. Temel kitap ve sünnete dayanıyorsa, dayanmıyorsa okunmaz. Allah muhafaza. Başladım diyor. Ve billahi tevfik. Elhamdülillahi mübdi'il mu'id el fe'al lima yurid diye başlıyor. Yani hamdü senasında zaten bütün itikadı veriyor. Hamdü sena faslı var ya, ilk iki paragraf. Zaten onu bilsen iyi kurtardın yani. Öyle yapmış İmam Gazali. Ben de diyor başladım diyor, okudum diyor. Kitabı da okudum diyor. İmam Gazali'nin

yüzünde diyor böyle sevinç eseri zuhur etti ve bana iltifat etti, döndü, ibareyi durdurdu. Eynel Gazali, Gazali nerede dedi diyor. İmam Gazali de çok işleri var mana aleminde biliyorsun. İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a kimi gösterdi? Elifi ümmetikim ahemrun keda. Sizin ümmetinizde var mı böyle alim dedi. Kıssasını anlatıyoruz işte. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın biraz bu ağrına gitti falan. Buna bir şeyler sorayım da görsün dedi. E sor dedi. Değil mi? Ne? Hatırlamıyorsunuz mu? Ne mübarek bilmemiş gibi yapıyorsunuz. Her dakika aynı şeyleri mi anlatacağız? Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Mübarek adam. Eski sohbetleri çok dinleyin. Çok. Eski sohbetlerde çok ilimler var. Ben bile dinliyorum. Bir eski sohbete rastladım geçen gece. Allah Allah neler biliyormuşum dedim. Ben de unutmuşum onları yani. 95. Ama bakıyorum aynı mesele. Dua diyoruz Filistin, şura, bura falan. Bir şey değişmemiş. Çeyrek asır olmuş. Belalar kalkmamış yani. Demek bu millet İslam'a dönmemiş yani. Dönmemiş. O eskimez bazılar hakikaten ilginç. Evet. Bana hiç, Gazali nerede sordu? Derken İmam Gazali geldi, halakanın önünde oturdu, durdu ayakta, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna oturdu. Ha ene de ya Resulallah, benim buyur ya Resulallah dedi. Öne geçti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi, selamını aldı, mübarek elini ona uzattı. İmam Gazali mübarek elini öptü, teberrüken yanakların üzerine koydu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini yanakların üzerine koydu. Ondan sonra oturdu. Ben diyor, o kadar müçtehit geldi, hepsi kitaplarını arz etti, hepsi kitaplarını arz etti. Şimdi eski müçtehitler zamanında bu kadar ihtilaf, bu kadar fitne çıkmadı. İmam Gazali döneminde felsefe çok zirve yapmıştı. Onun için İmam Gazali müceddit olarak gönderildi yüzün başında. Müceddit olarak gönderildi, herhalde 6. asrın başı olur yani çünkü hayatta olduğu şey 500 küsurda vefatı diyebiliyorum. Müceddit olarak gönderildi. Felsefenin İslam'a sokuşturulmak istenilen bütün bid'atleri, reformları, yenilikleri İmam Gazali sildi süpürdü. Müceddit olarak gönderildi. Şimdi Ebu Hanife radıyallahu anh zamanındayım. Zaten Ebu Hanife'nin birkaç kitap ona nispet edilir. Nispetleri de Fıkıh Ekber, Fıkıh Ebsat falan sene. Nispetlerinde de kıylukal var. Nispetlerinde de acabası var da. Yani prensipleri koymuştur ama İmam-ı Azamlar yani amelle ilgili fıkhı çözdüler. Zaten o zaman itikat sorunu böyle bu kadar felsefe karışmış değildi. İmam Gazali döneminde çok karıştı. Onun için felsefeye reddiye yazdı, kitapların yazdı bu hususta. Diğer ulema felsefeye reddiye hiç yazmadı müştehitler. Çünkü öyle o dönemde İslam'a karışmamıştı yani. Yani karıştırılmak için çalışılmıyordu. Şimdi ne diyecek yani? Allah Teala'yı tarif ediyor. Kısa bir tarif yetiyor. Zaten kulü Allah'a hadi bilen Allah'ını biliyor falan. Ama şimdi ne oldu? Sorular arttı. Cevaplar vermek icap etti. Fitne çıkınca mecbur oluyorsun ona bir reddiye yapma. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın babası yoktu diye reddiye yapmak zorunda kaldık. Görüyor musunuz meseleyi? Ya Adem Aleyhisselam'ın babası yoktu denir mi ya? Bir hoca eskiden çıksaydı ki Adem Aleyhisselam'ın babası yok diye. Ya onu herkes biliyor. Ne anlatıyorsun sen hoca derlerdi. Şimdik millet var mı yok muya girdi. Ha, akrabası da vardı diyor. Cennetten bütün sülale beraber indiler diyor. Bir kısmı da ofun hayrata gelmiş onların sülalesine. Yani şimdi adamların çıkarttıkları konuları görüyor musunuz ya? Seviyeyi nereye düştüğünü görüyor musunuz? Şu seviyeye bak ya. Biz bunu itikat... Meryem validemiz çift cinsiyeti. Bunu ne mutezile der, ne cebriye der, ne müşebbiye der. Yani 72 sapık fırkada bir kişi Meryem validemize cinsiyet, iki cinsiyet der mi ya? Dermez ya, ben böyle bir şey görmedim. Yani kitaplarda da, sapık fırkalarda da yok ya. El Milel ve Nihal'de de yok, Şehristani'nin, fırkaların kitapları var. Hiçbirinde yok böyle bir inançlar ya. Bunlar acayip ya, evvel yok idi hiçbir rivayet, yeni çıktı demiş ya. Onun için, yani şimdi bir adam dese ki, padişah kasap değildi. Nasıl olur? Yani padişah kasap değildi diyene ne derler? Atlatmış derler yani. Padişah nasıl kasap olacak? Öyle mi? E şimdi sen adama diyorsun ki Allah Teala gökte değil. Ya şimdi ben bir kitap hazırlıyorum. Adı ne? Allah gökte değil.

illeriyle koyuyor. Yani selefilere karşı. Allah gökte değil. E şimdi kardeşim Allah gökte değil denir mi? Eskiden Allah gökte değil deseydin, koca karılar bile sana hadi git lan cahil misin, manyak mısın, Allah gökte değil demeye ne lüzum var, gökte diyen mi var derdiler. Ama şimdi kitap yazmak zorunda kaldık ya. Anlıyor musunuz seviye nereye düştüğünü? Onun için kafayı çalıştırın. Bu bir de, yani bunlar, bu reformist fırkaların da artık tamamen cılkı çıktı. Yani İslam'ı bozmak için artık ne varsa yapıyorlar yani. Ne varsa yapıyorlar. Birini şüpheye sokarsam, şüphelendirirsem Kur'an'dan, kâr! Yahudi Hristiyan'a yarayacak, dinler arası diyaloğa yarayacak, ona yarayacak, buna yarayacak. Yani bu ilahiyat camiasında maalesef bunlar ön planda şu anda. Bunların lafı, yani sözü çok çıkıyor. Ehl-i sünnet yok değil ama ehl-i sünnet de bunlara karşı bir cevap vermesi lazım. Yani ilahiyat camiasındaki ehl-i sünnet bunlara cevap vermesi daha doğru değil mi yani? Akademisyenlerin bunlara reddiye yapması daha mühim değil miydi? Nerede bunlar? Ben ehl-i sünnet yok demiyorum. Var olduklarını da biliyorum. Nerede bunlar diyorum. Ama bunlar korkuyorlar. Korkuyor. Adam bana dedi ya, şu adamın dedi, eski ölmüşlerden biri, 20 yerde bilmem nerede, ehl-i sünnete muhalif görüşleri var, kitaplarından seçtim dedi. E ne olacak? Bir kitap yazacağım dedi buna reddiye. E senin ismine basalım mı dedi bana. Basalım dedim zaten, bizim ismimiz 9'a çıkmış dedim yani. Her gün savcılığa. E ne olacak? Ya hocam dedim, senin ismine niye basmıyoruz dedim. Dedi ben profesör olamam dedi. Profesör olamam dedi, bana vermezler dedi. Bu adamın aleyhine yazarsam dedi, profesör olamam dedi bana. Mevzu bu. Her şeyde konuşamıyorum yani şimdi. Dolayısıyla ehl-i sünnet yok demiyorum. Belki de sayıda da fazladırlar. Ama kaderi inkar edenler sesini çıkarıyor. Korkmadan amentüyü bozacaklar. Bozmak isteyen akademisyenler, Kur'an inkar eden, Kevsure Zekat inkar eden, şunlar bunlar. Akademisyen bunlar. Bunlar sesini çıkarabiliyor. Hadis delil değil falan diyenler sesini çıkarabiliyor. Ama bizim cenahtan, İsmaila cemaatini kastetmiyorum yani, ehl-i sünnet cenahından akademisyen olanlar bunlara cevap vermiyor. Batıl köpük gibi üste çıkmış. Ne zaman bu hak galip gelecek? İnşallah sizlerin de gayretiyle, şuurleriyle, bu konuşmacıları tanıyarak, bu böyle konuşmalar yapılanda sempozyumlara hemen telefon ve mesaj atıp, biz bunu dinlemek istemiyoruz. İşte efendim bizim bölgede, bizim belediyenin salonunda bu adam konuşturulmamalı, şu ayeti inkar ediyor. Diyecek şuurlu cemaat arıyoruz. O şuurlu cemaatler, işte o zaman ne oldu? Bu ne ya diyor, gidiyoruz protesto oluyoruz. Öbürü diyor ki bize salon vermiyorlar. Ha, şimdi ne zaman ehli bid'atın sesi kesilir de ya tevbe ederler dönerler, başımın üstünde yerleri var. Yok bu itikatta kalırlarsa bu milletin onlara reddiye yapması, tepki göstermesi lazım. Tepki nedir? Tepki hakaret değildir. Tepki asla sövüp saymak değildir. Asla gönül kırmak değildir. Ama bu görüşünüz şu ayete, şu hadise muhaliftir, ehl-i sünnete muhaliftir. Biz sizin bu görüşünüzü reddediyoruz. Ve bu görüşlerin salonumuzda, mahallemizde, ilçemizde revaçta olmasını, neşvünema bulmasını istemiyoruz. Biz de bu belediyeyi seçtiysek, biz de buraya vergi veriyorsak, biz de burada efendim hizmetlere katkıda bulunuyorsak, bizim de itikadımızı, çoluk çocuğumuzun itikadını bozmaya hakkınız yok. Demeye hakkınız var. Bunu konuşuyoruz. Bu şuuru meydana getirdiğim zaman ölsem gam yemeyeceğim. Gideceğim rahat rahat yatarım. İnşallah rahat yatarım. Nasıl yatacağım belli değil de. Yani inşallah rahat yatarım. Ben bu cemaati, bu milleti yetiştirmek istiyorum. Bu şu anda her şeyden mühim. Her şeyden mühim. Nafile namazdan da mühim. Tamam mı kardeşim? Fazla sevap getiren amellerden de mühim, zikirlerden de mühim. Evvela itikad. Yoksa hepsi boşa gitti. Bugünün cihadı iyiliği emretmek, kötülükten nehyet. Madem münker var, Adem Aleyhisselam'ın babası vardan daha büyük münker olabilir mi? Kader yok itikadından daha büyük münker olabilir mi? Münkerin ağababası bunlar ya. Sen içkiden, kumardan, zinadan, fuhuştan bahsediyorsun. Şu itikat bozukluğu, şu ilahiyattaki kadere inkar ne fuhuşhaneye benzer, ne meyhaneye benzer. Oralardakiler günah olduğunu bilirlerse
kafir olmazlar. Çoğu da günah olduğunu biliyorlar. Allah affetsin, nefsimize uyduk diyorlar. Bu millet Müslümandır. Meyhanedekisi de, kerhanedekisi de Müslümandır kardeşim. Genel anlamıyla böyledir yani. Ben zaten diyorum, camide kafir var, meyhanede, kerhanede Müslüman var. Bu benim eskiden beri tezimdir. Hala da aynı görüşteyim yani. Çünkü ayeti inkar eden camiden çıkıyor yani. O zaman ilahiyattan çıkıyor, şuradan buradan çıkıyor. O zaman biz, nereden bozuyorlar bizi? Zarar nereden geliyor? Yani neresi delindi? Geminin neresi delindi? Orayı tıkatacağız. Orayı tamir edeceğiz. Hangi boru patladı? Orayı ıslah edeceğiz. Öbür borulara tezyinat yapmaya, kalorifer kabı yapmanın gereği yok. Süslerle uğraşmayalım. Yaprakların tozunu alırken ağaç kökten kesiliyor. Biz şu anda tezyinatla uğraşıyoruz, süslemeyle uğraşıyoruz. Yaptığımız işlerin, vaazların, hocalarımızın birçok konuşmalarının, millete öğretilen birçok mesele süsleme sanatından ileri gitmiyor. Burada itikat gitmiş. Evvela buraya döneceğiz. Faziletli amelleri bile konuşma vaktim az kalıyor. Görmüyor musun? Eskiden ne kadar faziletli amellerden konuşuyordum. Çünkü neden? Zarar ziyan ortada. Hacısı hocası karşıma geliyor. Acaba diyor, bu da böyle bir şey dedi diyor. Bu yani onu bana niye aktarıyorsun ya? Sen onu beyninde hemen zaten reddedip lanet okuman lazım o fikre. O görüşü lanetlemen lazım. Ama sen bana bunu aktarıyorsan etkilendiğini gösteriyor. Etkilenmesen bunu konu eder misin ya? Böyle birbirine konuşuyorsunuz. Ondan sonra bizikril münkerat, tenteşirul münkerat. Şeriatsızlıklar anlatıldıkça yayılıyor gidiyor. İtikatlar bozuluyor. Zaten neler aşındı, neler aşındı, hangi eşikler geçildi bilsen. Nereye gelmiş millet ya? Hiç ne hadis kalmış demiş Ekamca. Ayet inkar edildikten sonra. Diyor ki, o kadar müçtehitler kitaplarını okudular ama ben sana dedim, onlarda tafsilat yok. İmam Gazan kitabında ne var? Detay var. Niye detay var? Fitne çıkmış. Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında karıştırmışlar ortalığı felsefeciler. Onun için o cevapları ona göre yazmış. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, onu dinlerken sevindiği kadar, Kavaidül Akaid kitabını okunmasında sevindiği kadar ve neşelendiği kadar hiçbir kitabın okunmasında o kadar ferah izhar etmedi yani. Mutlu olmadı diyor. Sonra diyor, zuhurattan ayıldım. Baktım diyor, gözlerimde yaş eseri var. Demek o gördüğü şeyin etkisiyle ağlamışım diyor. Gözümün yaşlarını sildim diyor. O gördüğüm haller, müşahedeler ve kerametler diyor. Yani rüya demiyor. Bak kendisi diyor ki mübarek allame, haller intilkel ehvali vel müşahedati vel keramati. Bu iş manevi bir zuhurattır ve bu ümmete bize kadar gelmiş. Şu anda 900 senedir okunmuş, okutuluyor. Bu zuhuratta bu kitabın okunmasına vesile oluyor. Bu ne büyük bir nimettir. Hele ki diyor İmam Zebidi. İmam Zebidi 250 sene evvel falan. İmam Zebidi çok şey değil. Yani 1. Abdülhamit dönemi işte. Diyor ki, hele bu ahir zamanda diyor. O şimdi 950 sene, 900 sene evvelki şeyi naklediyor. İmam Zebidi ilave ediyor. Ya diyor, bu kitap ne büyük nimettir Allah'ın diyor. Çünkü neden? Bu ahir zamanda ehva çoğaldı. Ehva ne demek? Bozuk itikatlar. Ehva canının istediğine göre inanıp takılmak. Hevalar yani. Heva, hava değil yani. Heva, elifle yazılırsa gökteki hava. El-heva-ı Arapçada. Heva, yağlı yazılırsa, sonu vav'dan sonra yağ olursa, o nefsin kötü arzusu demek. İkisi de Arapça. O hava da Arapça, bu heva da Arapça. O da el-heva-ı, bu el-heva. Sonu hemzeli olmaz. Bu itibarla, nefsin hevasına göre inançlar çoğaldı. Allah Teala'dan niyaz ederiz ki bizi ehli hakkın, ehli sünnetin akidesi üzere sabit eylesin diyor. Amin. İmam Zebidi'nin duası kabul olsun. Hakkımızda da geçerli olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve aleyhi ve sahibi ve selleme diyor, salavat okuyor. Şimdi burada bir şerh de var elimde. O şerhte de İmam Zerruk Hazretleri. İmam Zerruk Libya'da yatıyor. Şeyh Ahmet Zerruk Evliya'nın reislerinden. Şazeli meşayihinden, efendim, Şazeli tarikatının Zerrukiye kolunu kuran zat. Zerrukiye diye tarikat var. Bu mübarek zat, Hikem-i Atayi'ye şerler yapmış,
çok allame. İmam Zerruk tasavvufta da zirvedir. Tasavvufun kaidelerini de koyan adam. Ama usulü fıkıhçı, ilmi kelamçı, bu meşayih tasavvuf ehli asla cahil değiller. İlimde zirveler zaten. Onun için efendim bu mübarek kitabı, İmam Gazali'nin bu kitabını şerh etmiş. İmam Ahmet Zerruk Hazretleri şerh etmiş. Bakın onun şerhinin başından da kısa şunu okuyorum. Diyor ki Emma Ba'd diyor, hamdü senadan sonra Fetahsıhul Akide inancı ne diyorsunuz ona? Tahsiye etmek, yani gözden geçirmek, yoklamak. Bil izah vel beyan, izahlı bir şekilde. Sümme teyidü bir delil vel burhan. Sonra onu delille desteklemek. Min azami mekasidil iman. İmanın hedeflerinin en büyüklerindendir. Ve ekberi mefatihil yakin vel irfan. Şüphesiz inancın ve Allah'ı tanımanın anahtarlarının en büyüğü Ehl-i Sünnet itikadını okumaktır. Ve mekalidil fevzi bil cenneti ve necati minen niran. Cennete ermenin, ateşten kurtulmanın anahtarlarının en büyüğü nedir sorarsanız, itikadı tasihtir diyor. Ehl-i Sünnet ulemasının görüşlerine göre. Ve inni râitü nâs katatâlu hüdâlge ve kassarû ve basadû ve ıhtasarû. Birçok âlim geçti diyor, o 800'lü falan. Kendinden evvel, yani 600 senelik falan, 600-700. İnsanlar diyor, uzun kitaplar yazdılar, kimisi kısa yazdı, kimisi geniş, kimisi muhtasar. Felem era misli akideti hüccetil İslam, hüccetil İslam, İmam Gazali'nin yazdığı kitabın mislini göremedim diyor. Limahtemet alimine tehrir vel ihtimam, çünkü çok güzel ihtimam göstermiş, ondan sonra beyanları, açıklamaları, ihtiva ettiği mevzular çok güzel seçmiş ve darat alim temessükün ve atısam, bir de şerata sünnete, kitaba sünnete tam bir temessük, sıkıca sarılmış, ehl-i sünnetten hiç taviz vermemiş. Çok güzel yazmış diyor. Onun için ben de onu size izah edeceğim diyor. Daha kitabın metnine girmeden evvel bir mukaddime yazmış. İmam-ı Zerruk Hazretleri bir mukaddime yazmış. Mukaddime de usul-i ilmi kelam yani. İlmi kelamın kaidelerini yazmış yani. Akaidin kaidelerinin kaidelerini yazmış. O da biraz efendim yani biraz ilmi seviye yüksek. Ondan dolayı cemaate anlatmamız icap etmiyor. O kaideleri biz anlarız, inşallah tatbik ederiz, uygularız. Konuşurken size arada zaten kaideleri aktarmaya çalışıyorum inşallah. Ve böylece elhamdülillah diyeceğiz. Elhamdü, bütün hamdü senalar, övgüler, tazimler, şan şerefinden bahsedilmekler kime aittir, kime mahsustur? Lillah, Allah-u Teala mahsustur. Şimdi elhamdü de tabii çok şeyler var. Elif lam cins içindir, istigrak içindir, ahd içindir, ahd-i zihnidir, ahd-i haricidir. Dol. Şimdi elhamdü bütün hamdlerde değil mi istigrak oluyor. Hepsini aldı içine. Efendi Hazretleri bu manayı tercih ederdi. Ama o hamd dersen belli bir hamd kafanda tutuyorsun demektir. Elif lam da o manada var. O nedir falan? İşte orada da çok manalar var. İmam Şeyh Ebu'l-Abbas-ı Mürsi, Evliyaullah'ın reisi, İmam Şazeli'nin halifesi, İskenderiye'de yatıyor. İbn-i Ataillah'ın, Hekem-i Ataillah'ın sahibinin de şeyhi, şeyhlerin şeyhi, Ebu'l-Abbas Mürsi. O mübarek, zamandaki en büyük alimlere İbn-i Nehas olacak falan. Tabi tasavvufun büyüklerinden de demiş ki, ben bu elhamdülillah bir mana vereceğim ama bakalım sen de itiraz edebilecek misin demiş ona. Yani kabul ediyor musun, etmiyor musun? Buyurun efendim demiş. O zat da çok allameymiş de tabii. Hürmet etmiş, tazim etmiş. O da demiş ki, ben şöyle bir mana veriyorum demiş. Elhamdü o hamd diyorum. Ama o derken nereye zihnimde tutuyorum ahdi zihni? Şunu tutuyorum demiş. Allah'ın zatına yaptığı hamd lillahi yine Allah'a mahsustur. Bizim hamdlerimiz ona yakışmadığından ben böyle bir mana düşünüyorum demiş. Nasıl olur? Yanlış olmaz efendim demiş. Çünkü hakikaten ahd-i zihni tutabiliriz. Yani elhamdü Allah'ın kendi zatına yaptığı hamd lillahi yine kendine mahsustur. Çünkü neden? Bizim hamdler zaten onun zatına yakışmamakla beraber vazifemizi yapacağız. Öyle mi? Kendi zakir, kendi mezkur, kendini ara bul, kendinde kendin, kendini bulabilirsen zaten Allah'ını buldun demektir. Men arafa nefsehu fekad arafa rabbu. Kendini bilen Rabbini bulur. Bilir çünkü
sende o sıfatların suretleri var. Onun için elhamdülillah dedik. Madem bu girizgah yaptım size, girizgah iyi oldu mu? Müfit oldu mu? Müfit yani. Ha, müstefid oldunuz mu? Ha, müstefid olduk falan diyeyim, biraz bir lügat çatlatın, böyle kültürlü kelimeler konuşun. Ya, değil mi? Birkaç Müslümana belki şey yaparsınız. Murat Barcaklı diyordu ya, lan birkaç Osmanlıca kelime kullan, belki birkaç kız tavlarsın diyor adama yani. Ben de size diyorum ki birkaç Osmanlıca, Osmanlıca birkaç kelime hazinenizi genişletin, belki birkaç insanı bu yola getirirsiniz yani. Adam da der ki size ne kültürlü adammış falan. İki kelimeyle tavolan var biliyor musun? Millet acayip yani, seviye çok düştüğü için. Müstefiyiz oldum efendim falan dersin. Vay anasını Sultanahmet'ten kalma adam derler sana. Mübarek ne var yani? Biraz kaliteyi artıracağız. Tamam. Efendim, istifade, fayda vermek, yaratmak Allah'a aittir. Sebebiyet bizdendir, kulun kesbi var unutmayalım. Tebliğ davet bize aittir. Vazifemizi ifade edelim. Haftaya da Allah'ımızı tanımak adına, Rabbimizi tanımak adına bu mübarek kitaba başlayalım inşallah. Ders olarak, ilim olarak gelirsiniz. Ondan sonra sizi açar açmaz mühim değil. Biz Allah'ı zikreder miyiz? İsimlerini konuşur muyuz? Sıfatlarını konuşur muyuz? Arada gülmek olmaz, takara makara olmaz, daha faydalı olur. Efendim, darılan yatağın ayrı serer, isteyen gelmez, gider, beni hiç alakadar etmez. Biz Ehl-i Sünnet itikadını tescil edip bir kayıtlara geçirelim. Madde madde geçirelim. İnşallah.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegür Efendim.
0: Taha Suresini dinliyorsunuz.

0: Taha suresini dinlediniz.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: İnsanları huzurlu kılan eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül efendim.

0: Hasan Kudoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, Fatih ilçemizin Zeyrek semtindeyiz. Çırçır mahallesindeyiz. Zeyrek semti adını Molla Zeyrek'ten almaktadır. Fatih Sultan Devri'nin en parlak alimlerinden biridir Molla Zeyrek. Hatta evvelce bir çekim yaparken bahçesinden efendim sizlere görüntü aktardığımız Molla Zeyrek Mescidi Camisi vardır ki orası Pantokrator Kilisesi Manastırı idi. Efendim Bizans döneminde fethi takip eden 3. gün içerisinde Sultan Fatih tarafından Molla Zeyrek, orası Molla Zeyrek'e verilmiş ve orayı medreseye çevirmişlerdir. Molla Zeyrek Medresesi olmuştur. İşte ondan sebep bu isimle anılmaktadır. Bu Fatih'in bu kadim kısmı. Bulunduğumuz yer, bugün çekim yapacağımız efendim zat Devlet-i Aliye'nin 17. Şeyhülislamı sayılan Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi Hazretleri'dir. Kendisini tanıtmaya çalışmak için birkaç cümle kurabildiğim için bugün kendimi farklı bir bahtiyar hissediyorum. Ne kadar Mevla'ya hamd etsem azdır kıymetli kardeşlerim. Çünkü bu zat bugün fıkıh dünyamızda mühim bir yeri olan zattır. Ama kabri bilinmemektedir. En azından kabir yerini size gösterebilmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Biliyorsunuz Hidaye kitabı, İmam Mergana'nın Hidaye kitabı, El Hidayesi, fıkıh dünyasında, Hanefi fıkıh eserleri arasında çok mümtaz bir yere sahiptir, haizdir. İşte bu Hidaye eseri İbnül Hümam tarafından şerh edilmiştir ki İskenderiye doğumludur İbnül Hümam. Efendim büyük bir fakihtir. Büyük dedesi Sivaslıdır. Onun için aslen Sivaslı sayılmaktadır. Bu zat Hidaye'yi şerh etmiştir. Lakin vekalet kitabına kadar gelebilmiştir. Ondan sonrasını ömrü vefa etmemiştir. İşte bundan sonra yani İbnül Hümam'ın kitabının adı Fethül Kadir Lil'acizil Fakir'dir. Kitabı o kısmından sonra tamamlayan, buna tekmile yapmak, tamamlama derler, tekmile derler. O tekmile kısmını yazan zat bugün dersimizin efendim mevzusu olan Devlet-i Aliye'nin 17. Şeyhülislamı olan Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi'dir. 3. Murat döneminde 2 yıl 7 ay küsuratlı günleri de var kadar 3 yıla yakın bir Şeyhülislamlık dönemi olmuştur. İşte bu zat efendim Fethül Kadir Tekmilesi'nin de müellifidir. Kitabının adına da Netaicul Efkar fi Keşfir Rumuzi vel Esrar, efendim işaretlerin, sırların açığa çıkmasında efendim fikirlerin neticeleri adını verdiği, Netaicul Efkar fi Keşfir Rumuzi vel Esrar adını verdiği tekmilesiyle İbnül Hümam'ın Hidaye şerhinin yarım kalan kısmını tamamlayıp kitabı efendim ikmal eylemiştir bu zat. Devlet-i Aliye'nin de 17. Şeyhülislamıdır. Şu bulunduğumuz yerde Çırçır Mahallesi'nde hemen şu sağ tarafımızda 1292 Hicri inşa kitabesi bulunan Haliliye Medresesi vardır ki bugün buradaki yerel bir spor efendim kulübünün takımının binası olarak kullanılmaktadır. İşte şu önünde gördüğünüz arsa kıymetli kardeşlerim şurası ve sol tarafıma doğru giden yerde eski kayıtlarda bunun resimleri mevcut. İşte burada Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi'nin hemen şu yakınlarda evi var imiş. Fatih Külliyesi'nin bir parçası sayılan çukur hamamı varmış. Yıllar önce yıkılmış. Depremler, yangınlarda yok olmuş. İşte o zatın evi buranın yakınlarındaymış. Şu gördüğümüz yerde de bir Darul Kurra inşa etmiş. Kendisi Darul Kurra haziresine gömülmüş. Ama bugün 90'larda çekilen bir resimde kıymetli kardeşlerim. Burada yol yok. Ama yakın zamanlarda burada yol da açılmış. Burası böyle efendim yol olmuş. Ama o niyette biz yine kendi bu zatın huzurunda Fatiha okumak için, tanıtmak için en azından kabrinin olduğu yeri belli etmek amacıyla buraya geldik kıymetli kardeşlerim. Arkamda gördüğünüz binada efendim Şeyh Süleyman Efendi Mescididir. Geç Roma döneminden kalmış bir yapıyı fetihten sonra Şeyh Süleyman Efendi tekkeye çevirmiştir. Yakın zamanda restore edilip mescit olarak faaliyet göstermektedir kıymetli kardeşlerim. Ola ki aklına gelen, izleyenlerimizden aklına gelen bazıları olabilir diye şöyle bir not düşmeyi gerekli görüyorum. Ya hocam Şeyhülislam diyorsunuz, efendim fıkıh diyorsun, fıkıh kitapları diyorsun. Nedir bu kadar gözünde büyütüyorsun? Millet uzaya çıkmış diyenlerimiz illa olabilir. Ama kıymetli kardeşlerim, fıkıh dediğimiz bizim dünyamızı, ahiretimizi mamur edecek, nasıl amel etmemizin yolunu bize gösteren ilim dalıdır. Efendim ayetlerden, hadislerden çıkarılan hükümleri fukahamız bir süzgeçten geçirerek bize hükümler beyan etmişler. Buna göre yaşarsanız dünyanız, ahiretiniz mamur olur demişler. İşte bu zevatla, bu şeyh üstadlarımız da Osmanlı Devleti'nde, Devleti Aliye'de bu noktada gelmiş en üst seviyedeki insanlardır. Buhari, efendim Müslim, İbn-i Mace, Tirmizi gibi kaynaklar bizi bağlıyorsa, ki bizi bağlıyor, efendim burada ifade edilen çok kıymetli bir hadis-i şerif vardır. Men yuridillahu bihi hayran yufekkihu fiddin. Men yuridillahu bihi hayran, her kim için, kime Allah hayır dilerse ne yapar? O adama ne yapar? Yufekkihu fiddin, onu din sahasında fakih kılar, ona fıkıh bilgisi verir. İşte bu zatlarda Allah'ın kendileri hakkında hayır dilediği noktanın zirvelerinde olmuş zatlardır kıymetli kardeşlerim. Onun için bu zatları elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi 1512'de doğar kıymetli kardeşlerim. 1580 vefasıdır. Yaklaşık 70 yıllık bir ömür sürmüştür. Babası Atik Ali Paşa. Atik Ali Paşa'nın azatlı kölelerinden olup daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde Edirne kadısı olmuş Bedrettin Mahmut isimli bir zattır. Onun için kendisine de kadı, Bedrettin Mahmut Edirne kadısı olduğu için Ahmet Şemsettin Efendi'ye de Kadızade, yani kadının oğlu denile gelmiştir kıymetli kardeşler. İleride büyük bir alim olacak Ahmet Şemsettin Efendi. Tahsil hayatına, tedris hayatına Edirne'de kadılık yapmış, babası Bedrettin Mahmut Efendi'nin yanında başlar. Daha sonra Edirne Darul Hadis Medresesi müderrisi efendim Kılıçzade İshak Çelebi'den ders alır. Ondan sonra Edirne'nin o eşsiz üç şerefeli caminin yanındaki medresede vaktiyle müderrislik yapan Çivizade Muhyiddin Mehmet Efendi'den tahsil-i ulum eder. Ardından Sultan Fatih'in Fatih Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu Sahne Seman medreselerinde müderrislik yapan Ebu Suud Efendi'den tahsil hayatına devam eder. Ondan sonra efendim Sadi Efendi'den de bir ders okur. En sonunda tahsil hayatında Kadri Çelebi merhumdan mülazemet alır ve onun yanında bir nevi stajyerlik görevini ifa eder Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi'nin kabrinin bulunduğu yer, takdir edersiniz ki, mahalle arası bir yeriydi. Onun için çekimimizi hemen yakınlarındaki Sultan Fatih Camii'nin avlusundan devam ettirmeyi uygun gördük. Fatih Camii'nde geldiğimiz bu demde arkamda Sultan Fatih Türbesi'ni görmektesiniz. Kısaca bahsedip konuma devam etmek istiyorum. Buraya geldiğimde ondan bahsetmeden devam etmeye gönlüm el vermiyor. Sultan Fatih kıymetli kardeşlerim avli mahlası ile çok kıymetli şiirler de yazmıştır. Şu beytiyle kendisini iade etmek isterim. Şöyle der Sultan Fatih: benim sen şah-ı mehruya kul olmak iledür fahrim, gedayı dilber olmak yey cihanın padişahsından. Ey Allah'ım, senin gibi nurlarla dolu en yüce şaha, en yüce padişaha kul olmak, köle olmak, senin efendim lütuf denizinden bir şey dilenmek, bir şey istemek, dünyanın padişahı olmaktan, şu makamda olmamdan elbette defalarca kere daha üstündür diyerek Rabbisine niyazda bulunan o zatın huzurundayız. Allah-u Teala kabrini nur eylesin Sultan Fatih Hazretleri'nin. Biz konumuza devam edelim. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi tahsil hayatından sonra medreselerde müderrisliğe başlar. İlk müderrisliğini Bursa'da efendim Ferhadiye Medresesi'nde müderris olarak görevine başlayarak iptidasında bu görevde bulunur. Bu medrese kıymetli kardeşlerim efendim Yıldırım'ın vezirlerinden Ferhat Paşa'nın yaptırmış olduğu, bugün Yıldırım, Bursa'daki Yıldırım Külliyesi yakınlarında bulunmaktaydı. 14. yüzyıla ait bir yapıydı. Lakin günümüzde bundan hiçbir eser kalmamıştır. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi 25 akçe ile orada göreve başlamış idi. O görevinden sonra 30 akçe ile efendim Veliüddinoğlu Ahmet Paşa medresesinde ikinci olarak müderrislik görevine devam etti Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi. Bu medrese bugün ayaktadır kıymetli kardeşlerim. Veliüddinoğlu Ahmet Paşa Medresesi. Muradiye Külliyesi'nden, Bursa'da Muradiye Külliyesi'nden Kültür Park'a inen cadde üzerinde bulunmakta olup 11 odalı karşılıklı iki eyvandan oluşan bu medrese 2. Murat dönemi Kaz askerlerinden Veliüddinoğlu Hüseyin'in oğlu olan Ahmet Paşa'ya yapısı, hayratı olan bir medreseydi ki Ahmet Paşa da Sultan Fatih Hazretleri'nin İstanbul'un fethinde askerin teşciinde, cesaretlendirilmesinde, maneviyatın kuvvetlendirilmesinde çok istifade ettiği bir zat idi. İşte bu Veliüddinoğlu Ahmet Paşa'nın Bursa'da inşa ettirdiği, bugün müze olarak faaliyet gösteren medresesinde de müderrislik görevi yapmıştır. 30 akçe ile efendim maaşını alarak Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi rahmetullahi aleyh. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi ismini zikrettiğim bu iki medresede müderrislik görevini ifa ettikten sonra sırasıyla Bursa Kaplıca Medresesi müderrisliğine efendim tayin olur. Ondan sonra Çemberlitaş'ta Atik Ali Paşa Medresesi müderrisliğine, ardından Edirne Üç Şerefeli Medresesi'nde müderrislik görevine devam eder. Sonra şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz Fatih Camii'nin etrafındaki Sahın medreselerinde müderrislik yapar. Ardından da efendim Süleymaniye Medresesi'nde müderrislik görevine devam eder. Bu medreselerin ismini zikretmişken kısaca bahsetmek isterim kıymetli kardeşlerim. Efendim Bursa Kaplıca Medresesi harp meydanında şehit olmuş tek Osmanlı sultanı olan Sultan 1. Murat, Murat Hüdavendigâr Hazretleri'nin bugün Bursa'da türbesinin hemen yan tarafında bulunan camisinin üst katındadır kıymetli kardeşlerim. Evliya Çelebi Bursa'dan bahsederken Hüdavendigâr Külliyesi üzerine durmaktadır. Ayrıca o da yabancı seyyahlar gibi bu cami için tarzı binası hiçbir camiye benzemez, gayet musannadır dedikten sonra aşağısı ibadethane, fevkanisi yani üst tarafı dairan madar medrese hücreleridir. Herkes samasında imama iktida edip ibadet ederler. Görmeye muhtaç vacibü seyir bir cami zibadır sözleriyle üst altının cami, üst katının medrese olup çok eşsiz bir binası olduğundan bahseder Evliya Çelebi kıymetli kardeşlerim. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi'nin görev ifa ettiği, vazife deruhte etmiş olduğu iki tane medreseden bahsetmiş idim. Sıra sıra diğerlerine de kısaca değinmek istiyorum. Efendim Atik Ali Paşa Medresesi'nde müderrislik yaptığından bahsetmiş idik. Burası 2. Beyazıt Devri vezirlerinden Atik Ali Paşa'nın efendim Beyazıt Camii'nden Sultanahmet Camii'ne giderken ki o divan yolu üzerinde, bugün cami sol tarafta, içinden yol geçtiği için külliye bölünmüş olduğundan medresesi sağ tarafta kalmıştır. Yol üzerinde sağda görebilirsiniz divan yolunda. Daha sonra Üç Şerefeli Medresesi'nden bahsetmiş idik. Burası da Edirne'de 2. Murat Han'ın yaptırmış olduğu o eşsiz Üç Şerefeli caminin hemen yan tarafındaki medresedir ki 2. Murat'ın yaptırdığına efendim Saatli Medresesi, huzurunda bulunmuş olduğumuz Sultan Fatih Hazretleri'nin daha sonra ilave ettirmiş olduğu diğer medrese ise Peyikler Medresesi adıyla bilinmektedir. Daha sonra Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi'nin görev yapmış olduğu efendim Sahnisaman medreseleri ise şu an yan tarafında duvarlarını görmüş olduğunuz medrese yapılarından ibarettir ki kıymetli kardeşlerim burası İstanbul'un fethine müteakip Cami-i Şerif'in inşası ile beraber 1462-63 yıllarında başlanmış ve 1470'lerde bitmiş. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfındaki tekamülün efendim başladığı bir dönemin başlangıç noktası olarak bilinir Sahnisaman medreseleri. Fatih Camii yapılırken, bu külliye yapılırken efendim mektep, aşevi, Darüşşifa efendim yapıldığı gibi etrafına Sahnisaman medreseleri de yapılmıştır. Bunlar caminin hemen sağ tarafında, şu gördüğümüz olduğunuz sağ tarafında, şu an ben böyle cami solumda, türbe

için bunlara Akdeniz medreseleri, sol tarafım İstanbul Boğazı'na ve Karadeniz'e baktığı için o taraftakilere ise Karadeniz medreseleri ile isim verilmekteydi. Bu dört ana binaya, ana binadan arkalarında bugün Fevzi Paşa Caddesi açıldığı dönemlerde bile kalıntıları kalmış olan Musule-i Sahınlar vardı. Yani sahın medreselerine birisinin, bir müderrisin görev yapmaya başlaması için önce o tezgahtan geçip buraya adım atması gerekiyordu. Musule-i Sahınlar, dediğim gibi bu arkadaki Fevzi Paşa Caddesi açılırken bile Akdeniz tarafındakiler yıkılmış gitmişti kıymetli kardeşlerim. Bugün Karadeniz tarafındaki Musule-i Sahınlar ise ayakta durmaktadır. İşte burada da görev yapmıştır Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi. Daha sonra Süleymaniye Camii'nin etrafına Kanuni Sultan Süleyman Han'ın inşa ettirmiş olduğu ve ikinci dönüm noktası olan İlmiye noktasında ikinci dönüm noktası olan Süleymaniye medreselerinde de görev ifa etmiştir Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi. Müderrislik yılları bittikten sonra kıymetli kardeşlerim, bir de şu noktaya değinecektim. Aklıma gelmiş, onu da söyleyeyim. Bu caminin, Fatih Camii'nin efendim mimarı Mimar Sinan'ı Atik'tir. Bugün Fatih'te Kumrulu Mescit diye birçoğumuzun bildiği mescidin hemen haziresinde yatar ki son yıllarda yenilenmekte az kalmıştı, ben en son gittiğimde tadilat görüyordu. Hemen haziresinde yatar bu koca caminin, buraların mimarı Mimar Sinan'ı Atik. Pek bilinmez bu zat. O camiyi de kendi yaptırmıştır ama önündeki bir çeşmenin efendim alınlığında iki tane kumru kabartması var imiş. Çeşme yıkıldığında buna kıyamamışlar. Bu iki tane kumru kabartmasını caminin gövdesine gömmüşler ve camiye Kumrulu Mescit denile gelmiş. Halbuki Atik Ali Paşa'nın efendim hayratı olan bir camidir. Sırf o iki tane kumru kabartmasından dolayı Kumrulu Mescit diye adı devam etmiş ve Atik Sinan'ın adı maalesef bilinmemektedir. Buraların mimarı o zattır kıymetli kardeşlerim. Devam ediyorduk konumuza. Medrese müderrisliği yıllarından sonra alışılagelen mutat şekilde devam ederlerken görevine bu zatlar, biliyorsunuz, artık kadılık görevi başlamıştır. 1555 yıllarında 43-44 yaşlarındayken Halep kadısı olur Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi. Suriye Halep şehrinin kadısı olur. Tabi o zaman oralar bizim idi kıymetli kardeşlerim. Burada kadı iken yanına arkadaşı şair Baki de, talebesi, arkadaşı değil talebesi şair Baki de gider. Bugün Edirne Kapı'da yatmaktadır şair Baki. Geçen derde bahsetmiş idim. Arnold Toynbee'ye 50 sene İstanbul kütüphanelerinde efendim ne yaptınız dediklerinde ben şair Baki'nin bulunduğu memlekette yaşamaktan gurur duyarım demiş. Bizden daha çok batılı araştırmacılar maalesef bunlar araştırmaktadır kıymetli kardeşlerim. Neyse, bu şair Baki'de kadı naibi olarak, kadı vekili olarak Halep'e gider. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi ile beraber. Şair Baki demişken şu nükteyi anlatmak isterim. Şair Baki Kanuni döneminde Şeyhülislamlığa bile aday olmuş. Güçlü bir şairdir. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman kendisine bir şeyden sebep kızar ve Bursa'ya sürgün gönderir. Sürgün gönderirken bir efendim şiirle kendisine bu kararı bildirir. Şöyle der: Baki bet, Bursa'ya ret, nefi ebet, azmi bülent. Der ki Baki'yi ebediyen Bursa'ya kovdum, yüce kararım budur, bundan sonra Bursa'ya sürgün gitsin der. Baki merhum bu kararı okuduğunda şöyle der, der ki, o da şiir yazar Kanuni'ye, nola kim nefi ebet, azmi bülent oldunsa ey Baki, bilesin ki dünya mülkü değil Süleyman'a baki, şaha azminde ispatı tehevvür eyledin ama buna çarhı güher derler, ne sen baki ne ben baki. Türkçeden Türkçe'ye tercüme etmek durumundayız kıymetli kardeşlerim. Kadim Türkçemiz maalesef kayboldu gitti. Şöyle başlar sözlerine efendim şair Baki: nola kim nefi ebed, azmi bülent oldunsa ey Baki. Ey Bakicim, ebediyen yüce sultanın yüce kararıyla ebediyen Bursa'ya sürüldüysen nola ki? Bilesin ki dünya mülkü değil Süleyman'a Baki. Bugün sen Baki'yi Bursa'ya sürüyor ama acaba bu dünya mülkü Kanuni Sultan Süleyman'a kalacak mı? Şaha, padişahım, azminde ispatı tehevvür eyledin ama
padişahım kararında acelecilik ettim.

0: Birazcık öyle görüyorum. Bir de önce bir konuşsaydık ama der ki çok güzel bir beyitle mısrali bitirir. Buna çarhı güher derler. Ne sen baki ne ben baki. Ey Kanuni Sultan Süleyman Hanım, bu dünyaya en sert efendim madde olan elmasın bile değirmeni derler. Bu elması bile öğütür. Buna çarhı güher derler. Bu dünya hayatı kimseye kalmayacaktır. Ne sen baki, ne sen de ebediyen kalacaksın. Ne ben baki, ne de ben ebediyen kalacağım der. Şair baki çok nüktedan ifadelerle Kanuni Sultan Süleyman Han'a. Velhasıl Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi ile beraber o da 5 sene efendim Halep Kadılığı görevinde bulunduktan sonra 1460'ta Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi Halep Kadılığı görevinden emekliye efendim ayrılır kıymetli kardeşlerim. Semiz Ali Paşa'nın sadrazamlığı sırasında kendisine verilen İstanbul teftişi görevini başarıyla yerine getirmiştir Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi. Bunun ardından 1563 yılında İstanbul Kadısı olmuştur. Bu görevdeyken Kanuni Sultan Süleyman Han'ı Zigetvar'a uğurlayan ve 2. Selim Han'ın cülusunda ona biat eden devlet erkanı arasında yer almıştır. Bu sırada her iki kazaskerin azli üzerine Çivizade damadı Hamid Efendi'den boşalan Rumeli kazaskerliğine getirildiyse de Muallim-i Sani Ataullah Efendi ile anlaşmazlığı sebebiyle görevinden alınmıştır Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi. Daha sonra 150 akçe gövmiye ile müderrislik yaparken Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ile arasındaki kırgınlık yüzünden Edirne'ye taşınmak zorunda kalmış. 1573'te 200 akçe ile Edirne Darul Hadis'ine verilmiştir. Ardından oğlu Mustafa Hilmi Efendi'nin 25 yaşlarındayken vefatı üzerine İstanbul'a dönmüş, 3. Murat Han'ın iltifatına mazhar olmuştur. Böylece 3. Murat Han'ın cülusunda yevmiyesi 50 akçe arttırılan Kadızade 1575'te Süleymaniye Darul Hadis'ine tayin edilmiş. Aynı yılda Rumeli kazaskeri de olmuştur kıymetli kardeşlerim. Tarihler 1577'yi gösterdiğinde Çivizade merhumun damadı Hamid Efendi'den boş kalan Şeyhülislamlık makamına hakkıyla oturmuştur Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi. 2 yıl 7 ay 8 günlük bir süre tespit edebildiğimiz Şeyhülislamlık görevinin sonlarında bir mide rahatsızlığı geçirir ve efendim o da fani olan dünyadan baki olan ahiret yolculuğuna 1580 tarihinde çıkar kıymetli kardeşlerim. Vefatına Müfti Ahmet Çelebi eyledi ukbaya azım. Ahmet Çelebi merhum artık ahirete, ebedi ahiret diyarına irtihal eyledi diye tarih düşürülmüştür ki bu harflerin ebced değerlerini topladığımızda 988 rakamını vermektedir ki bu 1580'in hicri karşılığı olan tarihtir kıymetli kardeşlerim. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi'nin bugüne tesir eden uygulamalarından bahsedebiliriz kıymetli kardeşlerim. Kendi döneminde protokolde, teşrifatta kazaskerlerin beylerbeyinden önde olmasını için çalışmış ve Rumeli ve Anadolu beylerbeyi hariç diğer beylerbeylerinin önlerinde yer almasını sağlamıştır kazaskerlerin. Bugün günümüzde efendim protokol usulünde adliyecilerin mülki ve diğer idari memurların önünde olması Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi'nin başlattığı bir uygulama usulü olarak günümüze kadar devam etmiştir. Bir de Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi'nin şahsiyeti hakkında bahsedebileceğimiz şu önemli husus vardır ki Takıyüddin tarafından Tophane sırtlarına bir efendim rasathane kurulur ve padişaha bir rapor sunulur efendim gökleri izlemenin uğursuzluk sayılabileceği hakkında ve buranın efendim yıktırıldığı meselesi vardır ki bunu Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi'nin yaptığını söylerler ama son yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi fetva değil de sadece padişaha olsa olsa bir rapor sunmuş olması bir gerekliliğini araştırma sonucu öğreniyoruz. Ayrıyeten rasathanenin yıkılması 1581 ve 82 yıllarına tekabül etmekte ama 1580'de ise zaten Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi ahirete irtihal etmiştir kıymetli kardeşlerim. Hayır eserlerinden bahsetmek gerekir ise çekimimizin baş tarafında size kabrinin olduğu arsayı gösterebildiğimiz o noktada efendim Zeyrek'te Çırçır Mahallesi'nde Fatih Külliyesi'nin bir parçası sayılan Çukur Hamam diye bir hamam olduğundan kaynaklarımız bahsediyor. İşte onun orada kendisinin evi var imiş. Kabrinin yeri diye gösterdiğimiz o sahanlıkta, o arsada ise Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi bir mescit ve bir Darul Kurra yaptırır. Ama yangınlar, depremler derken kabri dahil günümüze maalesef ulaşmamıştır. Ama babasının Bursa Edirne'de yaptırmış olduğu mescidi genişleterek oranın günümüze kadar ayakta kalmasında emeği geçmiştir. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi rahmetullahi aleyhin kıymetli kardeştir. Ahmet Şemsettin Kadızade rahmetullahi aleyhin eserlerinden bahsedecek olur isek, dersimin başında da ifade ettiğim üzere en önemli ve en mühim eseri Hidaye Şerhi, efendim Fethül Kadir'in müellifinin ömrünün vefa etmeyerek Kitabul Vekale'ye kadar kitabını devam ettirebildiği ve daha sonra son tarafına bir tekmile yazdığından bahsetmiş idik. Kitabın adı, yani tekmilenin adı Netaicül Efkar fi Keşfur Rumuzi vel Esrardır kıymetli kardeşlerim. En önemli eseri, bugün dahi okunmakta olan eseri budur. Bunlardan başka birkaç risalesi daha kütüphane kayıtlarımızda mevcuttur. Risale fi Hakkül Mustafa, Risale fi Salatil Haizi ve Savmiha, Şerhu Dua'il Kunut, bunlardan başka Vikaye, Müftahul Ulum ve Envar-ı Tenzile kısmi haşiyeleri olduğunu kütüphane kayıtlarında görmekteyiz. Kıymetli kardeşlerim, dersimin hitamına geldiğim bu sadette, diğer derslerimde de yaptığım üzere sizlere kadim edebiyatımızdan hikmet tamiz örnekler, misaller sunmak istiyorum. Beraberce nasihatlenmek için. Bir önceki dersimde Osmanlı tarihimizde divan edebiyatı şairlerinin sayısının 10.000 kadar olduğundan bahsetmiş idim ama son yapılan bir araştırmayı öğrendim ki o sözümden dolayı tövbe istiğfar ediyorum. Çünkü son yapılan araştırmak da şu ortaya çıkmış kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Sadece 19. yüzyıldaki divan edebiyatı hakkında divanı olan, yani şiir, hikmetli aruz vezniyle şiir yazmış, divan toplamış, divan sahibi olabilecek markada, sadetteki insan sayısı sadece 19. yüzyıla ait olanlar 10.000 kadar imiş. Bu toprakların ne kadar vaktiyle bereketli topraklar olduğunu buradan görmekteyiz. Tabi Türkçenin bütün kelimelerini, Arapçanın ve Farsçanın birçok kelimesini kullanarak çok zengin bir lügat ile konuşmaktaydılar kıymetli kardeşlerim. İşte çok eski olmayan, çok uzak tarihlerde olmayan Yozgatlı Fenni merhumun kıymetli beyitleriyle dersimi hitama erdirmek istiyorum. Yozgatlı Fenni merhum Nakşibendi şeyhlerinden Ahmet Hüsamettin Efendi'nin müritlerindendir. Şu kıymetli nasihatlerde bulunur. Sefahat pişegana ittiba etme vefa yoktur. Bir üstada çerag ol, serserilikte safa yoktur. Ulumu dini tahsil et, taallümde haya yoktur. Güzel dinle şu nushi halisanem de riya yoktur. Gözüm nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazih hata yoktur. Şöyle der efendim Fenni merhum. Sefahat pişegana ittiba etme vefa yoktur. Sakın zevk ve eğlence düşkünü olma. Yeri geldiğince miktarınca yetecek kadar elbette bunlar gerekebilir. Dünyadır, hepimiz sıkılabiliriz ama hep bunun düşkünü olma. Bunların vefası yoktur. Bunlar seni terk ederler. Bir üstada çerag ol, serserilikte safa yoktur. Sen bir üstadın önünde diz çök, ilim tahsil et, bir mürşide mürit ol, nefis tezkiyesi yap. Bu dünya yalandır, gelip geçer. Serserilikte, boş gezmekte safa yoktur. Bir mutluluk bulamazsın kardeşim. Devam eder. Ulumu dini tahsil et, taallümde haya yoktur. Dini ilimleri, en azından sana elzem olan itikat ve ilmihal ilmini tahsil et, taallümde öğrenmekte asla haya yoktur. Kendinden küçük de olsa birinden ilim öğren, fark etmez. Güzel dinle, şu nushi halisanem de riya yoktur. Beni iyi dinle güzel kardeşim. şu halisane Allah için yaptığım şu nasihatimde hiçbir riya yoktur. Sırf Allah için sana bunları söylüyorum diyor Yozgatlı Fenni. Gözüm nuru, yalan dünyada imkanı beka yoktur. Güzel kardeşim, yalan dünyada ebediyen kalmanın hiçbir yolu yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazi hata yoktur. Şu dünyaya aldanmak, bu dünyanın zevki, sefası, rahatından sebep ebedi olan ahiret diyarını elimizin tersiyle itmek kadar açık bir hata bu dünyada yoktur der Yozgatlı Fenni merhum. Hepimiz inşallah bundan hak ettiği şekilde nasihatleniriz kıymetli kardeşlerim. Önce ben, sonra siz. Dersimin son noktasında programımda, dersimde adı geçen Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi başta olmak üzere diğer zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli hazırun, Hanefi mezhebinde icabet sünnet, Şafii mezhebinde icabet vacip. Onun için müminin mümin üzerinde bulunan bir rivayet 5, bir rivayet 6 hukukundan birini ifa etmekteyiz. Demek ki her yaptığımız işte bir salih amel, bir sünneti icra niyet edersek hepsinden sevaplar hasıl olacak. Niyet edemezsek, niyeti beceremezsek tabii hebaen mensura saatlerimiz, vakitlerimiz zayi olacak. Ahirette de karşımıza bir şey çıkmayacak. Tabii kötü ameller olursa kötü karşılık çıkacak, ayrı dava. Bazı ameller mubah. Fakat mubah olan amellerde bile niyet onu ne yapıyor? İbadete çeviriyor. Niyet öyle bir şeydir ki adetleri ibadetlere çeviriyor. Niyetsizlik öyle bir şey ki ibadetleri adetlere çeviriyor. Bir insan yemek yerken işte namaza kuvvet, oruca kuvvet, işte sahurda diyelim, niyet ediyor, o yemek ibadet oluyor. Ama bir insan manasız bir şekilde efendim ibadete kuvvet niyet etmeksizin, çoluk çocuğun nafakasını temine kuvvet niyet etmeksizin, yiyor, vitamin alayım, kuvvetleneyim, şöyle olayım, fiziğim böyle olsun bilmem ne. Fakat bu tabii ki mubah bir şey yemek yemek, eğer israfa kaçmıyorsa, haram bir şey yemiyorsa, mubah, bu böyle boş manasız kalıyor. Ama ibadete kuvvete niyet etse, o da ibadet oluyor. Uyku, efendim, minel kademle ras, tepeden tırnağa uyku gaflet, fakat nehu'l alim ibadetun ve nefesuhu tesbihun, alimin uykusu ibadet, nefesleri tesbih oluyor. Hadis-i şerifte. Niçin? Çünkü alim, eğer alim ise, hakiki alim ise, niyet bilen adam. Niyetini doğru yapınca, ben uyumasam, kafam buharlaşacak, ağzımdan çıkar, kulağım duymayacak, dua edeceğim yere beddua edeceğim. Onun için biraz uyuyayım da, teheccüde sağlam kalkayım. Sabah namazına kuvvet bulayım. Okuyacaklarıma, fitlerime ayık olarak müdavimet edeyim. Bu şekil niyet ederse, uykunun tamamı 5 saat, 6 saat neyse uyuyorsa Bunun tamamı ibadete yazılıyor. Ama başka bir adam manasız bir şekilde uykum geldi, uyuyorum. Acıktım, yiyorum. Bu şekilde niyetsiz işler hep boşa gidiyor. Onun için Müslüman her işinde niyeti becerebilen insandır. Tabi evlilik, en nikah sünneti, benim sünnetim. فَمَنْ رَغِبَا سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Tehdidi varit olduğu için evlilik başka sünnetlere benzemiyor. Yani diyelim bir insan ikindinin sünnetini terk etti. Sevaptan mahrum oluyor. Ama ikindinin sünnetini kılmayan benden değildir diye bir hadis-i şerif varit olmamış. Gayri müekkedeler hakkında. Fazail-i amalden sayılıyor. Ama evlilik için benden değildir. Bu itibarla tabii bazıları bunu sofilik zannediyor. Efendim, evlenmemekte daha bir manevi haller olur. İşte diye. Fakat kim eftal olur? Hatta Evliyaullah'tan büyük bir zat evlenmeyenlerden ibadeti tercih edenlerden, ismini söylemeyeyim yani. Çok büyük ama, çok yukarılarda, geride. Sonra diyor ki, yani ahirette bir şeye pişman oldum. O da nedir? Evlenmediğime pişman oldum. Keşke bir eş ve çoluk çocuk maişetinin geçim sıkıntısını çekseydim de, çünkü baktım, ya ibadette ondan üstün onun döneminde yok. Cafer-i Sadık radıyallahu anh'a hizmet etmiş. İmam-ı Azam Efendimiz ona, yani Cafer-i Sadık için buyuruyor. 2 sene olmasa Numan helak olur manevi bakımdan. Koca Cafer-i Sadık radıyallahu anh sakalını yapmış. Efendim hizmetlerinde bulunmuş insan. Fakat ahiretteki manevi mertebeleri görünce sırf ibadetle, ibadetin zevkiyle, zikrin halavetiyle meşgul olmak çok iyi bir şey ama çok tat veren bir şey. Onu yaşayan bilir. Yani o zevki alan bilir. Onu anlatılmaz o. İbadetten, gece teheccüden, zikirden, virtten o haz almak, zevk almak öyle bir şey yok. O cennettendir. Dünya zevklerinden değildir o. Onu bilen bilir. Ama yine de dünya sıkıntıları, yani eş bakmak, helal rızık. Helal rızık. Müslüman hanımına kalkıp demez. Ne demez? Sen de çalışacaksın. Ben de çalışacağım. Efendim, ekonomiye katkı sağlayacaksın. Birlikte yiyeceğiz, içeceğiz. Müslüman bunu demez. Kadın çalışmakla mükellef değil. Erkeğin fazileti nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle konuşuyorum ben. Feministlere göre konuşmuyorum. Er-ricâl kavvâmûne alennisâ. Erkekler kadınlar üzerinde yönetimde, idarede hakimiyet sahibidirler. بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضُ Allah kimini kiminden üstün etti diyor. Şimdi bunu bazı başörtülü, işte efendim kapalı, mapalı, çok dindar geçinen çizer, yazarlar bu ayeti inkar ettiklerinden kafir oluyorlar. Tamamen mürtette oluyorlar, dinsiz oluyorlar. Böyle bir şey yok diyor. Nasıl böyle bir şey yok? Ayet okuyorum sana ya. Allah kimin kiminden üstün etti. Onun için erkekler kadınların üzerinde kaimdirler ve yöneticidirler diyor. Ama bunun devamında ve bimâ enfekû min envâlihim, mal harcadıklarından dolayı diyor. Şimdi bu mal harcama meselesi, infak meselesinde geçimi temin meselesini şeriat kime yüklemiş? Erkeğe yüklemiş. Onun için erkek burada kadına sen de git çalış diyemez. Kadının çalışması haram mıdır? Eğer kadın, kadınlar arasında erkek görmeden bir çift şeyler yapar, satar, alır, çalışır, bu caizdir. Ama yabancı erkeklerle halvet, teke tek, başa baş kalacak ortamdaysa kesin haramdır. Aldığı para da haramdır. Halvet dışındakiler dedi, tabii ki tesettür. Tesettür-ü şer'i nedir? Şeriata göre örtü nedir? İslam neyi emrediyor yani? Başını örttün, tamam, tesettür hasıl oldu. Nereden çıktı böyle bir şey ya? Böyle bir din mi var ya? Baş örtmekle din oldu. Baş örtmekle din aç. Celâb-ı Cilbâb ayeti nedir? Hadis-i şeriflerin beyanı nedir? Yani kadının örtünmesinden maksat nedir? Maksat, o kadının yabancı erkekler arasında yoldan giderken veya bir vesileyle işte efendim bir şey alıyor, bir şey ediyor, mecbur ekmek aldı diyelim. Bu kadını gören genç midir, yaşlı mıdır? Güzel midir, çirkin midir? Bunu bilmeyecek. İslam'ın emrettiği tesettür budur. Sen bunu temin ediyorsan et, istersen çuvala gir. Beni alakadar etmez. Ama cicili bicili renkli başörtülerle işte efendim erkekleri daha ziyade celbedecek efendim kılıklarla, kıyafetlerle, eteklerle, döpyeslerle, mantolarla, paltolarla böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Hani genç bir yaşlı mı anlaşılmayacak? Şimdi var mı öyle bir tesettür? Şu başı kapalılarda böyle bir tesettür görüyor musunuz çoğunda? Görmüyoruz. Onun için bütün şeyler o vaziyette bir de diyoruz ben başörtülü çalışıyorum erkeklerin içinde. Başörtülü çalışıyorsun erkeklerin içinde. Fakat senin genç misin, yaşlı mısın, güzel misin, çirkin misin anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Buna caiz diyen hocanın anını karıştırırım yani. Dinini satıyor o zaman. يَبِعَ دِينَهُ بِعَرَزِ مِنَّتْ دُّيَا قَلِينَ Az dünya menfaatına dinini satıyor. Böyle fetva olmaz yani. Kadın erkeklerin arasında karışıp çalışacak. Yok öyle bir şey. Şimdi onun için erkek mal harcadığı için diyor üstün kılınmıştır. Yani kadından. Ama şunu anlamayın. Allah indindeki üstünlükten bahsetmiyoruz. Allah indindeki üstünlük اِنَّمَا الْفَصْلُ بِالتَّقْوَى Ancak takva iledir. لَا فَضْلَ لِعَرَب۪ينَ عَلَى عَجَم۪ي وَلَا عَلَى عَجَم۪ينَ عَلَى عَرَب۪ينَ Ennas kestenmiş. Bütün insanlar tarak dişleri gibi eşittir. Arap'ın acemi, acemin araba üstünlüğü yoktur. Kafa tasçılık yoktur, ırkçılık yoktur. Cinsiyet yoktur, erkek kadın ayrımı yoktur. Nerede? Allah indindeki fazilet yani takva meselesinde. Takva ne kadar haramdan sakınıyor? Efendim bir kadın vardır ki şu anda belki dünyada 8 milyar insanı tartar. Efendim bunun 3-4 milyarı erkekse hepsini tartar alır aşağı. Öyle mübareke, saliha bacılarımız var. O bakımdan üstünlükten bahsetmiyoruz. Ama yönetim, mali idare, bu infakı kime mecbur etmiş? Erkeğe yüklemiş. Erkeğe yüklediği için de buradan dolayı ona bir üstünlük vermiş. Şahitlik de vermiş. Bazı hususlarda o da nedir? Erkeğin yapabileceği işler, ona göre de ona güç vermiş. Kadını da korumak için, kadını erkeklerin şehvetli nazarlarından muhafaza etmek için, mahkemelerde, şahitliklerde, efendim, aleyhine şahitlik yapacakları insanların zararlarından kurtarmak için tek kalırsa, bütün yük üstüne kalır. Hep İslamiyet kadını gözetmiş, kadını muhafaza için bu işlerde, efendim, erkeklere, artı kuvvet vermiş, ona göre de artı yük vermiş. Bundan dolayı evlenmekte de yükü erkeğe verince bu erkek ne yapacak şimdi? Helalından geçim temin edecek, efendim onlar çocukları olacak, onlara bakacak, bunlara haram yedirmeyecek. Onun için nikahta çok büyük fazilet oluyor. Ne sebeple? Şimdi evli olan bir veli, bir de evli olmayan, çocukları olan bir veli, alim, çocukları olmayan, çocuğu fazla olan, çocuğu az olan. Bunların hepsinde kıyas ve kıstas neye göredir? Kimin geçim derdi fazlaysa, onun manevi derecesi yüksek oluyor. İşte bu büyük veli de ne demiş? Ahirete geldim, gördüm. Falan zatlar çok çocuklarla, hanımıyla, çocuklarının geçimiyle, derdiyle uğraştığı için ben bu kadar sırf ibadet yaptımsa da o benden üstün oldu diyor. Doğrusu da budur. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne mine zünubi zünuben la yukeffiruha illa hemmul me'işe. Günahlardan öyle günahlar var ki, insanların, ümmetimin öyle günahları var ki, hepimizin var, çeşit çeşit günahlar var. Ama bunları namaz paklamaz, oruç paklamaz, hac kefaret etmez, umre örtmez, tesbih namaz derim. Hiçbir salih amel o günahları sildiremez. Ancak çoluk çocuğun helal nafakasını kazanmak hususunda geçim sıkıntısı çekerse o geçim sıkıntısı onu temizler denir. Ondan dolayı durum ortada. Onun için insanlar evlenmekten kaçınıyor, geciktiriyor. 30-35 erkekler 35 yaşına çıkarttılar işi. 25'ten aşağı evlenen kız kalmadı hemen hemen. Bunlar sünnete muhalif şeyler. Efendim, ana babaların da çocuklarının mürüvvetini, torunlarını, düğünlerini görmesine mani olacak şeyler. Ekseriyet itibariyle yaş ortalaması ortada. Bundan dolayı insanlar kanaatı tercih etmelidirler. Aldıkları kız tarafı da efendim damattan şunu isterim, bunu isterim deyip de adamın efendim borca sokup, şimdi bak kaç tane evlenmiş adam biliyorum, kaç senedir borç ödüyor. Niye? Evlenirken borç yaptım. İşte bu sıkıntı. Bir de dövizden falan altınla borçlandıysa yandı. Perişan oldu. Halbuki kız tarafı da biraz anlayışlı olsa. Ya bir koltuğu sonra alırız. Şunu efendim bir evlenelim hayırlısıyla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e ne verdi efendim? Hazreti Ali Efendimiz ne verdi mehir olarak yani? Bunlar siyerlerde yazılıyor, sahih hadis-i şeriflerde. Bir deri yani. Yatakları bir deri. Bir yere serilen bir deri. İşte kurban kesene hayvanın derisi gibi bir deri. Yatak bu. Şu mağazadan isterim, bu markayı isterim. Şöyle böyle diyerek taraflar birbirini yormasın. Dünya fani bir an evvel geçip gidiyor. Onun için hayırlısıyla sünnet üzere evlilik de çok büyük bereketler var. Çünkü ne buyuruyor Allah-u Teala? اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Fakirseler korkmasınlar, evlensinler. Allah lütfuyla zengin edecek. Söz veriyor. Söz veriyor. Bir de şeye de bağlamıyor. Bir şarta da bağlamıyor kurban olduğum. Şartsız, şurtsuz, kayıtsız. Zengin edecek diyor. E şimdi Allah'ın vaadine güvenmek lazım. Bakıyorum, soruyorum. Hep evlenmeyi geciktirenler de hazır diyelim, hazır diyelim. Yahu ne hazırlığı ya? Padişahın kızına mı talipsin be ya? Allah Allah. İnsanlar acayip bir istekler içerisinde. Ondan sonra evlilikler teahhür ediyor, sünnet gecikiyor. İnsanlar her türlü harama düşüyor. Geciktirmekte harama düşme tehlikesi de var. Erizku alallah, Allah'a güvenileceğiz Celle Celaluhu. Çoluk çocuğu erken evlendirmeye mutlaka bakalım. Geciktirmekte çok büyük maddi, manevi, psikolojik, ruhani, nefsani her türlü afat var. Ondan sonra çocuğu düzene sokamıyoruz yani. Çocukları zapt edecek halimiz kalmıyor. Şu kıssayla bitireyim. İbrahim İbni Adem radıyallahu anh meşhur veli bir mescide gidiyor. İşte akşam yasarızda itikaf yapılıyor. Faziletli bir amel. Yastan sonra da camide kalacak. Zaten mübarekler biliyorsunuz İbrahim İbni Adem ne demek yani. Allah'ın dostlarının en büyüklerinden. İyi gece ibadetle meşgul olacak camide. Fakat imam geliyor. Diyor ki, efendim siz herhalde misafirsiniz. Zaten mübarek gazalara çıkardı, cihatlara giderdi. Hep Allah yolunda şehit oldu zaten. Gazada şehit oldu bunlar. Böyle hakiki tasavvuf ehli gerçek mücahittirler. Hakiki tasavvuf ehli kenarda çekilip bana da neme lazım diyen tarikat ehli olamaz. Tarikat tasavvuf demek İslam'ın hakim olması için malıyla canıyla cihat eden demektir. Öyle tarikat... Herkes bir köşeye çekilmiş, bir zaviye, bir kanka, bir tekke. Ondan sonra efendim ben seyidim, ben şeyhim. Yok öyle iş ya. Şeriatın yıkıldığı bu dönemde bu kadar insanların dinden çıkıyor. Ne yapıyorsun ya? Allah senin ameline bakıyor, ne yaptığına bakıyor. Millete faydan ne, kendine faydandan millete ne yani? Mevla buna bakmaz. Hakiki işte evliya Allah bu zatlar. Devamlı sınırlarda nöbet tutuyorlar. Cihatlara katılıyor. Abdullah İbni Mübarek öyle radıyallahu anh. Bunlar hem dinde, hem ilimde, hem fıkıhta, hem rivayette, hem infakta, hem çalışıyorlar. Parasını fakire veriyorlar. Ya bu nasıl bir şey yani? Bunlar nasıl toplamış? İslam'daki bütün faziletli amelleri nasıl toplamış ya? Sen de kenara çekilmişsin, sadece ben zikir yapıyorum. Olacak iş değil mi? Böyle bir şey yok. Misafir olmuş işte, imam da gelmiş yatsıdan sonra. Demiş işte, hoca efendi tanımıyor onu da. Sen herhalde misafirsin, gurbette gelmişsin. Demiş ben böyle geziyorum seyyahım. Camide ibadet edeceğim. Biz demiş camiyi kilitliyoruz demiş. Sonra falan. Ya demiş, bu gece demiş yani, şey yap da, müsaade et de, ben şey yapayım şimdi, başka bana hanman arattırma. Peki demiş, işte neyse. Ertesi günü iştirak koştuk. İbrahim Ethem Hazretleri yine zikirle ibadete meşgul oluyor. Böyle bir iki gün olunca, ya dışarı da çıkmıyor, bir şey yediğini içtiğini de görmüyor falan, imam yanına gelmiş. Demiş ki, hoca efendi, hacı efendi neyse, sen demiş gördüğüm kadarıyla yemiyorsun, içmiyorsun, çıkmıyorsun, girmiyorsun. Ne olacak bu? Sen demiş burada ölürsün, kalırsın açlıktan şuradan buradan. Ben de mesul olurum, millet de başıma çıkar. Yani böyle iyi değil demiş. Biraz demiş çıksan da demiş. Efendim, rızkını temin için çalışsan. İşte, halbuki birkaç günlük orada kalmış. Efendim. Kimseden dilenmiyor, kimseden para istemiyor, kimseden ekmek istemiyor, yemek istemiyor ki. Sen niye rahatsız oluyorsun yani? Kimseye yük olmaz ki. Sofi, hakiki sofi, kimseye yük olmaz. Ondan sonra biraz demiş, gitsen, nafakan temin etsen, yesen, içsen, para kazansan falan, senin için hayırlı olacak demiş. Yoksa ben burada seni daha ne kadar camide tutabilirim? İbrahim Ethem Hazretleri de demiş ki, şu demiş, karşı şeyde, çarşıda, bir Yahudi var. Bilir misin falan dükkanı var. Evet demiş. O bana söz verdi demiş. Her gün iki pide gönderecek. Her gün iki pide göndereceği için benim bir sıkıntım yok. Bundan dolayı sen rahat olabilirsin. Benden taraf tasalanma demiş. Ha tamam o zaman demiş ya. İki pideyi günlük demiş Yahudi'den söz aldıysa. Efendim benim için bir mesele yok. Ben de sorana cevap veririm. Bu adam ne yapıyor, ne? Demiş, ey imam efendi demiş. Er rizku alallah ve ma min dâbbetin fil ard illa alallah rizkuha. Yeryüzünde gezen her canlı, böceğinden, filine, insanından, cinine, hepsinin rızkı Allah'a aittir. Allah Teala söz verdi desem, bana çık da işine bak diyorsun. Bana yük olma diyorsun. Halbuki ben senden bir şey istemiyorum. Ama Yahudi söz verdi deyince tamam o zaman diyorsun. Yani sen de demiş Allah'la insanların arasında imamlık ve sefirlik, elçilik vazifesini bıraksan da efendim başka işlere gitsen senin için daha hayırlı olur demiş. Yani Yahudinin sözüne güvendiğin kadar Allah'ın ayetlerine, rızık ayetlerine güvenmiyorsan ne önümüze geçip Allah'la aramıza giriyorsun, imam oluyorsun demiş. Şimdi burada İbrahim İbni Ethem Hazretleri ne anlattı burada şimdi? Tevekkül meselesi efendim sebeplere sarılmamak anlamında değil. Ama insanların durumu bu. Bireysel emekliliğin var. Tamam o zaman. Sigortan var mı? Var. Tamam o zaman. Bir takmışlar sigortası. Ya Allah canını aldıktan sonra kim sigortasını yatıracak ya Allah. Ama bunlar olması manasında konuşmuyorum. Her şey sebeplere bağlı. Ancak müsebbibül esbab unutulmamalı. Bundan dolayı evlilikler geciktirilmemeli. Bundan dolayı kadın kocasına çıkışmamalı. Şuyumuz yok, buyumuz yok destem etmemeli. Kanaat etmeli. Böyle olursa kolay evlilik olur. Huzur olur. İbadet olur. Aşı Fatıma annemiz de Hazreti Ali Efendimiz'in hanesi gibi hane olur ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanesi gibi hane olur. Senin hanen öyle mi? Değil. Değil ama ne yapacağım? Doğruyu mu konuşmayacağım şimdi? Siz yapamasanız da doğruyu konuşun buyuruyor. Konuşmak durumundayız. Hazreti Mevlana geliyordu. Hanım bir şey var mı yeme? Efendim? Var. Bir şey var. Bir şey var bir şey. Şimdi 5 çeşit kahvaltı koysan ne kadar az ya bugün kahvaltılık ya. Öyle diyor adam da öyle diyor. Ondan sonra eyvah diyor. Bir şey varsa evde. Bugün bizim evimizden Firavun'un hanesinin kokusu geliyor hanım. Rahatsız oluyor Hazreti Mevlana. Celaleddin Rumi Kuddise Zuru. Ama ne zaman bugün evde bir şey var? Bir şey yok. Yemeğe bir şey var mı? Bir şey yok. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evi. Bir şey yok dedikleri zaman oruca niyet ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah bugün hanemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetlerinin raiha-i tayyibesini hissediyorum diyor. Nerede böyle erkek, nerede böyle kadın, nerede kaldı kanaat? Kimse bir şey beğenmiyoruz. Ondan sonra tarikattan, tasavvuftan bahsediyoruz. O sonra evde huzur yok, karı koca arasında mutluluk yok. Çünkü İslam'ın ahlakı yok. Tasavvufun tamamı ahlak. Ben o tarikata girdim, benim şeyhim falan, benim şeyhim fişman, benim şu seyyide... Ahlak nerede? Ahlak. O bir yere bağlılık. Eğer amel edersen sana fayda eder. Amel etmezsen evde ocakta huzur olmaz. Huzur Kur'an-ı Kerim'de, sünnet seniyede, zikirde, ibadette, tevekkülde, teslimiyette. Ama en ufak bir damarımıza basıldığı zaman hepimiz, hacımız, hocamız dahil hemen sinirleniyoruz, rızasızlık gösteriyoruz, tahammülsüzlük yapıyoruz. Allah cümlemizi hayırla ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Aile huzurları, saadetleri bahşeylesin. İslam'ın huzuruyla, teheccüd huzuruyla, Kur'an huzuruyla. Nerede? İnnellezî leyse fî kalbî şeyhüm minel Kur'an kel beytil garib. İçinde Kur'an'dan bir şey olmayan harap ev gibi, yıkık ev gibi. Şimdiki ev, Kur'an okunursa, teheccüd kılınırsa, ehline geniş gelir. 10 metre yer adama saray gibi geliyor. Öbürünün var, 1000 metre yer, 5 kat daralıyor, bunalıyor, intihar etmek istiyor. Çocuğu inadında. Kur'an okunsaydı şeytanlar kaçacaktı. Melekler gelecekti, teheccüd kılınsaydı huzur gelecekti. Hastalık gidecekti mesela. Gece namazı sizden önceki salihlerin adetidir. Siz de devam edin. فَاِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِدَّاءِ مِنَ الْجَسَدِ Vücuttaki bütün hastalıkları teheccüd namazı kovar diyor sahih hadiste. Kur'an okunan ev ehline geniş gelir. Melekler hazır olur, şeytanlar kaçar diyor. Şeytan kaçtı mı, cin kaçtı mı, çocuk da bağırmaz uykuda. Öbürü de zıplamaz, öbürü de halüsinasyon görmez yani. Ama Kur'an yok. Diziler, filmler, internetler, cep telefonlarındaki bilmem takipler, TikTok'lar, Instagram'lar vesaireler. Anne çocuğuna bakacak hali yok. Çocuk zaten anne babaya hiç cevap vermiyor. Sofrada bile kaşığı ağzına götürürken burnuna sokuyor. Herkes böyle takılmış şu dünyanın ziynetlerine veyahut asıl olmayan batıl zefrefelerine, süslerine, yaldığılarına. Onun için ben yani önümüzdeki günler daha iyi olacak diyene katılmıyorum. Önümüzdeki günler daha kötü olacaktır. Çünkü ben Sahih Buhari hadisine dayanıyorum. Ne diyor hadis-i şerif? لَا يَتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا وَالَّذ۪ي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنُ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ Siz Rabbinize kavuşuncaya kadar her gelen gün mutlaka geçenden beter olacak ve gelecek zamandan sonra gelecek, yaşadığınızdan sonra geleceğiniz günler daha şerli olacaktır buyuruyor. Bu hadis-i şerife göre, onun için genel manada insanlık açısından, dünya açısından bu artık kıyamete gidiyor bu süreç. Bunda hayır bereket azaldıkça azalacaktır. Ama biz ne yapalım? Biz bu saatte kendimizi, çoluk çocuğumuzu, işte mahallemizi derken emri bil varif ne yani münker İslam'dan nasibimizi almaya bakalım. Yoksa genel manada bir güzellik, bolluk, bereket daha iyi olacak, daha iyi olacak. İnşallah denecek laf var, denmeyecek laf var. Bu hadis-i şerif gelecek günler geçenlerinizden daha şerli olacak buyurduktan sonra Sahih-i Buhari'de ona göre hareketimizi sınırlandıralım. Dünya işlerimizi ona göre helalinden iktifa edelim. Haramlara bulaşmadan, çoluk çocuğa haram lokma yedirmeden, şüpheli rızık yedirmeden, yemeden Allah'ımıza tertemiz kavuşanlardan olalım. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesîran. Elhamdülillâhi rabbil âlemin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.